Bengü ve Ümit Sayın, sözleri ve müziği Sayın'a ait 90'lı yıllarda Pınar Aylin'den dinlediğimiz Ya Sen Gidip De düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenilenler arasındalar.

Dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinde sahne alan DJ Mahmut Orhan, memleketi Balıkesir'in 6 Eylül ilçesine bağlı Kürse köyünde sürpriz bir konser verdi.

Kadıköy Meydanı'nda kurulan sahnede gerçekleşen performans sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Coachella ve Tomorrowland gibi dev organizasyonlarda on binlerce kişiyi coşturan ünlü DJ, Kürseköy'ünde kurulan sahnede köylüleriyle buluştu. Şalvarlı teyzelerden gençlere kadar herkesin elektronik müzik eşliğinde eğlendiği o anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, Mahmut Orhan köklerini unutmadığını gösteren bu sürpriz performansla övgü aldı. We'll be right back.

Ünlü DJ Köyçeli adını verdiği performans sonrası köy halkıyla sohbet etti. Kürse köyünde düzenlenen etkinliğe çevre mahallelerden de çok sayıda kişi katıldı.

Alternatif rock efsanesi Garbage 3 Temmuz akşamı İstanbul'a geliyor. Garbage yeni albümleri Let All That We Imagine Be The Light turnesi kapsamında %100 müzik katkılarıyla zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Garbage 30 yıl aşkın kariyerleri boyunca Stupid Girl, Only Happy When It Rains, Push It ve Cherry Lips gibi zamansız hitleriyle kuşakları aşıyor.

Elektronik dans müziğinin en sevilen hitlerini canlı orkestra, DJ performansları ve görsel prodüksiyonla bir araya getiren Symphony, Avrupa 2026 turnesi kapsamında 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak. Bio Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlik, elektronik müziğin ikonik parçalarını nefes kesen bir yorumla sahneye taşıyacak.

Dünya caz sahnesinin en güçlü isimlerinden 2 Grammy ödüllü Gregory Porter 4 Temmuz akşamı Türkiye'de. Demaris Bay'de gerçekleşecek özel gala gecesi müziği, gastronomi ve Datça'nın büyüleyici atmosferiyle buluşturacak. Gregory Porter, Liquid Spirit ve Take Me to the Alley gibi albümleriyle caz müziğinin en güçlü sesleri arasında yer alıyor.

dünyasında Mr. Bombastic olarak tanınan 2000'lerin reggae ve dancehall efsanesi Shaggy İstanbul'a geliyor. 25 Haziran akşamı İstanbul Kongre Merkezi'nde Encore Festival İstanbul kapsamında sahne alacak sanatçı, 36 yıllık kariyerine 14 albüm sığdırdı. Son dönemde ise Sting, Akon ve Sean Paul'le yaptığı işbirlikleriyle dünya çapında büyük başarılar elde etti.

Sympathetic, Hang on the Little Tomato, Hey Eugene, Dream a Little Dream albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi edinen Pink Martini, Passion Turk organizasyonuyla 22 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Enerjileriyle ve güçlü vokalleriyle dikkat çeken grup, 20'nin üzerinde farklı dilde şarkılar söylüyor.

İstanbul Rami Kütüphanesi'nde 25 Nisan tarihinden beri devam eden Rami Çocuk ve Sanat Bienali bugüne dek 450 bin aşan ziyaretçiyi ağırladı. Yoğun ilgi nedeniyle Bienal 31 Temmuz tarihine kadar uzatıldı. Çocuklar, aileler, öğretmenler, yayıncılar, yazarlar, çizerler ve sanatseverlerin ücretsiz ziyaret edebildiği, Ayşe Kalyoncu'nun küratörlüğünü üstlendiği Bienal, besim

Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Ağızkalılar Birliği işbirliği ile Ağızka Türkleri Kayıp Sürgünün İzinde sergisi AKM Galeri'de açıldı. Ağızka Türklerinin sürgününü tarihsel olarak yansıtan sergi 27 Haziran'a dek sanatseverleri ağırlayacak. Küratörlüğünü Beste Gürsun'un yaptığı, müziklerin ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelendiği sergide Ağızka Türkleri sürgününün tanımı yapılarak 20. yüzyıl Rus coğrafyası ve Stalin dönemi sürgünleri hakkındaki bilgiler, grafik panolar, metinler, fotoğraf ve haritalar aracılığıyla sunuluyor. Tren vagonları şeklinde tasarlanan sergide gerçek bir tren istasyonundan oluşturulan dekorlarla trenin onları götüreceği ülkeler, sayısal veriler, koku, yapay zeka görüntüleri gibi deneyimlerle aktarılıyor.

0: sanatçı, edebiyatçı ve çevirmen kimliğiyle iz bırakan, 2019 yılında aramızdan ayrılan Nurseren Bedirgil Yurtman'ın eserlerinden oluşan özel sergi, 10-13 Haziran tarihlerinde Kalamış 39 Marin'de ziyaretçilerle buluştu. Sanatçının yağlı boya, sulu boya, pastel boya ve kolaj gibi farklı tekniklerle üretilmiş eserlerinin yer aldığı sergi sonrası, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı web sitesinde satışa sunulan eserlerden elde edilecek gelir, çocukların nitelikli eğitimle buluşmasına katkı sağlayacak.
1: What you see in here, how do you get it there?
0: Oscar ödüllü usta yönetmen Martin Scorsese, Black Forest Lab şirketine danışman oldu ve yeni filminin storyboard aşamasında yapay zekadan yararlandığını açıkladı. Sinema tarihinin en geleneksel yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Scorsese, sürpriz bir kararla yapay zeka kullanan yönetmenler kervanına katıldı. Usta yönetmen, sinema sanatının 125 yıllık mecra olduğunu ve bu yüzden nasıl evrilebileceği konusunda her zaman açık fikirli olunması gerektiğini vurguladı. Sıkı da dostlar, Taksi Şoförü gibi başyapıtların yönetmeni olan Scorsese, Hugo filminde 3D teknolojisini, The Irishman'de ise gençleştirme teknolojisini kullandım. Şimdi ise bu yeni araç sayesinde zihnimde görselleştirdiğim sahneleri tasarımcıma, sanat yönetmenime ve görüntü yönetmenime çok daha net ve verimli bir şekilde aktarabiliyorum. Onlar da bu temeller üzerine inşa ederek sinematik zekayı zenginleştiriyor diye konuştu.
1: It can't be spoken about. You feel it as you're doing it.
2: See, like straight talk.
3: Straight and narrow.
0: 2025 yılının gişe rekortmeni ve en iyi film Oscar adayı F1'in devam halkası için heyecan doruktayken, başrol oyuncularından Kerry Condon'dan sinema severleri üzecek bir açıklama geldi. Filmin devasa başarısının ardından yapımcının devam hikayeleri üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak Kerry Condon'ın verdiği röportaja göre yaratıcı ekibin perde arkasındaki çalışmaları son derece olumlu ilerliyor. Yeni hikayeden herkesin büyük bir heyecan duyduğu belirten başarılı oyuncu, gecikmenin tamamen lojistik nedenlere dayandığını belirtti ve senaryoyu herkes çok sevdi. Ancak sanırım her şey yönetmenimiz Joe müsait olduğunda başlayacak. Ayrıca gerçek F1 takvimine uymak zorundayız. Bu yüzden biraz beklememiz gerekecek. Bence buna değer, dedi.
4: I think it's really wonderful that Apex are giving second chances to the elderly.
5: It's all right. You just wait, I'm quicker than you.
6: You're making a mistake, thinking that I'm just gonna be some grateful kid who bend a knee to an old timer.
5: I never should have pulled you into this.
7: Down the inside, contact!
8: That's the other driver. You say he was old, he not that old.
9: That's a handsome man right there.
10: What's he doing?
11: Plan C, be ready.
12: He's got hope for some lucky breaks.
5: Hope is not a strategy.

0: else, Professor?
1: Drive fast. Ever seen a miracle?
2: Not yet. How do you think I'd feel if you die on the track?
3: Three laps. Three laps is a lifetime.
4: Şimdi süvarilerin gelmesini bekliyor.
5: Efsanevi aktör ve yönetmen Clint Eastwood geçtiğimiz günlerde 96 yaşına bastı. Eastwood'un oğlu müzisyen ve besteci Kyle Eastwood bir röportajında babasının resmen ve sessizce emekli olduğunu açıkladı. Oğul Eastwood artık emekli ama onunla birçok filmde çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim için harika bir deneyimdi diye konuştu. Usta aktör sinema kariyerine 1950'lerin ortasında başladı ve 1960'larda Sergio Leone imzalı en ünlüsü iyi, kötü ve çirkin olan 3 westernle ünlendi. Bu üçleme dolar üçlemesi olarak da biliniyor. Eastwood'un yönetmenlik kariyeri ise 1971'de başladı. Etkileyici filmografisi Eastwood'a 4 Oscar ödülü, 4 Altın Küre ve 2 Amerikan Yönetmenler Birliği ödülü getirdi. İkonik Buz Devri ekibinin maceralarına yeni bir halka ekleyen Buz Devri Kaynama Noktası'nın ilk fragmanı yayınlandı. Buz Devri Kaynama Noktası 5 Şubat 2027'de gösterime girecek. Fragmanda kahramanlarımız bir yanardağ patlamasıyla kendilerini kayıp dünyanın daha önce hiç keşfedilmemiş köşelerinde bulurken dinozorlar, lavlar ve türlü tehlikelerle dolu çılgın bir maceraya atılıyor.

Ashab-ı Kehf veya Yedi Uyurlar. Yolunuz Mersin Tarsus'a düşerse ilk ziyaret edilecek yerlerden diyebiliriz. Bu yerin, daha doğrusu mağaranın öyküsü çok eskilere dayanıyor ve de tüm inanç ve kültürlerin ortak mirası olduğu için tüm dünyada konuşuluyor. Yedi Uyurlar hikayesi çok eski Hint metinlerine dayanmasına rağmen aynı zamanda Hristiyanlık ve İslam dinlerine yansıyan örnekleri de ortak anlatılardan biri. Kadim öykünün ilk izlerine dünyanın en eski metinlerinden olan 200 bin beyitlik Hint destanı Mahabharata'da rastlanır. Destanın bir bölümünde 7 kişinin yanlarında bir köpekle yaşadıkları krallığa ve dünyaya yüz çevirip inzivaya çekilişi anlatılır. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresi de bu hikayeyi daha sade ve genel çerçeveyle aktaran bir anlatı gibi. Surede mağarada kalan gençlerin 309 yıl kaldıkları ifade edilse de bu konuda gerçekleri sadece Allah'ın bilebileceği belirtilir. Kur'an-ı Kerim'deki bu anlatı Müslümanlar tarafından Ashab-ı Kehf olarak bilinir ve Yedi Uyurları mağarası olduğu düşünülen yerler kutsal ziyaret mekanları olarak görülür. İslam dünyasına göre Yedi Uyurların mağarasının dinler tarihinde önemli bir merkez olan Tarsus'ta olduğu düşünülüyor. Halk arasında ziyaret dağı olarak bilinen ve kutsal kabul edilen bir bölgede yer alan mağaraya 15-20 basamaklı bir merdivenle iniliyor ve mağaranın içinde 3 tünel bulunuyor.

Hababam sınıfının bir elinde teneffüs zili, diğerinde çay tepsisi olan Hafize anasıydı. Sürekli kahkahalarla gülen yüzü şefkat doluydu. Oyuncu arkadaşlarının adı şuydu. Hiçbir filmde başrolde olmasa da o hep stardı. Yeşilçam yaşamı boyunca hep güldürdü.

0: ama kendisi bir türlü gülmedi. Hiç gülemedi.
1: Hadi be abi sana.
2: Ya bir derslik tarih hocası olacaksın.
3: Hadi kırma. Hadi.
1: Ne olur.
4: Olmaz. Hadi. Yapamam. Hem ne istiyorsunuz elin çocuğundan? Hı? Allah Allah.
1: Şaka yapacağız be abi sana. Değil mi ya?
3: Tabii.

0: senin bayramlık elbiselerin ne güne duruyor?
1: Hay Allah, ya Mahmut Hoca yakalarsa?
2: Adile Naşit, 1930'un 17 Haziran günü İstanbul Şehzadebaşı'ndaki Millet Tiyatrosu'nun üst katındaki evde dünyaya gözlerini açar. Kimlikteki adı Adela Özcan'dır. Ancak hiçbir zaman bu adı kullanmaz. Aileden tiyatrocudur. Bu nedenle doğar doğmaz sahne tozu yutar. Minik Adile'nin babası, direktör arasının ünlü komedyeni, bugün İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a, ondan Ferhan Şensoy ve en sonunda Rasim Öztekin'e geçen kavuğun sahibi Naşit Özcan, annesi de sonradan Emel adını alan oyuncu Amele Hanım'dır.

0: çocukluğunda sahneyi oyun alanı olarak kullanan Minik Adil'e babasını taklit eder. Baba Naşit Bey ise çocuklarının mühendis veya doktor olmasını istemektedir. Ancak işler planladığı gibi yürümez. Babasını kaybetmesinin ardından küçük Adil'e okulu bırakır. Henüz 14'ündedir. Kasımpaşa'da bir konfeksiyon atölyesinde işe başlar. Çocukken yuttuğu sahne tozu onu rahat ettirmez. Necdet Mahfi Ayral'ın yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girer. Minyondur. Hatta bir gün kuliste karşılaştığı dönemin yıldızlarından Şefik Kemal tutamaz kendini. Sana bir nasihat. Bu çarpık bacakların ve bücür boyunla tiyatroda asla başarılı olamazsın. Yol yakınken dön der. Ama o kararlıdır. Bir süre Muammer Karaca Tiyatrosu'nda çalışan Adile Naşit, ardından abiyi Selim Naşit Özcan'la kurdukları Naşit Tiyatrosu'nda oynar. Lakin çok geçmeden tiyatro dağılır. Bu sıralarda Adile Naşit oyuncu Ziya Keskiner'le hayatını birleştirir ve oğlu Ahmet dünyaya gelir. Ancak Ahmet bebeğin kalp kapakçıklarında doğuştan sorun vardır. Doğum gününden bir gün önce Ahmet 16 yaşında vefat ettiğinde Adile Naşit yaşamının en acı gününü yaşar, turnededir. Acısını bir an kalbine gömer, oyununu oynar ve ilk uçakla oğlunun yanına döner. Artık tutunduğu tek dal tiyatroda seyircileri güldürmeye adar kendini. Bir daha da ne doğum günü kutlar ne de uçağa biner usta oyuncu.
1: Ay, söylemeden duramayacağım. Biz siz öyle ilk günü elinizde silahla görünce daha eşkıyası zannetmiştik. Hiç hoş.
2: Yo, başka. O namus meselesi.
1: Evet, halbuki ne kadar centilmenmişsiniz.
0: Usta oyuncunun geniş kitlelerce tanınması ise 1970'lere damga vuran Ertem Eğilmez filmleriyle olur. Çoğu filmde neşeli ve vefakar anne karakteriyle kadrodadır. Kibar Feyzo, Bitirimler Sınıfı, Talih Kuşu, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Gırgıriye'de Büyük Seçim, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Şabaniye, Süt Kardeşler, Namuslu, 100 Lirayla Evlenilmez, Ne Umduk Ne Bulduk, rol aldığı Yeşilçam filmlerinden bazılarıdır.
3: Hepsinin aklı fikri elmasımda. Ama buraya sakladığımı nereden bilecekken? Şişt, sakın siz de söylemeyin, değil mi? Açadım beni. Sakın söylemeyeceksiniz, değil mi? Hadi bakayım. Aferin sizlere. Ama da benim yavrularım. Ama çocuklarım benim.
0: Ama en çok Babam Sınıfı serisindeki müstahdem Hafize Ana karakteriyle gönülleri kazanır Adile Naşit. Yufka yürekli, okulun tembel ve hayla

0: göz öğrencileri için her şeyi göze alan, sürekli gülümseyen ve azarlanan bu karakterle adeta özdeşleşir usta oyuncu.
1: Hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüğe karar verdi.
2: Konuşma! Bana kül yutturamazsınız. Ben kimseye benzemem. Sen ne konuşuyorsun orada?
3: Konuşmuyorum hocam.
2: Bak şu terbiyesize. Bir de yalan söylüyor. Kalk bakayım. Kalk tahtaya. Hadi yürü. Sallanma. Yürü. Adın ne senin?
3: Ahmet hocam.
2: Numara kaç?
3: Bilmiyorum hocam.
2: Ne demek bilmiyorum? Aptal mısın sen?
3: Yeni geldim. Daha numara vermediler.
2: Bana yutturamazsın. Hadi anlat.
3: Ne anlatayım?
2: Ne anlatsın?
3: Tarih.
2: Tarih.
3: Ne tarihi hocam?
2: Bak bak. Ne tarihi diyor? Sen sor.
4: Fatih Sultan Mehmet devrini anlat.
2: Onu anlat.
3: Peki hocam. Fatih.
2: Fatih de kim?
3: Sultan.
2: Ne sultan eşek herif?
3: Hocam, hocam anlat dediniz.
2: Ne o? Bir de bana el mi kaldırıyorsun
3: ha? Hocam estağfurullah.
5: Bakarsın ya, sözümde duramam. Belki de gelirim, seni arar bulamam. Ah şimdi, yarın olmaz şimdi. Hemen şimdi, şimdi. Yarın olmaz şimdi, şimdi.
0: Sadece bu karakterle mi? Değişmez partneri Münir Özkul'la turşu suyunun iyisi limonla mı olur, yoksa sirkeyle mi kavgasıyla başlayan Yeşilçam'ın Güzide filmi Neşeli Günler'deki Saadet Hanım rolü de böyledir.
6: Peker, yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
2: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
6: Saadet, ne olur inat etme, deli etme insanı, ben bilirim.
2: Ben bilirim.
6: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be!
2: Sirke ne olur?
6: Sana limon ne olur?
2: Sirkesiz bir halta benzeme!
6: Limon!
2: Sirke!
6: Allah'ım ne olur sen bana sabır ihsan eyle de elimden bir kaza çık.
7: Bil bakalım ben kimim? Ziya!
0: Peki ya İşte Hayat filmindeki Makbule karakteri? Hatta bu filmde en iyi kadın oyuncu ödülüne de layık görülür Naşit.
8: Ayşe, yavrum, kızım öldün mü?
9: Telaş etmeyin, çarpmadan durdum ben.
8: Ölmüş mü baksanıza yavrum benim?
9: Gönlürde bir şey yok, korkudan bayılmış olacak.
8: Ayşe'cim, Ayşe'cim.
9: Hastaneye kaldıralım.
8: Canım benim, gençliğine dayamadan gitti yavrum.
0: 1980'li yıllara gelindiğinde siyah beyaz ekranın izleyicisinin de hafızasına kazanır usta sanatçı. TRT'de yayınlanan Uykudan Önce programında anlattığı masallarla Kuzucukları'nın masalcı teyzesi olarak Türk televizyonlarının unutulmazları arasına girer.
10: Neler yapacaksınız kim bilir? Sakın büyüklerinizi ihmal etmeyin. Kalkar kalkmaz onların elini öpeceksiniz. Değil? Evet, size ne anlatayım acaba? Çiçekleri sever misiniz? Seversiniz, aferin. O zaman ona benzer bir şeyler anlatalım.
0: O aslında büyük bir trajedi yaşayan, evet, hayattaki tek varlığı biricik oğlunu kaybeden bir annedir. Belki de bu sebepten herkesin annesi rolüne soyunur. Kalbindeki o derin yarayı bir nebze olsun sarmalamak için. Kim bilir, 1985'te bu programla yılın annesi ödülünü kucaklar Naşit.
10: Çiçekler, efendim nasıl anlatayım, saksıların için hepsi böyle böyle güller, karanfiller, kasım patları, erik ağaçları, elma ağaçları, ayva ağaçları, hepsi böyle yemyeşil dökülüyormuş.
0: Adile Naşit 1987'de Annem Bırakmam Seni'nin çekimleri sırasında rahatsızlanır, kanserdir. Operasyon geçirir ancak bir süre sonra hastalığı metastasize yapar. O günlerde en sadık refakatçisi minik serçe Sezen Aksu'dur. 11 Aralık 1987'de bu alemden ayrıldığında hep yaşlı hatırladığımız Adile teyze henüz 57 yaşındadır. Yani babasının öldüğü yaştadır.
6: Al işte gör.
2: Allah cezanızı vermiş. Burada mı yapacaktınız ha? Kimden peydahladınız bu yavruyu? Ahlaksız utanmazlar.
11: Sus be Hafize Hanım. Benim derdim bana yeter zaten.
2: Senin mi bu yoksa?
11: Evet, benim kızım.
2: Kim bilir hangi tazenin canını yaktın, ağzın ağzını da bunu peydahladın işte.
12: Anacığım, bu bebek Ferit'in öz be öz nikahlı karısından.
2: Nikahlı karısından ya mı? Sahi mi?
10: kandırmıyorsunuz değil mi?
11: Sana el öptürmeye getirdim.
10: Bırak numarayı. Gece yarısı annesinin yanından alınıp da bir çocuk el öptürmeye getirilir mi hiç? Bunda bir iş var.
12: Var ya. Anası
0: izin. Acıların arasında dimdik ayakta duruşuyla oğluna hiç dinmeyen özlemiyle tertemiz saf kalbiyle sevenlerinin anılarındadır artık. Oğlu Ahmet'e kavuşmuştur. Gazanfer Özcan, Adile Naşit'in vefatını hep güldürdü. Kendi gülmedi. Hiç gülmedi. Gülüyor gibi gözüktü. O bilindiği gibi her dakika kahkahalar atan, neşe içinde mutlu bir insan değildi diyerek duyurur.
6: Kusura bakma, sormadım. Bir şey yer miydin?
10: Ben mi? Çocuklarım orada açlıktan kıvranırken.
0: Onun yokluğuyla geleneksel tiyatrocuların, kavukluların, pişekarların, meddahların ruhu da eksilir. Rol arkadaşı Şener Şen'in cümleleriyle Adile Naşit hayatı bir oyun gibi algıladı. Acılarını, sevinçlerini, bedenine büyük gelen keskin zekası ve bir çocuğun sınırsız düş gücüyle harmanlayarak yaşadı. O küçücük fıçıcık, içi dolu oyunculuktu. Kalbim.

0: Bunu lan nasıl konuşacağız be?
1: Sen onu bana bırak, ben konuşurum. Bana bak. Yürü. Ya.

Hadi çocuk ruhluyuz, hadi deliyiz, hadi inatçıyız ama enayi değiliz. Bunca sene sonra birbirimize kavuşmuşken bizi artık turşu suyu değil, turşu küpü bile ayıramaz.

aksiyon hem de tarih meraklısı sinema severler ekran başına. Gladiatör'den Ben-Hur'a, Antik Roma'da geçen, belleklerimizde iz bırakan unutulmaz filmleri sizler için derledik. Efsane yönetmen Ridley Scott'ın 2000 tarihli başyapıtı Gladiatör, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını ve karanlık yüzünü gözler önüne seren bir intikam hikayesi. Russell Crowe'un başrolde olduğu ve Oscar ödülüyle Hollywood'daki başarısını pekiştirdiği yapım, etkileyici savaş sahneleri, güçlü görsel anlatımıyla hem eleştirmenlerin beğenisini kazandı hem de modern sinemanın unutulmaz destanlarından biri oldu.

ettiği 1959 yapımı Ben Hur, sinema tarihinin en unutulmaz epik filmlerinden biri olarak kabul edilen, zamanına göre dev bütçeli bir prodüksiyon. Film 11 Oscar ödülü kazanarak rekor kırdı ve sinemanın kültleşmiş başyapıtları arasına girdi.

Dünya sinemasının kilometre taşı yönetmenlerinden Stanley Kubrick imzalı 1960 yapımı Spartacus, Antik Roma döneminde özgürlük için savaşan bir gladyatörün hikayesini anlatıyor. Kirk Douglas'ın canlandırdığı Spartacus, köle olarak başladığı hayatında özgürlük uğruna bir isyanın lideri olur. Roma İmparatorluğu'na karşı verdiği mücadeleyle dönemin güç ve iktidar oyunlarını sorgular. Film 4 Oscar ödülü kazanarak klasikler arasında yerini aldı.

0: acele etmeyin.
1: Nasıl gidiyor?
0: İyi. 1000 tane daha adam ver, Roma'yı ele geçireyim. Hadi durmak yok, hadi.

0: Burada organize bir ordu haline gelene kadar güvendeyiz. 6 ayda sürebilir, 1 yılda. Güçlendiğimizde denize doğru gitmeye çalışacağız. Solisyen korsanlarıyla anlaşıp gemilerine bineceğiz. Deniz hepimizi evlerimize kavuşturacak. Kabul ediyorsanız bize katılın. Etmiyorsanız efendilerinize geri dönün. Çok kadın var.
1: Kadınsak ne olmuş yani? Bir kadın seni dünyaya getirmek için acı çekmeseydi şimdi nerede olurdun biliyor musun? Ben de herkes gibi kendimi koruyabilirim. Büyü yapar, suya zehir katarım. Romalılara karşı tamam. Kendimi koruyamayacağım. Tamam, düşünüyorsan tamam. Yanılıyorsun. Bırak diyorum, bırak beni. Spartaküs
0: tamam,
1: nerede?
0: Tamam büyük anne, Spartaküs benim. Bizimle kal. Romalıları yenmek için herkese ihtiyaç var.
2: Dünya bunu duymuyor mu? Gazap rüzgarları esiyor. Deniz nasıl sakinleşsin?
3: 1999 yapımı Titus, Shakespeare'in en karanlık ve şiddet dolu tragedyalarından Titus Andronikos'un modern bir uyarlaması. Julie Taymor'ın yönettiği filmde Roma generali Titus'u Anthony Hopkins canlandırıyor.
2: Benim. Rüzgarın çığlıklarını dinliyorum. Ve o bana doğru esmekte. Dünya benim. Elbette deniz sürekli kabaracak. Elbette dünya durmadan gözyaşı akıtacak ve bu gözyaşları bir sele dönüşecek. Söylesenize bana, içimdeki kini nasıl kusmalıyım, yoksa bir köşede ağlamalı mıyım? Bırakın ağlayayım. Kaybedenler ağlamalı. İllerdeki acı tat midelerini yakmalı.

0: Joseph Mankiewicz'in yönettiği 1963 yapımı Kleopatra, efsane menekşe gözlü aktris Elizabeth Taylor'ın canlandırdığı Mısır kraliçesi Kleopatra'nın Roma İmparatorluğunu etkilemek ve Mısır'ın bağımsızlığını korumak için dönemin güçlü liderleri Jules César ve Marcus Antonius'la kurduğu ilişkileri anlatıyor. Film, muazzam set tasarımı ve kostümleriyle dikkat çekerek dönemin en pahalı yapımı haline geldi, 4 Oscar ödülünü kucakladı.
1: Bence malın kalitesi tersine bakarak daha iyi anlaşılabilir, öyle değil mi?
2: Kleopatra'yı selamlayın. Horus ve Ra'nın çocuğu, ayın ve güneşin gözdesi, İziz'in kızı, yukarı ve aşağı Mısır'ın kraliçesi.
3: Teşekkür ederim.
1: Al. Bunu gece nöbetçilerinin başına götür. Kraliçenin dairesi de hemen hazırlansın.
3: Olduğun yerde kal. Gidebilirsin dedim.
2: Hayır majestelerim.
3: Burası benim sarayım Sezar. Dolayısıyla sarayın bütünü istediğim zaman bana açıktır. Ben senin esirin değilim. Aksine sen benim konuğumsun.
1: Çok naziksin.
3: Senin deyiminle dairemin hazırlatılmasına gelince, baş nedimem diğerlerini sakladıkları yerlerden çıkardı. Hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.
1: Korkarım bu olamaz. Kapılarda nöbetçilerimiz var.
3: Kapılar çok çeşitlidir.
1: Ah tabii. Beni bir gün gezdirir misin? Sarayın içinde gezdir yani.
3: Ne bekliyoruz?
2: İzninizi.
3: Gidebilirsin. Apollodorus. Teşekkür ederim.

flüt virtüözü George Zamfir, bestesi James Last'a ait olan Kill Bill filminin unutulmaz müziği Lonely Shepherd'ı ünlü keman sanatçısı Andre Rieu ve orkestrasıyla seslendiriyor.

Türkiye keşfedilmeyi bekleyen nice tarihi ve kültürel mirası içinde barındırıyor. Siz de coğrafyamızın büyüleyici derin mirasını kültür gezileri yaparak keşfedebilirsiniz. Sevgili İzlence izleyicileri, gelin şimdi başlıca rotaları birlikte seyre çıkalım.

Gelibolu, Çanakkale Zaferi'nin izlerini taşıyan ve sınırları şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla çizilen, mutlaka ziyaret edilmesi gereken kültür rotası. Anzak Anıtı, Conk Bayırı, Şehitler Abidesi, Gelibolu'nun önemli yapılarından. Yarımada aynı zamanda doğal güzellikleriyle de görülmeye değer. Yemyeşil yürüyüş rotalarında doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geliştirdiği gece müzeciliği uygulamasıyla da öne çıkan bir destinasyon olan Efes Antik Kenti, antik dönemin en iyi korunmuş mistik kalıntılarıyla öne çıkan antik şehirlerden. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Efes, özellikle 2. yüzyılda inşa edilen ve antik çağın en büyük kütüphanelerinden biri olarak bilinen Selsus Kütüphanesi ile de dikkat çekiyor. Antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı'yla dönemin en büyük tiyatrosu olan ve aynı zamanda akustiği ile de etkileyici bir performans alanı sunan Efes Antik Tiyatrosu da görülmesi gereken noktalardan.

Antalya denilince akla gelen antik kent olan Aspendos, Roma döneminden günümüze dek korunan tiyatrosuyla biliniyor. Su kemerleri, antik pazar kalıntıları, agorası ve festivalleriyle dikkat çeken Aspendos'a gelmişken, ayrıca çevresindeki Perge ve Side antik kentlerini de ziyaret edip, tarihi zenginlikler içinde antik dünyanın izlerini takip edebilirsiniz.

Yeraltı dünyasını keşfe çıkmak için coğrafyamızın bir harikası da Mersin'deki cennet cehennem obrukları. Bu doğal güzelliğin aynı zamanda efsanelerle dolu bir tarihi de bulunuyor. Cennet obruğu yeraltına uzanan bir çukurken, cehennem obruğu daha derin ve karanlık bir yapıya sahip. Efsanelere göre bu bölgeler yeraltı dünyasına açılan kapılar olarak görülüyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Konya'daki Çatalhöyük, insanlık tarihinin en eski yerleşim noktalarından. Kültür turizmi rotanıza Çatalhöyük'ü eklerseniz, kazılardan elde edilen buluntuları görebilir, insanlığın ilk yerleşim deneyimlerine tanıklık edebilirsiniz. Ziyaret sırasında eski evlerin yapısını, freskleri ve çeşitli arkeolojik buluntuları görmeniz mümkün.

Özellikle yabancı turistlerin odak noktası olan Kapadokya ziyaretçilerine büyüleyici bir kültür turu sunuyor. Bölgede bulunan Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ve peri bacalarıyla panoramik güzelliklerini keşfetme şansını elde edebilirsiniz.

baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Ekrem Demirli'nin tasavvufi ve felsefi bir derinlikte kaleme aldığı Aşk Nedir isimli eseri Turkuaz Kitap'tan okurlarla buluştu. Kitap, aşkın modern dünyada daraltılan anlam sınırlarını aşarak onu insanın varoluşsal gayesi ve hakikat arayışının merkezine yerleştiriyor. Demirli, aşkı insan kendi kemaline duyduğu tutkunun ta kendisidir olarak tanımlıyor. Batuhan Mumcu'nun kaleme aldığı Dijital Çağda Hakikati Aramak, teknolojinin yalnızca araçları değil, insanın dünyayı anlama biçimini de dönüştürdüğü bir çağda temel bir sorunun izini sürüyor. Hakikat nerede? Mumcu, kadim yayıncılıktan çıkan kitabında dijital çağın kültürel ve toplumsal dönüşümünü ele alırken, okuru hakikat, etik sorumluluk, özgürlük ve insan onuru gibi kavramları yeniden düşündürmeye davet ediyor. Piyanın son kitabı Şişko, Zayıfladığımda Kimin Arkasından Konuşacaksınız, dış görünüş ve beden algısı üzerinden ilerleyen bir içsel sorgulayış öyküsü. Yazar Mona Kitap imzalı romanında okuru hem güldüren hem huzursuz eden, hem yaralayan hem de tuhaf bir biçimde iyileştiren bir anlatı kuruyor. Zayıflayarak hayatın kusursuzlaşacağına dair klişe algıları yıkan kitap, çocuklukta duyulan yaftalamaların kimlik üzerindeki etkilerini işliyor. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Bayezid'in oğulları Fetret Devri'nde imparatorluk inşası ve temsil, yazar Dimitris Kastrisis tarafından kaleme alındı. Eser, Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen 1402-1413 yılları arasındaki iç savaş dönemini inceleyen tarihi bir araştırma. Kitap bu dönemi kaos ve duraklama olarak değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden inşası için verilen meşruiyet mücadelesi bağlamında ele alıyor. Yazar Nella Larsen tarafından kaleme alınan Geçiş romanının konusu 20. yüzyıl başlarında Amerika'da geçiyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları imzalı eser, açık tenli siyahi kadınların toplumda kabul görmek için beyaz gibi davranmalarını konu alıyor. Toplumsal kimlik karmaşasını ve aidiyet sorunlarını merkezine alan bu çarpıcı roman, bugün akademik hayatta Afro-Amerikan çalışmaları ve kadın araştırmaları programlarının müfredatlarında yer alan bir yapıt haline geldi. 21 ruh sağlığı uzmanının katkısıyla Moody's Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Medikal Direktörü Profesör Doktor Kültegin Ögel'in editörlüğünde hazırlanan Psikoterapi Kendini Tanıma Yolculuğu, psikoterapiye dair doğru bilinen yanlışları ortaya koyuyor ve okura güvenilir bir rehber sunuyor. Kitapta psikoterapi nedir, kimler terapist olabilir, hangi terapi türleri var gibi temel soruların yanı sıra terapi sürecine dair beklentiler,

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Kariye'yi konuşacağız. Kariye'nin hikayesini yakından dinleyeceğiz. Ne zaman inşa edildi, ne zaman cami oldu, Kariye ile alakalı mozaikleri ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağız. Bu mozaiklerin hikayelerini dinleyeceğiz. Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini masaya yatıracağız. İsa'nın yaşam ve mucizelerini bu mozaikler üzerinden yorumlamaya çalışacağız. Elbette bu konu konuşulduğunda bu konunun en iyilerinden biri Selçuk Eracun var ve Selçuk Eracun bugün kıymetli yorumlarıyla bizlerle birlikte olacak. Araştırmacı yazar Selçuk Eracun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi ettiniz, geldiniz. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız.
0: Sağ olun. Bu konuyu daha önceki yayınlarda da sizle konuşma fırsatımız olmuştu. O zaman da belki söylemişimdir. Kariye'yi ne zaman dinlemek istesem, ne zaman bu konuyla alakalı bilgilere erişmek istesem hep sizi kaynaklarda görüyorum. Bu öyle 3-5 sene öncesine de dayanmıyor. 20, 25, 30 sene önceki görüntülerde bile siz çıkıyorsunuz. Yahu diyorum, Selçuk Hoca bu kadar yaşlı mıydı, yaşı var mıydı? Gerçekten hiç yaşınızı da göstermiyorsunuz. Bu anlamda onu da ifade etmiş olayım. Ama kimse Kariye'yi merak etmiyorken, kimse Kariye'yi konuşmuyorken bile siz Kariye üzerinde dirsek çürüttünüz. Yerli kaynaklar olmadığında da yabancı kaynaklar üzerine çalışmalar gerçekleştirmişsiniz. Bu bugün daha da önemi yüksek, daha da kıymetli.
1: Doğru. O dönemde hakikaten Türkçe kaynaklar bulmakta sıkıntı yaşanıyordu. Bunu nereden biliyorum? O dönemde Kariye müzeyken, müze olduğu yıllarda ben de Ayasofya Müzesi'ni Koruma ve Turizm Derneği'nde çalışıyordum. Ayasofya'ya bağlı farklı birimler vardı. Mesela Tekfur Sarayı, İmre Hor Anıtı, Mozaik Müzesi, Aya İrini, Fethiye Camii, Kariye, bunların hepsi o 9 birimin içerisinde idi ve ben de Ayasofya'ya bağlı bir müze olarak burası görev yaptım burada ve 7 sene sanki bir su gibi geçti diyebilirim. Çok severek, çok böyle merak ederek aslında hem çalıştığım hem de öğrenmek için kendimi bir hayli yorduğum bir yerdi. Çünkü sizin kaynak bulamadığınızda hakikaten bu konuda yetkili birisini bulmanız da zor oluyor. Dolayısıyla üniversiteden hocalarımız, oraya gelen turist rehberleri ve bu konuda uzman Bizansçılar, onlar bizim için bulunmaz nimet olarak görülüyordu ve onlardan aldığımız bilgileri biz bir havuzda toparlayarak 2001 senesinde bir kitap yazmıştım. Burada turistik bir kitap ve bol resimle.
0: 25 yıl önceden bahsediyorsunuz.
1: 25 yıl öncesinden, yani çeyrek asır diyebiliriz aslında. Belki bu konuda daha kolay anlaşılır. Çeyrek asır önce Kariye çok fazla bilinmiyorken, yerli halkımız burayla ilgili çok fazla bilgileri yoktu. Çünkü tanıtımı belki de o kadar yaygın değildi. Ve sadece üniversitelerde bu bölümde okuyan kişilerin, meraklı gezginlerin, daha çok da yabancı turistlerin geldiği bir yerdi. İsmine yakışır bir şekilde Kariye'de kent dışında, kırsal alanda kurulmuş ama bugün kent içinde olduğu halde 2015-2016'dan beri sıklıkla ziyaret edilen bir yer. Çünkü bu noktada da benim İstanbul Rehber Odası Yönetim Kurulu Başkanı olmam, daha önce profesyonel yapmış olduğumuz turlarda da burayı rotaya koymamız ve buranın daha çok tanınmasıyla ilgili hem influencerların, hem fotoğrafçıların, hem de okul gezilerinde üniversite öğrencileri, lise öğrencileri gibi okul gruplarının da dikkatine sunduk. Tabii ki burada çekilen fotoğraflarla beraber Kariye daha anlaşılır hale geldi. Daha sonra bir restorasyonla, 4 sene süren bir restorasyonla, ki çok detaylı bir restorasyon yapıldı, açılmasıyla beraber koronanın da ertesinde Kariye hak ettiği değeri buldu diye düşünüyorum.
0: Ama tabii bu çalışmalar yıllar öncesine dayanıyor. Bu merak yıllar öncesine dayanıyor. İşte bu merakın, bu çalışmaların taçlandığı, vücut bulduğu eser elimde. 2001 yılındaki aslındaki eserden bahsettim.

0: Selçuk Hocam. Ama elimdeki eser birkaç gün önce çıktı. Siz bu yayını izlediğinizde bir hafta bile üzerinden geçmemiş olacak. Ve arka kapağında değerli hocam şöyle diyor: Kariye, mimari varlığı ile İstanbul'un en etkileyici tarihi yapılarından biri. Bizans'ın sanat ve teolojisine, şehir hafızasının iç içe geçtiği benzersiz bir mekanı. Diğer yandan bu manastır Osmanlı döneminde camiye dönüştü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında müze kimliğiyle dünyaya açılan ve bugün yeniden cami adıyla anılan yapı, yüzyıllar boyunca inançların, imparatorlukların, değişen sanat anlayışlarının ve kültürel sürekliliklerin kesişme noktasında varlığını sürdürmüştür. Çok kıymetli. Hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Okuyucusu bol olsun.
1: Çok sağ olun. Kariye hakikaten bu sözcüklerde geçtiği şekliyle hem Bizans'taki kilise dönemi, tarihsel alandaki yüzlerce yıllık, 1500 seneden bahsediyoruz bir dönem ve 500 yıllık da cami olarak baktığımızda Ayasofya'ya yakındır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden hemen sonra burası camiye dönmüyor. İkinci Beyazıt döneminde 1511 senesinde cami oluyor ve içindeki mozaiklere zarar verilmiyor. Yani bu özelliğiyle bile Kariye hakikaten dünyada sayılı yerlerden birisidir. İkinci Beyazıt'ın döneminde cami olması ve sonrasında yine mozaiklere zarar verilmemesi Osmanlı'nın bu konudaki hoşgörüsünü de bizlere göstermekte. Yunanistan'da ya da başka ülkelerde gezerken aslında buna benzer yapıların günümüze ulaşmamış olduğunu görüyoruz. Hele ki bu kadar incelikle yapılmış mozaik ve fresk sanatının bir arada görebileceğiniz, adeta resimli bir roman gibi okuyabileceğiniz yapılar nadirdir ama Kariye ışıl ışıl parlar. Ayasofya'dan sonra belki mozaik açısından en zengin, en anlamlı, hatta Ayasofya'dan bu konuda biraz daha derin anlamlar taşıyarak konulu mozaik olarak baktığımızda Ayasofya'nın geride kaldığı ama Kariye'nin bu konularla birlikte daha öne çıktığını görüyoruz. 80 küsur tane şey vardır. Konulu mozaik vardır. Bunlar günümüze gelmiş olanlar. Bir de zamanla tahrip olanlar var ki bunlar depremlerle, bakımsızlıktan, bazen yağmur suyu, bazen kar suyu içeriye girdiğinde sıvaları çürüterek, onları yumuşatarak koca parçalar halinde düştüğünde oradaki tabii birçok resmin de günümüze gelmediğini biliyoruz. Ve bunların genelde 12 yortu dediğimiz Hristiyanlıkta çok önemli günlerin olaylarını anlatan tasvir olması muhtemel. Bu tasvirlerin içerisinde Hazreti İsa'nın yaşam döngüsünden olan ve Hristiyanlar tarafından anılan, kutlanılan günlerin de çok önemli yortularında tek tek resmedildiğini biliyoruz. Ama diğerleri bile bize bu zenginliği görmekte inanın yarım gün en az ayırmak gerekiyor Kariye'yi gezerken.
0: Bu mozaiklerin derinliklerini konuşalım. Ekrana fotoğrafları da getiriyoruz. Fotoğraflar üzerinden değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Ama önce isterseniz inşa sürecine doğru ilerleyelim. Çünkü çok kadim bir yapı. Çok geçmişe dayanıyor inşası. Biz 1500'lü yıllardan camiye dönüşünü biraz önce siz ifade ettiniz. Ayrıntılı bir şekilde o noktaya da değiniriz ama 3. yüzyıl, 6. yüzyıl inşa süreci öncesinde de yine bu konuyla alakalı geçen bilgiler var. Nasıl hayata geçti, nasıl inşa edildi ve ne kadar sürede bu inşa tamamlandı?
1: Hristiyan yortuları takvimine göre burada bir yapının inşaatına 2. yüzyılın sonu, 3. yüzyılın başında başlanıyor. Fakat bir deprem neticesinde daha yapı tamamlanmadan yıkılıyor. Ve o yıkıntı bir şekilde 6. yüzyıla kadar maalesef arkeolojik olarak elimizde bulgular yok. O yüzden yani 6. yüzyıldaki arkeolojik bulgulara dayanarak buranın Ayasofya ile çağdaş bir yapı olduğunu uzmanlar söylemekte. Ve 6. yüzyılda inşa edildiğinde biraz daha küçük bir yapı. 6. yüzyılda burası ilk kez yapılıyor. Daha sonra 8. 9. yüzyılda bazı tahribatlar görüyor. Mesela resim karşıtı dediğimiz bir dönem var. İkonoklazm döneminde tüm resimler yok edildiği için Kariye'de ikona sever bir yapı olduğundan, içeride bol miktarda ikona olduğundan dolayı burası da tahrip ediliyor. 12. yüzyılda genişletiliyor, bazı oynamalar yapılıyor, tamiratlar ağır tamiratlardan geçiyor ki Ayasofya'nın da kaderinde böyle bir restorasyon süreci vardır. Çünkü olmaz da gerekir. Çünkü 6. yüzyılda yapılan bir yapı 6 asır sonra tekrar elden geçirilmezse bir 600 yılda yaşayamaz. Dolayısıyla sağlamlaştırma, onu konservasyonla, yani binayı ve içindekileri tabii ki elden geçirmeyle bir 6 asırda yaşamasının da önü açılmış oluyor. En parlak zamanını 1320'lerde yaşıyor. O dönem Theodoros Metaküites adında bir hazine bakanı Kari'yi genişletiyor ve bu mozaik programını o dönemde yaptırıyor. Yani bazen işte 12. yüzyıldaki gibi yapının içindeki kapılar, pencereler kapanıp...
2: O zaman eklemeler görüyoruz zamanla.
1: Eklemeler var tabii. Bu eklemelerle biraz daha büyük hale geliyor. İşte son cemaat gibi düşünürsek revaklı olan bölüm, avlusu yoktur mesela ama iç narteks ve dış narteks dediğimiz içerideki koridorlar vardır. Bu koridorlarda hem Hazreti Meryem'in yaşam döngüsü hem Hazreti İsa'nın yaşamı
2: görüntüleri
1: ve
2: bu arada ekrana getiriyoruz.
1: Mucizeleri var. Burada bir fresk görüyoruz. Paraklesyon dediğimiz bölümde bu bölüm Hazreti İsa'nın yaşamından daha öte, ölüm ötesinde olacak olanların anlatıldığı, bu freskte de gördüğümüz gibi bir balık, bir insan ayağı ağzında kıyamet gününde denizlerin ve karaların ölüleri geri verişini anlatan bir tasvirdir bu. Çok da etkileyicidir. İzleyici buraya geldiğinde hem cehennem hem cennet bu tasvirleri de gördüğünde çok vurucu bir noktadır burası. Bu bölüm denizlerdeki ölülerin mahşer gününde son yargı için tek beden olması için, yani aslında vücuttaki her uzuv ve her saç, tırnak gibi parçalar birer şahittir. Bu şahitler ahirette de bizim dünya yaşamında yapmış olduklarımızın birer tanığıdır. Belki de bu yüzden bu parçaların tamamının bir araya gelmesi ve o son yargıda günah ve sevap tomarları tartılırken bu parçaların da olmasını ifade eden bir tasvir bu.
2: Şimdi kitabı da incelerken Yaşar Kemal anekdotlarının olduğunu görüyorum. Kariye Camii'nde gece bekçiliği yapan ünlü bir edebiyatçı Yaşar Kemal. Yine Yaşar Kemal'in gece bekçiliği yılları. Sizin Yaşar Kemal'le bazı anılarınız da var.
1: Doğru. Yaşar Kemal fırsat buldukça Kariye'ye gelirdi. Birlikte gezerdik misafirleriyle beraber. Yaşar Kemal bir gün bana o kadar özel bir anısını anlattı ki ben küçük dilim yutacaktım. Çünkü hiç duymadığım, hiç bilmediğim bir konu. Ve onun ve benim ortak noktamız Kari'ye karşımıza çıktı. Yaşar Kemal'in bu biraz ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı dönemlerde halı tamirciliği yapıp doğru dürüst geçinemediği, ekonomik sıkıntı çektiği yıllarda Abidin Dino'dan bir ricası olmuş. Kendisine ikinci bir iş bulması konusunda, gece yapabileceği belki bir iş bulması konusunda. O da hemen o dönemde restorasyonla uğraşan Amerikan Bizans Enstitüsü'nden Thomas Whittemore'u arıyor ve ona arkadaşı için iş istiyor. O da gece bekçisi lazım burada deyince zaten gece bekçiliği hikayesi de Yaşar Kemal'in burada başlamış oluyor. Kendisi yattığı yeri göstermişti bana. Buraya dedi işte tahtadan bir yatak vardı. Yatıyordum. Hem iki işi birden yaparken daha sonra işte hava gazı sayacı okuma işlerine geçiyor. Zaten edebiyatta da o basamaklar yavaş yavaş yükselmeye başlıyor ama burası çok kritik bir nokta ve onun gece bekçiliğiyle beraber Kari'nin benim için anlamı çok daha farklılaşmış oldu. Ve kendisinin sıklıkla geldiğini söyleyebilirim ama hastalığı ilerledikten sonra çok fazla gelemedi. Ama öncesinde ve hastalığı dönemlerinde de onu Kari'de görmek hakikaten yapıya benim nezdimde çok büyük değer katıyordu.
2: Şaşırttı mı bu hikaye? Küçük dilimi yuttum dediniz gerçekten ama.
1: Çünkü bilinmeyen bir hikaye bu. Kimsenin bilmediği bir hikaye. En yakınları dahi bilmiyor. Anlatmamış herhalde ya ihtiyaç duymamış. Ben en yakınlarında tanıdığım ünlülerle de konuşuyorum bunları. Onların bile bilmediği bir konu olunca tabii ki benim de çok dikkatimi çekti. Hatta biyografik olarak da ilk kez belki bir kaynakta, bir kitapta yer alması da benim için onur verici. Çünkü bu konuyu, bu hikayeyi ben kendisinden yaşarken dinledim ve kitapta da bu konuya yer vermek istedim. Bazen biz üniversitelere gidip orada konuşmacı oluyoruz. Bir keresinde Anadolu Üniversitesi'nde bilgiye nasıl ulaştığımızı ve bu bilginin niçin

0: paylaştığımızla ilgili bir araştırma konusu olmuştu. Bu da bence bir örtük bilgi ve bu bilginin benimle beraber gitmemesi, kalması gerekiyor. Dolayısıyla bunun da paylaşılmasının en güzel yolu sizin sayenizde televizyon kanalları ve bu kitaplarla birlikte bu kuşak ya da bundan sonra gelecek olan kuşaklar okudukça bununla ilgili daha çok araştırma yapabilirler. Belki benim ulaşamadığım, onların ulaşabilecekleri daha derin bilgiler de olabilir. Ama biz aynı zamanda Yaşar Kemal'in doğduğu köylere de giderek bu bilgiyi, onun çocukluk arkadaşlarını, yakınlarını yerinde evini ve işte oradaki camiyi ziyaret ederek daha yakından tanımaya çalıştık. Bu bir başlangıç oldu tabii ama en azından artık bilinen bir örtük bilgi diyebiliriz.
1: Bu kadim yapı, Kariye Camii'yi özel kılan özellikler dediğimde sizin o 2000'li yılların başından itibaren dikkat ettiğiniz, orayı gezerken edindiğiniz tecrübe ve bilgiler de eklenerek düşündüğümüzde hangilerini sıralarsınız? Çünkü siz bu yapıyı kitaplardan okumanın yanı sıra birebir tecrübe ederek de, birebir o taşlara dokunarak da belki de her gittiğinizde farklı bir nüansı fark ettiniz. Yani bir kere değil, onlarca kez gezerek oradaki o ufak ayrıntılara vakıf oldunuz.
0: O kadar çok bilgi var ki bu bilgiyi hafızada tutmak biraz zordur. O yüzden Kariye ilgisizliğe tahammül yoktur. Yani oraya sıkça gitmek gerekir. En azından ara ara uğramak gerekir. O bilgileri tazelemek gerekir. Benim en büyük avantajım orada çalışıyor olmam ve her gün otururken yapıyı incelememdi. Ara ara daha önce hiç gözlere takılmamış olan detayları da keşfetme şansını bu şekilde buldum. Hakikaten yapıyı izlerken yapıdaki birçok şifreleri de çözebiliyorsunuz. Bazı resimlerde ikonografik anlam dediğimiz anlamları da okuyabiliyorsunuz. Çünkü resimler yan yana geldiğinde farklı anlamlar da ortaya çıkıyor. Ve bu anlamları ikonografik olarak bildiğinizde bambaşka bir pencerede size açılıyor. Resim programındaki motifler, oradaki stilize edilmiş haç desenleri, Hazreti İsa'nın yaşamı, oradaki mucizeleri, bunların her birisi İncil'de yazıyor. Ve siz İncil'i orada resimli bir roman gibi hem Yeni Ahit'ten hem de Eski Ahit'ten görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bulunmaz bir fırsat ve izledikçe olayın ne kadar daha derin ve anlamlı olduğunu da tam berraklığıyla karşınızda görüyorsunuz.
1: Şu biraz önce gösterdiğim 2. Teodosios'a ait sur yapımını anlatan kitabe demişsiniz. Ne anlatıyor bu kitabede?
0: Bunun da hikayesi benim için çok özel. Bu Teodosios'un 5. yüzyılda kara surlarını yaptırdığında imparatorun kendi adına koydurduğu bir kitabe. Ve bu kitabeden biz hiç haberdar değildik. 93 senesinde Belgrad Kapı'daki kazılar sırasında bulunmuş tesadüfen ama sonra unutulmuş bir kitabe diyebiliriz buna. Biz daha evvel yapmış olduğumuz başka bir kitap çalışmasında İspanyol bir arkadaşımla bu kitabeyle ilgili bilgiye ulaştık. Ama İstanbul'da arkeoloji müzelerinde bu eserin olmadığını, en azından teşhirde olmadığını anladık ve bir dilekçeyle ben İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden bu kitabenin fotoğrafı için müracaatta bulundum. Ve müze müdürümüz, müze müdür yardımcımız sağ olsunlar çok destek oldular bu konuda. Ve Teodosius'un bir kitabesi olduğunu tekrardan biz bilim dünyasına hatırlatmış olduk. Ve burada ilk kez surlar üzerinde yapılmış olan restorasyonlardan onlarca kitabe varken aslında orayı yaptıran kişinin kitabesinin olduğunu da artık biliyoruz. Mevlevi Hane Kapısı'nın olduğu yerde kapı üzerinde bu kitabenin yeri duruyor. Belki oraya bir kopyasının koyulması oraya geri fotoğraf çeken insanlar için de büyük bir fırsattır olacaktır diye düşünüyorum. Yani orijinalini koymasak bile bir mulajını, kopyasını koyarsak o kapının görüntüsü ve hikayesi daha da zenginleşecektir diye düşünüyorum.
1: Birçok ikona var değil mi içinde?
0: Birçok ikona var. Bunlar tabii mozaikle yapılmış ve taşınamayan türde ikonalar. İkonalar genelde taşınabilir ebatlarda. Ahşaptan yapılıyor. Bazen işte metalden imal ediliyor. Ama Kahire'deki ikonaları biz mozaik ve fresk olarak görüyoruz. İkon, eikon, Yunanca bir tabir. Resim, suret ve tasvir anlamına gelmekte. Yani burada tasvirler var. Bu tasvirlerle bir

0: dini hikaye, azizler, azizeler, bazen imparatorlar, imparatoriçeler, onların resimleri ebedi olarak oraya işlenmiş ve yüzlerce yıldır halen mevcut bir şekilde karşımızda duruyor. Ama bazı resimler tahrip olmuş. Camiye dönmesiyle beraber bunların üzeri bir tahta kepenkle ya da badana yapılarak kapatılmış. Kimi yerleri alçıyla kapatılıyor. 1948 ve 58 senesinde yapılan restorasyon, ki çok ciddi bir restorasyon, 10 yıl kadar sürüyor. Bu esnada tüm mozaikler açılıyor. Yani Ayasofya'da bazı mozaikler hala kapalıdır. Üst galeri kısmındaki bölümlerde belki tonlarca mozaiği biz şu anda göremiyoruz. Üzerindeki kalem işleri yine Osmanlı eseridir. Onların da koruması icap ediyor. Ama kısım kısım bazı açıklıklardan mozaikleri görebiliyoruz. Karede ise böyle bir sıkıntı yok. Tamamı açılmış bir şekilde hepsini görmek mümkün.
1: Bu tasvirlerde, resimlerde peki paganizm etkisi söz konusu mu?
0: Mutlaka. Az önce freslerde geziyordu. Bir Yunus'un üzerine oturmuş bir adam vardı ya da kadın tasviri vardı. Bunlar mesela pagan kültüründen gelen mitolojik hikayeler. Hı. Ama yine de Hristiyanlık içerisinde yer edinmişler. Belki paganizmin devamı gibi Hristiyanlık bunları kullanmakta.
1: Bu tasvir değil mi?
0: Evet, bu tasvirde. Bakın yine Yunus'un ağzında bir insan kafası var. Ama istiridye kabuğu içerisinde oturan bir kişi muhtemelen mitolojik olarak o hikayelerden gelen ve Hristiyanlıkta da son yargının olduğu sahnelerde kullanılmış. Hatta Balat'ta Surp Hraşdagebet Kilisesi vardır. Orada da demirden bir kapı var. Kapının üzerinde yine İncil'den sahneler var. Ama bunları yanlış anlayabiliyor okuyucular, uzmanlar. Orada mesela İsa'nın göğe yükselişi diyor. Ama aslında bakıyorsunuz o Poseidon ve eşiyle birlikte köpüklerin üzerinde binmiş olduğu atlı arabasıyla denizlerin üzerinde Bozcaada bölgesinde tabii koşmakta. Yani bunlar bazen Aya Yorgi ile ya da işte Pegasus'la karıştırılabiliyor. Hikayeler hemen hemen aynı gibi ama birisi pagan, birisi Hristiyan ve çok küçük semboller var ayırmak için. Net de ayrıştır bunlar. O detayları bildiğinizde hangisinin pagan, hangisinin Hristiyan tasviri olduğunu anlayabiliyorsunuz.
1: Bu tasvirler üzerinden siz de ifade ettiğiniz Hazreti İsa'nın yaşam ve mucizeleri resmediliyor, anlatılar şeklinde sunuluyor. Biraz onları detaylandıralım mı?
0: Ben ilk yazdığım kitapta da bu konuda gelen insanların, turist ya da yerli misafirlerimiz gezerken orayı anlamak için zorluk çektiklerini gördüm. Ve mutlaka bir kronoloji olması gerekiyordu. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın yaşam döngüsü, mesela burada bir Pantokrator İsa var. Kari'nin kelime anlamı sol tarafta, bakın Hora, sağ tarafta da Tonzonton, yaşamın mekanı, yaşayanların mekanı, diyarı anlamına gelen bir tasvir. Kadri Mutlak da derler bu tasvire. Bu kronoloji içerisinde Hazreti İsa'nın yaşamından önce Meryem'in olması gerekiyor. Ama biz Meryem'in de daha doğmadan önceki hikayesine burada ulaşabiliyoruz. Mesela Hazreti Zekeriya'nın ellerini havaya kaldırarak Meryem'in anne ve babasının sunularını reddettiği sahneyi görüyoruz ki çocukları olmadıkları için bu aileyi, kutsal aileyi zengin oldukları halde sunularını reddederek onları geri gönderiyor. Çünkü çocuğu olmayan bir kişinin tapınak sunularını kabul etmiyor. Aile Meryem Ana'nın anne babası olacak. Fakat anne kısır olduğu için Meryem mucizevi bir şekilde kısır bir anneden doğacak. Ve sonrasında tabii bir takım yine mucizeleri var. Mesela 6 aylıkken yürümesi gibi Hazreti Meryem'in. Kas ve iskelet sistemi gelişmemiş bir bebek 6 aylıkken 7 adım atıp yürümeye başlayınca annesi endişeyle onu alıp kucağına o günahkar toprakları basmaması gerektiğini ve daha zamanının gelmediğini söyler. 3 yaşına geldiğinde tapınağa verilmesi söz konusudur. Tapınağa verilir. Tapınakta dini eğitim almaya başlar. Ergenlik çağına kadar tapınakta kalır. Ve bu dönemi anlatan İslam tarihinde, İslam mimarisinde ve Meryem suresinde bir takım karşımıza çıkan çok açıklayıcı metinler ve bilgiler de vardır. Mesela Sultanahmet Camii'ne gittiğimizde ben misafirlerime hemen mihrabın üzerindeki yazının Zekeriya peygamberle Hazreti Meryem'le ilişkili olduğunu

0: ve Zekeriya'nın ne zaman tapınağa girerse her zaman Meryem'e getirilmiş bir parça kutsal ekmek, man olduğunu yazdığını söylerim. Ki bu çok önemlidir. Yani bir Hristiyan hikayesini burada caminin içerisinde en kutsal yerde, mihrabın üzerinde bir kitabede okumak mümkün. Hemen mozaik sahnede bakın Hazreti İsa'nın kubbe içerisinde, o dilimle her bir dilimin içerisinde atalarını görüyoruz. Alt kısımda ise Hazreti Yakup'un oğulları bulunmakta. Onun altında da Meryem Ana ve Hazreti İsa karşımıza çıkıyor. Bu da en yüksek olan mozaik panodur. Karede görebileceğimiz.
1: Bu etrafındaki atalar dediğiniz.
0: Ataları hemen Hazreti İsa'nın tam altında Adem Aleyhisselam'ı görüyoruz. Uzun sakallı. Onun hemen yanında üçüncü kişi Nuh peygamber. Nuh'un da elinde bir gemi vardır. Nuh'un gemisi olarak kutsal metinlerde geçen ve o afetin yaşandığı dönemde insanların ve hayvanların kurtarıldığı afet sonrasında o neslin yürümesi için sağ bırakıldığı, yapmış olduğu geminin bir tasviridir. Dikkatli bakıldığında Hazreti Adem'in de ayaklarının altında bir yılan figürü vardır. Yılanı çiğner çünkü insanoğlunu günaha teşvik eden, yasak elmayı yedikten sonra bilgelikle beraber cennetten kovulmasını sağlayan yılan burada cezalandırılır.
1: Binlerce sene öncesinde tasvirlerle bu denli fazla şeyin anlatılması mucizevi geliyor kulağa. Devasa geliyor kulağa. Yani bugünün koşulları değil, çok eski bir dönemde bu tasvirler, bu ikonalar gerçekten tahminlerin ötesinde şeyi bizlerle buluşturuyor.
0: Tabii ilkel insanlar da tasvirler çizmişler. Binlerce yıllık petroglif dediğimiz taş üzerine, kaya üzerine kazımalardan tutun da yine boyayla yapılmış olan hayvan ve insan figürleri ama daha çok böyle çöp adam şeklinde ama güzel boğalar, güzel geyikler çizerek oradaki hayvanın da kutsiyetini ön plana çıkartmışlar. Buranın özelliği daha gelişmiş olması. İki boyutun, üç boyutun, özellikle üç boyutlu resim sanatının burada kullanıldığını görüyoruz ve seçtikleri renklerle, kullanmış oldukları desenlerle teolojik emrin dışına asla çıkmıyorlar. Semavi olan dinlerin emrettiğinin uygulandığını görüyoruz. Mesela renk konusunda da bu konuda çok hassaslar. İnsan tasvirleri yaparken genelde Hazreti İsa'nın Lentulus'un yazmış olduğu bir mektuptan yola çıkarak resmedildiğini biliyoruz. Hazreti İsa Lentulus'un, ajanlık için gelen Lentulus'un tasvirlerinde dik açık alınlı, muntazam burunlu diyerek Hazreti İsa'nın tasvirini yapmış. Ve hani o polislerin robot resim çizdikleri gibi bu tasvirle beraber bazı ikonalar oluşmuş ama en bilindik ikona Hazreti İsa'nın bir mucizeyle kendi yüzünü sildiği ve yüzün mendile geçtiği ikonasıdır. İnsan eliyle yapılmamış bir ikonadır bu. O yüzden özeldir. Mandilyon denilen bu tasvir, bugün Rusya'da da görürüz bunu. İstanbul'daki bazı Ortodoks kiliselerinde de sıklıkla karşımıza çıkar. Hazreti İsa hiç resim, kalem, boya kullanmadan sadece yüzünü silip mucize gösterecek olan bir ikonla doğmasına sebep olmuş. Ve bu ikonayı gören, dokunan herkes şifa bulmuş, mucize beklemiş ve çoğunun duası karşılığını bulmuş.
1: Sizi en fazla etkileyen ikona dediğimde hangilerini öne çıkarırsınız?
0: Benim tabii ki en çok sevdiğim ikonların arasında Hazreti Meryem'in ölümüyle ilgili bir kimesiz sahnesi vardır ki bu sahnede Hazreti Meryem son yolculuğuna uğurlanırken 15. yüzyıldan sonra bu sahneye eklenmiş bir figür vardır. Kahire'deki tabii ki öncesi olduğu için o figürü görmüyoruz ama modern ikonlarda 16, 17, 18, 20, 21. yüzyılda hala yapılan ikonlarda Hazreti Meryem'in yatağını devirmeye çalışan bir Yahudinin ellerinin kesildiğini görürüz. Baş melek Mikael kılıcıyla ellerini keser ve onun Meryem'in yatağına dokunmasını engeller. Oluk oluk kanlar ellerinden dökülürken o kişinin de art niyetinin cezası bedelini ödemiş olur. Bu sonradan eklenen bir tasvir fakat resimdeki denge, oradaki azizler, havariler ama en duygusal olan Hz.

0: İsa'nın gökyüzünden gelerek bir mandorla içerisinde annesinin ruhunu, bir bebek gibi kucak, annesi ruhu olarak bebek olarak tasvir ediliyor ve İsa bunu kucaklayıp cennete yine melekler eşliğinde çekilerek götürülmesi sahnesi. Resimdeki denge yine o üç boyut ve ters perspektifin burada detayları. Altında hemen mermerden oyma kuş motifleri, meyve motifleri de vardır. Bunların da yine sembolik anlamlarıyla baktığımızda resmin o perspektifini, detaylarını daha da derinleştiren ve kilise olarak yapıldığı dönemde naos dediğimiz bölümü en güzel süsleyen unsurlardan bir tanesi. Tabii hepsi özel, hepsi çok güzel. Bir de fres dediğimiz bölümde anastasis dediğimiz sahne en gösterişli olan Hazreti İsa'nın Adem'le Havva'yı mezardan diriltmesi sahnesidir ki hakikaten çok etkileyicidir. Kral ve peygamberler bir tarafta, Habil ve inançlı kişiler bir tarafta ama ayağının altında bir siyah adam, elleri ayakları bağlanmış, bu şeytanı tasvir ederek Hades'in içerisinde ölümlerin diyarının artık bittiğini, yargının başlangıcını ve ölümün bir ağaçtan geldiğini ve tekrar bir ağaçtan da dirilişin geleceğinin mesajını vermesidir.
1: Biraz çevresini de konuşalım bu kariyerinin. Çevresi de önemli tarihi oluşumlardan ibaret çünkü.
0: Bu konu benim yıllardır kafa yorduğum bir başka konuydu. Çünkü Kari'yi gezmek için gelen orayı görüp gidiyordu. Tabii o bölgede Edirne kapısı vardır ki çok önemlidir. Kara gümrüğün giriş kapısıdır. Hadrianopolis'e giden istikamette bugün hala ayakta olan ve gezebildiğimiz, detayları üzerinde araştırabildiğimiz bir yapıdır. Mihrimah Sultan Camii'nin hemen yanında. Edirne'ye gidenler o kapıdan çıkıyordu ya da oradan geliyorlardı. Cülus törenlerinde padişahlar bu kapıyı kullanılardı. Karayolundan gidip gelirken bu kapı kullanılıyordu. Ve Edirne kapısının hemen olduğu bölge İlistrius, Harisius adında zengin bir adamın bağışlamış olduğu araziden bahsedilir. Kari'nin de yapıldığı yer olarak. Bu kişinin benim araştırmalarım esnasında kim olduğunu ben buldum. Mavi takımın patronu. Bu kişi Theodosius surlarının yapımı sırasında kendisi ve grubunu çalıştırarak kentin korunması için çok büyük katkıda bulunmuşlar. Dolayısıyla bu kapı muhtemelen maviye boyanmıştı. Çünkü Mevlivane kapısının kırmızı kapı olarak kırmızı kapı olduğunu biliyoruz. Ve kırmızı kapı kırmızı renkliydi. Ben yine geçen en son yazmış olduğum kitapta kapının üzerinde halen boya kalıntıları olduğunu da tespit ettim. Yani bugün gitsek çok az da olsa kırmızı rengi orada görmek mümkün. Ama bunu bilmediğimiz için pazarlayamıyoruz. Yani bakın kırmızı kapıda hala kırmızı boyalar var. Ve yabancı misafirlerimiz bazen şu geziyi istiyor bizden. Sur kapıları gezisi. Yani orası bir günlük bir rota. 7,5 kilometre uzunluğunda Ayvansaray'dan Marmara Denizi'ne, Zeytinburnu'na kadar yürüyorsunuz ve büyük bir keyifle bu kapıları yakından tanıma şansınız var. Ama kapı üzerinde boya olduğunu bilmek hakikaten çok keyifli. Yine Edirne kapıya çok yakın Tekfur Sarayımız vardır. Tekfur Sarayı Bizans'tan günümüze gelebilmiş olan saray kompleksleri içerisinde en yüksekteki pavyon kısmı olarak bugün bir Çini müzesi olarak gezilebiliyor. İçerisinde Tekfur Sarayı Çini atölyesi olduğu dönemde orada yapılan İzdiklusların yapmış olduğu bir kısım Çinlilerin teşhir edildiği, Çini sanatıyla ilgili bilgilerin verildiği önemli bir yapı oldu. Burası gezilebiliyor. Oradan yürüyüp aşağıya doğru devam ettiğimizde Ayvansaray'a doğru yine Anemas adında bir yapıyı görüyoruz ki o da saray kompleksi içerisinde kalır. Buraya zindan denilir genel olarak. Hani Anemas zindanı diye bildiğimiz 400 aşkın filmin çekildiği 3 kat olarak düşünün toprak altında olan ve restorasyonu devam eden, açıldığında eminim yurt dışından çok insanın ziyaret için buraya gelip görmek isteyebileceği biraz da mistik bir tarafı olan yapı. Balat'a adını veren saray, yani Vilaherna Sarayı dediğimiz saray, toprak altında kalan, kah toprak üzerinde kah toprak altında geniş alanı kaplayan bu bölüm Palatyon deniliyor. Palas adı, Palatyon adı köken olarak buradan geliyor. Bugün Balat aslında Palatyon kelimesinin Türkçeleşmiş günümüzde kullanılan halk arasındaki ağzı.
1: O bölgenin tarihi önemi yüksek.

0: değil mi? Edirne Kapı, Balat, Ayvansaray. Edirne Kapı bölgesi Konstantin surlarının dışındaydı. Konstantin 4. yüzyılda inşa etmiş olduğu surlarla kenti genişletti. Yani 2. yüzyıldaki Septimus Severus'un surları küçüktü. Bir köy statüsünde diyebileceğimiz yapı daha da genişletilmişti. Ama 5. yüzyılda Edirne Kapı'ya kadar ulaştı. Dolayısıyla yapılan tüm saldırılarda kent içerisindeki yağmaları engellemek için surların 2,5 kilometre batıya taşınması gerekiyordu. Bunun için de olağanüstü bir iş gücü, olağanüstü bir mühendislik ve işbirliği gerekiyordu. Bu gruplar da çalışarak bunu tamamlamışlar ve sur içerisinde yine onlarca kilise, sarnıç yapıları, çünkü su çok önemli. Hatta Edirne Kapı Karagümrük Stadı'nın olduğu yer Bizans'ın üzeri açık bir su sarnıcıdır. Yine Yavuz Sultan Selim'de üzeri açık bir su sarnıcı görürüz. Ya da Koca Mustafa Paşa'da Mokyos adındaki bir diğer sarnıç içerisinde küçük bir köy vardır adeta. Sosyal tesislerle bir yerde basketbol oynanır, bir yerde sağlık ocağı vardır, bir yerde mescidi, camisi görebilirsiniz. Hatta yürüyüş yapanlar, spor yapanlar bu açık hava sarnıcının içerisinde belki tarihi geçmişini bilmeden oranın sosyal imkanlarından faydalanır ama yine binlerce yıllık geçmişiyle aslında İstanbul'umuzun çok önemli noktalarından bir tanesidir.
1: Bugün bile çok görkemli, çok ihtişamlı. Yani o Edirne Kapı, biraz daha ötesinde Ayvansaray, aşağısı Çırçır diye geçiyor. Diğer yandan Balat, ifade ettiğiniz gibi. Epey de güzelleşti oralar. Yani hep güzeldi, hep tarihi doku vardı. O gezdiğinizde o hikayeyi görüyordunuz, hikayenin içine çekiliyordunuz. Ama son dönemde epey de çalışmalar yapıldı orada.
0: Şu anda İstanbul'da en çok ziyaret alan yer diyebiliriz. Fener ve Balat bölgesi, Ayvansaray'la birlikte, renkli evleriyle, oradaki tarihi yapılarıyla hem Osmanlı dönemini hem Roma, Bizans denilen o dönemi de anlatan geniş yelpazede tüm gün harcayabileceğiniz, hatta iki gün geçirebileceğiniz konsepte sahip bir yer. Hakikaten çok önemli. Bir Türk mahallesi vardır Ayvansaray'da. Hemen ön tarafında hem beden suru hem de siper suru dediğimiz İstanbul'un deniz suruyla kara surunun kusurlarının birleştiği noktada sahabelerin de olduğu bir yerdir. Sahabe türbeleri de orada vardır ve o kapı eğri kapıyla hemen iki surun birleştiği noktadaki alan bugün birçok savaş sahnelerinin de, tarihte okuduğumuz savaşların da yaşandığı bir yerdir. İşte 15 Haziran 1410 senesi de Osmanlı tarihinde Fetret döneminin mesela bir savaşını ve yine o savaşın burada yapıldığını da biliyoruz. Kozmidyon Meydan Muharebesi Çelebiler arasında orada yapılıyor. Yine Alexiad burada yazılıyor. Alexiad'ın yazıldığı yer Kahire'ye çok yakın, Odalar Camii dediğimiz yerde. Anna Komnena, 1. Alexios'un kızı, oraya kapatılıyor. Yani soylular da hapis ediliyor. Anamas da bir dönem bir hapishane olarak kullanılmış. O yüzden sanki zindan olarak yapılmış gibi söylenir. Aslında bir kuleye kapatılıyor oradaki soylular. Ama Anna Komnena'nın bizler için çok önemli bir kitabı vardır bu Alexiad içerisinde. Hem Haçlı seferlerini okursunuz, hem tarihi anlamda, kültürel anlamda birçok detayın bir arada verildi. Çok değerli bir eserdir.
1: Şimdi Haçlı seferleri demişken, özellikle bu Haçlı seferleri de yanılmıyorsam dördüncüsüydü. Epey bir tahribat oluyor. Talan ediliyor. Yine Kahire ve o bölge bundan nasibini alıyor mu? Yani bir tahribat oluşuyor mu buradaki tarihi noktalarda?
0: Dördüncü Haçlı Seferleri'yle ilgili de bizim bir kitabımız var. Erhan Altun'la beraber yazmış olduğumuz. Sırf bu dönemi anlatmıştık biz o kitapta. İstanbul'un bu dönemi de konuşulmuyordu. Bakın bu konudaki ilk kitaptır. Bugün üniversitelerde bir kaynak kitap olarak kullanılıyor. Bu dönemi anlatan insanlar artık o kitaptan faydalanıyorlar. Çünkü içerisinde İstanbul'dan çalınan birçok eser, bugün hala var olan Venedik'te Quadriga dediğimiz o dört at mesela, tetrak dörtlüsü dediğimiz porfirden yapılma dört kişinin birbirinin omuzunu tutunarak dörtlü birliği, yani tetrak bir sistem Konstantin döneminde yapılmış. İki Augustus, iki Sezar olarak onların bir tasviri vardır. Bugün Venedik

0: birlikte orijinalleri kilise içerisindeki galeride saklanırken meydanda ise replikaları durmaktadır. Hem bronz atların hem de bu mermerden yapılma, kırmızı renkli profilden yapılma tetrarch dörtlüsü İstanbul'dan gitme. Yani bu dönemde İstanbul aslında boşaltılmış. Kiliselerde yağmalanıyor. Saraylar soyup soğana çevriliyor. Ve 57 sene çok uzun bir dönem. 57 yılın içerisinde saklanmış ne varsa muhtemelen tek tek bunlar tespit edip bulundu. Ve ilk önce savaş borcu, kuşatma borcu olarak bir tahsilat yapıldı. Ama sonrasında bir zenginlik olarak batıya aktarıldı. Tabii bu eserlerin içerisinde belki de paha biçilmeyecek olanlar mukaddes eşyalardı. Hazreti İsa'ya, Hazreti Meryem'e ve diğer peygamberlere ait olan birçok kutsal eşya İstanbul'dan yağmalandı. Zeyrek Camii mesela bir depo kilise olarak o dönem kullanılmış. Pantokrator Kilisesi 12. yüzyılda yapılmış olan bir yapı. Bu ve benzeri kiliseler depo olarak kullanılıyor. Denize yakın olmasından dolayı burada depolanan tüm eserler gemiye bindirilerek buradan işte batıya doğru gönderiliyor. Tabii yağmacıların en büyük amacı bir an önce bunları paraya çevirmek. Elindeki her şeyi, bazen metalleri bile eriterek paraya çevirmek için büyük yağma yapmışlar.
1: Yine Kariye'deki ikonolar ve tasvirler üzerinden de bazı noktalara temas edelim. Şimdi Hazreti Meryem üzerinden konuşalım. Görseller var. Onları da sevgili izleyenlerle buluşturacağım. Hazreti Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini detaylandıralım. Görsellerde gelecek, üzerine konuşalım.
0: Hazreti Meryem'in yaşam hikayesi hakikaten çok ilginç. 4 İncil dediğimiz Matta, Markus, Luka ve Yohanna ya da genel adıyla kanonik dediğimiz, yani kanuni olan, kanunun izin verdiği, tanıdığı ama bir de tanımamış olduğu İncil'ler ya da sözde İncil dediğimiz mektuplar bulunmakta. Bu mektuplarda dönemin tanıkları yaşadıkları olayları aktarıyorlar. Ama aktardıkları bilgiler arasında çok farklı ifadeler ve çelişkiler de olabiliyor. O yüzden 4 İncil sinoptik dediğimiz birbirinin benzeri ifadeler içerdiğinden bunlar kilisenin, ruhanilerin net bir şekilde karar vererek aslında kabul ettikleri ama bunun dışında o sözde olan İncil'leri ise reddettikleri bir dönem vardır. Ve bu dönemde sözde İncil'ler tanınmaz. Tanınmadığı için de kilise resim programı içerisinde yer almaz. Yani biz Meryem'in yaşam döngüsünü görmeyiz. Sadece Hazreti İsa'nın hikayesiyle birlikte yapmış olduğu mucizeleri görebiliriz. Ama Meryem Ana'nın hayat hikayesinde İncil'de görmediğimiz bir o kadar önemli Hazreti Yusuf'la nişanlanması, Hazreti Yusuf'un 4 çocuğunun olması. Yani bu konuları biz bilmiyor değiliz. Bunları Hristiyan olan vatandaşlar da bilmiyor. Ben bunun tanıklığını çok kez yaşadım. Çok yaşlı, belli bir yaşa gelmiş, Hristiyan olarak ömrünü geçirmiş ama 4 İncil'den yola çıkarak bu dini konuları tamamlamış olduğu için sözde İncil'lerden faydalanmamışlar. James'in ve Yakup'un çocukluk İncil dediğimiz İncil'lerde o kadar güzel anlatıyor ki bu dönemleri. Biz bunları da Kari'nin mozaiklerinde görebiliyoruz. Ve bir kronolojik sıra halinde Meryem'in doğumundan itibaren tapınağa verilmesi, tapınakta yün bir çileği alması, perde örmesi için 7 bakire kızla...
1: Şu yün bir çileği,
0: evet,
1: alışı.
0: Yün çileği alması.
1: Şöyle gösterelim. Nedir bu? Bunu anlatalım biraz.
0: Bu Hazreti Meryem'in ve diğer bakire kızların seçilerek tapınakta tapınak için örülecek olan bir perdenin yapılması için kendilerine verilen yün çilesi. Bu çileyle Meryem ve diğer kızlar bir perde yapmaları gerekiyor ki bu perdenin görevi çok kutsal. Sinagoglarda, çadır tapınakta özellikle iki bölüm vardı. Bir bölüm devir, bir bölüm heykel dediğimiz alan. Bir yerde ibadet yapılırken, bir yerde ise din adamları mukaddes emanetlerle, eşyalarla ritüel için hazırlık yaparlardı. Bu bölümü ayırması için bir perde yapılmıştı ki bu perdede en az sinagog ve yapısı kadar, oradaki tapınak kadar kutsal bir alandı.
1: Bu tapınağa verilmesi.
0: Evet,

0: Tapına verilirken görüyoruz. Aslında dikkatli baktığımızda burada iki kez Hazreti Meryem'i görme şansımız var. Bir, kutsal aile tapınağa getiriyor Meryem'i. İlk önce bu aileyi 3 yıl kadar zaman önce reddeden Zekeriya onu kabul ediyor tapınağa. Çünkü biliyor ki Zekeriya, Meryem gelecekte birçok mucizeye aracılık edecek ve onu tapınağa kabul ediyor. Tapınağın hemen içerisinde o resimde olduğu gibi yukarıda Meryem bir tahta oturuluyor. Tahta oturarak Meryem din eğitimini alacak ve orada her gün kendisine bir meleğin getirdiği yiyecekle beslenecek.
1: Burada da ilk yedi adımı.
0: Evet, bu yine Meryem'in çocukluk hikayesinde geçen ilk yedi adım atması. Ayakkabısı kırmızı renklidir Meryem'in. Üzerinde lacivert bir elbisesi bulunmaktadır. Annesinin ise daha kırmızımsı bir elbisesi olduğunu, ananın. Ve ikonlara baktığımızda Meryem'le annesinin aslında ayrımında bu renklerin çok faydalı olduğunu görürüz. Çünkü kıyafet de resimle ilgili ipuçları veriyor. Ben bu kitabı çalışırken şunu fark ettim. Burada Elizabeth de Meryem'den akraba olan Elizabeth. Aynı zamanda Hazreti Zekeriya'nın da eşi ve Vaftiz Yahya'nın da annesi oluyor. Elizabeth'in Kariye'de iki farklı elbiseyle mozaikten tasvirlerin olduğunu fark ettim. Birisi Yusuf'un rüyasında Anna geleneksel anlamda kırmızı renkli kıyafetiyle karşımıza çıkarken, bir diğer sahnede Romalı askerlerden kaçarken Anna oğlu Zekeriya ile beraber mucizevi bir şekilde kurtuluyor. Ama burada aynı Meryem'in kıyafeti gibi, yani monogramlar ve üzerindeki yazı olmasa baktığınızda direkt Meryem Ana diyebileceğiniz bir tasvir. Çok benziyor. Ve bir de az önceki yün çilesinin aslında kronolojik olarak sırayı bozduğunu fark ettim. O Meryem'in ve Yusuf'un nişanından sonra gerçekleşen bir konu bu. Fakat nedense buradaki resim programında, belki de Metokles'in düşüncelerinde böyle yer aldı. Dış narteks ile iç narteks kapısı arasında bulunan, yani batı cephesinde bulunan kemer aynasının içerisindeki çok da güzel bir tasvirdir.
1: Doğumu.
0: Bu Meryem'in doğumu, Hazreti İsa'nın doğumu kadar meşhur değil. Bakın, Hazreti İsa'nın doğumu her sene büyük şenliklerle, büyük grupların kiliselere giderek kutlamalar yaparak andığı bir gündür. 24'ünü 25'ine bağlayan gece Aralık ayında her yıl İstanbul'da da mesela bu tür geziler ve kutlamalar yapılıyor. Hazreti İsa'nın doğumu kutlanırken Meryem Ana'nın doğumunu kimse hatırlamıyor. Ve Meryem'in ölümü 15 Ağustos'tur. 15 Ağustos hatırlanırken doğumuyla ilgili herhangi bir bilgi maalesef o apokrif kaynaklarda olduğu için pek anılmamış, o şekilde bırakılmış.
1: Eserde birçok mozaik kullanmışsınız. Yer alan mozaikleri eserde de kullanıp anlatmışsınız.
0: Tabii her resim ve her konu bir araya gelmedi. Yalnız önemli olan bazı detaylardan bahsettik. Normalde tabii resimler girdiği zaman içine 200 sayfa 400 sayfaya çıkıyor, 400 sayfa 800 sayfaya çıkıyor. Çünkü olağanüstü güzel resimler var. Ve her bir mozaik büyük sayfalar şeklinde yapılmayı da hak ediyor. Aslında biraz haksızlık gibi geliyor. Çünkü tessera dediğimiz, bakın burada keklik figürleri vardır. Mesela keklik de yine mitolojik bir hikayedir. Hatta kekliğin hilebaz olduğunu, hilekar olduğunu kimse bilmez. Buradaki konularda onlardan da biraz bahsettim. Keklik diğer kuşların yumurtasını çalar. Onlara annelik eder. Ama yumurta kabuğunu kırdığında çıkan kuşlar öz annesinin sesini duyduğunda direkt ona kaçar. Belki de yine teolojik anlamda bir semboldü bu. Bu anlamı vurgulamak için oraya bir keklik motifi yapıldı. Yine tavus kuşları, sümbüller, karenin içerisinde görebileceğimiz envai çeşit hayvanın ve bitkinin olduğu bize stilize olarak sunulmuş. Ama o detaylarda hakikaten insan bir ömür geçirse yapının içerisinde, orayı anlamak için, çözmek için uğraşsa bir o kadar da zevk alıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kariye kitabınız daha

0: hayırlı olsun. Okuyucusu bol olsun, takip edeni çok olsun. Zaten merak edilen bir konu. Siz dediniz ki inanılmaz bir ilgi var Kariye Camisi'ne yönelik. Eminim bu eser de o ilgiyle bütünleşecektir.
1: İnşallah. Kariye benim çok sevdiğim bir yapı ve hem bizim insanlarımız hem yabancıların değerini vermek için gelip ziyaret ettikleri ve daha da çok insanın bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeri Edirne Kapı'da. Merak edenler gelsinler. Bugün müze gibi kullanılmasa, orası aslında ziyaret alanı olarak açık. Hani şöyle ikiye bölündü. Bir, ibadet için gelenler için özel kapatılıyor. Ziyaret için gelenler için ise özel olarak ziyarete açılıyor. Hem orayı bir gezi alanı gibi görmek hem de ibadet etmek mümkün. Yani kilise cami ruhunu burada yaşatıyoruz ve o kültürü aldığımız emaneti en güzel şekilde sunuyoruz. Bu da bizim için Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu büyük bir katkı oldu.
0: Bir başka yayını da tam yerinden yapalım. Kariye Camii'nden yapalım. Detaylı bir şekilde o mozaikleri, o ikonaları anlatmanızı rica edelim. Hem yerinden sevgili izleyenlere de daha güzel ulaşmış oluruz.
1: Bunu yapmak daha anlamlı oluyor. Çünkü yerinde konuşmak ve göstermek, belki işaret etmek hakikaten izleyenler için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Kariye Camisi'ni işledik. İkonaları, mozaikleri, araştırmacı, yazar Selçuk Eracun hocamız bizlere anlattı. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge,
1: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
0: Melis Kızılaslan,
2: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
0: Ve Barış Özdemir'le.
3: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
0: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk,

Herkese merhabalar. Teknoloji ve Gelecek programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, uzun süredir hep yapay zeka konuşuyoruz ama bir yandan da yapay zekanın getirdiği para hareketleri, finansal hareketler, yapay zeka şirketlerine yapılan yatırımların önümüzdeki dönemi nasıl değiştireceği, nasıl ilerleyeceği, yatırımcıların bu anlamda güveninin nasıl tazeleneceği, bütün bunlar aslında kafada soru işaretleri de yaratmıyor değil. Biraz bunlarla ilgili konuşarak aslında başlamak istiyorum bugün programa. Geçtiğimiz günlerde Wall Street'te bildiğiniz gibi teknoloji hisselerinde kelimenin tam anlamıyla çok sert rüzgarlar esti. Hatta düşüşün görünen yüzlerinden biri aslında SpaceX oldu ve şirket daha yeni halka arz edilmişti biliyorsunuz. Çok da güçlü bir çıkış yakalamıştı ama bunu maalesef koruyamadı ve üst üste 3 işlemde günlük %10'dan fazla hisse değeri kaybetti. Bir de üzerine borçlanma senedi çıkaracağını duyurunca yatırımcılar biraz geri çekildiler ve bir düşünmeye başladılar. Çünkü acaba şirketin harcama temposu mu çok yüksekti yoksa finansman ihtiyacına yetişemediler ve finansman ihtiyacı gittikçe büyüyor mu? Aslında bu sarsıntı SpaceX'te de sınırlı kalmadı. Piyasayı asıl karıştıran durum yapay zeka harcamalarına yönelik o büyüyen tedirginlik oldu. Ve rakamlar da gerçekten çok çarpıcı baktığımızda. Amazon %4.8 gerilerken Meta ve Microsoft hisseleri de %3'ün üzerinde değer kaybettiler. Böyle baktığımız zaman sadece bu 3 şirketin bu küçük değer kayıp

0: larından oluşan rakam 248 milyar dolarları aşıyor. Alphabet tek günde %6 hisse değeri kaybetti ve 256 milyar dolarlık bir rakamsal kayba erişti. Şimdi sorunun ne olduğu aslında hep konuşuluyor. Peki diyorlar, sorun ne? Buna baktığımızda da kimsenin, teknolojinin kendisine bir itirazı yok. Ama yapay zeka altyapısına, veri merkezlerine ve çiplere inanılmaz paralar harcanıyor. Ve aslında bu devasa yatırımların şu anda yatırımcı gözünde nasıl kâra geçeceği, nasıl kendisini ispatlayacağı konusunda da somut bir çıktı yok, bir kanıt yok. Öyle baktığımız zaman işin ilginç tarafı da yatırımcılar artık sadece büyüyeceğiz vaadiyle yatırım yapmak istemiyor. O büyümenin maliyetini öğrenmek istiyor ve masadaki faturaları sorgulamaya başladı. Aynı gün tabii ki herkes kaybetmedi. Biraz önceki bahsettiğim hisse kayıplarında masanın bir de diğer tarafı var. Yani bu işte kazananlar da oldu. Yapay zeka için milyarlarca dolarlık çekler yazan dev şirketler bir yandan biraz önce bahsettiğim gibi değer kaybederken, örneğin çip üreticisi Micron aynı dönemde hisse değerini %5,8 yükseltip rekor tazeledi. Yani tam da o gün Anthropic'le ilgili yeni nesil yapay zeka teknolojileri için stratejik de bir anlaşmayı Micron duyurmuşken. Yani alt tedarikçilerin aslında özellikle çipte, veride yer alan alt tedarikçilerin de şansı çok daha yüksek oluyor gibi görüyoruz. Tabii önümüzdeki dönem özellikle siber güvenlik tarafında da büyük gelişmelere gebe. Onu da program içerisinde sohbetimiz esnasında aralarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi öncelikle konuklarımız var stüdyomuzda. İki kıymetli konuğumuz. Onlarla başlamak istiyorum. Cognisys Teknoloji kurucusu Necati Ekiz. Bir süredir Necati Bey'i davet etmiştim zaten. Program yoğunluğumuzdan gelememişti. Hoş geldiniz. Ve yine diğer konuğum da Model Snap AI kurucu ortağı ve CEO'su Eser Eskiçırak. Hoş geldiniz Eser Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Programımıza. Çok ilginç şeyler yapıyorsunuz. Siz de takip ediyorum ve bugün de hem bizi izleyenlerle tanıştırmak hem de yaptığınız teknolojik altyapıyı da biraz daha detaylı öğrenmek istedik. Necati Bey, önce sizle başlayayım ama bir küçük tanıtalım sizi. Endüstri mühendisiniz ve aynı zamanda girişimciliğe de üniversite yıllarında başlamışsınız ve 2017'de kurduğunuz bir eğitim teknolojileri şirketi var. Burada da birçok uygulama geliştirmişsiniz ve aslında büyük bir vizyon 2017'de bunu kurmak. Sonra da Türkiye'nin en çok kullanılan altyapılarından biri haline getirmişsiniz. Bugün 160 milyonun üzerinde çözülmüş testle Türkiye'nin de etkili, önemli bir datasına sahipsiniz. Evet. Birazdan zaten bu platform hakkında da sizden çok detay bilgi alacağım. Aynı zamanda da Londra'nın ardından Rotterdam'da ve iki ofis açıp Avrupa'ya da açılmışsınız. Doğru. Bu altyapıyla. İZZ Global Holding bünyesinde de bu vizyonu daha geniş bir ölçüye de taşımayı düşünüyorsunuz. Evet. Değil mi? Şimdi ben size bir ilk soruyla başlamak istiyorum. Sonra Eser Bey'e geçeceğim.
1: Tabii.
0: Önce bize biraz bu platformla ilgili bir bilgi verirseniz. Yani nasıl bir eğitim platformu hazırladınız? 2017'de bu böyle bir platform hazırlama vizyonu nereden doğdu? Bugüne doğru bu platformu mutlaka geliştiriyorsunuz. Buradaki stratejileriniz neler? Böyle bir sohbetle başlayalım.
1: Tabii. Biz 2017 yılında bambaşka bir işten dolayı, biz açıkçası İz Global şirketler toplu olarak birçok farklı sektörde varız. Başka bir işten dolayı çok fazla savaş görmüş Almanya'da bulunma imkanım oldu. Onların eğitim sistemini incelemek istediğimde bu kadar çok savaş yapmış, kaybetmiş bir ülke nasıl bu kadar iyi ayakta duruyor diye baktığımızda, eğitim sistemlerinin temeline bilişsel beceriler olduğunu gördük. Sonra bunu nasıl ülkemize getiririz diye düşündük. O dönemde çalışmalara 6 tane farklı akademisyen arkadaşımızla başladık. O günden bugüne de geliştirerek devam ediyoruz. Şu anda Türkiye'de sanırım en büyük bilişsel beceri üzerine bir veri kaynaklarından birçoğu bize aittir. Bu anlamda Türkiye'de ilk defa dünyada sanırım iki şirketten biriyiz. Bilişsel beceri raporu sunabiliyoruz. Sunmuş olduğumuz testlerin tamamı

0: Antalya'da ve standları gezerken biz sizle tanıştık. Hı hı. Ve platformunuzun o özellikle çocukların bilişsel yeteneklerini geliştiren bacağından çok etkilenmiştim. Burada aslında çocuklar için nedir alameti farika? Yani bugünün çocuklarına baktığınızda platformun ne kadar etkin olacağını düşünüyorsunuz?
1: Ya insanlar bilişsel beceri dedikleri zaman aslında Türkiye'de çok bilinen bir kavram olmadığı için kafalarında tam yere oturtturamıyorlar. Evet. Yani akademik başarı için mi, sosyal başarı için mi, yoksa kişisel başarı için mi olup olmadığını daha kafalarına koyamıyorlar. Ama özünde bilişsel beceriler hem sosyal hem akademik hem de bireysel kişisel başarının temelini oluşturuyor. Bununla ilgili OECD'nin yayınladığı raporlarda aynı koşullarda eğitim alan çocuklarda bilişsel becerinin önemi %70 ve üzeri olduğu ortaya çıkıyor. Yani evet, aynı eğitim aynı sırada alıyoruz. Benzer sosyoekonomik koşullara sahipsek %70 ve üzeri. Eğer aynı koşullarda değilsek diyor %50 ve üzeri bilişsel becerinin önemi var diyor. Doğru. Yani bu aslında şunu gösteriyor. Gelişmiş olan ülkelerin temeline bilişsel beceri koyması şansa değil. Gerçek anlamda bu ülkemiz için, çocuklarımız için çok kıymetli ve bilişsel beceriler çocukların gerçek potansiyelini keşfedip sevdikleri mesleği yapması için de ciddi anlamda onlara bir fayda sağlıyor.
0: Şimdi çocuklara baktığımız zaman bir Finlandiya modeli var mesela. Hı hı. Finlandiya modelinin farklı bir eğitim sistemi var. Evet, şimdi en iyi seçildi Finlandiya. Çok iyi diyoruz ama ben onu da sorguluyorum. Yani neye göre iyi? Onun daha iyisi olabilir mi? Daha onun da bir açıkları var mı? O eğitim sisteminde de düzelebilecek, değişebilecek şeyler var mı? Ama şimdilik dünyaya baktığımızda Finlandiya modelini eğitim modelleri içerisinde araştırmalarda en iyi diye tanımlıyorlar. Hı hı. Orada mesela bu tarz platformlar kullanılıyor mu o bilişsel yetenekler için? Ya da sizin platformunuzun yapısı bu eğitim sisteminin içinde mesela kullanılabilir mi? Tabii. O en iyinin içinde.
1: Hı hı. Temelde o metodun içerisinde aslında hani iyi kötü hepsi en iyi olma ihtimali yok. Çünkü hepimizin sosyoekonomik durumları, yetişme şartları, bulunduğu ortam çok farklı. İşte bize teknolojinin sağladığı aslında en büyük fayda da bu. Bizim yaptığımız en güzel şey, biz her çocuğu ayrı ayrı kişiselleştirilmiş olarak değerlendiriyoruz. Yani bizim sistemimize girdikten sonra çocuğu 5 ana başlığın altında 69 tane alt kırılımda ayrı ayrı inceliyoruz. Aynı sınıfta bulunan çocuklara aynı soruları sormak, aynı evde aynı anne babadan bile çıkmış olsalar bile mümkün değil. Aynı benzerliği göstermiyorlar. İşte bu yüzden tamamıyla bu işte teknolojinin de bize sunduğu imkanlar sayesinde ciddi anlamda o çocukların bilişsel becerilerine yönelik kişiselleştirilmiş, aslında bilişsel becerilerine yönelik demeyeyim, eğitimine yönelik kişiselleştirilmiş bir teknoloji sunuyoruz. Bu çok kıymetli. Özellikle gelişmiş ülkelerde, az önce Finlandiya örneğini verdiniz. Almanya'da, Finlandiya'da, birçok gelişmiş ülkede 5 yaşından sonra bilişsel beceri raporu olmayan bir çocuk bir sonraki sınıfa geçme şansı yoktur. Yani o bilişsel beceri raporuna göre onun önündeki hayatındaki vizyonu belirlenir. Ona göre yönlendirmeleri yapılır. İşte bizim ülkemizde en çok eksik gördüğümüz alanlardan biri bu. Henüz bu alan hiç kimse tarafından bilinmiyor. Ve biz bu alanda bence dünyanın en iyi birkaç firmasından biriyiz. Çünkü Türkiye'de bunu online olarak yapabilen tek şirketiz. Dünyada iki şirketten biriyiz. Bununla beraber umuyorum ülkemize de katkı sağlayacağız. Çünkü yurt dışında birçok yere katkı sağlayabiliyoruz.
0: Bundan eminim. Birazdan zaten özellikle o data üzerinde ve değerlendirme de isteyeceğim. Yani Türkiye'deki çocukların sizdeki datasına göre bir değerlendirme isteyeceğim. Onu heyecanla bekliyorum. Şimdi biraz Eser Bey'e döneceğim. Eser Bey, sizle biraz tanıtmak istiyorum. Hem bilgisayar programcılığı hem işletme eğitimi almışsınız. İyi bir karma. Ve 15 yılı aşkın süredir de teknoloji sektöründe kendi şirketinizi sanıyorum yönetiyorsunuz. Evet. Başta Python olmak üzere yazılım tarafında da geliştirmişsiniz kendinizi ve iş dünyasını hem teknolojiyi içeriden tanıyan bir bilgi birikim sahibi olmuşsunuz. Bunlar hep üzerinde duruyorum tek tek çünkü bu çağın önemli konuları. Üretken yapay zekayı da ilk dönemlerden beri takip edip zaten şimdi şu anda yönettiğiniz şirketi de bütün bu gelişmeler ışığında güncel bir şekilde kurup yönetiyorsunuz. Dinamik bir yapı. Model Snap'i de Türkiye'den çıkıp global pazarlara açılan bir moda teknoloji markasına dönüştürmek gibi de çok kıymetli bir hedef

0: var diye görüyorum.
1: Evet.
0: Şimdi ben biraz size özellikle e-ticarette beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü ben de yıllar önce modanın, e-ticaretin, modanın servis ve ürün yaratma konusundaki zorluklarını bizzat yaşamış, kurucuların ya da şirketlerin bu anlamda geri durmasının aslında bunu yapamamak olduğunu görmüş bir kişiyim. Şimdi o klasik stüdyo, manken, işte prodüksiyon çok zahmetli, çok bütçeli. Bu süreçleri siz şirket olarak nasıl yakaladınız, nasıl bir kolaylık getirdiniz, nasıl bir hızdasınız, aynı zamanda sektörün bu konudaki teknik çekincelerini nasıl yeniyorsunuz? Çünkü bir yandan da sunduğunuz şeyi çok bilen kurum da yok. Biraz bize hem hizmetinizden hem de bu sorulardan dönerseniz çok seviniriz.
1: Tabii ki. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Model Snap'te bizim en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de ürün tutarlılığı. Ürün tutarlılığı anlamında çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Ve akabinde ana merkeze kullanıcının yüklediği ürün fotoğrafını referans, ana referans olarak kabul ettik. Ana referanslı ürün fotoğrafında kullanıcı kendi ürünüyle ne kadar tutarlıysa çekmiş olduğu fotoğraf, o tutarlılıkta da biz görsel üretim sonucu veriyoruz Model Snap üzerinden. Dolayısıyla bu anlamda şimdi farklı bir yerden bahsedecek olursak, bu anlamda firmalara çok fayda sağlıyoruz. Özellikle bütçesel tarafta hız ve maliyet anlamında çok kolaylıklar sağlıyoruz.
0: Şunu soracağım, hangi şirketler ve nasıl bir çalışma yönteminiz var? Yani hangi ihtiyaçla size geliyorlar ve siz onlara nasıl bir servis sunuyorsunuz?
1: Esasında çok yeni bir teknoloji, üretken yapay zeka konusunda biz ilk çıktığı günden beri takip ediyoruz. Esasında yerel sektörel firmalar bu anlamda da Model Snap'e çok ilgi gösterdiler. Firmaların en önemli avantajı burada hız ve maliyet oluyor açıkçası. Dolayısıyla biz de onu karşılamaya çalışıyoruz Model Snap olarak. Daha çok bu yönde talep oluyor ve ürün tutarlılığı anlamında da yani şu anda hali hazırda çalıştığımız firmalardan aldığımız feedbacklere göre yani %97'lik bir ürün tutarlılığını yakalamış durumdayız. Bu da çalıştığımız yerel firmaları da bizi de mutlu ediyor tabii.
0: Peki Türkiye'ye baktığınızda yaptığınız iş daha teknolojik olduğu için, üstelik üretken yapay zekayı da kullanabildiğiniz için nasıl bir gelişme görüyorsunuz Türkiye'de şirketlerde sizin ürünlerinizi, hizmetlerinizi kullanma konusunda? Zorlanıyor musunuz sektörde? Yani nasıl çalışıyorsunuz?
1: Esasında hani bu zaman çok keyifli geçiyor bizim adımıza. Çünkü Model Snap hani tek başına doğan bir proje değil esasında. Hani bunu firmalar, sektör gerçekten sahiplenmiş durumda. Bizim aklımıza gelmeyen fikirleri sektör markaları bize söylüyorlar. Biz şu anda o sektör markalarıyla yerel olarak hep beraber büyüyoruz diyebilirim. Dolayısıyla herkes hızlıca aşina oldu diyebilirim.
0: Peki tekrar döneceğim sizin tarafa. Necati Bey, şimdi dijital dünya çok kuşattı bizi biliyorsunuz. Evet. Ve artık sadece çocuklar için değil, hepimiz için bir dikkat bozukluğu var.
1: Evet.
0: Aynı zamanda dopamin dengesinin bozulduğunu da görüyoruz vücutlarımızda. Madalyonun diğer yüzüne baktığımız zaman da bilişsel beceriler ve bilgi işlem kapasitesinin artırma gücünü de aslında bir noktada artırmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Burada temel belirleyici olan teknolojinin kendisi mi, yoksa bizim onu kullanma şeklimiz mi? Ben bunu hep merak ederim. Ve zararı faydaya dönüştürecek bir ince çizgi vardır. O çizgi sizce nerede başlıyor?
1: Evet.
2: Bu özellikle velilerimizin, öğretmenlerimizin bizim ürünlerimizle ilgili en çok sorduğu, söylediği şeylerden biri. Teknolojinin faydalı olabilmesi için ekranı aktif veya pasif diye ayrılıyor. Yani dünya literatürü bunu böyle ayırmış. Siz

0: Sabahtan akşama kadar sosyal medyada ne deniyor, storyleri tık tık izliyorsanız ekrana
1: scroll
0: sürekli
1: ediyorsunuz. Scroll ediyorsak
0: evet, o zaman ekranı pasif kullanmış evet. oluyoruz ve böyle olduğu zaman da kesinlikle dikkat süremiz azalıyor. Niçin? Çünkü beyin sürekli olarak ücretsiz bir dopamin almış oluyor. Her bir arkadaşımızın storiesi aslında bizim için yeni bir dopamin. Her bir arkadaşımızla ilgili izlediğimiz bir story arasındaki süre ne kadar daralırsa, ne kadar sık dopamin alırsak da bu da bizim dikkat süremizi tabii ki de yerle bir ediyor. Ama bunu teknolojiye iyi ya da kötü, ekranını kullanabilme ile ilgili bir şey demek doğru değil. Bunu şöyle ayırmak lazım. Ekranı pasif kullanıyorsanız kesinlikle kötü. Sosyal medya, dizi, film, siz sabahtan akşama kadar çocuğunuzun eline ya da kendiniz tableti alıp bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Evet, bu ciddi bir sıkıntı. Ama bunu aktif kullanıyorsanız, yani bütün dünyanın yaptığı gibi, ben işte bana öğretmenlerimizin, velilerimizin sorduğunda en çok onu söylüyorum. Singapur'da, Kore'de, Finlandiya'da, Norveç'te ekran bağımlılığı yaratmayan ekran bizde nasıl ekran bağımlılığı yaratıyor? Bizdeki dediğim gibi pasif kullanımdan dolayı. Ama bunu aktif kullanırsanız, yani bunu aktif kullanmaktan kastığımız, çocuk ekran başında problem çözerse, deneyler oluşturursa, araştırma yaparsa, geliştirme yaparsa, mantık, muhakeme, perspektif, uzaysal algı, problem çözme becerileri, yani kısaca bilişsel becerileri için bir şeyler yaparsa, işte o zaman gelişmiş ülkelerin olduğu gibi ekranı pasif değil aktif kullanmış oluyoruz. O zaman da ne oluyor? Elimizde 6000 kişi üzerinde yapmış olduğumuz bir çalışma var. Yaklaşık 7-10 saniye civarında olan kişilerin 6 ay ve üzeri bizim uygulamalarımızı kullandığında dikkat sürelerini 8 dakika 50 saniye çıkardık. Yani yaklaşık 76 kat arttırmaya başardık. Yani demek ki her ekran ekran bağımlılığı yapmıyor. Bunu iyi ayırmak lazım. Bunu gerçekten öğretmenlerimiz, velilerimizin iyi anlaması lazım. O pasif ve aktif kullanımı ayırt edebilirsek kesinlikle hem dikkat süremiz olsun, hem hafıza, hem muhakeme olsun. Aslında bilişsel becerinin temelinin hepsini elimizdeki teknolojiyle geliştirmek mümkün. Bunun yanı sıra teknolojinin bir de şöyle bir faydası olmuş oluyor. Normal şartlarda bir öğretmen bir çocuğa ortalama 1-1,5 saat ayırırsa bilişsel beceri raporu çıkarabiliyorken teknoloji sayesinde bu süre birkaç saniyeye düşmüş oluyor. Yani teknolojiyi gerçek anlamda iyi niyetli kullanırsak, ben bunu işte hep verilen bir örnek vardır ya, ateşe benzetiyorum diye. Ateş evdeyken yemek de pişirebilirsiniz, evi de ısıtabilirsiniz, evi de yakabilirsiniz. Siz o ateşi nasıl kullanmak istediğinizle ilgili bir şey. Evet. Bu anlamda teknolojiyi de nasıl kullanmak istediğinizle ilgili olan bir durum var. Eğer ki iyiye yormak, iyiye kullanmak istiyorsanız yani kesinlikle çok iyi örnekler var. Bunlar işte Singapur'u, Norveç'i, Finlandiya'sı, OECD raporundaki ilk 10 ülkenin tamamında teknoloji kullanımının yanında çok yüksek yazıyor. Ama gelin görün ki yanlış kullanıldığı zaman da bu ekran bağımlılığına tabii ki de sebep olabiliyor.
1: Peki bizde nasıl durum Necati Bey? Yani çocuklarımız ne durumda Türkiye'de? Sizdeki data harika.
0: Evet.
1: Gelişecek alanları nedir? Ailelere mesajlar nedir?
0: Bizdeki datalarla ilgili biz açıkçası elimizdeki bilişsel beceri raporu o kadar çok ki biz size ülkenin içerisinde hangi ilin hangi ilçesinden mühendis çıkma olasılığı daha yüksek, nereden tarihçi, nereden fizikçi çıkma ihtimali var, bunu verebilecek kadar elimizde büyük bir veri var. Ancak dikkat süreleriyle ilgili gözlemlediğimiz ilk şey, çocuklar özellikle ilkokuldan ortaokula geçerken çok ciddi bir süre düşüyor. Ortaokuldan liseye düşerken bu inanılmaz iyice yerlere düşüyor. Belki yurt dışında birçok ülkenin yaptığı gibi sosyal medya kullanımının bence bizim ülkemizde de kesinlikle çocuklarımız için sınırlandırılması gerektiğinin en basit verisi aslında. Yani dikkat süresi o kadar hızlı düşüyor ki adeta satırla vuruluyor gibi oluyor sosyal medyadan dolayı. Yani liseye geçtikten sonra çocuklarımız sosyal medya olayı başlıyor. Ve biz şunu da fark ettik. Bizim uygulamalarımızı tabii bu ağaç yaşken eğilir mantığından da geliyor ama ilkokul, ortaokul öğrencilerimiz kullandığında gelişim onlarca kat olurken lisedeki çocuklarımızda bu daha az oluyor. İşte temelde bunun bir sebebi de sosyal medyadan dolayı olduğunu düşünüyoruz. Ülkenin genelinde bence özellikle analitik zeka kısmına gerçekten çok başarılıyız. Türkler her zamanki gibi.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Kesinlikle iyiyiz. Sadece bunu doğru yere kullanma, muhakeme etme, problem çözme yeteneklerimizi biraz daha doğru yerlerde değerlendirdikten sonra bence ülkenin gelecek neslinin bir olumsuz olacağını ben bir şey düşünmüyorum.
1: Ben de size katılıyorum ama tam da eşikteyiz bence. Bu sosyal medya konusunu açmanız iyi. Onu konuşalım. konuşacağım sizinle detaylı. Tam bir eşikteyiz gibi hissediyorum. Çünkü bir tarafta o yapay zekanın getirdiği rahatlık ve yoğun

0: yapay zeka kullanımı var. Bu düşünceyi engelliyor, anlamı, bağlamı kurmayı engelliyor. Biraz daha tembelleşiyoruz. Her şeyi soruyoruz, cevap alıyoruz filan. Zihin geriliyor. Ama bir tarafta da biraz önce söylediğiniz o işte daha genç jenerasyonun, daha çocukların, daha gençlerin daha hızlı bir gidişi var. Yani bizi umutlandıran ekran kullanımı ile ilgili. İşte orada bir dilema var. Yani onu doğru bir şekilde insan olarak çözmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Eser Bey, şimdi size dönmek istiyorum. Yapay zekanın e-ticaretten modaya kadar çok hızlı girmesi iyi bir şey mi? Önce onu soracağım. Çünkü gerçek mankenler, gerçek modeller, o sıcaklık, o içtenliğin yerini biraz daha sentetik içerikler almaya başladı. Burada bu mesela gerçeklerle sentetikler arasında nasıl bir hak hukuk paylaşımı olur sizce? Nasıl görüyorsunuz? Böyle hibrit sistemler mi kurulacak? Bu piyasa nasıl gelişecek?
1: Öncelikle model snap olarak bizim düşüncemiz yapay zeka mankenler asla insan mankenlerin yerini almayacağını düşünüyoruz. En başta bunu belirteyim. Akabinde ise yapay zeka mankenler tarafında şirketlere sunduğumuz çok ciddi avantajlar var. Bu avantajlar da yine az önce söylediğim gibi süre ve maliyet avantajı. Dolayısıyla markaların rutin çekimlerinde ve çoklu çekimlerinde hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Prodüksiyon süreleri çok uzun olduğu için. Burada da model snap devreye giriyor. Günler sürecek prodüksiyon süreçlerini dakikalara indirebiliyor. Bu sayede biz ileride bir hibrit modele dönüşeceğini düşünüyoruz açıkçası. Bu öngörüyle de şey düşündük. Model Snap üzerinde Celebrity programı inşa ettik. Bu Celebrity programında hali hazırda mankenler, ünlü kişilerin dijital ikizlerini oluşturarak markalara hizmet vermesini sağlıyoruz. Bu şekilde de kendilerine ekstra bir pasif gelir imkanı yaratıyoruz.
0: Peki burada benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Rahatlığı herkes sever. Maliyet avantajını herkes sever. Herkes hızlı bir şekilde ilerlemek ister. Az ücret ödeyeyim der. Bir de yapay zekanın yaptığı görseller gün geçtikçe gerçeğe yaklaşıyor. Yani ayırmak bazen zor bile olabiliyor. Evet. Bu durumda insanların bu alanda normalde yaptıkları işler ya da kariyer hedeflerinden vaz mı geçmeleri gerekecek?
1: Kesinlikle ben şahsen öyle olduğunu düşünmüyorum. Az önce bahsettiğim Celebrity programına kendileri dahil olabilirler. Biz yapay zekanın insanın yerini almasını değil, insanın değerini büyütecek bir sistem olarak konumlandırıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda ileride de bir hibrit sistem doğacaktır diye düşünüyoruz.
0: Şimdi ben bir şirketim, size geldim, model snap'i kullanmak istiyorum. Evet. Hangi ihtiyaçla gelmeliyim? Bizi izleyen izleyicilerimizde bu tarz ihtiyacı olan kurumlar elbet vardır. Hem konuyu anlayabilmeleri, hem teknolojiyi hissedebilmeleri açısından böyle bir simüle ederseniz konuyu.
1: Tabii.
0: Aslında daha açıklayıcı olacak diye düşünüyorum.
1: Tamamdır. Şimdi Model Snap'te bizim geliştirdiğimiz akıllı ürün tanıma sistemi var. Bu hem ana sayfada hem de kullanıcı dashboardunda, yani panelinde search box alanına, ürün arama kısmına kullanıcı bir ürün ismi yazdığı andan itibaren Model Snap o anda kullanıcının ne yapması gerektiğini anlıyor ve o şekilde de kullanıcıyı yönlendiriyor.
0: Dolayısıyla bir ürün tanıtmanız gerekiyor platforma.
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Yani bu ürün adını yazın kısmında örneğin tişört olabilir, pantolon olabilir. Şu anda 55 kategoride sektöre hazırız. Ama bu 55 kategoriyi ihtiyaçlar doğrultusunda 60'a, 70'e, 80'e, 100'e kadar çıkartabiliriz. Bunda herhangi bir sınırımız yok. Dolayısıyla sadece bu özellik değil, aynı zamanda model sinepte bu sektörde dünyada yer almayan 4-5 farklı özelliğimiz de bulunuyor. Onlardan da bahsetmek gerekirse, sadece normal trayon akışı değil, bir tekstil firması diyelim ki sadece tişörtü bir mankene giydirmek istiyor. Orada model sinepin akıllı kombin özelliği devreye giriyor. Yani mankende bulunacak tüm ürünleri kullanıcı yüklemek zorunda kalmıyor. Bu birinci özellik diyebilirim. Akabinde de kullanıcıya akıllı kombinasyon özelliği de sunuyoruz. Yani bu ne demek? Manken üzerinde bulunacak tüm ürünleri ürün görseli olarak kullanıcı yükleyebiliyor. Yüklemese dahi akıllı kombinasyon özelliğinde ek talimatlar yazarak modelinin, mankeninin nasıl giyinmesi istediğini tarif ediyor. Bu şekilde biz ek talimatlar da alarak çok yüksek doğrulukta sonuçlar elde ediyoruz. Bunun dışında kullanıcı panel tarafında elde ettiği sonuçlar üzerinden yine farklı özellikler çalıştırabiliyor. Bunlar nedir? Pose change özelliğimiz. Mesela bir görsel, bir pozu aldıktan sonra pose change özelliğiyle aynı mankene ait tutarlı farklı pozlar da kullanıcı elde edebiliyor. Bizim buradaki en önemli hedefimiz şu. Biz güzel bir görsel yaratmaktansa markaların e-ticaret ve pazar yerlerinde gerçekten ticari içerik anlamında kullanabileceği ve aynı zamanda bu görsellerin ve videoların satışa dönüşebileceği bir sistem oluşturmak. Bunun üzerinde yoğunlaştık ve dolayısıyla bu anlamda da bize yapılan feedbackler, dönüşler çok güzel oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası.
0: Yani bir Türkiye'den doğmuş bir teknoloji girişimi olarak, üstelik de sektöre dönük bir girişim olarak aslında gittikçe gelişerek dünya pazarlarına girebilmeniz aslında bizlerin de en büyük isteği olur diyeceğim Eser
1: Umarım,
0: Bey.
1: Umarım, çok teşekkürler.
0: Çünkü bir yandan yapay zeka gelişirken size rakip de oluyor. Yani artık size şirketler değil, teknoloji üretenler rakip oluyor ve çıkan yeni bir uygulama, yeni bir servis platformlaşmasa bile kullanıcıya, son kullanıcıya indiği anda bütün bu söylediğiniz hizmetleri o servis yapabiliyor. Eğer uzmanı varsa şirketlerde kullanabilecek. Bu anlamda da sizin gibi tanımlı, veriyi doğru tutabilen, verinin nereye gittiği belli olan ve yerli milli üretilmiş altyapılarla çalışan şirketlerin de büyümesi gerekiyor. Çünkü bugün yabancı bir uygulamaya yüklediğimiz bir verinin hangi sunucularda, hangi kontrolde, hangi şekilde kullanıldığını biz bilmiyoruz. Yani verimizi kontrol edemiyoruz. Bu anlamda çok kıymetli sizin yapacağınız yenilikler. Şimdi Necati Bey, size dönmek istiyorum. Şimdi eğitim teknolojileri benim de çok önem verdiğim, yatırım yaptığım, içinde olduğum, bütün buna emek veren hocalarımızla, paydaş şirketlerimizle her yıl, yılda iki ya da üç kez yapılan çok büyük eğitim zirvelerinde tartıştığımız, konuştuğumuz bir konu. Şimdi kabuk da değişiyor. Eskiden bu kadar teknoloji konuşmazdık. Şimdi ana merkeze teknoloji oturdu eğitim zirvelerinde. Dünyada da başarılı örnekler var. Bunlara da baktığımız zaman insan gelişimi için en verimli teknolojinin kullanıldığı alanlar nelerdir diye bir soru soracağım size. Evet. Ve Türkiye olarak da biz böyle büyük bir küresel dönüşümde yeni nesil öğrenme becerilerinde neredeyiz? Hani hem standart okul eğitimlerimizde hem harici olarak alınan eğitimler, yüksek lisanslar, yani belki ana sınıftan itibaren bu becerilerimizde neredeyiz?
2: Orada yapay zekanın gelişmesiyle beraber eğitimin de gerçekten bence tanımı birçok anlamda değişti. İnsanlar artık bilgiye çok daha rahat ulaşıyor. Ama burada en önemli şey o bilgiye ulaşmak değil de artık edindiğin bilgiyi kullanabilme becerisini arttırmaya yönelik oluyor. Yani edindiğin bilgiyi kullanabilme becerisi dediğimiz şey de zaten bilişsel beceriler olmuş oluyor. Yapay zeka sayesinde aslında birçok farklı alanlarda da gelişmelere sebep oldu. Nedir bu? Örnek vermek gerekirse bir raporlama almak istediğimizde bir çocuğu bir öğretmenimizin karşısına koyduğumuzda saatlerce o çocukla özel ilgilenilmesi gerekiyor ve o özel ilgiden sonra da çok önemli bir detay var. Subjektif bir raporlama çıkıyordu. Bu ne anlama geliyor? Öğretmenimiz 30 yaşında 10 yıllık deneyimde bir öğretmen de olabilir. 50 yaşında 30 yıllık deneyimi olan birisi de olabilir. Bu iki öğretmenimizin baktığı aynı çocuk bambaşka raporlar çıktısı verebiliyor. Yapay zekanın yaptığı bence en büyük eğitimdeki yeniliklerden biri ise burada bunun subjektif yaklaşımı ortadan kaldırmış olması oldu. Daha objektif ve daha hızlı sonuçlar çıkartıyor. Çünkü yapay zeka bir kerenin sonucunda sonuç vermiyor. Bir kere çocuğumuzdan bir o soruların cevapları karşısında çıkan sonucu yorumlamıyor. Defalarca soru soruyor. Hatta bizdeki geliştirmiş olduğumuz bazı teknolojiler, yani liselere yönelik olan teknolojilerde şöyle şeyler var. Çocuk ikircikli cevap veriyorsa, kendisiyle ilgili verilen cevaplarda belirsizlik varsa, aynı sınıf ortamında bulunsa bile atıyorum Ahmet adında bir çocuğa 200 soru sorarken Mehmet adında bir çocuğa 500 soru sorabiliyor sistem. Ne zaman ki emin olacak o zamana kadar devam ediyor. İşte yapay zekayı bu şekilde kullanabiliyorken bir öğretmenimiz bu şekilde bunu devam ettirme şansı yok. Eskiden var olan testlerle devam ettirdiğinizde hoca o anda tamamıyla kendi düşüncesine göre bir karar almak zorunda kalıyordu. Ama yapay zeka öyle değil. %100 emin olana kadar soru sormaya devam ediyor.
0: Evet.
2: Bizim burada temeldeki amacımız öğretmenlerimizin işini tamamıyla kolaylaştırmaya yönelik. Yani çünkü biz de gönül ister ki dünyanın bazı ülkelerinde olduğu gibi 5-6 çocuğa bir öğretmen, ki bu çok az var yani. Ama bizim ülkemizde bunun uygulanabilirliği ve dünyanın birçok ülkesinde bunun uygulanabilirliği çok mümkün olmadığından sistem 5-6 öğretmen değil, her bir öğrenciyle birebir ilgileniyor. Böylelikle öğretmenlerimizin belki sınıftaki bulunan 20 öğrenciye her birine ikişer saat ayırsa kaybedeceği zamanı saniyelere düşürmüş oluyor. Bunun yanı sıra yapay zeka sayesinde çocuklarımız an be an takip ediliyor. Haftalık, günlük velilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize hem fiziksel hem de online olarak çözebilecekleri onların gelişimi için sistemler sunuyor, sorular sunuyor. Bu fiziksel kısmı da çok önemli. Çünkü işte ülkemizde dediniz ya yeri nasıl diye, el göz koordinasyonunuz yoktur. Üç boyutlu düşünce, perspektif, uzaysal hafızanız yoktur. Çok iyi matematik ezberlersiniz. Acayip iyi fizik ezberlemişsinizdir. Kimyayı ezberlemişsinizdir. Ülkede ilk 10.000'e girmişsinizdir. Belirli bir miktar paranız vardı ve doktor oldunuz. Nasıl gireceksiniz ameliyata? Bir defa el göz koordinasyonu yok. Neşteri vurduğunda nereye patlatacağını hayal edebilecek üç boyutlu düşünce yok. Sadece ezberle, matematikle, fizikle, kimyayla ilk 10.000'e girip bir doktor olma işte ihtimaliniz olursa. Bunlar gerçekten bence önemli detaylar. İşte bizim yapmaya çalıştığımız, insanları desteklediğimiz, öğrencilere desteklediğimiz ve mutlaka gelişmesini istediğimiz alan bu. Bilişsel becerilerini geliştirmeden çocuklarımızın meslek seçimini dahi yapmamamız lazım. Ülkemizde eğitim anlamında bazı okullar, bazı özel okullar, bazı devlet okulları bunu yapıyor. Ama bunun daha da yaygınlaşması lazım ve özellikle de üniversite sınavlarından önce bilişsel beceri raporu bence artık bizim ülkemizde de zorunlu hale gelmesi lazım. Çünkü o olmazsa dediğim gibi az önce verdiğim örnek gibi işte üç boyutlu düşüncesi olmayan bir insan mühendis
0: üç boyutlu
2: olabilir.
0: Bir dünyayı da yönetemez evet. Aslında.
2: Mühendis olabilir evet. Ve bu onun için hayatında mutsuzluğa sebep olabilir. Evet. Doktor olabilir. Onun halbuki daha iyi, daha mutlu olabileceği alanlara yönlendirme anlamında da yani aslında meslek seçimi, meslek yönlendirmesi alanında da onlara fayda sağlayabileceğimizi düşünüyorum ben bu anlamda.
0: Aslında ben şunu anladım bu anlattıklarınızdan. Aslında bunu bir standartize etmek gerekiyor. Yani bu bilişsel yetenekleri artık eskiden nasıl biz işte bakalorya sınavları denirdi, bir toplu sınava girerdim filan. Zaten ezber dönemini geçtik. Artık ezber diye bir şey olamaz. Yani o kadar bilginin aktığı ve ilerlediği bir zamanda. Sanki böyle bir standartize etmek ve işte anaokul bitirdin, ilkokula giriyorsun, bir bilişsel yeteneklerle ilgili bir testten geçmek. Çocuğun fen mi, matematik mi, edebiyat mı seçeceği veya ilgi okuyacağı veya ilgi alacağı alanları o bilişsel yeteneklere göre yönlendirmek.
2: Kesinlikle.
0: Kaç yaşına kadar bilişsel yetenek ortaya çıkar? Yani dönüşümü var mıdır bunun? Limit hangi yaştır?
2: 5 yaşından sonra diye başlıyoruz ama orada çok güzel bir yere dokundunuz. Mesela ana sınıftan ilkokula geçilirken bir çocuğun bilişsel beceri raporuna bakılırsa çok önemli bir şey keşfedebiliyorsunuz. Farkındalığını yaratabiliyorsunuz.
0: Evet.
2: Eğer çocukta disleksi, diskalkuli, diskrapi ya da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yani DEP varsa ve siz bunu 5'ten 6'ya yani daha ana sınıfından ilkokula geçerken keşfederseniz belki 6-8 yıl sürecek olan disleksi

0: taksi macerasını çok çok yarı yarıya kısa süreye indirmiş oluyorsunuz.
1: Böyle. Evet.
0: Yani inanılmaz bir fayda. Düşünsenize sizin hayatınızdan 3 yılı çalmasına izin vermemiş oluyoruz. Bu sayede çocuğun o bilişsel beceri raporu sayesinde eğitim, öğretim hayatınca yaşayabileceği zorlukları da üstesinden gelmiş oluyoruz. Çünkü işte bizim şirket ortak, kurucu ortaklarımızdan Cihan Bey'de de var disleksi. Ben depliyim. Yani okuma yazma bilmiyor diye insanlar yaftalanıyor. Halbuki onun öğrenim bozukluğu var. Onun öğrenme tarzı sadece diğer öğrencilerden, diğer çocuklardan farklı.
1: Farklı.
0: Dünyanın en iyi mühendislik şirketlerinde bir ortalama var. Diyorlar ki mimarlık, özellikle mimarlık alanında her 7 mimardan bir tanesi kesin disleksi olması lazım diyor. Çünkü birçoğu bütünden parçaya bakarken o parçadan bütüne bakabilme becerisi var. Yani bu bir aslında bir hastalıkmış gibi değil. Eğer erken yaşta farkındalığını yaratabilirsek o zaman gelecekte çok ciddi anlamda faydası olan, kendisi için de toplum için de faydası olan bir bireye dönüşmüş olacak. Ben çocuklarımızın eksiklerini, potansiyellerini erken yaşta işte keşfedip onların kendi kapasitelerini en iyi versiyona geçirebilmek için yapılabilecek en önemli şeylerden biri, az önce sizin de söylediğiniz gibi, bir standartizasyon getirilip ana sınıfından itibaren her yaşta mutlaka bakılması gerektiğine inanıyorum.
1: Çok önemli bir konu bu. Yani bu hakikaten eminim de ama kamu nezdinde de, bakanlıklarımız nezdinde de bu konu gündemde. Çünkü gençliği kaybetmek, gençliğin yeteneklerinden mahrum kalmak gibi bir lüksümüz yok. O zaman bizim daha küçük yaşta o çocuklarımızı bilişsel yetenekleriyle ayrıştırıp eğitim vermemiz son derece kritik bir hale geldi.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü uzun zaten eğitim süresi, bir 18 yıl, 17 yıl falan, çok uzun bir süre.
0: Kesinlikle.
1: Artık teknolojinin ve bu dünyanın bu sürelere tahammülü yok. Orada eminim yeni modeller, yeni esnemeler çalışılacak bunlar önümüzdeki birkaç sene içerisinde. Ama bir taraftan da zaman kaybı olmaması adına o harika beyinleri, yani Türkiye'ye de faydası olabilecek beyinleri doğru bir şekilde ayrıştırmak ve yetenek odaklı eğitim vermek son derece kritik. Eser Beyciğim, şimdi ne tip zorluklar yaşıyorsunuz Türkiye'de? Bu çok güzel anlattınız, harika, güzel, işte servis güzel filan, ama bir yandan da sizin türünüzdeki daha çok gelişen teknolojileri de içine alan şirketler belli zorluklar yaşıyorlar. Ne tip zorluklar yaşıyorsunuz işinizi büyütürken?
2: Teşekkür ederim. Biz Türkiye merkezli, globale açılan moda teknolojisi, yapay zeka projesiyiz. Dolayısıyla globale açıldığınız zaman sizin globalden bir ödeme alabilmeniz gerekiyor. Bizim esasında ilk başta bizi zorlayan kısım bu oldu diyebilirim. Bunu da Amerika merkezli bir ödeme sistemiyle görüşerek, kendilerinden yaklaşık bir ay kadar bir görüşmemiz oldu. Sonrasında onay aldık ve Amerika merkezli ödeme sistemini Model Snap'e entegre ettik. Şu anda Model Snap globale bu anlamda açılmış durumda. Dünyanın birçok ülkesinden ödeme alıp bu noktada hizmet verebiliyor şu anda. Yakın zamanda da yerel ödeme sistemleriyle hala görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da Model Snap'e entegre etmeyi düşünüyoruz. Yaşadığımız en yakın zorluk bu diyebilirim.
1: Peki ilerleme şeyiniz nedir? Yani planınız nedir? Bundan sonrasında işte nasıl bir teknolojik regülasyonda olabilir, farklı aşamalarda olabilir? Yani sizin sektörü ilgilendiren büyüme planlamanızda, hani Türkiye'nin tabii pozitiflerinden de bahsedebilirsiniz. Yani gördüğünüz destekler ve iyi konuları da anlatabilirsiniz. Biz buradan bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu tip şirketlerimiz nasıl büyüyecek, nasıl kalkınacak ve burada hani çözülmesi gereken bir şey mi var, yoksa her şey iyi ve artılar şunlar, biraz böyle onlarda da varsa eğer deneyiminiz, duymak isteriz.
2: Esasında üretken yapay zeka noktasında Model Snap yeni bir proje, yaklaşık 2-2,5 aydır yayında olan bir proje. Buna rağmen yerelde oldukça dikkat çekmiş bir

0: proje. Biz sürekli ortağım Fevzi Bey'le birlikte sunumlara gidiyoruz. Çeşitli toplantılara katılıyoruz. Sistemin pozitif taraflarını aktarmaya çalışıyoruz. Heyecanla bunu yapmaya çalışıyoruz. Büyüme hedeflerimiz arasında esasında yerel ve global anlamda yani partner zaman içerisinde arayabiliriz. Bu bizi hedeflerimize çok daha kısa
1: diğer
0: sürede...
1: Diğer rekabetiniz nasıl?
0: Şimdi biz çok niş bir alanda yer alıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda çok fazla rakibimiz yok. Türkiye merkezli çıkan bir yapay zeka platformu olarak bu anlamda dünyada ilk üçe hatta liderliğe gelmeyi kendimize vizyon edindik açıkçası.
1: Takipte olacağız.
0: Çok teşekkürler.
1: Eser Bey, inşallah. Çok sağ olun. Çok gurur duyarız. Necati Bey, son sizinle bitirmek istiyorum programı. Sosyal medya. Bu konu benim de çok gündemimde. Neden kısıtlansın dediniz? Bu kadar veriniz var, datanız var. Bununla ilgili bir çıktı mı var? Sosyal medyanın bilinç tarafında nasıl bir etkisi oluyor? Negatif, pozitif. Nasıl bir sistem olmalı sizce?
2: Ya orada özellikle gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman hani bunu yaparken düşündükleri şey şu oluyor. Bir defa kötü örnekleme almakla ilgili bir sıkıntımız var. Onların yanı sıra da bilişsel beceriler anlamında da çocuklar var olan zamanlarını ekranı aktif olarak kullanmak yerine ekranı pasif kullanmış oluyorlar. Ekranı pasif kullanınca da az önce söylediğimiz gibi dikkat süreleri yerlere düşüyor. İşte hafıza, muhakeme, problem çözme yetenekleri azalıyor. Yani sosyal medya aslında kısıtlamaktan kastığımız şey tamamıyla yasaklansın değil ama ekranı kullanmayı öğrenmemiz lazım ülkecek. Ama bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sadece öğrenciler için değil. Ya yani ben bir toplu taşımaya bindiğim zaman ne bileyim 60 yaşında bir amcama baktığım zaman bile artık sosyal medyada geziyor. O bile işte az önce söylediğiniz gibi scroll yapıyor. O bile story izliyor. Bence toplum olarak bunu kısıtlanması aslında o ekranı kullanmayı yani ekranın bizi yönetmesini değil de ekranın bize sunduğu şeyden faydalanmayı bilmemiz lazım. Çünkü bu sadece çocukların özelliklerini, sadece çocukların bilişsel becerilerini geriye alan bir şey değil. Toplum olarak aslında bu bir probleme dönüşmek üzere. Ve bu algı yani günümüzde biliyorsunuz reklamdan tutun da bir şeyi pazarlamak istiyorsanız her şey algıyla oluyor. Yani marketing dediğiniz şey tamamen algı. Orada öyle bir algı oyunu var ki çocukların bilişsel becerilerinden ziyade ya da yetişkinlerin bilişsel becerilerinden ziyade artık bambaşka bir dünyada da bambaşka şeyleri düşünmelerine sebep oluyor. İşin eğitim tarafına geri dönecek olursak da yani elimizdeki verilere baktığımız zaman dediğim gibi evet çocuk yaşta daha yüksek olması gayet normal ama bir anda özellikle lise çağının belirli dönemlerinde lise 2'den sonra sosyal medyanın iyice yaygınlaşmasıyla dikkat sürelerinin problem çözme özellikle işlemleme hızı dediğimiz yani aslında sınava girdiğinizde sınavı yetiştirdim yetiştiremedim olaylar var işte onların temeli olan kısımlarda bununla ilgili çok ciddi düşüşler görüyoruz. O verilerle ilgili çok fazla detaya girmek istemiyorum ama en önemli şeylerden biri bence çocuklarımızın değil aslında toplum olarak öğretmenlerimizin, velilerimizin ekranı pasif ve aktif kullanımın ne anlama geldiğini bilerek doğru şekilde kullanmanın hayati önem taşıdığını düşünüyorum.
1: Şimdi burada büyük bir eğitim alanı var. Yolumuz da var bence. Evet. Sosyal medyanın sadece bilişsel olarak zihin karıştırmak değil, duygu dünyamızı da alt üst ettiğini düşünüyorum. Ama bir taraftan da bazı açılardan da insanların dönüşümünü de sağlayan bir araç gibi de görüyorum. Orada dinlediğim bir eğitmenden dinlediğin kısa bir video.
2: Aktif kullanma.
1: Veya evet yani orada bence içerik seçmek, neyi izleyeceğini bilmek ve bu takibi de günün her anında değil veya oraya bir içerik koymayı da günün her anında değil. Belli amaçlarla yapmak, sosyal medyayı belli amaçlarla kullanmak mümkün, kritik. Ama yapmayacağız bunu, bunu biliyorum. Yani sabah uyanıyoruz ve sanki gönüllü işçi gibi sürekli içerik üretiyoruz sosyal medyaya. Orada yaşananları, gördüklerimizi gerçek zannediyoruz. Yani yapay zekanın o halüsinasyonu gibi oradaki gördüklerimizde yaşantıları, gezmeleri, işte zenginlikleri, fakirlikleri her şeyi gerçek zannediyoruz. Dolayısıyla bu tek bir program içeren bir konu önemli. Bugün çok güzel bir sohbet yaptık. Çok teşekkür ediyorum her iki konuğuma.

0: Teşekkür ederim.
1: Tabii ki Ediz Bey, Model Snap'in dünya çapında olmasını görmek istiyoruz. Ve ilk de ben duyururum bu programda inşallah.
0: Evet, çok teşekkürler. Umarım.
1: İyi ki geldiniz. Necati İkiz, inşallah daha sonra yine konuğum olun. Bu bilişsel konular önemli. Çocuklarımızın gelişimi önemli. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Bu platformun da yolu çok açık olsun diyorum. Ve gelişsin diyorum inşallah. Evet sevgili izleyiciler, güzel bir sohbet izlediniz. Kaçıranlar için YouTube kanalımızdan tekrarını izlemeniz mümkün. Önümüzdeki hafta yine teknoloji ve yeni konuklarla bir arada olmak üzere diyorum. Hoşça kalın efendim.

0: alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini Her Şeyi Konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları kruvaziyer ve denizcilik sektörü yöneticisi Ahmet Yazıcı ve uluslararası liderlik ve takım koçu Duygu Alptekin Gürsu. Her Şeyi Konuşalım cumartesi 17'de Ağbara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

anda Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga. Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkezi.

Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10 bin koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor. Very much as it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina, tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi, döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik fürenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

İklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı.

gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Endişe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

çam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Timpu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

tutan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Butan Krallığı.

ancak Butan Kralı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Butan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Malta'nın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde üç katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı ikinci katta yer alıyor. Üçüncü katta ise samanlar depolanıyor.

manastıra ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Haro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
1: Go Estep.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın 2 katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın 2 katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmıkyalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Capilano Nehri'ne karşı sarp kayalıklara doğru dolanıyor.

dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elion Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

0: Cari işlemler dengesi. Bir ülkenin toplam mal ve hizmet ihracatı ve transferleriyle aynı kalemlere yönelik ithalatı arasındaki farktır.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
3: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
2: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
4: Para bedavadır.
5: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
6: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
2: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
7: Paranın rotası.

0: Günaydın. Bugün 25 Haziran Perşembe saat 07. Ben Sema Ertekin. Yeni güne küresel piyasalarda sert bir fiyatlama dönüşüyle başlıyoruz. Trump'ın İran'la müzakere sürecinde ilerleme mesajı ve Hürmüz üzerinden gelen güçlü petrol akışı verisi enerji tarafında riskleri aşağı çekti. Brent petrol 72 dolar bandına kadar geriledi. Piyasa jeopolitik risk primini hızla çözmeye başladı ve aynı anda altın da 4000 doların altına sarktı. Güvenli liman talebindeki zayıflamayı da teyit etmiş oldu. Gümüş ons sayısı %3,5'u aşan bir satış takip ettik dün. Geri çekilme var. Emtia tarafında sert bir çözülmeye işaret ediyor. Bu tabloya da güçlü dolar ve Fed'in yeniden agresif sıkılaştırma fiyatlaması eklenince risk iştahı küresel ölçekte yeniden baskı altında. Özetle piyasa artık savaş ve jeopolitik başlıkları değil, yeniden faiz, dolar ve Merkez Bankası döngüsünü fiyatlıyor. Ve kritik soru da şu: bu bir rahatlama rallisi mi yoksa daha derin bir yeniden fiyatlamanın başlangıcı mı? Hepsini konuşacağız. Ve tabii ki siz bu sabahta ekranınızda sadece verileri, rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, piyasaların yönünü ve büyük resmi de izleyeceksiniz. Fırsat ve risk haritasını da açacağız. Seans öncesine hoş geldiniz. ...25 Haziran Perşembe gündemine hızlıca birlikte bakalım hangi başlıklar çıkıyor bugün öne. Amerikan Başkanı Trump'tan Türkiye'ye F-35 mesajı geldi. Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok mutlu edecek bir adım atabileceğini belirterek Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda olumlu mesajlar verdi. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu da ifade eden Trump, Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur ifadesini kullandı. Devam edelim. Ekonomi yönetimi de Londra'daydı. Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Londra'da önemli mesajlar aldık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da düzenlenen net sıfır emisyon zirvesinde yaptığı konuşmasında iklim değişikliğinin artık küresel ekonomi için doğrudan bir risk haline geldiğini söyledi. Bakan Şimşek, gelişmekte olan ülkelerin İklim hedeflerine ulaşabilmesi için mevcut finansman seviyelerinin yetersiz kaldığını da belirterek daha etkin bir küresel iklim finansmanı mimarisi çağrısında bulundu. Ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da enflasyon ve makroekonomik görünüm sunumunda önemli mesajlar verdi. Karahan, gıda ve enerji kaynaklı fiyat baskılarının sürmesine rağmen iç talepteki yavaşlama ve hizmet enflasyonundaki katılığın azalmasının dezenflasyon sürecini desteklediğini söyledi. Devam edelim. Amerika-İran müzakere süreci de devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere sürecine dair yeni açıklamalar yaptı. Kongre binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, görüşmelerin iyi gittiğini belirtti. Tahran yönetiminin önemli adımlar attığını söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'la teknik düzeyde yürütülen görüşmeler kapsamında heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini duyurdu. Amerikan Enerji Bakanı Chris Wright ise Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte yaklaşık 72 gemi ve 20 milyon varil petrolün geçtiğini ifade etti. Altın ve petroldeki düşüş derinleşiyor. Altın fiyatları düşüşünü sürdürdü. 7 ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Güçlenen Amerikan doları ve Fed'in sıkılaştırma beklentileri getiri sağlamayan metale talebi azaltıyor. Petrol fiyatları da İran savaşı öncesindeki en düşük seviyelerine geriledi. Orta Doğu ham petrol arzının kesintiye uğrayacağına dair endişeler, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin normale dönmesiyle birlikte azalmaya devam ediyor. Ve borsaya 5 yeni şirket daha geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu son bülteniyle birlikte halka arz piyasasında hareketliliği artıracak önemli bir adım attı. Kurul, ilaçtan turizme, enerjiden seramiğe ve gıdaya kadar farklı sektörlerden 5 şirketin halka arz başvurusuna onay verdi. Onay verilen şirketlerin tamamında sermaye artırımı yöntemi kullanılırken bazı şirketlerde mevcut ortakların pay satışları da yatırımcılara sunulacak. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi rakamlara verilere, grafiklere bakalım. Son fiyatlamalar bize jeopolitik risk birimiyle ilgili ne söyleyecek ve risk iştahıyla ilgili. Brent petrol %1,26'lık düşüşle 72,9 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Kıymetli metaller tablosuna bakalım, oradaki son durum ne? Altın ons 4000 doların altında, 3994 dolardan fiyatlanıyor şu anda. 0,12'lik bir geri çekilmede takip ediyoruz. 60 doların altına inen bir gümüş ons izliyoruz, 57,4 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Platin tarafında 1575 dolar bandını izliyoruz ve 0,69'luk düşüş kaydediliyor platinde. Paladyumda da 0,39'luk yukarı yönlü hareket var. 1176 dolardan fiyatlanıyor paladyum. Devam edelim. Piyasalara bakalım. Küresel piyasalarda Asya borsalarıyla başlayalım. Çin Şangay 0,36 kazançla 4125 puan seviyesinde seyrediyor. Hindistan'da da yukarı yönlü hareket var. 77.350 puandan işlem görüyor. 0,47'lik kazancı var. Güney Kore'de %5,5'a yakın yükseliş takip ediyoruz. 8933 puandan geçiyor. Hong Kong geri çekildi. %1,5'a yakın düşüş izleniyor. 23.067 puandan geçiyor Hong Kong. Devam edelim Amerikan borsalarıyla. Amerikan borsalarında yeşil bir tablo var. 51.865 puanda Dow Jones yukarı yönlü hareket ediyor. %1,74'lük kazanç takip ediyoruz. Nasdaq'ta 29.729 puandan geçiyor ve S&P 500'de de 7.399 puan seviyesini izliyoruz. 0,56'lık yukarı yönlü hareket var S&P 500'de. Rakamlar, veriler, tablolar böyleydi ve Trump'tan da F-35 mesajı geldi dedik. Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım ifadesini kullandı Trump. Amerikan Başkanı Trump Beyaz Saray'da yaptı bu açıklamayı. Türkiye ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Ankara'daki NATO zirvesine Başkan Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı katılacağını söyledi. Trump Türkiye'ye yapılacak jet motoru ve F-35 savaş uçağı satışı ile ilgili de konuştu. Şimdi biraz daha yakından bakalım.
1: Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kameraların karşısına geçti. Gündeminde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Övgüleri ardı ardına sıraladı.
1: Erdoğan iyi bir insan, onu seviyorum. O benim arkadaşım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Ben ABD'yi seviyorum, o Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam, saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı.
2: Trump, NATO zirvesine Başkan Erdoğan'a olan saygısından dolayı katılacağını da söyledi.
1: Erdoğan beni aradı. Zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın dedi. Başkaları isteseydi gitmezdim. Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım.
2: Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda olumlu mesaj da verdi.
1: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
2: Trump İran savaşı hakkında da konuştu. Bir kez daha NATO ülkelerine sitem etti.
1: İran'la yürüttüğümüz müzakereler harika gidiyor. En önemli konulardan birinin tam ortasındayız. Ancak NATO konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bu konuda hiç yardım ihtiyacımız yoktu. İran'ı zaten ilk haftada yerle bir ettik. Ama NATO ülkeleri yardım etmek isteriz deseydi hoş olurdu. Buna ihtiyacımız bile yoktu. Sadece hayal kırıklığına uğradım. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben sadece NATO üyelerinin sadakatini istiyorum. Paralarına ihtiyacımız yok. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahip.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Londra'da sunum yaptı. Peki hangi mesajlar vardı o sunumda? Talepteki yavaşlama dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyor dedi Merkez Bankası Başkanı. Jeopolitik gelişmeler enerji ithalatı faturasını artırıyor ve buna karşın talepteki dengelenme cari denge üzerindeki baskıyı sınırlıyor ifadesini kullandı Merkez Bankası Başkanı. İhracat dirençli seyrini korurken turizm gelirlerindeki etki de sınırlı kalıyor dedi ve Türk lirası varlıklara yönelik talep güçlü seyrini sürdürüyor. Güçlü rezervler ve makro ihtiyati adımlar yeniden dolarizasyon riskini sınırlandırıyor ve sıkı para politikası da sürecek dedi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Karahan Londra'da yatırımcıların olduğu bir toplantıda bu sunumu yaptı. Satır araları çok önemli çünkü Karahan'ın verdiği mesajların merkezinde tek bir tema var. Dezenflasyon süreci devam ediyor ve Merkez Bankası bu konuda hala oldukça kararlı. Sunumda dikkat çeken ilk nokta enflasyondaki ayrışma. Gıda ve enerji kaynaklı yukarı yönlü baskılar sürüyor ama çekirdek göstergelerde yavaşlama görülüyor. Özellikle kira ve eğitim gibi geçmişte en dirençli kalan kalemlerde katılığın azalması Merkez Bankası açısından önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor. İkinci kritik başlıksa talep. Karahan kredi büyümesinin yavaşladığını, kapasite kullanım oranlarının gerilediğini ve iç talepte soğuma yaşandığını söylüyor. Bu aslında Merkez Bankası'nın aylardır uyguladığı sıkı para politikasının ekonomiye yansımaya başladığını da gösteriyor ve belki de yatırımcıların en çok dikkat ettiği bölüm yeniden dolarizasyon riski. Karahan burada oldukça net. Türk lirası varlıklara talebin güçlü kaldığını, rezervlerin destekleyici olduğunu ve şu aşamada yeni bir dövizleşme dalgası görmediklerini de ifade etti. Yani Londra'daki yatırımcılara verilen mesaj şuydu: enflasyonla mücadele rayında ilerliyor, finansal istikrar korunuyor ve Türk lirasına güven de sürüyor. Piyasalar açısından şimdi kritik soru bu tablonun faiz indirimleri için ne kadar alan açacağı. Çünkü enflasyonda düşüş sürerken büyümede yavaşlama sinyalleri de var. Bu mesajları verdi Fatih Karahan. Şimdi Hürmüz'e dönelim. Çünkü Hürmüz'de trafik hızlandı. Amerikan Enerji Bakanı Chris Wright yaptı bu açıklamayı. Son 24 saatte 20 milyon varil petrol geçti dedi Hürmüz'den. Hürmüz'deki gemi trafiği savaş öncesinin de üzerine çıkmış durumda ve küresel piyasalar için işte bu açıklama oldukça önemli. Son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 72 geminin geçtiğini söylüyor Amerika'nın Enerji Bakanı ve petrol taşındığını, 20 milyon varil petrol taşındığını söylüyor. Bu rakam sadece bir lojistik veri değil. Çünkü birkaç hafta önce piyasaların korktuğu senaryo Hürmüz'ün kapanması ve küresel enerji arzının ciddi şekilde aksamasıydı. Bugünse tam tersini konuşuyoruz. Petrol akışı yalnızca normale dönmüyor. Bazı ölçümlere göre de savaş öncesi, çatışma öncesi seviyelerinin de üzerine çıkıyor. İşte Brent petrolün 72 dolar bandına kadar gerilemesinin temel nedeni de bu. Piyasa artık savaş riskini değil, arzın yeniden rahatladığını fiyatlıyor. Ancak burada dikkat çeken bir başka mesaj daha var. Amerikan Enerji Bakanı'nın İran'ın Hürmüz'ü kapatma kabiliyeti artık kalmayacak açıklaması. Aslında sadece enerji piyasalarına değil, jeopolitik dengelere yönelik güçlü bir mesaj bu. Çünkü yıllardır İran'ın elindeki en büyük stratejik koz Hürmüz Boğazı üzerindeki baskı kapasitesiydi. Eğer piyasa gerçekten bu kozun etkisini kaybettiğine inanırsa enerji fiyatlamalarında yeni ve daha düşük bir denge de oluşabilir. Fakat unutulmaması gereken önemli nokta da şu: Boğaz'daki mayın temizleme çalışmalarının henüz tamamlanmamış olması. Risk biriminin tamamen sıfırlandığı anlamına da gelmiyor bu. Yani piyasa şu an rahatlıyor ama hala teyit de arıyor. Şimdi devam edelim. Amerikan Başkanı Trump'tan İran'a yönelik, Hürmüz'e yönelik ve nükleer konularla ilgili yeni mesajlar var. Trump, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti talep etmediğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerine Amerikalı uzmanların da eşlik edeceğini açıkladı. Ve aksi durumda da müzakereler biter dedi. Buyurun bakalım.
3: Denetimler yapılacak. Eğer haklı olsalardı toplantıları şu anda iptal ederdim.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamayla İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir geçiş ücreti talep etmedi diyerek son günlerde ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Ayrıca Trump, aksi bir durum olursa müzakereleri hemen sonlandıracağını da vurguladı. Trump, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tespit edilmesi için görevlendirilecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerine ABD'li uzmanların da destek vereceğini açıkladı.
3: Yanıldıklarını biliyorlar. Bize içeriden bilgi verdiler. Denetimler yapılacak. Eğer haklı olsalardı toplantıları şu anda iptal ederdim.
4: ABD Başkanı ayrıca denetçilerin İran'daki tesislere gönderilmesi konusunda aceleye gerek olmadığını söyledi.
3: Acele yok ama uygun zamanda sahada olacaklar.
4: Tahran yönetimi ise Washington'ın iddialarını reddediyor. İranlı yetkililer bombalanan nükleer tesislere yönelik yeni bir denetim anlaşması yapılmadığını savunuyor. Washington'la Tahran arasında denetimlerin kapsamı, saha erişimi ve takvim konusunda görüş ayrılıkları devam ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi de denetimlerin gerçekleşeceğini ancak saha erişimi ve uygulama detaylarının halen müzakere edildiğini açıkladı.
3: Bu imzalandı. Üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu mutabakat zaptının 8. maddesinde nükleer maddeler ve tesislerle ilgili olarak yürütülecek nükleer faaliyetlerin her anlamda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından denetleneceği açıkça belirtilmektedir.
4: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.
3: Eğer İran normal bir ülke olma yönünde karar verirse ülke için inanılmaz fırsatlar ortaya çıkabilir.
4: Gözler şimdi İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının nerelerde bulunduğuna, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerine ne kadar erişim sağlanacağına ve Washington-Tahran hattındaki kritik müzakerelerin sonucuna çevrildi.
0: Piyasalardaki fiyatlamalara bakalım hızlıca. Çünkü petrol fiyatları savaş öncesi döneme doğru ilerliyor. Fiyatlamaya doğru ilerliyor. $72'dan fiyatlanıyor şu anda Brent petrol. Fed'in faiz artırımı beklentileri de yeniden güç kazandı. Güçlenen doları izliyoruz şu anda. Ve bu da değerli metaller üzerinde baskı yaratıyor. Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. $4000'ın altına kadar sarktı altın ons. Gümüş fiyatları 6 ay sonra yeniden $60'ın altına indi ve Bitcoin'e baktığımız zaman haftalık bazda %9'un üzerinde değer kaybettiğini görüyoruz. Küresel piyasalarda son dönemin en sert fiyatlamalarından birini izliyoruz bu rakamlarla. Altın psikolojik $4000 seviyesinin altına geriledi. Bitcoin yeniden $60,000'ın altına sarktı. İlk bakışta iki farklı hikaye gibi görünse de aslında her ikisinin de arkasında aynı neden var. Güçlenen dolar ve yükselen faiz beklentileri. Piyasalar artık Fed'in bu yıl yeni faiz artırımları yapabileceğini daha güçlü şekilde fiyatlıyor ve bu beklenti de dolar endeksini son 13 ayın zirvesine taşıyor. Faiz getirisi olmayan altın üzerinde de ciddi bir baskı yaratıyor bu durum. Üstelik Amerika-İran hattında tansiyonun düşmesi ve enerji arzına ilişkin endişelerin azalması da güvenli liman talebini zayıflatıyor. Ama dikkat çeken bir nokta var. Altında altındaki satış değil, Bitcoin'de aynı anda değer kaybediyor olması. Bu bize yatırımcıların sadece güvenli limanlardan değil aynı zamanda yüksek riskli varlıklardan da çıktığını gösteriyor. Yani şu an piyasada yaşanan şey bir varlık değişimi değil. Daha çok nakde dönüş hareketi gibi görünüyor. Son haftalarda da teknoloji hisselerinde başlayan satışlar kripto paralara ve MTI'ye da yayılıyor. Amerika'da faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı düşüncesi de ucuz para döneminin alışkanlıklarıyla yükselen birçok varlık sınıfına yeniden fiyatlıyor. Bu nedenle piyasaların önündeki en kritik veri artık jeopolitik gelişmelerden çok Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri ve Fed'in vereceği mesajlar olacak. Çünkü şu an piyasa bir şeyi sorguluyor. Faizler gerçekten yeniden yükselirse hangi varlıklar ayakta kalabilecek? Tablo böyle, durum böyle. Trive Yatırım Araştırma Direktörü Erencan Umut da Amerika-İran anlaşmasının piyasalara yansımalarını ve beklentileri, fiyatlamaları değerlendirdi. Buyurun bakalım.
5: Piyasa en kötüsünün geride kaldığını çok uzun bir süre zarfı içerisinde fiyatlıyordu. Bugün gelmiş olduğumuz noktada işte hani biz söylüyorduk ya, tahvil getirileri mi acaba doğruyu fiyatlıyor, hisseler mi doğruyu fiyatlıyor? İkisinde de aslında bir miktar doğruluk payı var ama hisse senetlerinin, yani hisse endekslerinin, borsaların savaşın sonuna geldiğimiz, hatta sonlanmış olduğuna ilişkin yapmış oldukları fiyatlamalarda daha haklı oldukları ortaya çıktı. Çünkü biz bugün gelmiş olduğumuz noktada bakıyoruz, müzakereler devam ediyor. İki taraf da, yani müzakerelerde bir aksama söz konusu olsa dahi masadan kalkma noktasında hiçbir şekilde istekli değil. Çünkü İran masadan kalktığında bombalanmaya devam edecek, daha bir geriye gidecek. Zaten yıllardır Amerikan ve Batı blokunun yaptırımlarıyla uğraşan bir İran var. Artık bu işin de sonuna gelmişken alabileceğimizi alalım. Tavizi alabildiğimiz tavizi, koparabileceğimiz tavizi kopartalım ve yolumuza bakalım noktasında. Trump'ın meselesi daha karışık, daha karmaşık bir nokta içerisinde işliyor. Orada da hepimizin malum bir Kasım seçimleri var. Petrol fiyatlarında çok keskin bir yükseliş hareketinin ardından Amerika'da benzin fiyatlarında da çok ciddi bir yükseliş hareketleri söz konusu oldu. Her ne kadar hane halkının harcanabilir geliri içerisinde akaryakıt harcamaları işte bundan 5 ila 10 yıl öncesi seviyelere göre çok daha düşmüş olsa da, yani benzin fiyatlarındaki, akaryakıt fiyatlarındaki keskin yükseliş hareketleri 10 yıl önce siyaseti daha bir etkileyebilirdi. Hane halkını daha bir etkileyebilirdi. Bugün tabii ki etkiliyor ama 10 yıl öncesine göre değil. Ama en nihayetinde yine de bu hane halkının harcanabilir gelirinde bir tırpanlanma anlamına geldiği için ve önümüzde çok yakın bir sürede bir ara seçim olduğu için Trump da elinden geldiği kadar İran'a diz çöktürmek ve petrol fiyatlarını aşağı doğru getirebildiği kadar getirme noktasında çalışmaları devam ediyor. Piyasalar da zaten bunu gördüğü için en ufak aksaklıkta bile çok ciddi bir reaksiyon vermektense yol kazası olarak nitelendirilen, dile getirdiği bir yorumlama içerisinde. Yani bunun ben bu şekilde devam edebileceğini ve en nihayetinde bu görüşmelerden bir nihai sonucun çıkabileceğini düşünüyorum. En kötünün geride kaldığına ilişkin oluşan algının en azından şu dakika, şu an itibariyle kuvvetle muhtemeldir ki haklı olduğunu düşünüyorum.
0: Birazdan canlı yayın konuğum olacak ama Fed'in stres testi de sonuçlandı. O bilgiyi de paylaşalım. Amerikan bankaları resesyona hazır sonucu çıktı o stres testinden. Amerika'nın önünde gelen 32 büyük bankası Fed'in olası bir ağır ekonomik kriz senaryosuna karşı uyguladığı stres testinden başarıyla geçmiş oldu. Sonuçlar, öngörülen milyarlarca dolarlık zarara rağmen bankaların mali yapısının sağlam kaldığını ve zorlu koşullarda dahi ekonomiyi finanse edebilecek güce sahip olduğunu da ortaya koymuş oldu. Şimdi seans öncesinde canlı yayın konuğum stratejist Eren Kuru bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
6: Günaydın, iyi yayınlar, çok sağ olun.
0: Teşekkürler. İnanılmaz bir fiyatlama izliyoruz şu anda. Her şey beraber düşüyor. Petrol 72 dolar bandında, altın ons 4000 doların altına sarktı. Bitcoin tarafında zaten geri çekilme var. Tabii teknoloji tarafında da hisse tarafında da geri çekilme var. Bu neyin fiyatlaması? Barış'ı mı fiyatlıyoruz şu anda?
6: Aslında dediğiniz doğru, barışı fiyatlıyoruz diyebiliriz bu tarafta. Ama hani bir tarafta hani fiyatların biraz da pozitif tarafta yer alması gerektiğini düşünüyorduk bu zamana kadar. O büyük bir yanılgı olarak bize yansıdı diyebiliriz. Faizlerden yola çıkarsak eğer, hani hatırlarsınız hani bundan bir 3-4 ay önce yaptığımız ayında işte hani Brent petrol düşecek. Bu enflasyon beklentisini aşağı çekecek. Buna birlikte de hani enflasyon, özür dilerim, şimdi merkez bankalarının faizlerini yukarıda kalacağı gibi bir beklenti oluşuyor. Şimdi bu zamana dönüp baktığımız zaman Brent petrol fiyatları dünyada küresel ölçekte enerji fiyatları aşağı doğru geliyor, kabul ediyoruz ama bunların yansımasının her ne kadar da hani hemen olacağını düşünmemek gerekir. Çünkü fiyatlara yansıması bir miktar daha zaman alacak. Hatırlarsanız savaş ilk başladığı zaman petrol tankerleri vuruldu ve diğer ülke ekonomileri zarar gördü. Bunların biraz recovery'si zaman alacak. O yüzden şu an her ne kadar da böyle Brent petrol, işte Amerikan Texas ham petrolü aşağı doğru gelse de bunların yansıması yıl sonu kadar bulacaktır. Buna birlikte demin faize gelecek olursak, faizlerin bir miktar yukarıda kalmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi, yani satıcı tarafta yer almasının en büyük etkenlerinden bir tanesi, demin de sizin dediğiniz gibi Fed tarafındaki faiz beklentilerinin yukarıda oluşması. Şimdi burada faiz beklentilerinin yukarıda oluşmasından derken ne kadar bir faiz artışı konuşuyoruz? Hatırlarsanız swap

0: daha da pozitif tarafa evrileceğini düşünüyorum ki keza zaten şu an Wall Street tarafındaki future'lar pozitif tarafta yer alıyor. Aslı tarafında da karışık seyir, bir miktar karışık seyir var. Ancak ama ilerleyen dönemlerde bir miktar daha pozitif tarafa evrileceğimizi düşünüyorum küresel ölçekte. Şu anki fiyatlama tamamen faiz odaklı. Faiz odaklı olduğu için de hemen hemen tüm varlıkların satıcı tarafta yer aldığını görüyoruz. İlerleyen dönemlerde bu kademe olarak aşağı doğru geleceğini düşünüyorum. Şu an her ne kadar da ABD veri mevsimi uzak tarafı bir miktar dikleşse de şu an ilerleyen dönemlerde bu kademeli olarak bir miktar daha aşağıya gelmesini bekliyorum. Şu anki bir aylık, iki aylık, yani bir çeyreklik performanslar bize yanıltıcı olabilir bundan bir yıl, iki yıl sonrası için. Ama şu anki perspektifte dediğiniz gibi bir satıcı performans izliyoruz. Ama bunu ilerleyen dönemlerde bir miktar daha demin de Umut'un da dediği gibi bir miktar daha hani Kasım seçimlerine doğru yavaştığı zaman bir miktar daha pozitif tarafta yer alacaktır Amerika. Amerika'da bir miktar daha pozitif tarafta yer alacağı için hem Amerika hem Avrupa hem Asya ve Orta Doğu pozitif tarafta fiyatlanacaktır diye söyleyebilirim size.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Enerji Bakanı Chris Wright'ın açıklaması çok önemli. Son 24 saate 72 gemi geçti ve 20 milyon varilin oradaki akışla geçtiğini söyledi. Bu savaş öncesi dönemden de daha fazla bir trafik anlamına geliyor. Brent petrol fiyatlaması açısından baktığınızda 70 doların altını görür müyüz? Oradaki trafik daha da hızlandığında.
0: Tabii ki de dediğinize katılıyorum. Görmeniz muhtemel. Ama hani buradaki fiyatlamanın hani hem yani oradaki gemi geçişken hani sizin dediğiniz gibi diğer taraftan da hani Asya tarafında hep arka planda tuttuğumuz şey Çin, Tayvan tarafındaki fiyatlamalar bir miktar daha böyle arka planda kaldı. Tier 3'e geldi tabii buradaki fiyatlamalar. Ama şu anki perspektifte dediğiniz gibi yani şu an yani 73 dolara yakın olsak da ilerleyen dönemlerde sizin dediğiniz gibi 70 doların altına gelmesi çok muhtemel. Bir miktar daha böyle anlaşma tonları bir miktar daha yumuşarsa arkasından gelecek sizin de dediğiniz gibi gemi trafiğinin bir miktar daha hızlanmasıyla birlikte de buradaki fiyatlanmanın çok hızlı bir şekilde 70 doların altında geleceğini düşünebiliriz.
1: Altın onstaki fiyatlama da o psikolojik sınır olan 4000 doların altına sarkması ne ifade ediyor?
0: Bence normal bir fiyatlama düşünüyorum ben. Önümüzdeki dönemde 3700-3800 dolara kadar bir sarkma bekliyorum ons altın tarafında. Yani 4000 doların altına gelmesi de şu anki tamamen ilk başta söylediğim gibi faiz fiyatlamasıdır diyebiliriz. Şey hatırlarsınız hani önceki bunlar bir ay, bir buçuk ay önce altın tarafındaki fiyatlamalar bir miktar daha barış anlaşması olduğu zaman yukarı doğru rebound etmişlerdi değerli metaller tarafında. Şimdi de faiz tarafı bir miktar jeopolitik risk geri planda kalıp arkasından jeopolitik riskin yaratacağı enflasyon beklentilerinden dolayı faiz artışı ön plana gelmeye başladığı için biz kıymetli metaller tarafında satıcılı performans izledik diyebiliriz ve izlemeye devam edeceğiz. Bu yüzden bundan yola çıkarak 3700-3800 bandına doğru bir fiyat hareketi bekliyorum diyebilirim sizlere.
1: Tabii burada güçlü dolar, işte Fed'in uzun süre faizi yüksek tutacağı beklentisinin de güçleniyor olması altın üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor değil mi?
0: Evet, demin de dediğim gibi sizin dediğinize katılıyorum. Tamamen Fed tarafındaki faiz fiyatlaması, özür dilerim, ilk başta jeopolitik risklerden dolayı yukarı doğru gelmişti. Şimdi ise altın fiyatlarında bu faiz fiyatlamalarından dolayı sizin dediğiniz gibi dolar endeksinin yukarı doğru gitmesi bizim değerli metaller tarafında baskı oluşturmaya devam edecektir. O yüzden de değer kaybının devamını düşünebiliriz diye söyleyebiliriz.
1: Gümüşteki sert düşüşü de konuşalım. O da 60 doların altına geriledi. Bu sadece işte jeopolitik riskler bu tarafta FED ve dolarla ilgili mi, yoksa arkasında başka dinamikler de takip ediyor musunuz?
0: Başka dinamiklerin şu an olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar da yarı iletken sektörlerin hani baskılı hani gümüş tarafında olsa da şu an tamamen küresel ölçekteki fiyatlamalar ve faiz tarafında.

0: ciddi fiyatlamalarla hareket ediyoruz diyebilirim. O yüzden ilk baştaki hani her şey hani bundan 6 ay önceki 7 ay önceki fiyatlamalarda gümüş ne kadar baskın olduysa şimdi jeopatik gelişmelerin bir miktar daha arkaya kalmasıyla şu an enerji, özür dilerim, değerli metal piyasası nasıl bir flat tarafta hareket ediyorsa gümüş tarafında öyle bir hareket izliyoruz diyebiliriz. Yani gümüşün bu kadar hızlı sert hareket etmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de rezervidir. Örnek görüyorum, hani ons altın %1 yukarı gider, gümüş %3, %4 yukarı gider. Buradaki çarpan ikisi tamamen rezervden kaynaklıdır. Ama sorunuza tekrar gelecek olursam ben tamamen altı nasıl hareket ediyorsa gümüş de o şekilde hareket ediyor diyebilirim size. O yüzden tamamen küresel ölçekteki haber akışıyla, özellikle demin de söylediğim gibi faiz tarafındaki fiyatlamalarla hareket ediyor diyebilirim size.
1: Peki altın onstaki 4000 dolar altı fiyatlama yeni bir satış dalgası yaratır mı?
0: Demin de söylediğim gibi yani burada 3700 ile 3800 tarafında bir fiyatlama bekliyorum ons altın tarafında. Hani buraya hani satış dalgası denmez ama küçük küçük bir geri çekilme bekliyorum diyebilirim. Ama faiz tarafındaki fiyatlama bir miktar daha hani ön plana çıkmaya başlarsa, demin yayının başında söylediğim gibi 25 bas puanlık faiz artış ihtimali var. Hani bunu bir miktar daha ön plana gelmesiyle de satış dalgası değil de hani kademeli olarak aşağı doğru geleceğini düşünüyorum diyebilirim size.
1: Peki Hürmüz riskinin kısmen azalmasıyla enflasyon beklentisinin aşağı yönlü hareket etmesi nasıl bir görünüm bekliyor bize şu anda? Ne kadar vadede görürüz bunun etkisini?
0: Bunu görmek için hani kısa 3 aylık 6 aylık periyot değil de bir miktar daha uzun vadede görebiliriz diye düşünüyorum. Bu hani bunu da breakout'lar tarafında takip etmekte yarar var. Tabii bu da yine faiz tarafına evrilecek. Yani ilk başta şu an hani yayının da başında konuştuğumuz gibi Brent petrol tarafındaki fiyatlama 60 özür dilerim yani 73 dolarda gözüküyor ama hani sizin de dediğiniz gibi hani 70 doların altına doğru bir gevşeme olursa buradaki beklentiler de tabii ki de bir miktar rahatlayacaktır. Hani ama buradaki en önemli unsur tabii ki de hani nereye nasıl şekilde sirayet edeceği. Her ne kadar da bir stratejik rezervleri konuşsak da hani günün sonunda beklentiler stratejik rezervlere göre hani şekilleniyor, kabul ediyorum ama şu an mevcut faiz projeksiyonu nereye doğru evrilecekse o tarafa doğru bir geçişkenlik olacaktır. O yüzden ilerleyen dönemlerde hem Türkiye'de olsun hem Avrupa'da hem Amerika'da olsun Brent petrolün bir miktar daha gevşemesi tahviller tarafına pozitif yansıyacaktır. Ama şu anki konjonktür göre bir miktar baskı altında kalması oldukça normal Amerika tarafında ama Türkiye tarafında bu fiyatlama çok hızlı şekilde gerçekleşecektir. Bu da hani petrol tarafındaki ithalatımız hani yüksek olduğu için önümüzdeki süreçlerde de burada hani TL tahvil tarafındaki fiyatlanmanın bir miktar daha aşağı gelmesini düşünüyorum. Ha, bunu nasıl fiyat düşünüyoruz diye soracak olursanız eğer, burada iki tane baktığımız gösterge var. Bir tanesi TL offshore, TL faizdir. Diğerisi de bankalarız da hani gördüğümüz OIS curve dediğimiz oradaki fiyatlama. Şimdi bu fiyatlama ya baktığımız zaman bundan bir ay, bir buçuk ay önce offshore TL faizi 3 aylık, 12 aylık projeksiyonda %40'ın üzerinde fiyatlamalar görüyorduk. Yani faiz artış fiyatlaması vardı. OES tarafında da keza aynı şekilde. Yani bu birbirini destekleyen iki unsur. Bu ikisini yan yana koyduğumuz zaman TL faizlerine baskı oluşturuyorlardı. Şimdi barış anlaşmasından sonra bu hem offshore tarafındaki getiriler hem OES tarafındaki getiriler %40'ın aşağısına doğru kaydı. Yani %37'ye doğru bir yakın taraftaki şey var, fiyatlamalar var. Şimdi bunları böyle yan yana koyduğumuz zaman geçmişte yani bir aylık, iki aylık projeksiyondaki o finansal koşulların sıkı duruşu bir miktar daha gevşedi. Zaten şu an Merkez Bankası'nın da biliyorsunuz yani üst banktan piyasayı fonluyordu. Ama repo faizi %37'de. O yüzden buradaki baskı bir miktar daha azalırsa dediğiniz gibi hani Amerika, Avrupa'yı kendi içerisinde ayırıyorum tabii ki de. Bunlar da rahatlayacaklar ama Türkiye etkisi daha da pozitif olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Şu anda alt bantta da bilgisi olduğu için oradan devam etmek istiyorum. Sonrasında fiyatlamalara döneriz. Çünkü önemli de bir sunum vardı Londra'da Merkez Bankası

0: Cumhurbaşkanı Fatih Karahan'ın sunumu yatırımcılara yaptığı bir sunumdu. Önemli de mesajlar verdi. Türk lirası varlıkları talep güçlü dedi Merkez Bankası Başkanı. Talepte yavaşlama enflasyonu aşağı çekiyor ifadesini kullandı. Tabii satır aralarına baktığımızda mesajlar çok önemli. Şunu sormak istiyorum. Talep yavaşlıyor, fiyatlama davranışları iyileşiyor mesajı. Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine yaklaştığının mesajı, sinyali mi?
1: Sinyali gibi yorumlayabiliriz, dediğinize katılıyorum bu noktada, ama ben hani bir sonraki toplantıda da hani direkt faiz artışı değil de teknik bir ayarlama yapacaklarını düşünüyorum. Demin de söylediğim gibi hani Merkez Bankası'nın şu an üst banttan fonu %40'dan onu tekrardan %37'ye çekmesini düşünüyorum bu bir sonraki toplantıda, ama ilerleyen toplantılarda ise mevcut jeopolitik riskler olsun, işte jeopolitik risklerden dolayı Brent petrol tarafındaki fiyatlamalar olsun, Merkez Bankası'nın elini rahatlatacaktır. Yaz ayları sonlarına doğru yaklaştığımız zaman ise bu görünüm daha da belirgin olacaktır. Ve bakanın söylediği gibi hani Türk lirası varlıklar şu an hani mevcut maliyetlerden dolayı güçlü gözüküyor yatırımcı bazında. Oldukça hani fiyatlamalar tarafında da zaten dibinde bu offshore olsun, OES tarafındaki fiyatlamalar olsun, biz bunu rahat bir şekilde görüyorduk. Önümüzdeki süreçlerde de bu fiyatlamaları bir miktar daha gevşeceğini düşünürsek, Bakan Karahan'ın ve sizin dediğinize katılacak şekilde bir miktar daha faiz indirimleri ön planda olacaktır diye söyleyebilirim.
0: Hisse piyasaları, küresel piyasalarla başlayalım. Asya'daki bugünkü görünümü nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl bir sinyal veriyor bize Asya tarafındaki fiyatlamalar?
1: Asya tarafındaki fiyatlamalar hani jeopolitik hislerin bir miktarda yumuşadığını farz ederek bir pozitif tarafta yer aldı diyebiliriz. Bunun hani Avrupa tarafındaki olsun, hani Amerika tarafındaki fiyatlamalar olsun, bunu bu tarafta yer almayı devam edecektir diye düşünebiliriz. Ama bunun devamlılığı konusunda tabii ki de Trump'ın açıklamaları ön planda kalacaktır, ama şu an Asya tarafındaki ve Amerika tarafındaki future'ların fiyatlaması pozitif fiyatlı tarafta yer aldığı için bu önümüzdeki süreçte de hani bir kısa vadeli, 1-2 günlük projeksiyonda da herhalde yüksek ihtimalle de pozitif tarafta fiyatlanacaktır diyebiliriz. Tamamen hani Trump'ın iki dudağın arasından çıkan bir cümleye bakıyorum buradaki fiyatlamalar, ama şu anki görünüm oldukça pozitif diyebilirim sizlere.
0: Amerika tarafındaki teknoloji hisseleri satışları bize ne söylüyor Eren Bey?
1: Orada da aslında yani mevcut yani ABD tahvil faizine yine değin vuracağım. Burada hani faiz tarafındaki fiyatlamaların yukarı doğru genişlemesi nedeniyle bir baskı oluşuyordu Wall Street tarafında. Arkasından SpaceX'in de halka arzı oldu, ama arkasından gelen bu satıcılık performans da teknoloji tarafına baskı oluşturdu diyebiliriz. O yüzden şu anki konjonktürde her ne kadar da negatif tarafta yer alsa da karlılık tarafına karlılık üretmeye devam ediyor. Emlilerin bilançosu olsun, diğer şirket bilançolarında olsun. Ben bu tarafın yani faiz tarafındaki fiyatlamalarla birlikte kar dereceleri realizasyonu önümüzdeki dönemde de bir miktar daha yukarı doğru genişlemesini bekliyoruz diyebilirim.
0: Bugün Amerika'da açıklanacak PCE verisi önemli. FED ile ilgili beklentileri değiştirir mi?
1: Tabii ki de değiştirir. Dediğiniz gibi bu taraftaki fiyatlamalar oldukça baskın olacaktır. Ama FED hani her ne kadar da PCE verisini ön plan tutsa da jeopolitik risklerden dolayı yayının başında söylediğiniz gibi bu Brent petrol, İşte ABD İran'da hani yıl hafta sonuna yaklaşıyoruz, tekrardan bir anlaşmada geçen hafta olduğu gibi bir anlaşamamazlık gibi sorun ortaya çıkarsa, burada tekrardan biz fiyatlamalarda dalgalanmayı göreceğiz diye düşünebiliriz. Ama şu anki konjonktürde tamamen jeopolitik riskler ve ABD İran tarafındaki anlaşmalar ön planda yer alacaktır diye söyleyebilirim.
0: Borsa İstanbul'a da bakalım istiyorum. %1,5'a yakın bir geri çekilme hareketi takip ettik dün Borsa İstanbul'da. Hangi seviyeler kritik? 14.200 mü o kritik olan seviye? Beklentiniz ne yönde Borsa İstanbul'la ilgili?
1: Dolar bazında ben bir miktar daha geri çekilme bekliyorum. Bir %3 ya da %4 gibi bir geri çekimi daha bekliyorum Borsa İstanbul tarafında. Ama hani yine faize geri yazacağım burada. Hani çünkü faize birlikte biz

0: hani değerlemeler ortaya çıkıyor. Mevcut konjonktürde faizler yukarıda kalmaya devam ettiği sürece Borsa İstanbul tarafında fiyatlamalar bir miktar daha baskın olacaktır. Şimdi demin de sizinle konuştuğumuz gibi bu faiz tarafı fiyatlamalar bir miktar daha böyle finansal koşulların bir miktar daha böyle arka planda kalmaya başladığı zaman şirket değerlemeleri ön planda kalmaya başlayacaktır. İşte borçlanma maliyetleri olsun, diğer taraftan değerleme upside'ları olsun yukarı doğru genişlemesini sürdürecektir. Yani kısaca şu anki konjonktür gereği Borsa İstanbul TL maliyetinden dolayı arka planda kalsa da yani satıcı tarafta yer alsa da yıl sonuna doğru dediğiniz rakamlara, dediğiniz seviyelere üstüne çarp daha çok gelecektir diye düşünebiliriz. Yani 3.303, özür dilerim, 340-350 bandına doğru dolar bazında tekrardan geleceğini düşünüyorum. Mevcut konjonktür gereği de çok
1: Evet.
0: biz baskı altında kalmıştı. İlerleyen dönemlerde tekrar yukarı doğru genişlemesini bekleriz diyebilirim.
1: Evet. Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Çok kıymetli analizleriniz. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Sağ olun, sizlere de kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ekonomi gündemine ilişkin Alparan'ın sorularını yanıtladı. Akten enflasyonda düşüşün süreceğini ifade ederken Haziran ve Temmuz ayı için enflasyonun %1-1,5 olabileceğini vurguladı. Bakalım.
2: Türk Hava Yolları ile birlikte havacılık ve ödeme sistemleri alanında yeni bir uygulamayla bir kart geliştirdiniz. Bu özel projenin detayları neler? Diğer kartlardan hangi özellikleriyle ayrılacak?
3: Evet. Biz aslında bugün lansmanı yaptığımız kartın üzerinde 1,5 senedir çalışıyorduk. Ama daha önemlisi biz Türk Hava Yolları ile işbirliğimizin 25. yılını tamamlıyoruz. Yani iş ortaklığının 25 yıl, yani çeyrek asır çok önemli bir tecrübe, çok önemli bir iş ortaklığı ve çok başarılı bir ortaklığı. Onu bir lansmanla ödüllendirmek istedik kendi aramızda. Kartın özelliği daha fazla mil vermesinin ve birçok faydalarının yanı sıra aslında ilk kez Türkiye'de gerçek bir uçak parçasından üretilmiş bir kart olması. Fiziksel olarak bir uçak parçası eritilerek bir kart oluşturuldu. Bundan da çok limitli bir şekilde üretildi. Aslında Türk Hava Yolları'nın kuruluş yılı olan 1933 artı bizim kuruluş yılımız olan 1946'nın toplamı kadar 3879 tane kart üretildi. Ama dediğim gibi bu daha çok simgesel. Geçmişten gelen tecrübemizin gelecek çeyrek asıra yönelişinin bir aracı gibi düşünün. Bu kutlamak için bir araya geldik o anlamda.
2: Efendim, Garanti Bankası için yılın ilk yarısı nasıl geçiyor?
3: Garanti Bankası'nın yılın ilk yarısı öncelikle Ocak-Şubat'a kadar çok iyi geçti. Savaşın çıkmasıyla beraber faizler beklentilerimizin planladığımız biraz üzerinde oldu tabii ki. Bu karlı ve faiz marjını negatif etkiledi. Bütün sektörde de negatif etkiledi. Ama önümüzdeki dönem daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biraz planlarımıza 3-4 aylık bir rötar oldu diyebiliriz. İnşallah savaşın da bir yere gelmiş olmasıyla beraber ve enflasyonun da hızla aşağı geleceğini umuyoruz ve düşünüyoruz. Gıda fiyatları aşağı gelecektir. Önümüz yaz sezonu ve aynı zamanda çok iyi bir tarım tecrübesi oldu bu sene. Duyduğumuz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla müşterilerimizden daha çok yağmur oldu ve bununla beraber enflasyon aşağı gelmesinin, faizin tekrar Ocak-Şubat'ta gördüğümüz rakamlara gelip daha da iyileşmesini bekliyoruz.
2: İlk çeyrek mali tablonuzu nasıl yorumlarsınız?
3: İçerik her zaman olduğu gibi sektörde ayrıştık diğer bankalarla kar marjında, ama biz ölçeğimizden faydalanıyoruz. Çok büyük bir müşteri grubuna hitap ediyoruz. Örneğin kredi kartında ve POS üye iş yerlerinde Türkiye'nin bir numarasıyız. 14 milyon müşterimizde 20 milyon üzerinde kart var. Teknoloji yatırımlarımızı çokça yapıyoruz ama bizim müşteri grubumuz 30 milyonu geçtiğimiz için Türkiye'de her iki bankacılık müşterisinin birinden daha fazlası bugün bizim bankamızla çalışıyor. Ölçek çok önemli bizim işimizde. Çünkü aynı yatırım yapsanız da daha fazla yatırım yapma şansınız da oluyor. 30 milyon müşteriye bölmek maliyetler anlamında maliyet, kişi başı maliyeti, müşteri başı maliyeti aşağı çekiyor. O da bizim karlılığımıza yansıyor. Bir de biz müşteriyle yüzdesel olarak aktif büyüklüğümüz içerisinde müşterinin payı çok daha yüksek.
2: 2026'da Türk ekonomisi için Garanti BBVA'nın baz senaryosu nedir? Enflasyon, büyüme ve dezenflasyon sürecinin seyri konusunda öngörüleriniz neler?
3: Tabii ki. Bir sene başlarken %4'e yakın bir büyüme öngörüyorduk ama savaşın çıkmasıyla, faizlerin biraz daha yukarıda kalmasıyla bunun 3-3,5 bandında oluşacağını düşünüyorduk. Aynı zamanda savaşın çıkmasıyla beraber enflasyonu 30'a revize ettik. Yıl sonu faizinde 37. Ama bu önümüzdeki 2 ay çok çok önemli. Eğer enflasyon beklediğimiz üzere daha aşağı gelirse bunun daha aşağısında bir enflasyon ve faiz oluşumunu bekleriz yıl sonunda.
2: Kredi büyüme limitlerinin 2026 boyunca devam etmesini bekliyor musunuz? Bu bankanızın kredi büyümesi ve karlılık hedefleri nedir?
3: Öncelikle cevabı evet. Çünkü kredi demek aynı zamanda sistemde daha çok para demek. Parada enflasyon yaratıyor. Dolayısıyla kredi limitlerinin devam edeceğini öngörüyoruz. Bu da önemli bir araç ve başarılı bir araç bir anlamda. Her ne kadar sevmesek de günün sonunda biz bankalarda müşteriler tarafında. Ama bu aynı zamanda sermayenin ve kredinin daha iyi kullanılması için de bir araç aynı zamanda. Biz ihracat ve yatırım tarafında biliyorsunuz limitler yok. Kredi kartı harcamalarında limitler yok. Biz enflasyona yakın bir kredi büyümesi bekliyoruz kendi tarafımızda da. Genel olarak planlarımızı çok değiştirmiyor. Bizim için zor olan kısmı gerçekten faiz marjının beklentilerden daha dar olması. Ama müşteri büyümelerimiz çok kuvvetli. Hedeflerimizin üzerinde bir müşteri büyümesi var. Dediğim gibi Türkiye'de her iki müşterinin birinden fazlasının bankayla çalışması ciddi bir ölçek yaratıyor. Şube sayımız aynı ve çalışan sayımız hatta daha fazlaydı geçen seneye göre. Dolayısıyla hani çok büyük bir ölçekle çok büyük bir müşteri grubuna hitap ediyoruz. Bu anlamda da bankanın rakamlarını, finansal rakamlarına pozitif etkileyeceğini düşünüyoruz.
2: Biraz önce enflasyonda 2 aylık dönem önemli dediniz. Bu 2 ayda enflasyona dair beklentiniz nedir?
3: Yani önümüzdeki 2 ay bir Haziran ayı için konuşmak gerekirse 1-1,5 bandında bir enflasyon beklentisi olacaktır. Bir sonraki ayda öyle bir beklenti içerisindeyiz. O banda gelmesi önemli. Önemli olan ama aynı zamanda sezonsallıktan arındırılmış enflasyonun aşağı gelmesi. Sezondan dolayı zaten enflasyonun aşağı gelmesini bekliyorduk. Ama yine de bunu gerçekleştiğini görmek çok çok önemli. Enflasyon beklentilerini kırmak kolay bir şey değil ama aynı zamanda savaşın nasıl devam ettiği, aynı zamanda emtia fiyatlarının ne olacağı da buraları etkileyen faktörler.
2: Jeopolitik riskler ve sermaye akımlarının seyri 2026'da bankacılık sektörünü nasıl etkiledi, nasıl etkilemeye devam edecek?
3: Açıkçası bankalar olsun, hazine olsun, sermaye piyasalarında borçlanma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Yani ülkemize olan güven üst düzeyde, bankalara olan güven üst düzeyde. Onun için sermaye piyasalarında bir sıkıntı yok. Hatta biliyorsunuz CDS'lerimiz ciddi bir şekilde aşağı geldi bugünlerde 220'lerde. Onun için borçlanma ve sermaye akışlarında bir sıkıntı görmüyoruz biliyorsunuz. Aynı zamanda dolarizasyon Türkiye'de %40'lara kadar düşmüş durumda bireysel müşteride. Bu da her zamankinden daha düşük rakam. Onun için sermaye akımları çok hızlı bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Ülkeye güven de var o anlamda. Önümüzdeki dönemde geçmiş de olduğu gibi faizlerin aşağı gelerek, ülke CDS'lerin primlerinin de daha aşağı gelerek daha iyi bir fonlama maliyetinde oluşmasını bekliyoruz açıkçası.
2: Efendim, Haziran ve Temmuz ayında %1-1,5 enflasyon görürsek dediğiniz gibi faiz indirim sürecine tekrar girer miyiz?
3: Ben Temmuz'da en azından faizin üst bandının daha aşağı geleceğini, bir gevşeme olacağını, politika faizi ya da bantta bir gevşeme olacağını düşünüyorum. Malum şu anda repo faizleri %40, politika faizi %37. 40'ın bile biraz gevşemesi, hem mevduat maliyetlerinin aşağı gelmesi hem de kredi faizlerinin biraz da olsa aşağı gelmesini pozitif şekilde etkileyecektir.
2: Kur riski, faiz riski ve jeopolitik risklere karşı bilanço yönetimi nasıl işliyor? 2026 makro senaryolarında stres test sonuçlarınız nedir?
3: Ya şöyle söyleyeyim, BDDK'nın 2000 yıllarından beri uyguladığı birçok regülasyon var biliyorsunuz, risk metrikleri var. Biz aynı zamanda bir Avrupa bankasıyız, İspanyol bankasıyız, 25 ülkede varız. Dolayısıyla bizim risk metriklerimiz ve stres testlerimiz aynı zamanda hem Türkiye'deki BDDK hem de Avrupa Merkez Bankası tarafından regüle. Bu anlamda biz herhangi bir senaryoda faiz, kur, her zaman bilançoyu hazır tutuyoruz. Risk almayan bir bankayız, muhafazakar bir bankayız. Ama bu ekonomik koşulların ne olduğundan bağımsız bir şey. Dolayısıyla sayıca çok fazla risk metriği vardır bizim takip ettiğimiz her zaman. Bütün 25 ülkemizde, BBVA'nın bulunduğu her ülkede metrikler takip edilir. Bu Amerika için de geçerli, İngiltere için de geçerli, İspanya için de geçerli. Onun için oralarda hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem de BDDK'nın beklentileri içerisinde de hareket ediyoruz.
2: Son olarak yabancı yatırımcı beklentiniz nasıl şekilleniyor? Savaşın bitmesiyle yabancının ülkemize girişi artacak mı?
3: Yani her zaman yabancı ilgisi var Türkiye'ye. Farklı enstrümanlarda oluyor. Zaman zaman savaş olduğu dönemdeki gibi swap tarafında daha fazla ilgi oluyor. Daha sonra bono piyasasına geliyorlar. Kademe kademe geliyorlar biliyorsunuz. Hisse piyasasında daha azlar ama her zaman belli bir oranda yabancı var. Özellikle emekli fonları dahil olmak üzere. Yabancı ilgisinin artmasını bekliyoruz. Özellikle faizlerin aşağı gelmesiyle, enflasyonun aşağı gelmesiyle. Türkiye'nin önündeki en önemli konu enflasyon. Çünkü daha düşük enflasyon daha güçlü bir büyüme, daha güçlü bir sermaye akımı demek.
1: Şimdi seans öncesine bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.

0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 30, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
3: Alışın.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor. İçerisinde 500 bine yakın insanı ağırlama kapasitesi olan bu kapalı çarşı, yılda 91 milyon turisti ağırlayarak dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanlarından biri olma unvanını taşıyor.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge,
2: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
1: Melis Kızılaslan,
3: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
1: Ve Barış Özdemir'le.
4: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
1: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
5: Ne bekliyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
1: Ve Yağmur Hıza.
6: Ben bilmem, ben bilmem. Oyun oynama hiç istemem.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Ankara'da.
7: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Küresel piyasalarda fiyatlamanın yön değiştirdiği çok kritik bir eşikteyiz. Altın üst üste gelen satışlarla birlikte 4000 dolar psikolojik seviyesinin altına sarkmış durumda. Ve Kasım 2025'ten bu yana en zayıf bandına yakın seyrediyor. Bu sadece bir teknik hareket değil. Arkasında iki güçlü küresel dinamik var. Amerikan dolarının 13 ayın zirvesine tırmanması ve Fed'e yönelik yeniden agresifleşen faiz artırımı beklentisi. Bu da doğal olarak altını baskılıyor. Ama tablo bununla sınırlı değil. Brent petrolde 73 dolar bandında. Gümüş onsla da sert bir düşüş var. Şimdi asıl soru şu: bu düşüş yeni bir trendin başlangıcı mı, yoksa geçici bir dolar rallisinin sonucu mu? Hepsini konuşacağız. Tüm fiyatlamaları, arkasındaki dinamikleri ve beklentileri alanında uzman canlı yayın konuklarım olacak seans öncesinde. Ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte hızlıca bakalım. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye F-35 mesajı geldi. Amerikan Başkanı Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir adım atabileceğini belirterek Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satış konusunda olumlu mesajlar verdi. Türkiye'nin İran savaşına dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu da ifade etti Trump. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi. Ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur ifadesini kullandı. Türk lirasına talep güçlü kalıyor dedi. Merkez Bankası Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da yaptığı sunumda arz şoklarının etkisiyle gıda ve enerji enflasyonunun yükseldiğini, buna karşın talepteki yavaşlamayla dayanıklı mal ve hizmet gruplarında azalan katılığın dezenflasyon sürecini de desteklediğini belirtti. Karahan, jeopolitik gelişmelere rağmen enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını da ifade etti. Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden ithalat faturasını arttırdığını ama talepteki yavaşlama sayesinde de cari işlemler dengesi üzerindeki baskının sınırlı kaldığını söyledi. Ve bir başka önemli gündem maddesi, Amerika-İran müzakere süreci de devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere sürecine dair yeni açıklamalar yaptı. Kongre binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve görüşmelerin iyi gittiğini belirtti. Tahran yönetiminin önemli adımlar attığını da söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'la teknik düzeyde yürütülen görüşmeler kapsamında heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini duyurdu. Ve Amerikan Enerji Bakanı Chris Wright da bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte yaklaşık 72 geminin geçtiğini, 20 milyon varilde petrolün taşındığını belirtti. Amerikan bankaları resesyona dayanıklı stres testine tabi tuttu. FED, büyük bankaların ciddi bir resesyonu atlatabilecek ve hane halkıyla işletmelere kredi vermeyi sürdürebilecek durumda olduğunu bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada test sonuçlarının büyük bankaların ciddi bir resesyona dayanabilecek ve hane halkıyla işletmelere kredi sağlayabilecek durumda olduğunu teyit ettiği belirtildi. Altın 7 ayın en düşüğünde, petrol savaş öncesi seviyesinde. Altın fiyatları bu sabah düşüşünü sürdürüyor ve 7 ayı aşkın sürenin en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin yeniden hız kazanması ve arz tarafındaki risklerin azalması da petrol fiyatlarını savaş öncesi seviyelere geri getirdi. Hepsini konuşacağız. Tabii gümüş tarafında da sert bir geri çekilme var. Onun da altını çizelim. Şimdi küreye gidelim. Asya ile başlayalım. Asya piyasalarında nasıl bir görünüm var? Nasıl fiyatlamalar devam ediyor? Hızlıca bakalım. Hindistan'da 0.71'lik kazanç var. Çin yukarı yönlü hareket ediyor. Güney Kore'deki yükseliş dikkat çekici. %6'ya yakın kazancı var Güney Kore'nin. Hong Kong bu tabloda geri çekilen taraf. 1.39'luk kaybı var Hong Kong'un. Avrupa tarafındaki son durumda dün nasıl bir kapanış yaptılar? Küresel risk iştahındaki artış Avrupa'da da kendini gösterdi mi? Bakalım rakamlar ne söylüyor Avrupa için? Bu arada Amerika tarafında teknoloji satışları varken Avrupa'ya da sirayet etmişti bu durum. Peki tablo nasıl Avrupa borsalarında? Madrid geri çekildi. Yarım puana yakın kaybı var. Londra dün günü 0.31'lik yükselişle kapattı. Frankfurt yarım puanın üzerinde düştü ve Paris'te yarım puanın üzerinde yükselişle tamamladı dün günü. Amerikan borsaları diyelim, bakalım 0.56'lık

Yıllık kazancı var S&P 500'ün 7399 puan bandında. Nasdaq'ta 1.80'lik yükseliş takip ediyoruz. 29.745 puandan geçiyor. Dow Jones'ta son durum ne? Orada da bir miktar aşağı yönlü hareket var. Dow Jones 51.846 puan seviyesinde. Borsa İstanbul'da dün %1.5'a yakın kayıp vardı. 14.331 puandan kapattı günü. Kıymetli metaller tablosunda baskı var dedik. Doların güçlü olması, Fed'in faizleri uzun süre daha yüksek bırakacağı ihtimalinin güçlenmesi sebebiyle kıymetli metaller baskı altında ve altın ons 3.995 dolardan fiyatlanıyor. 7 ayın en düşük seviyesinde takip ediyoruz altın onsu. Gümüşte de sert geri çekilme vardı. 60 doların altına indi. Şimdi bir miktar yukarı yönlü hareket ediyor. 57.5 dolardan fiyatlanıyor gümüş ons. Platin 0.79'luk kayıpla 1.572 dolar bandında ve paladyumda 0.38'lik yukarı yönlü hareketle 1.176 dolardan fiyatlanıyor. Enerji emtia tarafı gelsin. Bakalım petrol %1.25 geri çekildi. 69.4 dolardan fiyatlanıyor. Brent petrol 72.9 dolardan fiyatlanıyor. %1.3 oranında düşüş var. Doğalgazda 0.67'lik yukarı yönlü hareketle 3.2 dolardan geçiyor. Devam edelim. Şirket haberlerine bakacağız. Şimdi birikim varlık 204,9 milyon liralık portföyün devrini tamamladı. Platform Turizm 298 milyon liralık temettü dağıtacak. Link Bilgisayar Eskişehir KGYS projesi için sözleşme imzaladı. Net Holding'de ortaklık payı %37,3'e yükseldi. Gazeteler diyelim, ekonomi sayfalarında bugün hangi haberler öne çıkıyor? Buyurun bakalım, sabahla başlayalım. 125 milyar dolarlık yük Hürmüz'de bekliyor başlığını taşıyor. Detaylandıralım. Amerika ile İran arasında varılan geçici anlaşma iyimserlik yaratsa da Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sona ermiş değil. Yaklaşık 1150 gemi ve 125 milyar dolarlık yük hala Körfez'de. Kriz uzun sürecek diyor gazete. Hafta sonundaki Amerika-İran görüşmelerinin ardından Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in kalıcı anlaşma için iyi bir temel oluştu açıklamasıyla petrol fiyatları geriledi. Brent petrol 75 dolara, Amerikan tipi ham petrol ise gerileyerek 71 dolara kadar indi. Uzmanlar nihai anlaşmanın sağlanması halinde Körfez'den petrol, doğalgaz, gübre ve diğer emtia sevkiyatlarının yeniden tam kapasiteyle başlayacağını ancak savaş öncesi seviyelere dönüşünde aylar süreceğini öngörüyor. Boğaz'ın yönetimi şimdilik İran'a bırakılırken Umman ve 6 Körfez ülkesiyle birlikte gelecekteki yönetim modeli de müzakere ediliyor. 11 bin kişi kurtarılıyor diyor. Ayrıca İran 60 günlük müzakere süresi boyunca gemilerden geçiş ücreti alınmayacağını açıklasa da geçen ay kurduğu Körfez Boğazı Otoritesi üzerinden gemilerin kayıt yaptırmasını istemeye devam ediyor. Küresel ticarete hizmet yolundaki özverileri asla unutmayacak açıklaması var. İMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez'den ve bölgede mahsur kalan 11 bin den fazla denizci için tahliye planı uygulamasına başlayacağız dedi. Sigortacılar da hala temkinli Hürmüz'deki geçişler sebebiyle. Devam edelim. Takvime bakacağız. Kentsel dönüşüme 3 milyon lira başlığını taşıyor takvimdeki haber. İstanbullular için sağlanan 3 milyon liralık kentsel dönüşüm desteğinde 77 günde 196 bin bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. Proje kapsamında ilk yıl ödemesiz 180 ay vade 0.69 faiz oranıyla kredi finansmanı sunuluyor. İstanbul'un projeye dahil edilmesiyle başvuru süreçlerinde yoğunluk yaşandı. Kentte çalışmaların başladığı 6 Nisan'dan 22 Haziran'a kadar 14.032 hak sahibiyle görüşme yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda riskli yapıların dönüşümü için 196.324 konut ve iş yerine ilişkin ön başvuru alındı. Hangi ilçeler yararlandı? Onun da bilgisi var takvimdeki haberde. Süreç nasıl işliyor? Desteklerden yararlanabilmek için bina sakinleriyle müteahhit arasında anlaşmanın sağlanmış olması gerekiyor. Süreçte müteahhitler Arahat platformunu kullanarak binanın yıkım ve yeniden yapım süreçlerine ilişkin bilgi ve belgeleri sisteme
yüklüyor. Nasıl başvurulur kısmı da var gazetede ve faiz indirimleri de var. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde kendisi ve

0: hane halkı bireyleri üzerinde riskli yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan maliklere, orta ve düşük gelirli olanlara, şehit ailelere, harp ve vazife mağlulleriyle dul ve yetimleri, emekliler, en az %40 oranında engelli vatandaşlar veya hane halkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hane halkı reisi kadın olan hanelerde faiz indirimlerinden yararlanacaklar. Devam edelim. Hürriyet gazetesi var sırada. Borsada 5 sektörle toparlanma beklentisi başlığı var. Petrol fiyatlarındaki düşüşün hızlanması ve yurt içinde enflasyon beklentilerindeki iyileşmeler yılın ikinci yarısında borsanın toparlanmasına yönelik iyimserliği artırdı. Jeopolitik tansiyon artmaz ve buna yurt içinde enflasyon ve faizlerin gerilemesi de eklenirse borsada 5 sektör öncülüğünde hareketlenme bekleniyor. Bu 5 sektör bankacılık, holdingler, havacılık, iletişim ve madencilik şeklinde sıralayan uzmanlar portföylerde borsaya %30'luk pay ayrılmalı, sektör bazlı dağılıma dikkat edilmeli uyarısında bulunuyor. Milliyet var sırada, bakalım haber başlığına ve içeriğine. Pırlantaya yeni ayar diyor. Artık laboratuvarda üretilen pırlanta, elmas gibi değerli taşların satışında sentetik veya yapay üretim ibaresi zorunlu olacak. Bu taşlar ayrı vitrinlerde satılacak. Böylece müşteri aldığı değerli taşın doğal mı yoksa laboratuvar ürünü mü olduğunu bilecek. Kuyumcular da bu konuda yorum yapmış. O da var gazetedeki haberde. Laboratuvardan sertifika da isteyin uyarısı da yer alıyor. Seans öncesinde kıymetli bir canlı yayın konuğum var. Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan, GCM Yatırım Sermaye Piyasaları Danışmanı bizimle birlikte. Günaydın. Yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın Sema Hanım. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Müthiş bir fiyatlama takip ediyoruz. Petrol 72 dolara kadar geriledi. Brent petrol. Altın tarafında o psikolojik eşiğinde altına düştü. Ki siz yorumlarınızda bunu özellikle söylemiştiniz. 4000 dolar altı fiyatlamayı. Gümüş tarafında düşüş var. Bitcoin tarafında düşüş var. Her şey düşüyor. Herkes nakde mi geçiyor? Bu neyin fiyatlaması hocam?
1: Teşekkürler Sema Hanım. Sağ olun. Geçen haftaki programda Kevin Warsh'un özellikle açıklamalarından sonra altında meydana gelebilecek unsurlar. Aslında şu katalizör, dünyadaki katalizör artık şeye döndü Sema Hanım. Onu bir hızlıca hem hatırlatalım seyircilerimize, yatırımcılarımıza, hem de böyle bir kısa bir özetle yapmış olayım uygun görürseniz sizler de.
0: Buyurun lütfen, buyurun.
1: Şöyle, artık Fed sonrası piyasalar yüksek faiz senaryosuna yöneldi. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçen hafta zaten sizinle hemen sonrasında 18 Haziran'da bir yayın yapmıştık sabahtan yine. Politika faizini değiştirmedi ama yine paralel bir şekilde geldi. Şimdi beyanattan bu yana tahvil getirileri daha güçlü hale geldi artık Sema Hanım. Yani daha şahin bir görünüme işaret ederken dolar endeksinde şu an zaten Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerde gördü ve bu devam ediyor en yüksek seviyelerini görmeye. Şimdi ne yaptı? Öncelikle Warsh Miran'ın yerine geldi. Stepan Miran'ın yerine geldi. Stepan Miran Warsh'a göre bile güvercin sayılan bir isimdi. Burada da tabii o zaman şimdi ne oldu? Toplantıdaki görüş ayrılıklarının azalmasına yönelik ve bunu hemen nerede gördük? Nokta tahmin tablosunda gördük. Şimdi daha önce hiçbir üye faiz artırma öngörüsü paylaşmamıştı. Bu dönemde savaş henüz yeni başlamıştı ve çok kısa da süreceği düşünülüyordu. Tabii şimdi şöyle de bir yanılsama oluyor Sema Hanım genelde. Yani eski dönemi eski dönemdeki unsurlarla irdelemek gerekiyor. Yani o dönemde şu Şubat, işte Mart'ta toplantıda ne durum söz konusuydu, Haziran'da ne oldu ona bakmak lazım. Savaş yeni başladığı için ve kısa süreceği düşünülüyordu, kimse faiz artışı önermiyordu. Ama Haziran tablosunda 18 üyenin, ki burada Kevin Walsh biliyorsunuz şeyden de görüş bildirmekten de biraz da o eleştiri de yaptı. Hani orada da Kevin Walsh şey bildirmedi. 18 üyenin yarısı faiz artırımı bekliyor artık. Şimdi bu 9 üyeyi de aralarında ayrıştırırsak 3 üye yılın sonuna kadar bir faiz artırımı öngörüyor. 5 üye aynı dönemde 2 faiz artırımı öngörüyor. 1 üye ise 3 faiz artırımı öngörüyor. Hatta espri yapmıştık. Bu bir üye galiba şey diye, Powell diye. 8 üye faizin sabit kalabileceğini tahminini paylaştı. 1 üye ise faiz indirimi verdi. Katılım sağlamadı Walsh, tekrar etmek gerekirse. Bu ondan sonra Walsh açıklamada da herhangi bir yönlendirme yapmayacağını da belirtti. Şimdi tüm bu tabloyla birlikte 2026'da devamında bir faiz indirimi, 2027'de bir faiz artırımı 2026'da, 2027'de bir faiz artırımı ve 2028'de bir faiz indirimi öngörüsü oluştu. Tabi bu arada da şunu hemen söyleyeyim ki bugün yine PCE enflasyon tahmini ve büyümeler gelecek Amerika tarafında. Ona da biraz sonra değiniriz olmazsa. Çekirdek enflasyon tahmini 2.7'den 3.3'e revize etti ki tahmin de bu yönde gelmesi. Bu da piyasa tahminlerinin üzerinde bir enflasyon düzeyini işaret ederek şahin görünümü destekledi Sema Hanım. İkinci etkilerin önlenmesi gerektiğini savundu. Hep söylüyorduk hatırlarsanız yeni normal diye, onlara dikkat çekti aslında. Savaşın enflasyon ikinci etkilerin önlenmesinin gerektiğini, enflasyon olduğu görüşünü şey yaptı ve burada da savaş süreci Şubat ayı sonundan itibaren enerji maliyetlerine biliyorsunuz etkisiyle birlikte enflasyon görünümünü göstergenin önemli bir ölçüde etkiledi. Şimdi burada faiz beklentileri özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran'ın 60 günlük geçici bir barış anlaşması sağlaması, kalıcı anlaşma için çalışmalar şimdi olumlu bir şekilde ilerlemesine şekillenmesine neden olabiliyor ama enerji maliyetlerinin üretim faktörünün hızlı bir şekilde devreye girmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte yüksek ivmeyle gerilemesi tekrar bol arz gündemini ortaya çıkararak küresel tahminleri rahatlatabilir. Ama işte burada ne kadarlık bir süreç bunu halledeceğiz. Burada hızı önemli olacak. Bu şartlara dönüş hızı önemli olacak. Bu arada tabii akaryakıt endeksinde şey yok ama savaş süresinde yapay zeka sektörüne ilişkin taleple birlikte buna ilişkin enflasyon beklentileri politika yapıcıları düşündürüyor. Yine faizin kısıtlı bölgede olabileceği görüşünü burada kanıta ihtiyaç duyacağını söylüyor. Özetle aslında şunu söylüyoruz. Enflasyon hala FED önceliği. Üyelerin yarısı faiz artırımı tarafında yer alıyor. Bu da Orta Doğu ve çekirdek enflasyon gelişmenin kritik olmaya devam etmesini sağlıyor Sema Hanım. Dolar için pozitif olan bu gelişme savaş sonrası toplanması beklenen altın ivmesini baskılıyor. Yüksek dolar endeksi altındaki hareketi etkiliyor. Yani altının artık buradaki altındaki katalizörün bireysel yatırımcılarımız açısından bir faiz indirimine bağlı. Çünkü şu anda Amerika'da özellikle 10 ve 10 yıllık tahviller ve uzun vadeli tahviller hala da faiz oranları yüksek kalmaya devam ediyor. Uzun vadeli tahvil getirileri yüksek kalmaya devam ediyor. İşte bugün açıklanacak PCE enflasyon verisi ortadaki gelişmeleri İTTAP'ta takip etmeye devam edeceğiz ama burada bir şey daha var. Aslında piyasalar 60 günlük geçici bir barış anlaşması imzalandı ama böyle bir tedirginlik havası da var aslında Sema Hanım. Yani işte bu Trump'ın daha önceki açıklamaları, İsrail'in tabiri caizse lütfen beni bağışlayın, İşte şımarık çocuk gibi arada çıkıp Lübnan'ı özellikle, ki burada iki tane üç tane ana konu var. İran, Lübnan konusunda İsrail'in oradan çekilmesi konusunda baskıcı ve aynı zamanda işte nükleer enerji konusunda da burada hala daha belirsizliklerin devam ettiğini görüyoruz Sema Hanım. Bu yüzden de bunlar piyasaları etkilemeye devam ediyor.
0: Şimdi gelen açıklamalara da baktığımızda Donald Trump yaptığı yeni açıklamada dedi ki Hürmüz'le ilgili şartları İran kabul etti. Aynı zamanda oraya nükleer dosyayla ilgili denetime gidecek olan Uluslararası Enerji Ajansı'na Amerikan heyeti de eşlik edecek. İran bunu da kabul etti dedi. Yine orada tehdit dilini de durdurmadı. Çünkü eğer öyle olmazsa bu barış süreci de hemen biter ifadesini de kullandı. Ama aynı zamanda Amerikan Enerji Bakanı'ndan gelen açıklama da çok önemli. Piyasaların rahatlaması açısından 72 gemi geçti dedi 24 saatte Hürmüz'den. Ve 20 milyon varillik bir petrol akışından bahsetti. 72 dolar seviyesini takip ediyoruz şu anda. Bu açıklama piyasaları rahatlatınca biz 70 doların altını takip eder miyiz yakın zamanda?
1: Evet, büyük bir ihtimal yani o geri çekilme 70 dolarlara kadar olabilir Sema Hanım, Brent petrolde özellikle. Tabii buradaki artık geçen yayında da söyledim, arz burada belirleyici olacak ve burada şu anda tabii 20 milyon varil geçti. Düşündüğümüzde dünya petrol sağlayıcısı %25'i, 20 ile 25 arası Sema Hanım Hürmüz Boğazı'na İran'dan geliyor. Hani buradaki işte o arz arkada o ne kadar zarar gördü şeyler bu. Yani ana kaynaklar, kuyular, hani bunlara bir bakacak. Ondan sonra rafineri ne kadar zarar gördü? Hani burada bunları bir tespit etmek gerekiyor. Arkasından normal akışa doğru geldikçe Hürmüz %20-25'ini sağlıyor çünkü dünya petrol ticaretinin ve bunun yaklaşık %50'ye yakını da Çin'e gidiyor Sema Hanım. Buradaki önemli bir unsur ve hani sizin de işaret ettiğiniz gibi Trump'ın hala da tehdit mekanizmasını tutuyor olması elinde, hani bir işte nedir, bir sopa gibi elinde tutuyor olması da,
0: evet, onun genelde havuç sopa sistemi var.
1: Evet. Onu da alıştı artık dünya. Trump 2.0 listelerinin içerisinde. Ben öyle ifade ediyorum onu. Şimdi öyle olunca da bir orada bir tedirginlik hakim. Ama normal akışa geldikçe petrol fiyatları 70 dolarlar civarında inebilir. Ama yine söylüyorum, burada işte barışın, kalıcı barışın da ciddi olarak masada konuşuluyor olması gerekiyor. Artık orada tarafların bir şekilde tavizlerle ya da işte ne kadar ortak noktalarda buluşabileceği önemli, ama orada da bir piyasada bir hafif tedirginlik var. Şey olmasa da, çok üst düzeyde olmasa da orada da herhangi bir şey olabilir tedirginliği var. İşte maalesef de işte bunu Trump sağladı. Hani işte barıştık, işte şey yapıyoruz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz iş bozulmuş tekrar. Hani bunlarla ilgili de beklentileri takip etmekte fayda var.
0: Altın ons fiyatlamasında hangi seviyeleri takip ederiz? Nereye kadar? Kritik eşik neresi? Nasıl bir düşüş daha bekliyorsunuz altın tarafında?
1: Yani şimdi şöyle, özellikle aslında hani burada da çok böyle şeyi de vermek istemiyorum. Çünkü piyasalarda bu sefer şu oluşuyor. Yatırım bir strateji aslında Sema Hanım. Hep konuştuğumuz şeylerden birisi. Hani 3900 dolarları işaret etmiştik zaten geçen haftaki yayında. Hani ilk etaptaki o ilk destek noktası olabilecek. Hani 4100 doların altına, 4150 doların altına gelirse 3900 dolarları, hala 3900 dolarlara kadar bir salınım olabilir düşünüyorum. Ama tabii burada şu önemli. Bugün kuvvetle muhtemel, eğer Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çekirdek PCE enflasyonda tahmin edildiği gibi gelecek olursa, tahminlere yakın gelecek olursa ve büyüme de 1.6 bekleniyor, o da teyit edilecek olursa altında bir aşağı doğru çekilme görebiliriz. Hani bunun şeyini belir alt aşağı doğru bir geri çekilme daha bekleyebiliriz. Hani orada da şu fiyat vermek şimdi artık şey hale de geldi. Sema Hanım, açık söyleyeyim, hani teknik analiz biraz da şimdi artık teknik de çok fazla çalışmıyor.
0: İşlemiyor,
1: neden?
0: Değil mi? Çalışmıyor. Evet.
1: Yani şimdi teknik de çok fazla çalışmıyor. Çünkü şu anda yeni bir senaryo var. Yüksek faiz senaryosu var ve faiz artırımı senaryosu var. Ve Eylül'de faiz artırımı %68 fiyatlanıyor. Pardon, tahmin ediliyor şu anda. Hani eğer oraya kadar bir bu noktalar 3900 seviyeleri belki kalıcı olabilir ama alt faiz artırımı geleceğinde, çünkü bu şu demek, faiz artırımı demek tahvillerin de faizinin artacağı demek ki aslında insanlar Türkiye dün Londra'da Fatih Bey de söyledi, Fatih Karahan Bey de söyledi.

0: büyümesi 1.6 teyit edilirse, fiyat endeksi 3.5 olarak teyit edilirse, çekirdek PCE fiyat endeksini ise 4.4 olarak teyit edilirse, bu Haziran ayı da, çünkü daha savaş yeni bitti ya da bittiği düşünülüyor, öyle söyleyeyim doğru ifade. Şimdi burada altın fiyatta tahviller tekrar yukarı yönlü bir hareket gösterecek olursa altın aşağı doğru gelmeye devam eder. Ama ben hep şundan yanayım. Bu bir yatırım, bunlar yatırım araçları öncelikle. Şimdi bir stratejisi olması lazım yatırımcılarımızın. Hep benim söylediğim şey bir. İkincisi de hemen burada şunu da söylemek istiyorum. Bakın, bir gayrimenkul satılarak, şimdi evimi sattım, altın aldım, arabamı sattım, altın aldım dan ziyade, yani bu yatırımlar tasarruflu olması lazım. Tamam. Öncelikle bunu bizim anlatmamız gerekiyor. Diğer taraftan da bu yatırımlar öz kaynaklı olması. Ne demek bu? Yani bir herhangi bir borçla veya bir kaldıraçlı işlemlerde, özellikle de finansal okuryazarlığınız, hatta ben bir tık daha ileri gidiyorum, türev okuryazarlığınız yoksa, türev ürün okuryazarlığınız yoksa, bu kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak gerekiyor ya da profesyonel bir ekiplerle çalışmak gerekiyor. Hani bu noktada diğer taraftan da şeyden uzak durmak lazım. Borçlu işlemlerden, açık işlemlerden, açığa satış işlemlerinden, buralardan, kredi işlemlerden uzak durmak gerekiyor. Öncelikle bireysel yatırımcılarımız bunu uzak. Bir de uzun vadeli yatırımcı için maliyet düşürme dediğimiz bir nokta var. Şimdi zaten altının 5.500 dolar olduğunda, hani o fiyatı zaten 5.500'leri gördüğünde onsun, bu artık realizasyon. Yani yatırımcı orada vedalaşmayı da bilmeli Sema Hanım. Yani
1: Evet.
0: bireysel yatırımcılarımızın hatalarından birisi bu. O yüzden böyle bir şey vermek yerine, evet aşağıda 3.900'ler ve onun altında bazı rakamlar söylenebilir. Ama bu rakamlar söylendiğinde şu anda Amerikan enflasyonunun ne geleceğini bilmiyoruz. İkincisi, Haziran enflasyonu, Temmuz enflasyonu, yani savaşın Amerikan ekonomisi veya dünya ekonomileri üzerindeki etkisinin ne olduğunu da bilmiyoruz. Hani bu biraz daha 1-2 aylık süreçte yapılabilir. Ta ortaya çıkabilir, netleşebilir o şeyde. Şimdi Eylül ayında faiz artırımı olacak olursa altının biraz daha düşmesi gayet normal. Bu noktada, çünkü faizler artacak. Orada insanlar doğal olarak risksiz faiz oranına yönelecek bir müddet daha. Ne zaman bu katalizör terse döner, Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in, yani faiz indirimi başlayacağı sinyallerinin reel olarak piyasaya yansımasında, yani bu işaretler gelmeye başladığında, PCE'nin düşmeye başlaması, büyümenin yavaş yavaş yukarı, istihdamın düzeliyor olmasıyla ilgili rakamlar pozitife geçtiğinde, Sema Hanım, kıymetli metallerde bir yükseliş trendi de o zaman başlayabilir.
1: Evet, o da önümüzde bir uzun bir zaman var gibi görünüyor, değil mi?
0: Evet, Eylül ayı ilk işaret. Ondan sonra kuvvetle muhtemel Eylül ayındaki işarete göre şey yapılabilir. Ve burada şu var, iyi gelir, etkilenme zayıf kalmıştır. Şeyde, dünyada enflasyon beklentisi hızlı toparlanır. Şey bir anda değişir, iklim bir anda değişir. Sema Hanım, o yüzden hani ben şuraya kadar iner demeyi çok doğru bulmuyorum bugünlerde
1: Peki
0: açıkçası.
1: şunu diyebilir miyiz? Eylül ayında ilk sinyalin faiz indirimi açısından geleceğini varsayıyorsak eğer uzun vadede altın yatırımcısı bu fiyatı fırsat olarak nitelendirip bu yatırımını böyle yapabilir mi? Strateji bu olabilir mi?
0: Tabii ki. Yani eğer Eylül ayına doğru bir işaret geldiğinde, açıkça söyleyeyim, şeyde toparlanır. Ha, şu var. Ben temel değer yatırımcısıyım. Yani ben kısa vadeli hareket yapmıyorum açıkçası. Kendimden örnek vereyim. Hani mesela burada ben bir müddet daha aşağı doğru salınacağını düşünüyorum. Beklentiler arasındayım. Bir de şu var Seman, 2 yılda, 3 yılda bir altın zaten yatırımcısına kazandırıyor. Yani grafiğine baktığınızda altın kazandırır zaten 2-3 yılda bir. Ha, 2-3 yılda bir de reel kazandırır. Yani enflasyonun üstünde kazandırır. Bir de tabii şu var. Yani bir araca yönelmemek lazım Sema Hanım. Bizim bireysel yatırımcılarımız, yani işte hepsini altına aldım. Yok,

0: portföy yönetimi dediğimiz bir şey var. Yani çeşitlendirmemiz gerekiyor. Mesela ben biraz daha düştüğü zaman açıkçası altın alırım. Çünkü neden? Eğer eninde sonunda, yani bu süreçte Eylül'de olmasa işte yavaş yavaş toparlanacak zaten dünya. Toparlanmak zorunda. Çünkü şöyle, ekonominin ya da bu tip serilerin eninde sonunda normale dönme eğilimi gösterir bütün seriler ekonomide. Sema Hanım, bu temel bir varsayım, temel bir teoridir. Yani özüne döner, normaline döner. İşte burada da o normale dönmeye başladığında, doğal olarak faizler düşmeye başladığında altın bir yatırım aracı olacak. Ama işte onu aşağıda her yatırımcımız kendi olanakları çerçevesinde, kendi bütçesi çerçevesinde bir kısım altın, bir kısım risk iştahı yüksek olan hisse senetleri. Mesela şimdi hisse senetleri de düşüyor doğal olarak. Çünkü işte 4.41, 5'ten geldi 10 yıllık tahviller. 5.15'ten geldi. Şimdi evet. Şeyde de görüyorum. Ekranda da çok teşekkürler. Şimdi bu belli bir zaman sonra da, özellikle belli bir dönemden sonra nereye kayacak bu alt tahvillerdeki düşüş, faizdeki düşüş? Bir miktar altına kayacak, bir miktar coinlere kayacak şeyde, bir miktar da gelişmekte olan piyasalara kayacak. Ve burada hep söylüyorum, Türkiye gerçekten, Borsa İstanbul'umuz burada ayrışacağını düşünüyorum ben. Gelişmekte olan piyasalarda likitasyon, özellikle yabancı likitasyonu gelmeye başladığında. Ama bunun için işte şu var, o gelmeye başladığında mı hazırlık yapmak lazım, ya da işte yatay seyir bandında giderken orada da tabii selektif, seçici davranmak lazım Sema Hanım. Temeli sağlam hisse senetlerine bakmak gerekiyor.
1: Peki bu fiyatlamadan gümüş alır mısınız?
0: Alırım. Gümüş de alırım. Aşağı doğru biraz daha salındığında neden alırım? Şundan alırım Sema Hanım. Gümüş de zaten biliyorsunuz sanayide kullanılan bir metal. Geldiği yerler, biliyorsunuz geldiği yerleri görünce, hani, ama şu var, uzun vadede alırım. Yani gümüşü, altını uzun vadede alırım. Yani kısa vadede hemen işte vay Eylül'de olmadı, Ocak değil, tutarım. Yani o zaten benim portföyümün belli bir şeyde üçte birini oluşturur. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Yani üçte birlik kısmını, 116 dolarlardan gelmiş. Sizin de şeyde gösteriyorsunuz grafikte. Evet. Şimdi yaklaşık 57 dolarlar, biraz daha çekilme ihtimali olabilir. Çünkü gümüş sanayide, sanayi metali aynı zamanda gümüş üretirken yine diğer metallerde olabilir, ama yine söylüyorum, bakın, hani bir fiyat vermektense bir stratejisi olması lazım yatırımcının. Bunu alırım ama bu benim portföyümün uzun vadeli yatırım kısmında yer alır ve portföyümün hepsi altın gümüş olmaz. Yaklaşık %30'u falan olur, üçte bir olur. Şu cemi üç, yaklaşık üçte birlik kısmını da şeyde tutarım, hisselerde tutarım, %33'te üçte bir yine likitte kalırım, tabir yani orada da faiz getirir, eğer faiz hassasiyeti yoksa yatırımcımız üçte bir tarafında kalırım. Neden? Yavaş yavaş o tavideki faiz getirisini aldıktan sonra işte burada sonra bir değerli metaller ve şey arasında paylaştırırsınız. Ama hep söylüyorum, %15, %20'si bir portföyün likit olması lazım. Neden? Bir terste yakalandınız, ters bir haber geldi, maliyet düşürmeniz gerekebilir. Orada yeniden alttan fiyatı almanız için likitte kalmanız gerekir. Ya da likit benzeri varlıklarda kalmanız lazım. Diğer taraftan da bir de biz şeyi de bilmiyoruz. Mesela hisse senetleri tarafında stop loss dediğimiz, hani kaybı durdur, zararı durduru da bilmiyor yatırımcı. Şimdi ona da ben şöyle ifade ediyorum. Senede aşık oluyor. İşte bir özellikle de bir finansal okuryazarlığı ya temel analiz bilgisi de zayıfsa yatırımcılarımızın, işte şuraya çıkacak. Ama işte çıkmıyor yani. O özellikle de kulaktan
1: çıkmaya
0: duymuşsun.
1: Da biliyor.
0: Evet, çıkmaya da biliyor. Öyle olunca da ya maliyet düşürmeniz lazım, eğer gerçekten bir analiz yapıp, temel analiz yapıp bunun sağlam olduğunu, bir hikayesi olduğunu ve bu hikayeye ulaşacağına inanıyorsunuz, maliyet düşürme. Yok eğer o hikayede yoksa stop loss, zarar satacaksın, kurtulacaksın yani. İşte ondan sonra da maalesef hani yatırımcılarımız bu konuda kendilerini bence eğitmeli. Bu konuda tecrübe kazanmaya çalışmalılar yani.
1: Tam bu noktada aslında yine Trump'ın NATO zirvesi öncesi, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi açıklamalarını da konuşmak istiyorum. F-35 ile ilgili çok olumlu mesajlar verdi. Ayrıca ekledi de Ankara'ya NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyorum dedi. Hem bu savunma sanayi ile ilgili Türkiye-Amerika ilişkilerindeki bu olumlu hava piyasalara nasıl yansıyacak, hisseler açısından ve yabancı yatırımcı ilgisi açısından çok önemli bir açıklamaydı bu, öyle değil mi? Nasıl değerlendirdiniz?
0: Evet, katılıyorum. Şimdi yabancı yatırımcı açısından o tarafta ABD tahvilleri yüksek olduğu müddetçe sınırlı bir geliş olur Seman. Hemen oradan başlayayım ilk şeye, cevaba. Orada bir sınırlı geliş olur. Çünkü faizler yüksek Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte 4.41'ler ve zaten büyük bir ihtimalle dolar endeksi güçlenmeye devam ettikçe artacak. Ve faiz artırımı beklentisi oldukça da bu kademe kademe artacak. Faiz artırımı gelirse Eylül'de zaten onu da reel anlamda hepsini yaşayacağız. Hani bu yüzden ben bir sınırlı gelişim oluyor. Ha geleceklerse de nereye gelecekler? Doğal olarak savunma sanayi şirketlerine gelecekler. Ve savunma sanayi şirketleriyle iş yapan şirketlere gelecekler. Hani ilk orada sektörel anlamdaki açılım olacak. Ha bu değil. Yine bu F-35 olayının çözülmesi de yine Türkiye'de de savunma sanayinde yeni bir hikayenin başlaması açısından, tekrar bir hikaye vardı zaten savaşla ilgili. O yeni bir hikaye başlatacaktır. Ama şunu da unutmayalım. Bazı hisselerde psikolojik fiyatlama var Sema Hanım savunma sanayinde şu anda. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi psikolojik fiyatlama ne? Aslında ifademiz şu. Biz inacıyız biliyorsunuz. İndirgenmiş nakit akımcıyım ben. Hisse analizinde, temel analizde olmazsa olmaz yöntemlerden biridir. Bazı hisseler psikolojik olarak fazla fiyatlanır. Yani hikayesi daha özellikle savunma sanayinde görüyoruz. Ama indirgenmiş nakit akımı bunu desteklemez. Yani tüm o satışlarına, favök marjlarına büyütüp indirdiğinizde, bugüne indirgediğinizde o indirgenmiş nakit akımlarıyla bulduğunuz hedef fiyat altta kalmıştır. Yani aslında aşırı değerlenmiştir, yüksek değerlenmiştir. Evet. Buraya da teknik analize bakmakta fayda var ya da hisse bölünmeleri beklemekte fayda var Sema Hanım. O yüzden hisse bölünmelerinden sonra yatırım yapmayı biraz daha tavsiye ediyorum yatırımcılarımıza.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Yatırımcılarımıza da bol kazançlı günler diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi çok önemli bir duruma temas edeceğiz. Çünkü enerjinin merkez üssü Türkiye. Küresel enerji haritası yeniden şekillenirken Türkiye'nin stratejik önemi de her geçen gün artıyor. Ve bu açıklamayı yapan da Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği Başkanı Adriana Nelkova Çukuk'tan geldi bu açıklamalar. Avrupa'nın arz güvenliği denkleminde Ankara etkisi büyüyor dedi. Doğalgaz ve elektrikte bölgesel entegrasyon hızlanıyor vurgusu yapıldı ve EPDK'nın reform modeli bölge ülkelerine örnek oluyor mesajı geldi. Oldukça önemli bir açıklamaydı bu. Bunu teyit ediyor o kurum. Türkiye artık sadece enerji taşıyan bir transit ülke değil. Doğalgazda farklı kaynaklar, farklı güzergahlar ve gelişmiş altyapısını buluşturan bölgesel bir enerji merkezi olma yolunda ilerliyor. Özellikle de Hürmüz Boğazı krizinin ardından enerji arz güvenliğinin yeniden dünyanın birinci gündem maddesi haline gelmesi Türkiye'nin jeostratejik değerini daha da yukarı taşıyor. Bir yanda TANAP, Türk Akım ve LNG altyapısı, diğer yanda Avrupa'nın enerji çeşitlendirme ihtiyacı. Tüm bunlar Türkiye'yi yalnızca enerji tüketen değil, enerji fiyatlamasında ve enerji ticaretinde söz sahibi bir oyuncuya dönüştürüyor. Üstelik konu sadece doğalgazda değil, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrik ticareti, enerji depolama sistemleri ve sınır ötesi enerji entegrasyonu da yeni büyüme alanları olarak öne çıkıyor. Bunun da altını çizmiş olalım ve devam edelim seans öncesine. Çünkü bir canlı yayın konuğum daha var. Betül Gedik, Inveo Portföy, Portföy Yöneticisi bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Piyasadaki fiyatlamaları nasıl değerlendirdiniz?

0: Petrolde çok dikkat çekici bir geri çekilme var. 72 dolar bandına kadar geldi. Altın ons psikolojik sınır eşiğinin de altına sarktı. Aynı şekilde gümüş tarafında da sert bir geri çekilme hareketi takip ettik. Küresel piyasalarda da aynı görünüm var. Herkes nakite mi geçiyor?
1: Şöyle aslında evet, bu tarafta değişen ve dönüşen beklentiler söz konusuydu. Bu tarafta aslında biraz önce enerji tarafındaki haber akışıyla beraber şunu da belirtmek isteriz. Enerjiye bağımlılığının ne kadar aslında önemli olduğunu biz bu savaş sürecinde zaten gördük. Hatta bu jeopolitik risklerin ön plana çıktığı bu dönemin ardından şu an herhangi bir şekilde uzlaşı ve bu taraftaki mutabakat zaptının imzalanıyor olduktan sonra biraz da anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın açık açılıyor olması ki bu sürece ilişkin genel beklentilerle aslında her ne kadar normalleşme adımları atılıyor olsa da bu sürecin ne kadar ekonomiye zarar verebileceğini hem Avrupa başta olmak üzere bütün küresel tarafta aslında gördük. Şimdi şu anki fiyatlamaya bakacak olursak petrol tarafında oldukça sert yükselişler söz konusuydu. Burada anlaşmanın ardından bir geri çekilmenin yaşandığını görüyoruz. Yani Amerika ve İran barış gündemlerinde ilerleme sağlanıyor olması ve Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin yeniden artmasıyla beraber bu tarafta 76 doların da altına gerilediğini aslında bu tarafta görüyoruz. Altın tarafında olacak olursak bu tarafta aslında FED'e ilişkin beklentiler biraz daha buradaki fiyatlamayı etkiliyor. Yani FED'in ilerleyen dönemlerde faiz arttırabileceğine yönelik beklentinin güç kazanıyor olması yeniden bu tarafta 4100-4000 bandında fiyatlamanın yaşanmasının etkisini gösteriyor diyebiliriz ki burada YDE yine düşük seviyesine genel itibariyle test edildiğini takip ediyoruz. Yani son toplantıda faizi sabit bırakmasına rağmen yeni başkanın bu anlamda biraz daha şahin adlandırılabilecek açıklamaları genel itibariyle aslında buradaki baskının yaşanmasında etkisini gösterdi diyebiliriz ki geçen sene bu tarafta sert bir yükseliş söz konusuydu. Burada gümüş tarafına da değinecek olursak aslında gümüş tarafında da aslında özellikle değerli metallerdeki bu sert yükselişlerin ardından gümüş tarafına olan yansımasını da görüyorduk. Genel itibariyle sanayi tarafındaki kullanımıyla birlikte de aslında tercih edilebilirlik açısından da takip ettiğimiz önemli göstergelerden bir tanesiydi. Bu tarafta da satışların derinleştiğini takip ettik. Hatta burada yıllık tarafta baktığımız zaman yıl içerisinde ne kadarlık bir burada geri çekilme söz konusu. Altın cephesinde %7, gümüş cephesinde ise %20'lik bir geri çekilme söz konusu hali hazırda.
0: Fiyatlamalara baktığınızda altın, gümüş açısından bunlar fırsat seviyeleri mi şu anda? Ne dersiniz ve portföy ağırlıklarını, tercihlerini nasıl değiştirecek bu fiyatlama?
1: Tabii bu tarafta aslında realize tarafına, yani FED'e bu tarafta jeopolitik risklerin gündeme gelmesiyle birlikte bu tarafta biraz daha yatırımcıların realize etme taraftarı olduğunu takip ettiğimiz gelişmeler vardı ama şöyle aslında geçmiş dönemdeki fiyat hareketine de baktığımız zaman burada herhangi bir şekilde değişen beklentilerle birlikte özellikle dolar endeksindeki bu sert yükselişle beraber ons cephesinde oldukça sert bir geri çekilme söz konusuydu. Buradaki geri çekilmeleri liderin en düşük seviyesinden bahsediyoruz. Buradaki geri çekilmeleri portföyde %10'u minimum %10 olmak kaydıyla aslında olmayan portföylerde, kar realizasyonunun gerçekleştiği portföylerde tekrar eklenebilir. Ancak buradaki özellikle oranlama biraz daha önemli diyebiliriz. %10'u aşmamak kaydıyla değerli metaller tarafında işte ons tarafı, altın eklenebilir. Aynı zamanda enerji tarafında sert bir geri çekilme var. Önümüzdeki sürece ilişkin jeopolitik anlamda ne kadar önemli olduğunu gördük. %10 tarafında yeniden değerlendirilebilir. Özellikle hisse senetleri kısmına bakacak olursak da yarı iletken ve hisse tarafında oldukça sert yükselişleri hedef alındığını ve bu taraftaki artan sert yükselişlere konu olduğunu görüyoruz. Hali hazırda da yabancı hisse senetleri tarafında da %20'lik, %10'luk da yurt içi hisse senetleri tarafında ki hali hazırda kalan tarafla yani %40 ve %50'lik bölümle tabii ki risk algısı bu anlamda önemli. Yeniden sabit getirili taraf yani para piyasası fonları takip edilmeye ve aynı zamanda tercih edilmeye ve portföylerde aslında büyük bir çoğunluğu oluşturmaya devam ediyor diyebilirim.
0: Şunu da sormak istiyorum aslında. Donald Trump'ın şimdi 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için o zirveye geliyorum dedi. F-35 ile ilgili de olumlu mesajlar barındırıyordu o açıklaması. Hisse tarafını düşünürsek savunma sanayi açısından gelecek adına çünkü Amerika ile Türkiye arasındaki o ilişkilerin daha da ilerleyeceğini somut olarak görüyoruz. Ne dersiniz? Nasıl başlıklar açar hisse tarafında bizim için?
1: Şöyle aslında biz Aselsan'da özellikle savunma sanayi cephesinin bu savaş döneminde oldukça sert yükselişlere konu olduğunu takip ettik. Burada hem hisse özelinde hem de aslında sektör özelinde diyebiliriz. Burada gelecek yapıcı açıklamalar ve ikili ilişkilerdeki kuvvet aslında pozitif, iyimser beklentilere güç kazanması etkisini

0: gösterecektir ve bu anlamda sektörel anlamda aslında buradaki güç yani buradaki aslında kazancın devamı anlamında oldukça önemli ki burada sözleşmeler, işbirlikleri zaten geliyor. Halihazırda zaten potansiyel olarak da takip ettiğimiz sektörler arasında. Ancak şunu da özellikle belirtmek isterim. Burada özellikle bu haftaki bu realizasyon tarafında yıl içerisindeki sert yükselişlerin ardından özellikle Aselsan'da %8'lik haftalık bir kayıp vardı. Burada portföylere eklemek isteyen yatırımcılarımız için de bu anlamda aslında hem gelen haber akışları hem işbirlikleri hem önümüzdeki sürece ilişkin beklentileri baz aldığımız zaman savunma sanayi hisselerini bundan sonraki süreçte portföylere eklemek için özellikle Borsa İstanbul'daki bu geri çekilmeler fırsat niteliğinde aslında değerlendirilebilir. Bunun da altını çizmekte fayda var diyoruz.
1: Peki barış süreci devam ediyor. İşte 60 günden daha az bir süre var şimdi önümüzde ama kırılgan da bir süreç. Barış anlaşması geldiğinde ve kalıcı olduğunda en çok hangi varlık sınıfı kazanacak?
0: Tabii aslında hisse senedi tarafı diyebiliriz bu anlamda. İyimser beklentiler ve bu taraftaki aslında genel gidişatla birlikte emtia cephesinde buradaki zayıf seyrin devamı etkisini gösterirken enerji tarafındaki aslında rayına girmesiyle beraber hisse senedi tarafında oldukça sert yükselişlerin söz konusu olabileceğini söylemek isterim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Keyifli, kazançlı
0: ben
1: bir gün olsun.
0: Ederim.
1: Kolaylıklar Betül Hanım.
0: İyi seanslar, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Yeni güne sert geri çekilmelerle başladık. Hem altın onsta hem gümüş tarafında geri çekilmeler var. Brent petrol $72 bandına kadar gerilemiş durumda. Gün boyunca fiyatlamaları, yönünü, dinamiklerini ve analizleriyle birlikte Alpara ekranında takip edebilirsiniz. Şimdi seans öncesini noktalayalım. Yarın sabah 07'de aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım. Yarın sabah görüşürüz efendim. Hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Sera Yatırım sundu.
1: Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kaşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor.

Honda ve Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamıysa hasarlı demek.

0: herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor. İçerisinde 500 bine yakın insanı ağırlama kapasitesi olan bu kapalı çarşı, yılda 91 milyon turisti ağırlayarak dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanlarından biri olma unvanını taşıyor.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: DNR'dan kasa arkası fırsatları. Torima projeksiyon cihazı 2499 lira. Habit karaoke hoparlör 999 lira. DNR, senin dünya.
2: Maç heyecanı tadın.

0: verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
3: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Biz Dize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge,
5: Temel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
4: Melis Kızılaslan,
6: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
4: Ve Barış Özdemirli.
7: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
4: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
8: Bekliyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
4: Ve Yağmur Rıza.
9: Ben bir
4: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Ankara'da.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Haftanın dördüncü işlem günü, piyasalar diyeceğiz. Bugün risk iştahının yüksek olduğunu görüyoruz. Petrol 72 dolara doğru gevşedi. Altın ve gümüşte baskı ciddi şekilde devam ediyor. Teknoloji hisselerinde hafta başında sert düşüşler vardı ama bugün bir toparlanma eğilimi içerisinde. Önemli de bir gündeyiz. Saatler 15.30'u gösterdiğinde Amerika'dan gelecek PCE rakamları bekleniyor ve manşet PCE, yani manşet taraftaki enflasyonun %4.1 gelebileceği beklentisi var ama artık savaşa değil makro odaklı göstergelere odaklandık ve enflasyonu takip ediyoruz. Çünkü faiz artış beklentileri piyasaları bu hafta baskılamıştı. Önce gündem diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin Trump'tan açıklamalar geldi ve dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edeceğim. F-30

5 satışıyla ilgili konuştu Amerikan Devlet Başkanı Trump ve İran Savaşı'na dahil olmamasından memnuniyet duyduk dedi Türkiye için. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve o benim dostumdur dedi ve 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine katılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyorum dedi. Bakalım bu F-35'lerin satışı ile ilgili gündemde hangi başlıklar yer alacak, ama savunma sanayi ile ilgili önemli siparişler gelecek mi bundan sonraki süreçte? NATO zirvesi çok kritik bir dönem haline geldiğimizi gösteriyor şu an. Tabi Temmuz'da ilk haftalarda 7-8 Temmuz tarihlerindeki bu NATO zirvesinde de önemli yine isimlerin katılabileceği beklentisi de zaten paylaşılıyor. Şimdi gelelim Şimşek'in açıklamalarına, çünkü Londra'da iklim finansmanı çağrısında bulundu. 2030'a kadar yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık finansmana ihtiyaç duyduğunu söyledi. Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelere bir çağrı yapıyor Hazine Maliye Bakanı. Dün Merkez Bankası Başkanı enflasyonla ilgili konuştu ve dedi ki talepteki yavaşlama dezenflasyonu destekliyor. Türk lirasında güçlü bir görünüm olduğunu da söylüyor. Şimdi dönelim Amerika ve İran hattına, çünkü jeopolitik gelişmeler. Orada tabii bir yandan anlaşma sağlandı, imzalar atıldı ama hala anlaşamadıkları iki önemli madde olduklarını görüyoruz. Öncelikle İran'ın nükleer denetim süreci, İran böyle bir şeyi biz kabul etmedik diyor. Sonra işte Amerika Birleşik Devletleri kesinlikle nükleer silaha sahip olamaz diyor. İran için açıklamaları bunlar. Bir yandan Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin ücretli olmayacağını, kesinlikle böyle bir şey olamayacağını söylüyor Amerika. Kanada, Rubio'dan da gelen mesajlar vardı, Vance'den de gelen mesajlar vardı. Şimdi yeni müzakere için tarih artık belli oldu. Ay sonunda 29 ya da 30 Haziran tarihlerinde İsviçre'de olacaklar ve Rubio dedi ki yanılmıyorsam bu görüşme yine İsviçre'de gerçekleşecek ve her halükarda teknik heyet yeniden toplanacak ve muhtemelen bu tarihte yine 30 Haziran olabilir diye açıklama yapıyor. Bu arada çok az kaldı, yani yaklaşık 5 günlük bir zaman diliminden söz ediyoruz. Şimdi gelelim Fitch'e. Fitch dedi ki Türkiye'deki katılım bankaları birleşirse sektör ciddi anlamda güçlenebilir. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan yine katılım bankalarının olduğu zirvede konuşmuştu ve katılım bankalarının birleşebileceğini söylemişti. Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve henüz faaliyetlerine başlamayan Halk Katılım Bankası'nın tek yapı altında birleştirileceğini ifade etmişti. 5 Haziran tarihinde bu açıklama gelmişti, 20 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Fitch de bunu ciddi anlamda önemli bir gelişme olarak paylaşıyor. Şimdi dönelim petrole, çünkü savaş öncesi seviyeye geldi. Yani 72 dolara geldi ama sene başındaki seviyeye geldi mi? Gelmedi. Çünkü sene başında neredeydik? 60 dolardaydık. Ama 120 dolardan 72 dolara gerileyen bir petrol var. Yani 120'ye doğru yaklaşmıştı. 116 dolarlara kadar gelen bir petrol görmüş. Hatta bu konuştuğumuz vadeli işlem piyasası. Spot'a baksak, yani bugün gidip bir fiziki petrol alımına kalksak dediğimiz noktada işte orada fiyatlar çok çok daha yüksek seviyelere işaret ediyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki bu gevşeme önemli. Birleşik Arap Emirlikleri OPEC Plus'tan ayrıldı. Üretim arzını, burada üretim arzı artırır mı? Petrol fiyatlarını aşağıya çeker mi derken Amerika ve İran'ın anlaştığı maddelerde gördük ki Amerika 10 yıllar sonra İran'a ilk kez petrol ihracatına, satışına izin verdi. Ve tabii bu önemli gelişme de petrol fiyatlarını daha da aşağıya taşıdı. Bugün 72.7 dolardı. Altında büyük bir geri çekilme, sert bir düşüş ve zirvesinden %30 geriledi. Ocak sonu altında 5600 doları görmüştük. ETF'lerden, fonlardan çıkış var. Zayıf bir tema var orada. Ama merkez bankalarından, özellikle Çin'de 1,5 yıldır kesintisiz altın alım süreci devam ediyor. An itibariyle 3988 dolar bandında. Şimdi geliyorum küresel tarafa.
Bugün teknoloji hisselerinde önemli bir yükseliş hareketi var. Nasdaq %2'ye yakın yükseliyor. Hafta başında sert kayıplar gördük. Hem bu SpaceX'in yeni halka arz olduğu halde 20 milyar dolarlık tahvil ihracına çıkması, hem yüksek değerlemelerle ilişkin endişeler, hem faiz artış beklentilerinin artması Fed'e ilişkin Eylül-Ekim'i konuşuyor piyasa. Borsaları bastırmıştı ama bugün görünüm pozitifte ve özellikle Güney Kore Kospi borsası bu hafta devre kesicilerle karşımıza geldi.

%10 düşüşleri gördük. Dün yükseldi. Risk iştahı arttı. Bugün devam ediyor. 106'ya yakın yükselişte. Hatta Güney Kore borsası, Kospi borsasındaki oynaklığı meme coinlere benzetmişler. Yani o kadar yüksek oynaklık var ki projesi olmayan altcoinlere de benzetiyorlar zaman zaman. Tarihi bir oynaklık içerisinde Güney Kore'de Kospi borsası. Şimdi geliyorum buradan içeriye. Neden? Çünkü Borsa İstanbul'da da bu dışarıdaki düşüşlerden yine etkilenen bir performans gördük. 14.331'de %1.5'a yakın bir kayıp vardı. 1.4 geriledi ve hafta başında biz 14.800'leri konuşuyorduk. 14.700'leri konuşuyorduk. Oraya görece de önemli bir geri çekilme hareketi içerisinde yaklaşık 400 puanlık. Bankalar tarafında son bir ayda %25 yükseliş vardı ama bu hafta bankalar da tabii aşağıya gitti. 0.2 düştüler dün. 18.679'da bankacılık endeksi. Şimdi Temmuz ayının takvimi yoğun. Öncelikle önümüzdeki hafta Cuma günü enflasyon gelecek ve beklenti %1 hatta altında bir enflasyon olabileceği yönünde. Yine 23 Temmuz'da Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. NATO zirvesi var. Borsayı yakından ilgilendiren pek çok gelişme karşımıza çıkıyor. Şimdi bu gelişmelere bakacağız.

0: Erben, petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor ama bir yandan Fed'e ilişkin faiz artırım beklentileri de kuvvetlendi. Çünkü enflasyon yukarı gidiyor. Ama savaş önce seviyeye gelen 72 dolara gerileyen bir petrol var. Peki ne bekler merkez bankalarını bundan sonraki süreçte ki kritik PCE rakamları, Amerika'da enflasyon rakamı bugün saat 15.30'da gelecek. Piyasalar etkisini değerlendireceğiz ve elbette Trump'ın açıklamalarını. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Kutay Gözgör ile birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Gözde Hanım, hoş buldum, sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Şimdi bu petrol tarafındaki hareketlilik diyeyim ama bir yandan petrol düşse de dünya borsalarında da bu hafta bir düşüş vardı. Dün hariç, çünkü hani bir yandan faiz artış beklentilerini konuşuyoruz ama ne dersiniz, bugün kritik mi? Hani biraz daha makro hikaye odaklı bir görünüm izliyor mu piyasalar?
1: İzlediğini söyleyebiliriz. Aslında biraz şu anki görüntüyü, şu anki petrol fiyatları ve geçmişteki yaşanan yükselişin etkileri olarak ayırabiliriz. Özellikle FED tarafında bunu çok net bir şekilde hissetmeye başladık. Daha doğrusu tüm gelişmiş merkez bankalarında. Özellikle savaşın ilk başladığı zamandan da hatırlayacaksak şunu konuşuyorduk. Acaba kalıcı olacak mı? Acaba enflasyon beklenti nasıl olacak? Acaba diğer merkez bankaları nasıl etkileyecek sorularını soruyorduk. Ve aslında bunun cevaplarını yavaş yavaş almaya başladık bu süreçte. Petrol fiyatının daha önceki hızlı yükselişiyle birlikte gelişmiş ülke merkez bankalarının görüntüsünde yavaş yavaş kaymalar oldu. Biliyoruz ki Avrupa Merkez Bankası bir faiz artışı gerçekleştirdi. Japonya Merkez Bankası da keza öyle ve muhtemelen sırada FED var gibi gözüküyor. Özellikle FED tarafında başka değişiklikler de var. Örneğin FED başkanının nokta tahminlerde nasıl bir faiz artışı veya azalışı olacağını yönelik ifadelerini kaldırıldığını gördük. Ve modern merkez bankacılıkta en çok kullanılan enstrümanlardan biri sözlü yönlendirme aracıdır. Bunun da FED tarafından açıkçası biraz arka plan atıldığını da gördük son toplantıyla birlikte ve öngörülmesi daha zor bir FED'le şu an itibariyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii ki bu neye sebebiyet veriyor? Piyasalarda oynaklığa. Aslında petrol fiyatları düşmesine rağmen şu an piyasalar şunu fiyatlıyor. FED muhtemelen yıl içerisinde faiz artışı gerçekleştirecek. Bu muhtemelen Eylül ayının sonuna doğru işaret ediyor. Ve biz biraz bunun

0: fiyatlamalarını görüyoruz. Nerede görüyoruz? Amerikan 2 yıllık tahvil faiz oranlarında görüyoruz. Dolar endeksi son 12-13 ayın zirvelerine yaklaşmış durumda ve doların güçlenmesiyle birlikte başta ons altın, gümüş gibi ürünler olmak üzere ve tabii ki tahvil faiz oranları yükselmesiyle birlikte aşağı yönlü hareketlilik var. O yüzden bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamalar, yani PCE verisi de oldukça önemli. Aslında bu bahsettiğimiz Şahin görüş, yani acaba Amerikan Merkez Bankası faiz arttıracak mı görüşün destekleyecek bir veriyle de karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Çünkü enerji ve gıda fiyatları hariç enflasyon görünümüne de baktığımızda Amerika tarafında bozulmalar çok net bir şekilde gözüküyor. O yüzden bundan sonraki süreçte evet, petrol fiyatlarının tekrardan 70 dolarlara gelmesi olumlu. Enflasyon beklentisi için olumlu ama şu anki görüntüde biraz daha şahinleşen, yani faiz artışını destekleyen gelişmiş ülke merkez bankalarını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Evet, şimdi bir yandan özellikle dün Trump'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili mesajları vardı. O harika bir lider dedi ve onun için geliyorum dedi. Yani NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan için katılacağım dedi. Ve F-35 satışıyla ilgili de önemli mesajlar paylaştı. Reuters kaynaklı bir iddia vardı. Kalan uçaklarının motorunun işte verilebileceğine ilişkin bir değerlendirme iddia ortaya koymuş. Böyle Batı ile olan ilişkiler tarafından biraz gidelim istiyorum. Çünkü hani Trump'ın bu ikinci döneminden sonra ciddi anlamda kuvvetlenen bir temas var Türkiye ve Amerika arasında. Nasıl etkiler fon akışları açısından da zaman zaman değerlendiriliyor?
0: Evet, aslında yabancı yatırımcı açısından ve aynı zamanda hisse senetleri pozisyonlaması açısından da önemli olduğunu söyleyebilirim. Daha öncesinde zaten örneğin BlackRock gibi büyük şirketlerle de yakın temaslar içerisinde bulunuyorduk. Bu aslında önemli bir gelişme fon akışları anlamında. Ve özellikle yine bugün itibariyle de muhtemelen pozitif bir açılış yapmasına sebebiyet verecek bir haber olduğunu söyleyebilirim ama sektörel bazlı takip edeceğiz. Aselsan tarafını belki biraz ilgilendirecek. Ama bununla birlikte aynı zamanda yaptırımların kaldırılması da konuşuldu. Bunlar aslında da önemli bir haber. Biz daha çok böyle Halkbank davasını vesaire takip ediyorduk ama bu açısı ondan daha da bir önemli haber olarak değerlendirecek nitelikte olduğunu söyleyebilirim. Şu an gelişmelere bakıldığında hem yaptırımların kalkacak beklentisi hem F-35'lerin ile ilgili yapılacak anlaşmalar şu an itibariyle endeks tarafını pozitif yansıyabilir ve tabii ki özellikle endeks tarafı da bu tür ikili ilişkileri, siyasi dinamikleri ve politik gelişmeleri haber akışını takip ettiğini görüyoruz.
1: Evet, şimdi bir yandan petrol yükselirken dedik ki faiz artış beklentileri yükseliyor, dolar endeksi işte yükseliyor, altın baskılanıyor dedik. Şimdi petrol ciddi düştü, savaş öncesi seviyeye geldi 72 dolarda ama altın, yani altın o 5600 dolar seviyesinden %30 aşağıya geldi. Ciddi bir kayıp var, 4000 doların altında. Devam edecek mi acaba buradaki kayıp? Yani bundan sonrası için altına bakış değişti mi? Geçen seneki gibi hani %65 yükselen bir altın değil de bu yıl neredeyse hiç kazanç sağlamayan, bu yıl başladığı noktaya geri dönen bir altın var ama bundan sonra ne göreceğiz?
0: Makro dengelerin değiştiği bir aslında dönemece girdik. Sene başında daha farklı bir şey konuşuyorduk. Örneğin Amerikan Merkez Bankası'nın yıl içerisinde 2 veya 3 faiz indirim yapacağını konuşuyorduk ama yaşanan gelişmelerle birlikte şu an makroekonomik beklentiler ve yayın başında ifade ettiğim gibi para politikaları tamamen değişmiş durumda. Ve bu değişiklikte açıkçası başta ons altın olmak üzere dolar bazlı her türlü ürünü etkilediğini söyleyebilirim. Hatırlayacağımız üzere yine jeopolitik risklerin arttığı dönemde şunu da konuşuyorduk. Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte savaş ortamı var ama altın fiyatları istediğimiz yükselişi yapamamasının sebebi aslında buydu. Çünkü biz bir arz şoku yaşadık petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte. Bu arz şoku Merkez Bankası'nın para politikalarını etkiledi. Başta FED olmak üzere. O yüzden olası bir FED'in faiz artırımı yapar mı sorusunu soruyordu piyasa. Ve onun bir telaşı vardı. Çünkü FED'in faiz artırması demek kısa vadeli Amerikan tahvil faiz oranlarının yukarı gitmesini ve bu da altınla ters korelasyon olmasından dolayı altın fiyatları baskılıyor. Sadece altın fiyatlarını değil. Aslında dolar bazlı tüm enstrümanları biz dolar bazlı konuşuruz ve Amerikan tahvil faiz oranlarının yükselmesi, Amerikan dolarının da yükselmesine sebebiyet veriyor ve dolar bazlı her türlü ürünü baskılanmasıyla sonuçlanıyor. Bunu gümüşe dahil edebiliriz. Dün gümüşlere ciddi bir hareketlilik yaşandı aşağı yönlü. Altın tarafında da keza öyle. Bunun aslında temel nedeni Amerikan Merkez Bankası'nın söylemlerinin tamamen değişmiş olması. Çünkü sene başından çok farklı bir şeyi şu an itibariyle konuşur olduk. Ne zaman zaman altı fiyatına tekrardan bir yukarı yönlü hareket görebiliriz şu anki süreçte? Amerikan Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesini veya ifadelerinin tekrardan sene başına döndüğü zamanlar muhtemelen göreceğiz. Tabii kısa vade olacak mı? Açıkçası çok kısa vade olacağını düşünmüyorum. Bence önümüzdeki süreçte piyasa şunu konuşacak.

0: FED birden fazla faiz artışı yapar mı? Açıkçası şu an 25 bas puanlık bir faiz artışı yapma ihtimali %100'lere geldi. Eylül ayından ve sonrası için. Acaba bir tane daha yapar mı? Yapacaksa da şu an itibariyle projeksiyonlar 2027 yılının Mart ayını gösteriyor. Eğer enflasyon beklentileri bozulursa, bu yüzden bugünkü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisi çok önemli. Daha da bozulan enflasyon beklentileriyle birlikte iki tane faiz artışı yapacak diye bir beklenti oluşursa, ons altın tarafında baskının biraz daha devam ettiğini görebiliriz. Çünkü tahvil faizleri yükselmeye devam edecek, dolar yükselmeye devam edecek, gümüş ve altın benzeri, hatta petrol de bunun içerisine dahil edebiliriz bu arada. Bu tür ürünlerin de aşağı yönlü hareket etmesine sebebiyet veriyor. O yüzden altın fiyatlarında şu an itibariyle ons bazında düşüşün durduğunu söylemek için erken açıkçası. Çünkü 4000 dolar çok önemli bir seviyeydi. Dün bunun aşağısına da geçti. Şu an tekrardan onun üzerinde tutunmaya çalışıyor ama çok da yükselişler kalıcı olmuyor. O yüzden 3800 dolarlara doğru da bir geri çekilme ons bazında altın için çok da sürpriz olmayacak gibi gözüküyor.
1: Şimdi biraz bizim borsamıza da geleyim istiyorum. Çünkü bu hafta bu teknoloji satış hikayesine ya da Amerika'da bu bahsettiğiniz işte Eylül sonrası faiz artırma ihtimali neredeyse piyasa artık kesin gözüyle bakıyor dediğiniz hikayede. Amerikan borsaları düşünce bizde de böyle kayıplar oluşmaya başladı. Dün 14.330'un üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik. MSCI kararı, özellikle son dönemde biz bu MSCI endeksine ilişkin beklentileri sıklıkla konuşuyoruz. Dün Endonezya borsası için dedi ki işte hani şimdi onlarla bir değişiklik yapmıyoruz, hala gelişmekte olan sınıfta ama inceleyeceğiz. Kasım'a kadar bakacağız. Düzenlemeler yaptılar. Bizim için de aynı şekilde bu fiili dolaşım düzenlemesini yapmıştık. Yani borsa patronlarının elinden acaba ne kadar hisse var ya da bu şirketler ne kadar halka açık, bunu daha net görebiliyoruz ama Kasım'a kadar izleyeceğim diyor. Şimdi dolayısıyla biraz orada yabancı fon akışları açısından da bu son dönemde çok tartışılan, değerlendirilen konulardan biri. Hem borsayı nasıl okursunuz hem de bu MSCI konusu acaba son dönemde borsaya bir etki yaptı mı?
0: Tabii yaptığını söyleyebiliriz. Özellikle fiil dolaşımı oradaki değişiklikle birlikte oradaki hisse senetlerinin oranlarının değişmesi, portföy çeşitlendirmesi anlamında bazı hisseler üzerinde bir baskı yarattı. Bazılarının endeks üzerindeki ağırlığı yükseltti. Onun etkilerini gördük. Ama biz bunları daha çok haber akışı, yani olay bazlı gelişmeler olarak takip ediyoruz. Bu örneğin yayının başında konuştuğumuz F-35 ile ilgili gelişmeler. Aynı zamanda yaptırımın kalkacağı beklentisini de bunun içerisine dahil edebiliriz. O yüzden bu süreçleri biz biraz da anlık veriler veya anlık trendler içerisindeki gelişmeler olarak takip ediyoruz. Tabii ki ilerleyen süreçte MSCI tarafından bir düzenleme öneri veya işte bir danışmanlık tarzı haber akışının da çıktığını gördük. Bunların etkilerini takip edeceğiz ama bunun dışında en önemli başlığımız makroekonomik beklentiler. Nasıl FED, Avrupa Merkez Bankası'nı, aynı zamanda Japonya Merkez Bankası'nı konuşuyorsak, şu an itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ne yapacağı da endeks üzerinde oldukça belirleyici olacak. Yani oraya yönelik beklentiler de çok belirleyici oluyor bu süreçte. Açıkçası şunu söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da mevcut enflasyon görünümüne göre para politikasını da ayarlamaya gidecek. Bu tamamen aslında enflasyon görünümüne bağlı olarak bir şey. Çünkü yıl başında örneğin %24'lük bir enflasyon beklentimiz vardı. Biz bunu 128.8'e revize ettik. 600 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorduk yıl boyunca. Ama şimdi bu beklenti biraz daha geriye geldi. Örneğin 300 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz.
1: Yani enflasyon beklentiniz 5 puan yukarı gitti. Faiz de 3 puan aşağıya geldi.
0: Evet. Bu aslında tamamen para politikası kasında ayarlama dediğimiz bir şey. Ama bu şu anlama gelmiyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci bitti, dezenflasyon süreci bitti anlamına gelmiyor. Mevcut enflasyon görünümüne göre para politikası ayarlayacak. Bu arada FED de bunu yapıyor. Avrupa Merkez Bankası da bunu yapıyor. Çünkü enflasyon en önemli. Zaten merkez bankalarında, örneğin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın web sitesini açtığımızda şunu yazar. Temel amaç fiyat istikrarını sağlamaktır. Ve fiyat istikrarını sağlamak için adımlar atılıyor. Ve buna benzer yine adımlar atılacak. Ama nasıl göreceğiz veya beklentimiz nasıl? Öncelikle petrol fiyatının aşağı yönlü gelmesi. Önümüzdeki hafta enflasyon rakamları açıklanacak. %0.89'luk bir artış bekliyoruz. Yine gıda fiyatlarının pozitif olmasını, birkaç kalemli yine gerilemeler bekliyoruz. %1'in altında bir enflasyonla birlikte Merkez Bankası ilk önce repo ihalesi açacağını düşünen taraftayız. Bu da muhtemelen Temmuz ayı sonu, belki Ağustos ayı başı gibi olabilir. Repo ihalesinin açılmasıyla birlikte zaten ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti düşmeye başlayacak.
1: TLRF takip edeceğiz.
0: Evet, şu an 40 üzerinden fonlanıyor. O da kademeli bir şekilde 37'ye gelecek. Muhtemelen 10-15 günlük bir süreyi bulabilir ortalamanın düşmesi. Ardındansa yine enflasyon görünümüne göre Eylül ayında 100 bas puanlık bir faiz indiriminde yapabileceğini hala daha masada tutuyoruz. Ama tabii bunu enflasyon görünümü belirleyecek. O yüzden endeksi bunu fiyatlıyor. Hatırlayacağız, geçtiğimiz hafta %10'luk bir bankacılık endeksi yükselişi yapmıştı. Bunun temel sebeplerinden biri de buydu. Çünkü Merkez Bankası faiz indirim sürecinin tekrardan hazırlanıyor beklentisi mevcut. O yüzden endeks tarafında en önemli gösterge yine bu arada bankacılık endeksi olacak ve faizi duyarlı sektörler olacağını düşünen taraftayım. Bunların başına bankacılık, GEO ve benzeri sektörler geliyor. Yine jeopolitik risk kaynaklı havacılık sektörü tarafında da oynaklık göreceğiz. Çünkü onlar da ciddi anlamda bir düşüş yaşamıştı. O yüzden önümüzdeki süreçte biraz bankacılık endeksi, biraz GEO tarafı, havacılık, jeopolitik riskten kaynaklı bunların önderliğinde yükseliş görme ihtimalimiz de mevcut ama ana belirleyici önümüzdeki haftaki enflasyon rakamları, ardından Merkez Bankası'nın izleyeceği para politikası olacak.
1: Şimdi dün Merkez Bankası Başkanı Karahan da Türk lirasında güçlü bir talep, ilgi olduğunu söyledi. Para piyasası fonlarına giriş devam ediyor. Dövize bir ilgi yok zaten, bunu döviz mevduatlarından görebiliyoruz haftalık rakamlardan. Altında da öyle belirgin bir ilgi yok. Hani yükseldiğinde genelde böyle altına teveccüh, ilgi oluyordu. Şimdi bir yandan biz Mart ayında hep şunu konuştuk. İşte Merkez Bankası'nın rezerv politikası. Çünkü böyle 40-50 milyar dolara yakın biraz alış vardı ama o dönemde altın satışları çok konuşuldu ve şöyle Mart ayı ortalamasına baktığımızda Merkez Bankası'nın altın satışı yaptığı dönemde, ki önemli bir kısımda swap hamlesiydi zaten, 4600 dolar ortalamadan bir satış gerçekleşti bu altın satışı. Şimdi görüyoruz 3900'lere doğru gerileyen bir altın. Dolayısıyla yani bundan sonraki süreçte de hani rezervlerin altın cinsinden güçlendirmek için önemli bir alanda açıldı mı? Şimdi son dönemde döviz alımları da güçlenmiş. Haziran'da 10 milyar doların üzerinde 15 milyar dolara yakınca bir rakam var. Güçlü TL görünümünü de elbette önemli ölçüde etkiliyor. Dolayısıyla oradaki altın rezerv hikayesi ve Merkez Bankası rezerv hikayesine nasıl bakıyorsunuz?
0: Finansal istikrarın sağlanması açısından en önemli göstergelerden biri. Aslında geçtiğimiz yılın Mart ayında yaşadığımız içerideki haber akışıyla birlikte birazcık o kavram geldi. Çünkü Merkez Bankası şunu da söylemişti. Enflasyon görünümle birlikte finansal istikrarın sağlanması kısmı da önemli olmuştu. Aslında finansal istikrardan kastımız biraz rezerv görünümüydü. Çünkü mevcut uyguladığımız kur politikasından dolayı güçlü bir rezerv görünümüne şu an itibariyle ihtiyaç duyuyoruz. Ve rezervlerin de toparlanmasında en önemli etken carry trade'ler. Yani şu an yabancının bir şekilde portföy akımlarını buraya getirerek tahvil girişi sayesinde elde ettiğimiz aslında rezervler olduğunu söyleyebilirim. Şu anki sürece bakıldığında oradaki görünüm hala da pozitif. Evet, zaman zaman rezervlerimiz eriyor ama bu rezervlerin erimesiyle birlikte tekrardan carry trade hamleleriyle yerine koyulduğunu görebiliyoruz. Aslında bu sürecin şu an itibariyle sağlıklı çalıştığını söyleyebilirim. Ama tabii ki bununla birlikte sizin de söylediğiniz altın rezervler kısmında da bazı erimeler olmuştu. Bunlar aslında sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın değil bu arada. Örneğin Asya ülkeleri de benzer hamleler yaptığını gördük. Onlar da petrol fiyatı kaynaklı yaşadıkları sorunlardan dolayı rezervlere başvurmuş. Hem petrol rezervlerini hem de altın rezervlerini. Kademeli bir şekilde yine finansal istikrar, mevcut koşullar sağlanmasının ardından o rezervler hem swap kanalıyla hem de fiziksel olarak tekrardan yerine koyulacağını düşünüyorum ilerleyen süreçte. Yani burada asla takip ettiğimiz başlık finansal istikrarın sağlanması. O da şu an itibariyle carry trade kanalıyla devam ediyor ve tabii ki kur tarafı etkiliyor burası. Kur tarafına da bakıldığında düzenli olarak aslında ayda %1-1,5'luk bir belirli bir ortalama olarak artış trendinde ve o hala daha devam ediyor. Yani sürünen kur dediğimiz belli bir aralıkta hareket edip belirli bir yükselişe şu an itibariyle izin veriliyor. Ve rezervlerdeki bu görünüm yine kur tarafında hem içeride de az önce söylediğiniz gibi hane halkı tarafında ciddi bir talep olmaması hem de rezerv görünümünde zaman zaman aşağı yönlü hareketler olsa da veya bozulma olsa da tekrardan toparlanıyor olması kurun belirli bir seviyede hareket edeceğini ve önümüzdeki süreçte yine ortalama 1-1,5'luk bir yükselişle devam edeceğini bize de gösteriyor.
1: Şimdi borsada da biz böyle biraz geri çekilmeleri konuştuk ama dün SPK bülteninde 5 yeni halka arzı onay geldi. Evet. Biraz orayı da sormak istiyorum. Çünkü hep biz halka arzları dünya piyasalarında da öyle bir likitte sıkışıklığı etkisiyle konuşuruz. Yani ben bugün halka arza katılmak istiyorsam, elimde de hisse varsa, başka nakit yoksa o hisseyi satıp acaba halka arza katılayım mı? Eğer iyi bir hisseyse tabii onu almayı tercih edersem. Şimdi hatta SpaceX'e bile konuşmuştuk. Orada çok belirgin bir etkisini görmedik belki ama ne dersiniz? Yani oradaki bir likitte etkisi ve halka arz takviminin hızlanmasına?
0: Çok uzun süre sonra aynı anda 5 şirketin aslında geldiğini gördük. Hatta belki daha önce olmam 2022 yıllarında biz daha çok üst üste halka arzının veya çok sayıda fazla halka arzının olduğunu görmüştük. Tabii ki bu likidite kısmını biraz etkileyecek. Çünkü talebin biraz oraya kaymasına sebebiyet verebiliyor ama SPK tarafında bakıldığında içeride bir sürü beklenen dosya olduğunu da biliyorduk açıkçası. Ve bu dosyaların da aslında kademeli bir şekilde iletilmesi lazım. Bunun etkisiyle birlikte

0: de bir mesaj aldığımızı söyleyebilirim. Çünkü az önce söylediğim gibi içeride dosya sayısı var. Buna da bir şekilde etmesi gerekiyor. Arkadan gelen halka arzlar veya beklenen halka arzlar da oluyor. Önümüzdeki süreçte veya bu yıl içerisinde de halka arzların devam etmesini bekleyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Kutay Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun,
0: yayınlar.
1: Kıymetli yorumlarınız için efendim. Doktor Kutay Gözgör'den dinledik gelişmeleri. Şimdi reklama gidelim, ardından buradayız.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka, Koçak.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Seni

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz...

0: gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
1: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
0: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
2: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
0: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: karşı Mikron'dan gelen güçlü sonuçlar. Bugün Güney Kore Kospi borsasında da yükselişleri görüyoruz ve teknoloji temalı yükselişte bugün Borsa İstanbul Viyopotus kontratları da küresel piyasalara paralelce bir miktar pozitif başladı güne 0.4'lük bir değer artışıyla. Ama dünü hatırlatacak olursak tabii %1'in üzerinde %1.4'lük bir kayıp da vardı. An itibariyle vadeli işlemler 0.5 artıda 16.785 puanda işlemler gerçekleşiyor. Bugünün teması tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin Trump'tan gelen açıklamalar. MSCI zaten kararını konuşmuştuk ve bir de tabii dışarıdaki bu yükseliş. Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Önemli mesajlar verdi. O harika bir lider dedi ve iyi işler yapıyor dedi. Onun için bu zirveye katılacağını ifade etti. Ve F-35 satışı ile ilgili de olumlu mesajlar verdi. Tabii bir yandan savunma sanayi tarafında bakalım hangi hamleler bundan sonraki süreçte karşımıza gelecek ki F-35 sürecine ısıratacak olursak 2019'da Rusya'dan S-400 almamız sonrasında yaptırımlar uygulanmıştı ve tabi bunların satışı engellenmişti ama şimdi özellikle bu kasa yaptırımların kalkma süreci F-35 ile ilgili olumlu mesajlar bile bir de tabi konuştuğumuz aslında Halkbank davasının 9 yıldan sonra bitmesi bunların hepsi önemli başlıklar. Dolayısıyla Temmuz ayının takvimi yoğun. Önümüzdeki hafta Cuma günü enflasyonu alacağız ki 0.9 gibi bir beklenti var. %1 veya bunun altı çevresinde gelebilecek bir beklenti oluşmuş. Ve tabii Borsa İstanbul açısından da önemli ama Temmuz ayı Merkez Bankası takvimi için de önemli. Çünkü bir faiz indirimi süreci bu yıl karşımızda olacak mı? Tabii bunları da yine etkiliyor ve takip ediyor. Peki ne bekler bugün Borsa İstanbul'da bizleri? Trump'ın bu mesajları, NATO zirvesinin gerçekleşecek olması, tabii bir yandan MSCI'ın dün gerçekleştirdiği değerlendirme, Kasım'a kadar izleyeceğim diyor Türk borsasını ve Endonezya piyasasını ve burada fiili dolaşım düzenlemesi son dönemdeki önemli hamlelerimizden bir tanesiydi. Gündemde çok önemli başlıklar var. Piyasaları konuşalım. Borsada ne bekliyoruz? Nasıl bir gün bekler bugün bizi? Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Kayhan Tezcan'a soracağız. Borsa İstanbul'a ilişkin beklentileri. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk Gözlem.
0: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz? Nasıl bir gün bekler bizi? Dışarıda piyasalar pozitif.
1: Çok haklısınız. Özellikle siz de zaten girişte söylediniz. RAM ve çip üreticisi, flash bellek üreticisi Mikron'dan gelen gerçekten çok iyi bilançodan sonra bizim saatimizde 23 gibi eksi olan Amerikan piyasaları bir anda çok kuvvetli artıya geçti. Bu moral verdi. Gördüğüm kadarıyla işte Nikkei de gayet güzel yukarıda. Güney Kore borsası da gene gerçi çok volatil. O da yukarıda devam ediyor. Vadeli işlemlerden gördüğüm kadarıyla onlar da gayet güzel yukarıda açılmış vaziyette. Bizi en kötü ihtimalle iyi bir açılış bekliyor ama Gözde Hanım bildiğiniz gibi önemli olan kapanışlar. Dolayısıyla kapanışları iyi yapmak lazım. Burada bakılması gereken yer şöyle bir hatırlatayım. A Para izleyicileri hatırlar. Ben 16 Haziran'da en son bağlantı yapmıştım. Melis Kovalla bir bağlantı yapmıştık. Serdar Fazıl'la beraber bir yayındaydık. Ona da selam olsun. Melis Hanım bana sormuştu. İkinci yarı ile ilgili, yani artık Haziran geldi ya doğal olarak, bana ikinci yarı ile ilgili ne düşünürsünüz piyasa ile ilgili diye sorduğunda 16 Haziran günü. Ben kendisine şöyle dedim. Evet, piyasamız zaten dolar bazında düşünürsek ucuz devam ediyor. Tarihi zirvelerimiz olan 5 sentin çok altındayız. Dolayısıyla evet bir potansiyel barındırıyor ama ve lakin ben 14.700'lerin geçirip geçirmediğini fiziken görmek istiyorum Melis Hanım demiştim kendisine. Tarih 16 Haziran. A Para izleyicileri gayet iyi hatırlar. Şimdi herhalde bugün 25 Haziran, yani üzerinden 9 gün geçmiş Gözde Hanım. Ve bu 14.700 dedi, gerçekten orası bir sıkıntı bölgesi olarak duruyor. Hatta yani 3 güne yakın orada mesai harcadıktan sonra 2 gündür bir geri gelişte görüyoruz. 14.300 dedi herhalde dün test ettik. Bir 400 puan gevşedi. Söylediğim gibi piyasa ile ilgili olumluyuz. Ama kısa vadede gözlemim geçilmesi gereken bu 14.700'ü piyasanın halletmesi lazım. Burayı böyle çok hafife almayalım. Yani canım orayı da geçeriz gibi böyle daha ciddi ele almak lazım. Çünkü biz buraya geldik ve geçemedik. Hem de 3 gün gibi makul bir süre de bir deneme oldu ve geçemedik. Dolayısıyla benim aciz kanaatim evet potansiyeller devam ediyor. Yurt dışında çok volatil de olsa henüz bu İsrail-İran anlaşmaları ile ilgili yeteri kadar net bir anlaştık gibi net bir haber de gelmesi. Haber gelse bile akabinde çok tutarsız bazı konuşmalar, davranışları da izleme ihtimalimiz var ki 2,5 aydır zaten bunları görüyoruz. Bunları takip etmek lazım. Benim yatırımcılara burada verebileceğim faydalı bilgi 14.700-800 aralığında piyasanın ne yapacağı ve burayı geçip geçemeyeceğini çok yakından takip etmeler olacak gözlem.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Kayhan Bey. Kolaylıklar diliyoruz sizlere.
1: Rica ederim.
0: Marbaş Menkul'e sağlıyoruz.
1: Sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Efendim Borsa İstanbul tarafında nasıl gün bekler bugün bizleri? Dışarıda piyasalar pozitif. Yani şöyle bir bakıyoruz. Amerika'dan alsak %2'ye yakın yükselmiş. Niçin? Çünkü mikronun bilançosu çok iyi geldi. Petrol bugün 72 dolardı. Hatta savaş öncesi seviyeye geldi. Ama riskler bitti mi? Borsa İstanbul neler bekler? Hem MSCI'ın dün değerlendirmesi hem Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye geleceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için Türkiye'ye geleceğini açıklaması. Önemli mesajlar var. Önemli başlıklar var. Bugüne damga vuran Tele Yatırım'a gideceğiz. Araştırma direktörü Mehmet Bilal Bircan'a soracağız. Bilal Bey günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar Gözde Hanım, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz? Neler bekler borsada bugün bizler?
2: Aslında veri akış açısından görece sakin bir güne başlıyoruz ama gündem başlıklarına baktığımız zaman piyasayı destekleyecek başlıklar olduğunu da söylemek mümkün. Genel anlamda hem küresel tarafa hem de içeriye baktığımızda vadeli taraf içeride güçlü alıcılığı başladı. Küresel tarafta keza hem ABD vadeliler hem Asya tarafında alımların ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. Bunların yanı sıra tabii içeride bizim borsamızı destekleyecek başka açıklamalar veya veriler vardı. Bunlardan bir tanesi özellikle Trump'tan gelen bir açıklama vardı. Özellikle F-35 ve jet motoru satışına dair bir Türkiye için olumlu mesaj verdi. Bu nokta belki bugün özelinde hem piyasayı hem de tabii savunma tarafını destekleyebilir. Bu tarafı takip ediyor olacağız. Dediğim gibi diğer taraftan da küresel taraf zaten alıcılı ve bunun etkisini de biz de vadeli tarafta gördük. Dolayısıyla spot tarafta da BIST 100 endeksinin özellikle gün alımlarla başlamasını bekleyebiliriz. Tabii birazdan açılışta hep beraber göreceğiz ama spot tarafta da hızlı alımların öne çıkacağını tahmin ediyorum. Tabii gün içerisindeki fiyatlamalar burada asıl olan önemli nokta. Volatilite yüksek kalabilir ama yukarı yönlü hareketlerin ön planda kalmasıyla beraber hatırlarsak dün 14.330 seviyelerinde kapatan bir Borsa İstanbul Yüz Endeksi görmüştük. Yükselişlerde şu aşamada 14.500 seviyesini takip edeceğimiz ilk direnç olacaktır. Psikolojik direnç olarak çalışıyor. Daha yukarıda 14.750-14.800 bandı var. Yine teknik olarak güçlü direnç bölgelerinden bir tanesi. Diğer taraftan eğer 14.800'ler geçilir ise bir sonraki direncimiz 15.000 seviyesinde olacak. Belki 15.000-15.050 bandı diyebiliriz. Burası geçildikten sonra ise daha önceki yayınlarımızda da belirtmiştik 15.200'ler seviyesindeki daha önce test ettiği zirve seviyelerini yineleme isteği artacaktır diye tahmin ediyorum. Ama az önce söyledik gün içerisinde volatilite yüksek kalabilir. O yüzden aşağı yönlü hareketleri göz ardı etmemek gerekiyor. Böyle bir durumda da hali hazırda aşağıda 14.080 seviyeleri şu aşamada 50 günlük hareketli ortalamasına denk geliyor ve burası ilk destek seviyesi diyebiliriz. 14.080 seviyesi eğer kırılırsa daha aşağıda öyle 13.870'ler 13.900 bandı yine destek bölgesi bir sonraki destek bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Ek olarak belki eğer 13.870 desteğinde tutunamaz ise, çok ekstrem bir haber görsek, daha aşağıda 13.700'leri test eden bir Borsa İstanbul 100 Endeksi görebiliriz. Ama dediğim gibi aslında güne iyimserlikle başlıyoruz. Zaten son 2 gündür de aşağıya gelen bir Borsa İstanbul 100 Endeksi vardı. Dolayısıyla biraz bunun tepki alımları da gün içerisinde bir başka destekleyici olacaktır diye tahmin ediyorum. Kısa vadeli gün içi hareketler bu şekilde, ama biraz orta vadeli perspektifte de bakmak önemli. Orada da önemli temalar var. Jeopolitik riskler hala devam ediyor aslında. Daha doğrusu jeopolitik riskler artık ikinci plan atıldı. İran ve ABD arasında görüşmeleri takip ediyoruz, ama görüşmelerin gerilimli bir temelde ilerliyor olması jeopolitik riskleri hala masada tutmaya devam ediyor. Bunu takip ediyoruz, ama burada da iyimserlik ön planda. Bunun yanı sıra hem küreselde hem içeride çok ciddi manada merkez bankalarına çevrilmiş durumda. Odak ki altın tarafındaki baskılanmanın temel nedenlerinden bir tanesi de son günlerde buraya çevrildi diyebiliriz. Dolayısıyla evet, kısa vadede özellikle de bugün özellikle borsa tarafında iyimserlik ön planda, alımların ön planda olmasını bekliyoruz. Ama orta vadede bir başka başlık olarak merkez bankaları ve jeopolitik riskler karşımıza tekrardan çıkıyor. Odak asıl olarak şu aşamada biraz daha merkez bankalarının bir sonraki aşamada nasıl aksiyon almaya devam edeceği, jeopolitik risklerin ortadan kalktığı bir durumda. Orada mesele biraz daha artık Fed'in yıl bitmeden bir faiz artırımına gider mi gitmez mi sorusuna verilecek cevapta kilitleniyor diyebiliriz. Ağırlıklı beklenti merkez bankasının, daha doğrusu Fed'in yıl bitmeden bir faiz artırımı yapabileceği kanaatinde. Bu da dediğimiz gibi altın tarafında özellikle baskılanma yöntü ve bu beklenti güçlenirse, ki geçtiğimiz son 2 günde gördüğümüz gibi borsalar tarafında da baskılayıcı etki oluşturabilir. O yüzden bu taraf önemli. Tabi burada hem küreselde oluşacak böyle bir senaryo, hem de içeride bizim merkez bankamızın bundan sonra nasıl aksiyon alacağı, o yüzden orta vadede borsa fiyatlamalarında etkili olacaktır. Ama şunu söylemekte fayda var. Orta vadede evet bu başlıkları, bu gündemleri takip ediyor olacağız, ama yıl sonu beklentileri anlamında değerlendirdiğimiz zaman BIST 100 endeksi üzerinde hala 16.500'ler ve 16.500'lerin üzerindeki yıl sonu beklentilerinin sürdüğünü görmekteyiz. Bu nokta önemli. Burada da aslında içeride bizim Merkez Bankası'nın, bankamızın tekrardan faiz indirimlerine devam edebileceği algısı ön planda. Belki Temmuz toplantısında değil, ama Eylül toplantısında en azından faiz indirimlerine devam etmese de daha güvercin tonlu mesajların ön plana çıkabileceği algısı şu aşamada biraz daha kuvvetlenmeye başladı diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte gelecek verilerle beraber burası biraz daha netleşecektir ki Haziran ayı enflasyonu da %1'in altında bekleniyor. Bu açıdan da değerlendirdiğimiz zaman yine Merkez Bankası'nın daha güvercin tonda veya faiz indirimlerini öne çıkartacak tonda mesajlar vermesi veya bu yönde aksiyonlar alması anlamında biraz daha destekleyici veya hareket alıcı bir faktör olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabi burada yatırımcının bu süreçte biraz daha seçiciliğini koruması, sürdürmesi önemli olacaktır. Yılbaşından beri aslında biz seçiciliği konuşuyoruz Borsa İstanbul tarafında. Seçicilik maalesef devam ediyor ve mevcut şartlar devam ettiği sürece yatırımcılar da seçici kalmaya devam etmek zorunda gibi duruyor. Bu anlamda özellikle hem sektör hem de hisse bazında çok fazla seçici olmak gerekiyor ki halihazırda baktığımız zaman mevcut durumda finansal kiralama ve faktörün tarafının pozitif ayrıştığını zaten zaman zaman yayınlarımızda, size yaptığımız yayınlarımızda diye getirmiştik. Bankalar tarafı aylık bazda baktığımız zaman son bir ayda yaklaşık %20, hatta %20'yi aşan bir yukarı yönlü performans gösterdik ki jeopolitik risklerle beraber en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini ifade etmiştik. Dolayısıyla bu sektörlerde yine önümüzdeki süreçte mevcut

0: seçicilik bazında değerlendirdiğimizde pozitif ayrışma devam edebilir kanaatindeyim ben. Holdingler tarafı yine son dönem performansa baktığımız zaman pozitif ayrışan sektörlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Negatif tarafta tekstil değeri tarafı çok ciddi manada ayrıştığını görmekteyiz. Oradaki negatif ayrışma biraz daha devam edebilir kanaatindeyim ben. Teknoloji tarafı son dönemde oldukça dalgalı ki son bir iki günlük performansa baktığımız zaman küreselde de malum teknoloji tarafında çok ciddi manada satışları gördük son bir iki günlük periyotta. Orada da yine dalgalı seyir en azından bir süre devam edebilir. O yüzden biraz daha risk toleransı yüksek yatırımcıların belki tercih etmesi daha sağlıklı olabilir kanaatindeyim ben. Madencilik tarafında da yine kısa vadeli hareketlerde baskılanma görüyoruz. O yüzden kısa vadeli perspektiften baktığımızda yatırımcıların madencilik tarafına da kısa vade için temkinli yaklaşması avantajlı olacaktır kanaatindeyim ben.
1: Temmuz ayının takvimi de çok yoğun ve dün Trump'ın mesajları sonrası savunma sanayi üzerindeki beklentileriniz diyeceğim. Çünkü F-35 satışı gündemi epeyce bir süredir zaten başlıklarımız dahilinde. Özellikle 2019'dan sonra S-400 alımımız sonrasında hayatımıza girmişti bu yaptırımlar. Halkbank davasının bitmiş olması, örneğin dünyanın en büyük fon yöneticisi olan BlackRock'ın yöneticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi, Batı ile olan ilişkiler ve savunma sanayimize olan talep, NATO'nun dünyada çalıştığı ilk 5 dev içerisinde olması Aselsan'ın, dolayısıyla Temmuz ayında piyasaları hareketlendirebilir mi? Ne beklersiniz NATO zirvesinin borsaya yansıması açısından?
0: Bir kere özellikle Trump'tan gelen mesajlar önemliydi veya az önce söylediğimiz faktörler oldukça önemli. İşin çünkü ekonomik tarafından ziyade biraz daha böyle politika tarafı var ve biraz daha siyaset bilimciler o tarafı daha iyi analiz edecektir ama politik açısından baktığımız zaman da Türkiye-ABD ilişkileri açısından ve küresel sermaye açısından Türkiye lehine oldukça iyi bir tablo çıkıyor ortaya. Bu da aslında hani jeopolitik risklerle beraber biz işte TL varlıklardan yabancı sermaye çıkışları görmüştük. Ama bu tabloya baktığımızda tekrardan yabancı sermayenin özellikle de yabancı yatırımcının TL varlıklara girişini destekleyici bir etken olarak yorumlamak gerekiyor. Diğer taraftan tabii dün gelen açıklama önemli. Trump'tan F-35 ve jet motor satışına dair verdiği mesajlar bu oldukça önemli. Hem savunma sanayini destekleyecek bir etken hem de diğer taraftan az önce dediğimiz gibi yani işin bir de politik tarafı var ve orada da Türkiye lehine bir tablo var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde tabii ki borsayı, sadece borsayı değil genel anlamda TL varlıkları destekleyecek, TL varlıklara yabancı yatırımcının ilgisini arttıracak bir etken diye düşünüyorum ben. O yüzden bu tablo devam ederse, bu iyimserlik devam ederse önümüzdeki süreçte çok daha hızlı yükselebilecek bir Borsa İstanbul görmemiz söz konusu olacaktır. Tabii bu tarafı vurguluyoruz ama tek etken bu değil. İçeride takip ettiğimiz dinamikler var. Az önce söylediğimiz Merkez Bankası'nın bundan sonra atacağı adımlar oldukça önemli. Küreselde takip ettiğimiz başlıklar var. Hepsini birden göz önünde bulundurmak gerekiyor ama en azından şu anki tabloya baktığımız zaman tabii ki az önce saydığımız faktörler Borsa İstanbul için özellikle destekleyici bir unsur olarak masada duruyor.
1: Evet. Şimdi birazdan borsayı da açacağız ama vadeli işlemlerde görünüm bir miktar pozitif tabii. 0.5'lik bir artı var dedik orada. Ve dışarıda da teknolojiye gelen alımlar var. Bakalım nasıl başlıyoruz Borsa İstanbul'a?

0: 2, 1 ve gong.
1: Efendim, Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. 0.83'lük değer artışıyla yeni gündeki açılışını gerçekleştiriyor. 14.450'den açtık. Dünlerden kapatmıştık. 14.331'den bir kapanışımız vardı ve tabii son birkaç gündür geri çekilmeler görmüştük. Dışarıda da satışlar vardı teknoloji hisselerinde ama bugün Micron'un sonuçları çok iyi gelince dışarıda teknoloji piyasalarında da bir kutlama var. Nasdaq 102'ye yakın yükseliyor. Bugünün yükselenlerinde Basu Gıda ve Bera var ama Altınay ve Aselsan yan yana yükseliyorlar. Beraber 1.8'lik değer artışı ve tabii az önce konuştuğumuz 8-9 Temmuz'da gerçekleşecek olan NATO zirvesi Ankara'da gerçekleşecek. Akbank, Doğaç Yapı Kredi, Fener Fenerbahçe, Kuakranit, Pasifik Yeo, Patek, Halkbank, İşretleri, Astor, CVK, Madencilik, Sahol, Sasa, İmlak, Konut. Bugünün en çok yükselenleri. En çok düşenlerde Odaş Elektrik, Gesan, Tapgıda, Europower, Şural Yatırım Holding, Tüpraş ve Vestel hisselerini takip ediyoruz. Ama genele yayılan da bir alım olduğunu söyleyebiliriz Borsa İstanbul açısından. Şimdi Bilal Bey, bugün konuştuk, savunma sanayi hareketliği dedik, NATO zirvesi dedik ama bir yandan dün SPK'nın bülteni demek istiyorum. Çünkü 5 yeni halka arza onay veriyor sermaye piyasası kurulu ve halka arz takvimi de hızlandı. Tabii nasıl değerlendirmek lazım önce onu sorayım. Bir yandan böyle borsaya kote olan şirket sayısı arttıkça bir likidite sıkışması etkisi de yaratabiliyor mu? Dolayısıyla piyasalar etkisi açısından da acaba nasıl okumak lazım?
2: Bir kere böyle olumlu taraftan başlayalım. Yeni şirketlerin halka arz oluyor olması, piyasa derinleşmesi, piyasanın daha da büyümesi açısından oldukça önemli ve motive edici diyebiliriz. Bu noktalar önemli ki bundan sonraki süreçte de temelimiz ki SPK'da yine çok fazla bekleyen halka arz içinde bekleyen şirket olduğunu biliyoruz. Bundan sonra bu sürecin devam etmesi ve tabii ki yeni şirketlerin gelerek piyasanın daha derin, daha likit hale gelmesi olacaktır. Ama tabii sürecin tamamını göz önünde alarak mesela son bültene baktığımız zaman son 5 tane son bültende bu dün akşamki bültende 5 tane şirketin aynı anda halka arzının onaylandığını gördük. Bu açıdan baktığımızda ise orada bir miktar bu durumun likiditeyi bölücü veya baskı oluşturucu borsada bir etkisi olabilir. Tabii burada halka arz olan, halka arz onaylanan şirketlerin halka arz büyüklükleri de tabii ki etken ama genel anlamda aynı anda çok fazla şirketin halka arzının onaylanması dediğim gibi çoğu zaman likiditeyi bölen, likidite üzerinde baskı oluşturan bir etken. Sadece likidite üzerinde değil, buna bağlı olarak da borsa üstünde veya piyasa üstünde bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Şirketler için de tabii ki şirketler üzerinde baktığımızda halka arz olan şirketler üzerinde baktığımız zaman da aslında talebi bölen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden hani belki devam eden süreçte daha sıralı şekilde gelecek talepler halka arzlar bu anlamda daha sağlıklı fiyat ve daha sağlıklı talep oluşurken likidite üzerindeki baskıyı da azaltacaktır. Onun dışında dediğim gibi hali hazırda yeni şirketlerin borsaya girmesi hem piyasanın derinleşmesi hem daha likit hale gelmesi açısından oldukça önemli. Bu açıdan olumlu karşılıyorum ama aynı anda çok fazla şirketin halka arzının onaylanması dediğim gibi kısa vadeli hareketlerde bir miktar baskılayıcı etki oluşturabilir.
1: Evet. Yani şunu anlıyorum, tabii Borsa İstanbul'a giren şirket sayısının artması uzun vadede çok olumlu, önemli, güzel bir gelişme sermaye piyasalarımızın gelişimi açısından ama kısa vadede bir likidite sıkışıklığı etkisi de yaratabiliyor diyorsunuz Borsa İstanbul'da. Şimdi bir yandan bu bankaların hareketliğiyle ilgili sorayım çünkü bugün de %2'ye yakınca bir yükseliş görüyorum. Verelim mi Kadir ekranları, sanıyorum %1'in üzerinde bugün yükseliş. Yani Akbank ve Yapı Kredi'de zaten %1.7'lik bir değer artışı var. Geçen hafta %10 arttılar. Bir öncesi haftasında %10 yükseldiler ve tabii bu hafta biraz baskılandılar. Evet, tam tahmin ettiğim gibi %1.5'a yakınca bir artı var. Son birkaç gündür baskı vardı ama yani bu bir aydaki %25'lik kazanç sonrası. Ne bekliyoruz? Yani bankalarda bu ilgi, iştah devam edebilir mi? Ama bir yandan da banka sınai rasyosunun yani sene başından bu yana ciddi baskılanmış olan banka sınai rasyosunun son günlerde bu hızlı yükselişi hani bir süre sonra rotasyon ihtimali var mıdır ya da bankalarda mı ilgi kalmaya devam eder dersiniz?
2: Ben açıkçası bankalar tarafında iyimser kanaatimi sürdürüyorum Gözde Hanım. Onu söyleyerek başlayayım. Çünkü bankaları sizle her konuştuğumuzda hani rutin hale geldi diyeceğim. Ben tekrardan oradan başlayacağım. Finansallar tarafı zaten son 5-6 çeyrektir oldukça iyi seyrediyor bankalar tarafını. İkinci çeyrekte belki jeopolitik risklerin etkisiyle beraber bir miktar zayıflama görebiliriz. Ama bu sadece bankalar üzerinde değil, birçok sektör, birçok şirket özelinde karşılaşabileceğimiz bir tablo olacak ikinci çeyrek finansalların nezdinde değerlendirdiğimizde. Bunun yanı sıra jeopolitik risklerle beraber en çok baskılanan sektörlerin başında geldiğini zaten konuşmuştuk bankalar için. Bundan sonraki süreçte ne olur dediğimizde zaten bugünkü performansı da, açılış performansı da %1,5 yukarıda başlıyoruz. Zaman zaman evet baskılanmalar göreceğiz geçtiğimiz son 2 günde olduğu gibi, ama hemen akabinde hızlı alımların gelerek bankacılık tarafını yukarıya taşımaya devam edeceği kanaatindeyim ben. Burada bazı katalizörlere bakmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi içeride Merkez Bankası'nın faiz indirim temasının önümüzdeki süreçte güçlenmesi olacaktır ki orada da dediğim gibi Temmuz toplantısında halihazırda bir faiz kararı beklenmiyor. Faizlerde bir değişiklik gelmesi yine beklenmiyor Merkez Bankası'nın, ama Eylül toplantısında Merkez Bankası'nın en azından faiz indirimine başlamasa dahi buna dair sinyaller verebileceği algısı oluşmaya başladı. Gelecek veriler de bu algıyı destekler ise eğer, bu bankalar için önemli bir katalizör olacaktır. Bunun dışında zaten finansallar noktasına atıf yaptım. Bu da destekleyici bir başka etken. Bunun yanı sıra yabancı yatırımcıyı konuştuk. Jeopolitik risklerle beraber TL varlıklardan çok ciddi manada çıkış gördük. Ama zaman zaman girişleri görürüz yabancı yatırımcının ve yabancı yatırımcının hali hazırdaki girişlerinin çok seçici olduğunu ve seçicilik anlamında değerlendirdiğimiz zaman da bankalar tarafına ilginin yabancılarda hala devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu üç tema, yani bankaların kendi finansal performansı, Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi ve devamında yabancı yatırımcının TL varlıkları, özellikle de TL hisselere ilgisinin artmasıyla beraber bankalar tarafı bu anlamda güçlü şekilde yukarıya gidebilecek potansiyelini sürdürüyor, koruyor diyebilirim. O yüzden genel anlamda bankalar üzerinde ben geri çekilmelerim de alım fırsatı olabileceği kanaatindeyim. 19.000 seviyesine yaklaştık bugünkü açılışla beraber. Muhtemelen gün içerisinde her şey olumlu giderse 19.000 seviyesinin üzerinde bir kapanış görmemiz de söz konusu olabilir. Ve daha da önemlisi tekrardan çok hızlı şekilde, aslında çok ekstrem bir negatiflik görmezsek 20.000 seviyelerin üzerine tekrardan çıkabilecek bir bankacılık endeksi görmemiz söz konusu olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Bilal Bey, kolaylıklar dileriz.
2: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Sağ olunuz. Efendim bugün savunma sanayide yükseliş hızlandı. Altınay ve Aselsan'da %3'e yakın kazançlar, primler var. Aselsan 379 lirada. Altınay %2.8 yükselişte 15.78 lirada. Şimdi bir yandan bakalım aracı kurumlar raporlarını, değerlendirmelerine neler söylüyorlar. Bugün Deniz Yatırım'ın yeni bir raporu vardı. Aksa Akrilik'le ilgili bir rapor, bir değerlendirme yazmışlar. 15.50 lira hedef fiyat, zayıf yılın ardından daha olumlu bir görünüm bekliyoruz demişler. %33.5'lik getiri potansiyeline işaret ediyorlar ve Aksa Karbon'un konsolidasyonu ve yıllık bazdaki reel gelir ve FAVÖK büyümesiyle beraber kaybeden ve karlılığını iyileştiren Aksa Akrilik 2026 yılının geri kalanında benzer şekilde hem hacim hem karlılık anlamında zayıf geçen 2025'ten daha iyi olabilir. Sektördeki güçlü konumu, yatırımlarla desteklenen büyüme hikayesi, önümüzdeki döneme yönelik beklentiler ve düzenli temettü getirisi dolayısıyla Aksa Akrilik'i beğeniyoruz. 14.70 liradan 15.50 liraya çıkartıyoruz ve önerimiz al. Hisse için 13.4x FK, 7.4x FD bölü FABÖK çarpanıyla işlem gördüğünü söylerken yılbaşından bu yana borsanın %2 altında performans gösterdiğini ifade etmişler. Şimdi bir yandan gelelim otomotiv sektörüne. Çünkü zayıf rakamlar geldi. Yani zayıf dediğimiz önceki aya göre ve geçen yıla göre bir kayıp olduğunu, bir düşüş olduğunu görüyoruz daha doğrusu. Ve rakamlar açıklandığında geçen yıla göre %7.4'lük bir daralmayı işaret etmiş. 453.138 adet seviyesine geriliyor. Otomobil satışlarında da %9.6'lık bir düşüş var diyor. Pusula Yatırım'ın raporu bu. Bu arada bir sonraki sayfalara da geçelim. Çünkü orada da böyle hangi şirkette ne kadarlık bir pazar daralması oluyor onu da yer vermişler. Şimdi şöyle söylüyorlar. Toplam pazarda %7.4'lük bir daralma var. Otomobil satışları %9.7 düştü. Mayıs ayındaki daralma hızlandı. Şirketler tarafından TOFAŞ'ın satışlarında %34'lük düşüş yaşandı. Frotto'nun satışlarında %38'lik düşüş var. DOAŞ'ın satışlarında %22.6'lık bir düşüş var. Bir yandan TOFAŞ'ta pazar payı 23.8'e geliyor, %23.8. Fortotosan'da %38'lik düşüş var, pazar payı %6.1'e geriledi demiş Pusula Yatırım. DOAŞ için satışların %22.6 düştüğünü söylüyorlar ve pazar payı DOAŞ'ta korunmuş, %15.5 ila 5 ile seviyesindeki satışlardaki %15.5'lik rakamlı satışlardaki gerileme nedeniyle rakamın da yine olumsuz olarak değerlendirildiğini otomotiv sektörü için değerlendirmesinde paylaşmışlar. Ve DOAŞ'ın rakiplerine göre daha dirençli olduğunu, TOFAŞ ve Fortotosan'da satış kayıplarının Mayıs ayı için daha yüksek olduğunu da yine ifade etmişler. Pozitif ayrışan marka Jeep olmuş. Volkswagen'de %12'lik daralma, Skoda'da %18'lik daralma, Citroen'de %35'lik fiyatta %42'lik ve Opel'de %46'lık bir daralma olmuş marka bazındaki değerlendirmelerde. Bu arada hep konuşuyoruz, Mayıs ayı işlem günü açısından çok daha kısa bir aydı. Yani 15,5 gün işlem günü vardı. Bir benzerini biz konut satışları üzerinde de konuşmuştuk. Orada da bir çünkü düşüş hareketini görmüş. Konut satışları üzerinde de ilginin zayıfladığını takip etmiştik. Ama bakalım Haziran rakamları nasıl gelecek ki Mayıs ayında elbette etkisini konuşuyoruz burada. Ve bu bölümde artık biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Birazdan buradayız. Borsa diyoruz, hissediyoruz. Bakalım orada neler oluyor.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
1: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.

0: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
1: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
2: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
3: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
2: Kadınlar da olmalı tarımda.
1: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
3: Tarlaya girmeye başladık.
1: Traktör sürmeme.
4: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
0: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Hocam dün borsada %1,5'a yakınca bir geri çekilme vardı. 14.400'ün altına sarkmıştık ama bugüne yükselişle başladı. Trump'ın mesajları ve NATO zirvesine katılacağını açıklaması, Erdoğan'ın çok mutlu olacağı bir haber vereceğim demesi, F-35 ile ilgili gelen olumlu mesajlar ve dışarıda teknoloji hisselerinde yükseliş, Micron'un iyi gelen finansalları, Amerika Nasdaq'ta %2'lik yükseliş, Borsa İstanbul'da da böyle bankalarda %1,5'a yakınca bir yükseliş hareketinin olduğu bir gündeyiz. Haftanın 4. işlem gününde. Borsa diyeceğiz, hisseler diyeceğiz. Stüdyomuzda Alatça Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cenk Kayalar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Cenk Bey.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Şimdi nasıl bir güne başlıyoruz? Biraz orayı konuşalım. Çünkü Trump'ın verdiği mesaj, yani NATO zirvesine katılacağım ama Cumhurbaşkanı Erdoğan için katılacağım dedi. Ve tabii o harika bir lider dedi. Yani Türkiye ile olan ilişkilerinin zaten kuvvetli olduğunu her defasında vurguluyor ama F-35 konusu bizim için de önemli. Çünkü 2019'dan bu yana yaptırımlar, işte Rusya'dan S-400 almamız sonrası gelişen bir hikaye orada. Ama Halkbank davasının da bitmesi artık 9 yıl sonra ilk kez. Hatta geçen hafta da yayında birlikte konuşmuştuk. Ne dersiniz, Batı ile olan ilişkiler kapsamında sermaye piyasalarını kuvvetlendirir mi?
1: Yüreklendirir. Yani geçen hafta da belirttiğiniz gibi Halkbank davasında da aynı durumu konuşmuştuk. Sonuçta siyasi tarafta da pozitif bir okuma yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz demiştik. Aslında devamı niteliğinde ve de ilişkilerin aslında iyi gittiğinin ve iyi yönetildiğinin teyidi niteliğinde bir haber. Pozitif yansıması olacaktır ki işte açılış öncesi de zaten rakamlarda gördük. Şu an içinde pozitif bir açılış var endekste. Dolayısıyla bu anlamda moraller yüksek. Tabii ki bizim hem Batı ile olan ilişkilerde hem işte Amerika ile olan ilişkilerde bu gelen mesajlar ve yıllara sayır devam eden bu sorun olarak gördüğümüz ya da çözümsüz kalmış konuların da birer birer çözümleniyor olması ayrıca pozitif bir mesaj bizler için de.
0: Evet, şimdi bir yandan bugünün böyle yine haberlerine baktığımızda Aselsan'dan gelen olumlu bir, önemli bir haber. Evet. Savunma Sanayi Başkanlığı ile bir proje imzalıyor. Kuantum teknolojilerine. Şimdi tüm dünyada bizim konuştuğumuz, hani yapay zeka, teknoloji hareketi, bir de son dönemde Amerika'da yapay zeka dışında özellikle ön planda olan kuantum teknolojileri hisselerindeki yükseliş. Buraya bir teveccüh var. Şimdi Aselsan'da SSB ile kuantum işlemci geliştirme projesi imzalayacakmış. Evet. Ve ana yükleniş Aselsan 4 yıllık bir çerçevede gerçekleşecek ve kuantum bilgisayarlarında kritik parçası olan süper iletken işlemci yerli olarak geliştirecekmiş. Evet. Ne dersiniz, yani savunma sanayi hamleleri zaten çok kıymetli konuşuyoruz ama teknoloji tarafında da çok ciddi aslında hamleler görüyoruz. Yani yerli ve milli teknolojilerle birlikte bu kuantum işlemci geliştirme hamlesini nasıl okuyacağız Aselsan nezdinde?
1: Yani pozitif tabii ki okuyacağız. Dediğiniz gibi zaten ekonomilerin aslında ana odak noktası artık teknoloji, yapay zeka, buralara dönüyor. Dünkü piyasa hareketinde de aslında hatırlarsınız doların işte güçlenme temasıyla beraber Uzak Doğu borsalarında ve Amerika'da teknoloji şirketlerine gelen satışlar biliyorsunuz etkili olmuştu. Artık ana endeksleri de teknoloji şirketleri drive ediyor büyük ölçüde. Dolayısıyla bizim taraftan da baktığımız zaman hem savunma sanayi adına hem de eminim ki savunma sanayinde de kıymetli bir kullanım alanı bulacaktır geliştirilecek bu teknolojinin, daha doğrusu üretimin önemli olduğunu düşünüyorum. Ekonominin bundan sonraki döneminde de teknoloji, yapay zeka, işte kuantum dediğiniz gibi öne çıkan başlıklar oldu. Bunlar artık katma değeri yüksek ve ekonomiler içerisinde ciddi yer tutan, hem verimlilik açısından hem de gelir açısından önemli olan parametreler. Dolayısıyla bunu da bu anlamda hem Aselsan için hem de bizim ekonomimizin genel çerçevesi içerisinde pozitif bir gelişme olarak okumak lazım diye düşünüyorum.
0: Evet. Bir yandan şöyle dışarıya da bakalım istiyorum. Küresel piyasalarda çünkü hava pozitif. Petrolde 72 dolara düştük. Açalım mı petrolü bakalım? Çünkü savaş öncesi seviyeleri hızlı geldik. Evet. Epey hızlı geldik ama İran'ın tabii petrol ihracatının üretimine artık izin verilmesi. Yani 10 yıllar süren Amerika'nın yaptırımlarının kalkması çok önemli bir gelişmeydi. Artık dünyaya petrol satabilecek bir ülke konumuna geliyor. Hep Amerika'nın verdiği tavizler var mı? Bunu da konuşmuştuk ama 73 dolarda 116 dolarlara gelmişti petrol. Ne diyeceğiz? diyeceğiz. Yani petroldeki bu gevşeme hareketi borsaları destekler mi diyeceğim ama şimdi savaştan kurtulduk. Fed'in faiz artırım riskini konuşmaya başladık. Evet. Yani hikaye bir yerde bitiyor ama bir enflasyon yerde. Üzerinde yaptığı, evet. yarattığı talimat devam ediyor ve bugün malum PCE'yi alacağız Amerika Hı-hı. Birleşik Devletleri'nde.
1: Petrolle ilgili size daha önce de birkaç kere sohbet etme fırsatı bulduk biliyorsunuz. Yani buradaki fiyattaki geri çekilme tabii ortamdaki gerginliğin kalkması, belki işte alınan kaldıraçlı uzun pozisyonların kapanması vesairenin çok etkisi var. Fakat bu seviyelerde ben taban oluşturma çabası göstereceğini düşünüyorum. Belki buradan birazcık da tepki vereceğiz. Çünkü

0: hem altyapıyla ilgili çok hasar oldu biliyorsunuz savaşta. Burada tabii işte rafinerilerin yeniden çalışmayan rafinerilerin yeniden çalışmaya başlaması, altyapı tarafında tekrar onarım ihtiyacı olan alanların onarıma girmesi, hani hasar gören yapının türüne göre bizim eski kapasiteye dönmemiz, global olarak söylüyorum, belki 6 yıl ay ile 2 yıl arasında alacak, hasar gören bölgelere göre. Dolayısıyla orada bir şeyimiz var, kaybımız var.
1: Bu arada şunu söylediler bu hafta, işte Amerika'daki firmalar, işte denetçi firmalar, işte İran'ın o rafinerilerini bir ziyaret yapacak. Yani işte oradan da böyle hani destekleyecek mi acaba o zarar gören bahsettiğiniz petrol rafinerilerini, yani bir işte altyapı geliştirme süreci olacak mı? Hatta hep konuştuğumuz hani 300 milyar dolarlık bir fon sağlanacak mı? İran o parayı alacak. Hani Trump ben vermem demişti ama Körfez ülkelerinden gelirse de onda bir şey demem gibi bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla rafinerilerin iyileşebileceği beklentisi de bir yandan petrol fiyatların içine girdi diyebilir miyiz?
0: Şu anki tabloda bence girdi. Rafinerilerin birçoğu, yani ben de kendi yaptığım okumalarda gördüğüm kadarıyla rafinerilerin birçoğu birkaç ayda devreye alınabilecek durumda. Yani işte o 6 aya kadar olan süreç içerisinde belki hasarına göre rafinerilerin çoğu belki devreye girecektir. Ama boru hatlarında ve diğer altyapı, petrolün dışında doğalgazda vesaire de çok hasar gören alanlar var. Gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla. Dolayısıyla oraların yeniden tesis edilmesi birazcık zaman alacak. Ama her halükarda en azından şu an fiyatlar normalleşmeye başladı. Ama tabii ki şu tabloda da gördüğümüz, hani Nisan ayından Haziran ayına kadar aslında oldukça yüksek seyreden bir seviye var ki bunun hem bütçelere açıkçası zararı oldu diyeyim, hem de enflasyon üzerinde baskı oluşturdu ve bu baskının hemen bugünden yarına geçmesini bekleyemeyiz. Önümüzdeki birkaç ay daha bu yansımanın etkilerini ben görürüz diye tahmin ediyorum. Ondan sonra birazcık daha fiyatlarda ve enflasyon üzerindeki baskının normalleşmeye başladığını görme fırsatı buluruz. Ama tabii çıkan fiyatlar da biliyorsunuz her zaman çok kolay geri gelmiyor.
1: Evet, şimdi bir yandan o zaman borsaya bakalım. Yani petrol düştü. Tabii biz içeride hani ne zaman uygun koşullar oluşur, faiz indirimi beklentisi oluşur diye merak ediyoruz. Var mı bir beklentiniz? Yani piyasadaki bazı uzmanların görüşünde faiz indirimi ihtimalinin artırım ihtimalinden daha yüksek olduğu görüşünde ama hani sonbahar ayları genelde telaffuz ediliyor. Siz hangi taraftasınız? Beklemek gerekir mi bir indirim?
0: Yani şöyle, şu anki tablo dediğim gibi, ben işte petrol üzerinden devam edeyim. O geçişkenlik birazcık daha sürecek. O baskıyı görüyor olacağız ve işte fiyatlamalara gelen o baskı çok hızlı geri gelmiyor dediğim gibi. Dolayısıyla ben önümüzdeki toplantıda da Merkez Bankası'nın birazcık daha o sıkı duruşu koruyacağını düşünüyorum. Ondan sonraki toplantılarda birazcık daha yer açılır. Tabii işte Amerika tarafında güçlenen o dolar endeksindeki hareket ve şimdi Amerika'nın faizle ilgili alacağı aksiyonlar bizim için önemli olacak. Çünkü orada enflasyonist baskı var. Ben Amerika'nın faiz indirim konusunda çok böyle agresif bir şey yapacağını düşünmüyorum. Biliyorsunuz başkan değişikliğinden önce Trump'ın en büyük aslında kriterlerinden biri de faizlerin aşağıya gelmesi ve ekonominin bu anlamda daha da desteklenmesiydi. Tabii ki biz son Amerikan Merkez Bankası açıklamalarından sonra birazcık daha şahin bir duruş beklenenin aksine gördük. Fakat ben faiz indirimi konusunda birazcık daha ağır alacağını ama arttırma konusunda da çok iştahlı olmayacağını, mevcut seviyelerde sürdürebileceği kadar Amerika'nın sürdürebileceğini düşünüyorum.
1: Trump da ama, çok rahatsız etmeden diyorsunuz.
0: Evet, ama tabii oradaki aksiyonlar sonuçta Amerika tarafında doların durumu ve Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı aksiyonlar bütün ülke ekonomilerini dolaylı yoldan etkiliyor. Bizim Merkez Bankası'nın alacağı aksiyonları da etkileyecektir. Ama ben önümüzdeki toplantıdan sonra Merkez Bankası fırsat bulursa faiz indirimi tarafında açılan alanı kullanmak isteyeceğini düşünüyorum. Ama bu toplantıda, önümüzdeki toplantıda da izlemeye bir süre daha devam eder fikrindeyim.
1: Şimdi erken diyorsunuz ama sonrası için koşullar el verirse bir indirim beklentiniz var. Peki borsa için bizi ne bekler diyeceğim. Çünkü önümüzdeki hafta Cuma günü enflasyon gelecek ve %1 hatta %1'in altında gelebilecek bir beklenti. Yani 0.8-0.9 gibi beklenti ortaya çıkmış. Bu rakamlar %1'in altı borsayı destekleyebilir mi? Bu arada 14.500'ün üzerine gelmişiz.
0: Destekleyebilir ama dediğim gibi o ana tablonun nereye evrileceğini görmek lazım. Yani bu faiz, önümüzdeki hafta açıklanacak olan, önümüzdeki açıklanacak olan enflasyon rakamları ve ondan sonra geleceği ve işin nereye evrileceğini bence görmek lazım. Merkez Bankası birazcık daha biliyorsunuz temkinli bir duruş sergiliyor. Bu savaş süresince de izleyip ona göre aksiyon alma yönünde bir politika izlemişti. Yani oradaki fikirlerinin şu an için değiştiğini düşünmüyorum. O yüzden uygun ortamı bence bekleyeceklerdir ama alan bulurlarsa tabii bizi de destekleyecek. Biz de bu savaş ortamının rahatlamış olması. Umarız tabii biliyorsunuz hani açıklamalar çok ard arda geliyor. Hani sabah anlaşmaya yakınız deyip akşam girip İran'ı dümdüz edebilirim gibi açıklamaların geldiğini.
1: Ya umarız bir daha oraya dönmeyiz. Evet. Yani tam böyle çünkü işler böyle biraz yoluna girdi gibi. En azından şu an işte 30 Haziran demişler. Ay sonunda bir daha görüşürüz demişler. Bir daha hani umuyoruz dönmeyiz ama diyorsunuz ki her ihtimal de var.
0: O hep var. Yani çok o kadar çok örneğini yaşadık ki geçtiğimiz 1-1,5 yıllık dönemde yani Trump göreve geldikten sonra. Dolayısıyla hiçbir şeye emin olamıyoruz. Ama söylenen her şeyden de tereddüt çok etmiyoruz. Çünkü işte bu savaş döneminde onu gördük. Hani anlaşamıyoruz diyor ama mesela sert bir satış beklerseniz normalde. O kadar sert satış gelmemeye başladı.
1: Piyasada artık neye inanacağını biraz şaşırdı tabii.
0: Evet yani birazcık şey oluyor. Hani ben de kendi adıma birazcık böyle bu tür haber akışlarına kendimi referans noktası alarak piyasanın ne yapacağını anlamaya çalışıyorum. Ben de o haberleri gördüğüm zaman artık neyse bekleyelim. Yarın nasıl başka bir açıklama gelir. Çok da önemli değil deyip pas geçmeye çalışıyorum. Dolayısıyla göreceğiz ama her şey tabii yolunda giderse biz yine eski zirvelerimizi önce deneyeceğiz ama ondan sonrası için Merkez Bankası'na alan açılması çok destekleyici olur açıkçası.
1: Evet, şimdi borsanız açısından bir de MSCI'nin değerlendirmesini sorayım. Endonezya ve Türk borsasını izleyeceğim diyor Kasım'a kadar. Gelişmekte olan ülke piyasasından çıkarmadı Endonezya'yı. Bu arada Yunanistan'ı eklemiş. Bizim piyasa değerimiz onlardan 2-2,5 kat daha büyük. Onu da belki not etmek gerekiyor. Fiili dolaşım oranı üzerinden değerlendirmeleri vardı. Burayı izlemek istediğini söylemişti ve şeffaflığa bilgi akışına bakıyorum demişti. Sanıyorum kap haberlerin İngilizce paylaşılması noktasında ve açısı dışı ilgili bazı değerlendirmeleri vardı. Borsamız değerliği çok düşük. Binde 4 yani %0.4 ama yatırımcı algısı ve yabancı fon akışı algısı açısından ne bekleriz bundan sonra?
0: Yani tabii ki gelecek açıklamalar ve önümüzdeki dönemki değerlendirmelerin nasıl olacağı önemli. Oradaki tabii çok daha yüksek oranlardan biz geri çekildik. Hani diğer işte örnek veriyorum Çin gibi ya da diğer bizimle aynı kategoride gözükenler kadar yüksek hiçbir zaman olamasak da buradaki bizim payımız aşağıya geldi zaman içerisinde. Önümüzdeki dönemde umarız yani global olarak o beklenen standartlarla ilgili uyumlaşma ve işte MSCI özelinde konuşuyorsak MSCI'nin kriterleriyle ilgili gerekeni sağlarsak hem buraya fonlar üzerinden yapılacak olan girişler özellikle tabii long only fonların girişleri onlar daha kıymetli biliyorsunuz. Hedge fonlar çok hızlı girip çıkış yapabiliyorlar piyasalara sıcak para ama long only fonların yani büyük işte bireysel emeklilik fonlarının ya da varlık fonlarının giriyor olması önemli. Umarız önümüzdeki dönemde oradaki oranımızın daha yukarı gittiğini görürüz. Bu da bize destek olur.
1: Evet. Bankalarda bugün çok ciddi yükselişler var. Yani çok ciddi dedim %2'ye yakın yükseliyor. Önemli yükselişler var diyeyim. Çünkü bu hafta biraz böyle geri çekilmişti ama son bir ayda lokomotif bankalar. Yani %20-%25 yukarı gitmişlerdi. Tabii 19 binlerde ama 20 binler hatta 21 binlere değdiğini hatırlıyorum bankacılık endeksinin oralara kadar gelmişti. Ama buraya nereden geldi diye bakacak olursam hani bardağın dolu tarafından bakacak olursam buraya da 15 binlerden geldi. Dolayısıyla orada da hatta 14.900'lere doğru gerilemişti. Orada da yükseliş var ama bundan sonrası için bankalar neler bekler?
0: Yani zirvelere doğru yaklaştıkça tekrar makroya dönmemiz lazım. Şimdi banka endeksi ve banka hisseleri genelde rally yapan ve işte rallyde momentumu yakaladığınız zaman aslında taşınması gereken bir hisseler. İşte biz bunu bu yılın başında biliyorsunuz gördük. Ondan önceki yılın başında gördük ama işte süreç içerisinde hem Merkez Bankası'nın o makro politikası hem de dışarıdan gelen haber akışıyla global olarak ekonomilerin sektörümüz işte geçen yıl tarifeler, bu yıl İran Savaşı sekteye uğrattı momentumu. Dolayısıyla makro tarafta da birazcık frene basmak zorunda kaldığımız için bu momentumu destekleyemedik. Rally yapıldığı zaman, momentum yakalandığı zaman içinde olması gereken bir endeks. İşte tepki çok hızlı gelebiliyor. Geri çekilmeler yine fırsat olur ama yeni zirveler için makro tarafta da destekleyici patikaya tekrar döndüğümüzü görmek gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, şimdi o halde bakalım borsayı bankaları konuştuktan sonra bizim konuşacağımız 11 hisse formatımıza kale hattıyla başlayalım. Yani bir numara.
0: Kale hattıyla başlayalım. Kale hattımızı daha önce de biliyorsunuz 11'de çokça yer veriyoruz perakende hisselerine. Yani enflasyonist ortamın içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamın devamı bizi perakende hisselerinin çok da uzağında bırakmıyor. Dolayısıyla gıda perakendesinden BİMAŞ'ı biz kale hattımıza almak istedik.
1: Bir de katılım bankacılığıyla son dönemde önemli.
0: Evet.

0: sektörlerden ve şirketlerden bir tanesi olduğu için biz kalede bir maşa bu haftaki 11'de yer vermek istedik.
1: Evet, şimdi bankalar dedik ama tabii böyle bankanın ağırlığının yüksek olduğu ya da içinde banka iştiraki bulunan holdinglerde diyelim biraz 2 numara.
0: Diyebiliriz. O yüzden de defans hattında Koç Holding'e 2 numarada biz yer vermek istedik. Belirttiğiniz gibi iştirak bazlı çok geniş bir portföye sahip banka hisseleri, yani Yapı Kredi de bunun içerisinde. Zaten işte enerji tarafında Tüpraş, otomotiv tarafında Ford, Otosan, Tofaş'ın bu geniş iştirak yapısının Koç Holding'in defansif özelliğine büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde eğer faiz döngüsü teması tekrar devreye girerse ayrıca bir katalist olacaktır. Hem banka hem de işte diğer hisse senetleri, yani portföydeki işte Koç Holding, Ford Otosan gibi tekrar yukarı çıkacak iç talep, ki oradaki talep de aslında çok kötü değil. Bunu sizinle geçen hafta da sohbet ederken değinmiştik. Evet, marjları birazcık kıstılar ama rally neredeyse diyebileceğimiz ya da çok iyi giden, satışların çok iyi gittiği bir yılın ardından bir gevşeme var. Bunu da birazcık marjlardan feragat ederek yönetebiliyor gibi gözüküyor sektör. Dolayısıyla oradan da Koç Holding'e önümüzdeki dönemde bir katalist gelebilir. Biz tüm bu portföy yapısı ve defter değeri, piyasa değeri bölü defter değerinin mevcut oranı olan 0.68'in de iyi bir iskontoya işaret ettiğini düşündüğümüz için Koç Holding'e 2 numarada yer veriyor olmak istedik.
1: Evet, yabancılar da özellikle ucuzluğuna, iskontosuna ve çarpanların düşük olmasına, nat iskontolarına sıklıkla vurgu yapıyorlar. Burada da bahsettiğiniz enerji ve finans hikayesini özellikle desteklediği bilanço görünümü takip etmiştik ve nakit pozisyonu tabii holdinglerde, bazı holdinglerde çok kuvvetli. Yıllar sonra biz demir çelik tarafında bir hareketlilik görmeye başladık. Yani yıllar sonra diyorum, çünkü 2-3 yıldır gerçekten baskı altındaydı. Evet. Bir de işte temettü dağıtan bazı şirketlerde yatırımlar kaynaklı temettü dağıtılmadığında hani yıllar sonra görmüştük ve önemli yatırımlar da gerçekleşmişti. Ama bu yıl epey yol aldılar. Yani fiyatlama anlamında önemli yükselişler yaşandı ama volatilitenin de zaman zaman yüksek olduğunu, geri çekimlerin geldiğini de gördük. Dolayısıyla geleyim ben 3 numaraya.
0: 3 numarada da tüm bu akışın devamına Kardemir D'ye biz yer vermek istedik. Belirttiğiniz gibi hani pozitif gelişmeler var ve katalist olacak özellikle Kardemir tarafına demiryolu ürünlerindeki ve oradaki ihracata ilişkin gelen açıkçası küresel işbirlikleri ve siparişler etkili oluyor. Biliyorsunuz Çek Cumhuriyeti'nde işte faaliyet gösteren bir müşteri ise yakın zamanda bir 2.25 milyon dolar tutarında bir yine demiryolu tekeri satışı sözleşmesi imzaladı. Ayrıca Amstel Rail ile de yapılan ana tedarik ve yeniden satış anlaşmasının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta yüksek katma değerli ürünler var üretim grubunda ve aynı zamanda ihracat potansiyelini de şirketin destekliyor. Dolayısıyla biz mevcut yapısı itibariyle Kardemir'in defans tarafında bize destek olacağını düşündüğümüzden yer vermek istedik.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii Amerika'ya ihracat gerçekleştiren, ki Batı ile olan ilişkilerimizin kuvvetli olduğu dönemde Amerika'ya ihracat gerçekleştiren pek çok şirketimiz var ama içeride de güçlü bir talebin olduğunu görmüştük ve tabii deprem ve yeniden inşaat süreci bir de üzerine konuştuğumuz, yani hani olur da artık bu bölgemizin çevresindeki savaşlar biter de işte bir altyapı yenilenme süreci, yeniden yapılanma süreci olur da Türk firmaları da burada destek gösterebilir mi acaba, ihracat sektörlerimiz ne olur dediğimiz noktada pek çok şirketi konuştuk. Umuyoruz tabii. Evet. Gelişir bunlar. Dolayısıyla geleyim 4 numaraya Kardemir'den sonra.
0: 4 numarada da Çimsa'ya yer veriyor olmak istedik. Biliyorsunuz mevsimsellikten dolayı da aynı zamanda satışların artmasını bekliyoruz. Hani inşaatla ilgili içinde bulunduğumuz dönem ve geçişin destek olmasını bekliyoruz. Zaten biraz evvel belirttiğiniz tüm başlıklar altında aynı zamanda sektörün zaten performansını destekleyen bir yapı var. İç pazarda da fiyatlama tarafında güçlü olduğunu ve marjları koruyabileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda Çimsa'nın beyaz çimento yanında kalsiyum, alüminat çimento ve gri ve beyaz çimento tarafındaki o ürün gamı da daha yüksek katma değerli ve daha geniş bir portföyle hizmet vermesini sağlıyor. Bunun da aynı zamanda Çimsa'ya artı bir değer kattığını
1: çeşitlendirilmiş bir yapısı var orada üretimde. Yani.
0: Evet. Evet. Dolayısıyla hani tüm çimento şirketlerinde görmediğimiz bir ürün gamı var. Bunun da aynı zamanda destek olmasını bekliyoruz. Bu bağlamda da bu yılın ikinci çeyreğine hem hacim hem de ürün karması tarafından destekleyici bir bilanço gelme potansiyelini yüksek gördüğümüzden Çimsa'ya defans hattımızda bu hafta yer vermek istedik.
1: Evet, şimdi 5 numaraya geleceğim. Yayının başında konuştuk, dedik ki

0: TÜRKSELSAN'dan büyük bir proje geldi. Daha yeni, taze bir haber. Kuantum teknolojisi geliştirecek. SSB ile bir proje anlaşması gerçekleştirdi. Ana yüklenici olacak diye. Şimdi teknoloji hikayesini savunma sanayi üzerinden okuyoruz. Zaten bizim borsamızda teknoloji hikayesi sınırlı. Yani öyle bir yapay zeka atılımı gibi hikayeleri o tarafta görmekten ziyade, yani sektör tabanına yayılan bir hikaye görmekten ziyade savunma üzerinden okumaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da telekom şirketlerinin teknolojiyle olan güçlü birleşim ve dışarıdan aldığı, Google'dan aldığı yatırımlar. Dolayısıyla biraz telekomda konuşalım ve teknoloji hikayesi orayı nasıl etkiliyor orayı da merak ediyorum. Ama tabii bunun bir de cebe de yansıması var. Tabii yani cepten para çıkıyor. Doğru. Bir harcama yapılıyor.
1: Doğru, yani tabii capex'lere etkisi var. Teknoloji pahalı, geliştirmesi maliyetli. İşte bunu Amerika'daki yapay zeka şirketlerinde de görüyoruz. Biliyorsunuz çok ciddi miktarda borçlanarak ama önümüzdeki dönemde de çok büyük verimlilik artışıyla beraber çok ciddi gelir üreteceği beklentisiyle aslında yatırım yapılıyor. İşte son yapılan halka arzlarda da biliyorsunuz Amerika tarafında gördük. Bir de üzerine tahvil ihracı yaptılar. Ciddi miktarda paraya ihtiyaç var. Ama...
0: Yani 75 milyar dolar zaten piyasadan toplayıp 20 milyar dolarlık tahvil ihracına çıkması bir hafta sonra. Aynen. Değil mi? Orada bir endişe yarattı gibi.
1: Yani paraya, bol miktarda paraya ihtiyaç olan bir alan olduğu kesin. Ama sonuçta işte geleceğin ekonomilerin ve ülkelerin belki geleceği gözüyle bakıldığından orada hani fiyat kazanç oranları vesaire gibi o bizim klasik baktığımız rakamların dışında önümüzdeki döneme ilişkin o büyük beklentiler aslında fiyatlanıyor. Dolayısıyla teknoloji tarafı o anlamda kıymetli. Umarız önümüzdeki dönemde yapay zeka ve onunla bağlantılı şirketleri kendi borsamızda da görürüz ama mevcut yapıda da tabii bunu teknolojiyi kendi iş modeline ciddi şekilde uyarlayan ve bununla kendi hem bilançosunu hem de ülke ekonomisini destekleyen çok kıymetli şirketlerimiz var. İşte demin Aselsan'ı konuştuk. Bir diğeri de Turkcell. Turkcell de bu anlamda açıkçası önemli aktörlerden biri. O yüzden biz açıkçası kendi 11'imizde tüm bu bağlamda Turkcell'e de yer veriyor olmak istedik. Çünkü defans hattımızda hem bu belirttiğimiz özelliklerden dolayı hem de evet işte bir capex maliyeti var, 5G geçişleri oldu ama o işte kullanılan teknoloji ve hepimiz kullanıyoruz artık. Biliyorsunuz hani internet olmadan belki cebimizdeki cihazların hiçbiri bir işe yaramıyor ve ofislerde kullanmak zorunda. Sonuçta bunu hepimiz kullanıyoruz ve Turkcell'in de tüm bu ürünlerle ilgili çok ciddi fiyatlama kabiliyeti ve bunu yansıtabilme kabiliyeti de var. 5G sürecine geçişten sonra da orada ticari olarak 5G ürünlerinin başlaması, işte veri merkezi ve bulut gelirlerinde de önümüzdeki dönemde büyüme hedefleri ve buradan gelecek katkıların da biz çok önemli olacağını açıkçası düşünüyoruz. Tüm bunlara paralel biz defans hattımızın son oyuncusu olarak Turkcell'e yer vermek istedik.
0: Evet, şimdi bir yandan savaşla birlikte böyle yükseliş olan hisseleri konuştuğumuzda hani az önce Koç Holding'in içinde konuştuk, Tüpraş ve tabii orada özellikle marjların ciddi ölçüde artış göstermesi, işte benzin, dizel, jet yakıtı derken tabii savaş bitmesiyle birlikte petrolün düşmesiyle biraz gevşemeler oldu, düşüşler oldu. Ama önceki döneme göre nasıl? Biraz onu da merak ediyorum. Ve tabii petrokimya tarafı, yani biraz petrokimya ilişkin beklentileri de konuşalım.
1: Yani şöyle, şimdi Petkim tarafında biz tüm bu gelişmelerden sonra etilen nafta makasında bir hareketlenme gördük. Tabii orası yavaş yavaş normalleşiyor ama bunun bir katkısı olacaktır marjlar üzerine. Tabii ki şirketin önümüzdeki dönemde bu ürün fiyatlarındaki genişlemeden dolayı bilançosunda pozitif katkı sağlama potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Şu an için baktığımızda hani karlılık tarafında zayıf bir görüntü çizmiş olsa da Petkim'in önümüzdeki dönemde bu fiyatlamaları bilançosuna bir miktar açıkçası o arz şoku kaynaklı olan zıplamayı yansıtma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz ve marj toparlanmasında bu anlamda destekleyebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ikinci çeyrekte birazcık daha beklentilerin bizim için artmış olması nedeniyle biz bu hafta 11'imizde Petkim'e yer veriyor olmak istedik.
0: Evet. Şimdi biraz gıda tarafında konuşalım. Gelelim 7 numaraya. Yani daha doğrusu gıda perakendeyi konuştuk zaten. Kale altında 1005 bize katılım bankacılığı hikayesi dedik ama tabii başka şirketlerimiz var. Önemli şirketlerimiz de var. 7 numara.
1: 7 numarada da Ülker'e bu paralelde yer veriyor olmak istedik. Çünkü Ülker tarafı biliyorsunuz işte hem ham madde maliyetlerindeki görmüş olduğumuz gevşemeden faydalanıyor olacak. Bunun birazcık katkı sağlamasını bekliyoruz. İşte kakao, şeker tarafını kastederek söylüyorum ve ambalaj ve lojistik tarafında da önümüzdeki dönemde bir miktar muhtemelen iyileşme göreceğiz. Çünkü petrol tarafındaki bu normalleşme ve tekrar

0: Oradan senaryonun terse dönmemesi beklentisiyle oradan katkı gelecektir. FAVÖK marjlarında da tüm bunların etkisiyle bir toparlanma açıkçası bekliyoruz ülkede. Biliyorsunuz gıda tarafındaki zaten ürün gamı ve portföyü çok geniş ülkenin. Marka bilinirliği ve marka zaten çok güçlü. Tüm bunların katkısıyla biz ülkenin mevcut konumunda destek sağlayacağını düşündüğümüz için orta sahada yer veriyor olmak istedik.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii bu savunma sanayi hikayesini konuştuk. Yani dedik ki savunma sanayi tarafında dünyada bir talep var. İşte bizde Aselsan'ın yaptığı atılımlar. Şimdi 8 numaraya gelelim. Oraya da biraz konuşalım. Yani hem işte otomotiv hem savunma sanayi tarafı ama başka konular da vardı. Yani bir Romanya konusu orada etki yaratmıştı sanırım. Doğru. Bu yıl ayrıştı biraz ama bundan sonra ne beklersiniz? 8 numara.
0: Otokar diyelim. O zaman otomekanikanın %96.77'sinin devralınması bu anlamda Avrupa bölgesindeki açıkçası aktivitenin artması yönünde bizim beklentilerimizi yukarı çekmiş oldu. Avrupa savunma pazarındaki o yerel üretim kabiliyetini de aslında bu satın alma güçlendirdi ve ihracat ve piyasa tarafındaki o teslimat, proje tarafındaki teslimatın da görünür hale gelmesini sağlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla hem savunma sanayinin mevcut yapısı ki bu da aslında çok önemli. Biliyorsunuz birazcık daha böyle hani gündem çok yoğun ve çok büyük başlıklar geçtiği için bazen ister istemez arkada kalıyor ama Trump'ın biliyorsunuz Avrupa tarafına yapmış olduğu ve kendi savunmanızı ve bu savunmayla ilgili bütçenizin yükünü birazcık siz üstlenin açıklamaları aslında çok da eski değil. Tüm bunlara paralel aslında Avrupa tarafının bu anlamda önümüzdeki dönemde de harcamalarda yukarı doğru gitme ve bütçede yer ayırmasının daha kuvvetli olacağını düşünüyoruz. Mevcut yapılanması ve iş modeli itibarıyla da Otokar'ı da destekleyen bir tablo karşımıza çıkacak diye beklediğimizden biz Otokar'a burada yer veriyor olmak istedik.
1: Evet, şimdi bir yandan geleyim 9 numaraya ama havacılıkta uçanlar ve uçmayanları ayrışıyor musunuz orada? Onu da sorayım. Çünkü uçanlar sanıyorum bugün kadroda yok.
0: Evet, ayrıştırıyoruz. Hani daha önce sizle de birkaç defa havacılıkla ilgili geniş sohbet etme fırsatı bulmuştuk. Tabii uçan tarafta hani bölgesel o etkilerin daha doğrusu jeopolitik gerginliklerin işte kapanan açılan hatların destinasyonların değişiminin pozitif ya da negatif katkılarını zaman içerisinde görüyoruz. Uçmayan kısımda ise birazcık daha operasyonel taraftaki faaliyetler ve oradaki marjlar öne çıkıyor. Dolayısıyla biz kadromuzun bu daki pozisyonunu TAV havalimanlarına yani uçmayan tarafa emanet etmek istedik. Çünkü bir önümüzdeki dönemde malumunuz yaz sezonuna geliyoruz. Turizm sezonunun katkısı olacak ve yolcu trafiğinde ciddi bir artış olmasını açıkçası bekliyoruz. 2026 için şirketin yolcu beklentisi 116 ile 123 milyon arasında ciddi bir beklenti var ve yaklaşık 1.9 milyar euroya yakın bir ciro beklentisiyle çalışıyoruz. Yaklaşık 590 ile 650 milyon euro arasında da bir FAVÖK beklentisi var. Dolayısıyla hem hızlanan sezon hem bu güçlü beklentiler hem dış hat yolcu tarafındaki toparlanmanın etkisiyle biz TAV Havalimanları'nın buradaki pozisyonunda bize destek olacağını düşündüğümüzden dolayı yer vermek istedik.
1: Bugün %2'lik bir yükseliş var. Tabii savaşla birlikte önemli kayıplar gelmiş 340'dan 240'lara doğru ama görüyoruz ki hani bu savaşın bitmesi ve ateşkesi gelmesi 240'dan da 290'a doğru hızlı bir gidişat. Yani bu süreçte en fazla darbe alan yer, savaş bittiğinde de çok hızlı tepkiye veren yer ama hala da bir zirvesinde değil. Henüz oradan uzakta. Şimdi bir yandan geleyim 10 numaraya. Son dönemde petrol fiyatları düşünce tabii sadece petrol değil yani gübre fiyatlarında da çok ciddi gerilemeler görülmüş.
0: Aynen öyle oldu. Dolayısıyla tüm bunlara paralel biz Forvet'teki oyuncularımızdan birini Gübretaş olarak, gübre fabrikaları olarak seçtik. Şimdi savaş döneminde biliyorsunuz fiyatlamalarda yaşanan yükseliş çok hem kimya tarafı üzerinde hem diğer ürünler üzerinde çok etkili oldu. Dolayısıyla oradaki sıçramanın biraz evvel Petkim'le konuştuğumuza benzer Gübretaş'ta da marjlara önümüzdeki bilanço dönemine katkı sağlamasını açıkçası bekliyoruz. Eğer bölgedeki her şey yolunda giderse, o işte jeopolitik riskler vesaire azalırsa da amonyak ve üre satışında önümüzdeki dönemde tekrar gübre taşta bir toparlanma da görebiliriz. Bölgede de biliyorsunuz zaten faaliyeti olan şirketlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla tüm bu gelişmelerin önümüzdeki çeyreklerde karlılığa ciddi bir katkı sağlamasını beklediğimiz için gelişmelere paralel her şeyin yolunda gideceğini

0: düşünerek gübre taşı forvet olarak yer vermek istedim.
1: Evet, orada da %2'lik yükseliş var, 476 liranın üzerinde evet. Bugün gübrede. Şimdi son istemize geleceğim 11 numaraya, ama tabii biraz hani bu Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin beklentiler acaba sigortalardaki karlıkları azaltır mı diye de böyle bazı görüşler paylaşılıyor, ama orada da hani farklı portföy dağılımları gerçekleştirebiliyor zaten kurumlar. Biraz onun da parantez açalım. Yani sigortacılık sektöründe şu an tabii faiz indirimi gündeminde değil dediniz. Yani en azından yaz ayları için biraz daha bekle gör şu modunda ilerleyebilir dediniz merkez. Ama sonrası için söyleyeyim sigortacılık sektörü beklentiniz.
0: Yani sigorta tarafında tabii ki o portföylerin nasıl yönetildiği çok önemli, ama biliyorsunuz çok geniş ürün gamı var ve portföyler de aslında çok iyi yönetiliyor. Biz orada dalgalanmaların olduğu dönemde de portföylerin aslında profesyonel bir şekilde çok iyi yönetildiğini gördük. Buradaki bu işi iyi yapan önemli aktörlerden bir tanesi de Anadolu Sigorta. Biz o nedenle forvet attığımızda bu hafta Anadolu Sigorta'ya da yer vermek istedik. Zaten mevcut ortamdaki o yüksek faiz ortamı hali hazırda finansallara katkı sağlamaya devam ediyor. Ve biz ikinci çeyrekte de bu katkıyı görüyor olacağız. Belki önümüzdeki dönemde tekrar portföylerin nasıl çeşitlendirileceğini yakından takip etmek lazım. Ama mevcut yapıda zaten oradaki açıkçası yüksek getiriyi koruyabiliyorlar. Tabii buna paralel düşük fiyat kazanç oranlarına geldi. Aynı zamanda mevcut ortam biliyorsunuz sigorta primlerine de ciddi şekilde yansıdı ve oradan da ciddi bir aslında bilançolara katkı sağlamış oldu ve muhtemelen de önümüzdeki çeyrekte de bu katkıyı göreceğiz. Yani hem fiyatlama tarafındaki konumu hem de portföyün yönetimi tarafının sağladığı avantaj nedeniyle biz güçlü karlılığın ve düşük FK'nın devam edeceğini düşündüğümüzden dolayı forvet hattığımızda Anadolu Sigorta'ya yer vermek istedik.
1: Evet, biraz böyle sektörde konuşalım istiyorum. Yani Borsa İstanbul'da birbirinden farklı sektördeki hisseleri konuştuk. Yani temel anlamda, teknik anlamda işte ne ucuz kalmış ne bundan sonra potansiyel barındırır diye. Ama bir yandan geçtiğimiz hafta özellikle konuştuğumuz önemli bir sektör vardı. Biraz aklımda kaldı çünkü hani konuya ciddi hakimdiniz ve zaten sektörle hani sık sık bir araya gelip temaslarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Yani gidip sahaya da bakıyorsunuz orada reel sektörü anlamak adına. Evet, tabii sadece finans piyasası için söylemiyorum bunu. Tekstil sektörü diyeceğim. Çünkü tekstil ve hazır giyim sektörü açısından önemli bir büyüklük yakalamışız. Rakam 75 milyar dolara kadar gelmiş. Şimdi geçen hafta şunu konuşmuştuk. Yani Mısır'daki bu siparişlerin sıkıntıya girmesi Türkiye'ye olan talebi artırır mı acaba diye. Ama siz demiştiniz ki zaten biz onlardan çok çok daha kaliteli bir noktadayız. Evet. Yani bizim tekstil ürün kalitemiz çok daha farklı bir noktada diye. Ama hani görüyoruz ki hep en fazla daralan sektörlerin başında özellikle 2 yıldır ciddi bir, belirgin bir zayıflama vardı. PMI rakamlarından da bunu görebiliyoruz. Ama şimdi böyle önemli bir büyüklüğe ulaşmamız hem bu Mısır tarafındaki gidişat, biz ne göreceğiz? Tekstil sektörü adına ne bekleriz bundan sonra?
0: Bundan sonra yani aslında oradaki dönüşümün nasıl yapılacağı bence bizim için önemli. Evet, biz üretim kalitesi ve oradaki çalışanların performansı açısından zaten çok Mısır'la karşılaştırılabilecek noktada değiliz diye konuşmuştuk sizinle. Bu tabii sektörün içinde olan uzun yıllar benim için duayen diyebileceğim o işin içerisindeki insanların aslında benimle paylaştığı yorum, gidip gördükleri ve kendi tecrübelerinden çıkan ki böyle olduğundan da eminim zaten. Önümüzdeki dönemde tabii hep konuştuğumuz şey vardır ya, hani bizim için orada markalaşma, işte nasıl üretildiği ve buradaki ürünlerin satışı ve oradaki markalarımızın önümüzdeki dönemde belki o dönüşümü tamamlayıp daha da kuvvetlenmesi önemli. Tabii ki marjlar üzerinde aslında yeniliklerin, teknolojilerin çok ciddi katkısı oluyor. Üretim tarafı tabii ki emek yoğun bir sektör, ama oranın da yavaş yavaş işte üretimde belki insan faktörünün biraz daha azaldığı, belki oradaki verimliliğin daha öne çıktığını görüyoruz. Ayrıca onlar da o tarafta da güncel teknoloji marjları korumak için açıkçası kuvvetlendiriyorlar. Örnek veriyorum, işte siz daha önce belki başka bir ülkede lansman yapmak için birçok oraya gitme, taşınma, çekimlerin yapılması, belki orada model tedariki maliyetleri üstlenirken şu an yapay zekayla çok daha düşük maliyetlerle belki ürün kataloglarınızı ve lansmanlarınızı çıkarabiliyorsunuz. Dolayısıyla tüm bunları aslında iyi yönetebilen ve buradaki dönüşümü yapıp markalaşmayı kuvvetlendiren şirketlerin ben çok ciddi önümüzdeki dönemde burada kuvvetlenip katkı sağlayacağını düşünüyorum ki bizim de zaten bu konuda çok başarılı dev markalarımız da var bildiğiniz gibi.
1: Şimdi o zaman son olarak bu halka arzları sorayım. 5 büyük halka arz geliyor. Borsaya kote olan şirketlerin artması, hızlanması önemli bir gelişme ama bir yandan likidite sıkışıklığı da yaratır mı bu dönemde?
0: Yani halka arzlarının tabii

0: büyüklükleriyle paralel. Yani çok büyük, işte Amerika'da konuştuğumuz gibi dev halka arzlar bizde gelmiyor. Evet, tabii ki bizim piyasamız için bazı rakamlar birazcık zorlayıcı oluyor. İşte belki 5 milyar üzeri ya da 10 milyar büyüklüklere gelen halka arzlar olursa orada bir likiditeden ve likidite tarafında acaba bir şey olur mu diye bir soru işaretinden bahsedebiliriz üst üste gelirse, ama bizim halka arz büyüklüklerimiz o size'lara çıkıp arka arkaya gelmiyor. Dolayısıyla mevcut halka arzların o anlamda bir sıkışıklığa neden olacağını düşünmüyorum.
1: Evet, bu 5 büyük şirkette toplam rakam 12 milyar liraymış, 12.4. Evet. Teşekkür ediyorum Cenk Erbey, çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok kıymetli yorumlarınız. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz ayrılan sürenin de sonuna gelmişiz. Veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 30, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Kazaneni Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Yeni Nesil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliği ile bir dünya markasının parçası olun.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri şirketleri değişken fonu.

0: Suna. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.
2: EFS ile yaz herkese iyi gelir.

EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye...

0: fırsatını kaçırma. Hesap basit.
1: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
2: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
3: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
1: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini Her Şeyi Konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları kruvaziyer ve denizcilik sektörü yöneticisi Ahmet Yazıcı ve uluslararası liderlik ve takım koçu Duygu Alptekin Gürsu. Her Şeyi Konuşalım

0: Efendim piyasa saatinden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Apara ekranlarında piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Önce veriler diyelim. Küresel haritayla başlayalım. Bakalım global taraftaki görünüm bize neyi söylüyor? İçeride BIST endeksinde 1.49'luk yukarı yönlü bir hareket, 14.544'teyiz. An itibariyle haber akışında öne çıkan önemli bir haber. Reuters, Amerikan hükümetinin Kaan Savaş uçaklarında kullanılacak F-110 motorlarının Türkiye'ye satışına izin verecek haberi. Konuya yakın 4 kaynağa dayandırıyor bunu Reuters ve söz konusu kararın Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye yönelik bir jest niteliği taşıyacağını aktar. Reuters'a göre karar kongreden gelebilecek itirazlara rağmen alınacak ve Trump'tan da açıklama var konuya ilişkin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir adım atacağını ifade etti ve Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışı konusunda da olumlu bir mesaj verdi. Avrupa'da da bugün bu arada havanın pozitif olduğunu görüyoruz. Frankfurt 0.45 yukarıda, Madrid 0.13, Paris ve Londra'da pozitif yatay bir görünüm hakim. Asya'da da bugün özellikle Güney Kore'deki yukarı yönlü hareket dikkat çekiciydi. 5.45'lik bir yukarı yönlü hareketle kapattı. Japonya'da da %4'ün üzerinde bir prim vardı kapanışta ve Nikkei'de yeni bir rekor gördük bugün. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde vadelilerde S&P 0.82, Nasdaq 2.23, Dow Jones 0.14 yukarıda. Tahvillerde şu an satıcılı bir seyir. 10 yıllık 4.42, 2 yıllık 4.16 ve 5 yıllıkta da 4.20 seviyesini takip ediyoruz. Ve Brent petrol 73.32 seviyesine geldi. 0.74'lük bir geri çekilme var. Ham petrolde 70 doların altındayız. 69.77 şu an seviye. Ve doğal gazda da 3.31 seviyesini görüyoruz. 1.66'lık yukarı yönlü hareketle. Ons altında 0.18'lik geri çekilme, 4.000 doların altına geldik. 3.992 şu anda ons altında, 7 ayın dibi gelinen seviyeler. En son Kasım 2025'te 4.000 dolar sınırının altına sarkmıştı altın, onu da hatırlatalım. Gümüşte de ciddi bir geri çekilme gördük. 60 doların altındayız orada da. 57.26 şu an seviye. 56.44'e kadar geldik. 0.24'lük bir geri çekilme var. Ve BIST 100 1.60 şu an yukarıda. Dolar TL 45.51, Euro TL 52.97, Euro Dolar 1.13.63'te. Dolar endeksi 101'in üstünde hala, 101.38 ve sepet kurda 49.73'te. Ve endekslerde içeride bankacılık 0.99, spor 1.21, gayrimenkul 0.23, teknoloji 3.5 yukarıda, turizm 0.42 geri çekiliyor. Sigortacılık 1.19, gıda 1.14, kimya 1.47, madencilik 1.03, inşaat 0.64 yukarıdayken bilişim endeksinde şu an 3.5'luk bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. En çok artanlarda Balsu Gıda 6.91, Aselsan 5.31, Fenerbahçe 2.96, Pegasus 2.82, Emlak Konut 2.68 yukarıda. Azalanlara da bir gidelim. Ral Yatırım Holding şu anda taban olmuş durumda. Tab Gıda 3.93, Hektaş 3.29, Katılım Evim 2.97 ve Margün Enerji'de de 0.90'lık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Ve buradan döneceğiz. Fatih Karahan, Merkez Bankası Başkanı, Londra'da temaslarda bulundu. Bir sunum yaptı. Enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı. Sunumun detaylarına bir göz atalım.
1: Enflasyonun seyri açısından gelişmelere bağlı olarak farklı.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
1: Sürdürmekte olduğumuz ihtiyatlı para politikası duruşumuzun önemini ortaya koyuyor.
2: Karahan, enflasyon beklentilerinde bozulmanın jeopolitik gelişmelere rağmen sınırlı kaldığını belirtti. Enflasyonun seyrinde beklentiler, talepteki yavaşlama ve fiyatlama davranışlarının belirleyici olacağını vurguladı. Gıda ve enerji fiyatlarındaki oynaklığa dikkat çeken Karahan, jeopolitik gerilimlerdeki azalışın bu kalemlerdeki baskıyı sınırlayabileceğini ifade etti. Talepteki yavaşlamanın dezenflasyon sürecini desteklediğini söyledi. Hizmet enflasyonunda kira ve eğitim kalemlerinde katılığın azaldığını belirten Karahan, bunu bunun genel fiyat görünümünü olumlu etkilediğini kaydetti. İktisadi faaliyette yavaşlama ve kredi büyümesindeki gerilemeye dikkat çekildi. Cari dengede dış ticaret açığında düşüş yaşandığı, turizm gelirlerinin ise sınırlı etkilendiği aktarıldı. Karahan, yurt içi yerleşiklerin Türk lirası talebinin güçlü seyrettiğini, döviz talebinin sınırlı kaldığını ve döviz rezervlerinin güçlü seviyelerde bulunduğunu kaydetti.
1: Korumacılık politikalarına bağlı olarak geçen yıl tırmanan belirsizliklerin varlığını koruduğu ve dalgalanmalar gösterdiği bir...
0: Ve şimdi de Bora Faik Önal'la birlikte olacağız. Global Menkul Değerler Müdürü, kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
3: Günaydın, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum Elif Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii bugünün önemli gelişmelerinden biri bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından Trump'ın açıklaması, Recep Tayyip Erdoğan'ı çok mutlu edebilecek bir adım atacağını belirtmesi ve de Reuters'ın haberi, Amerikan hükümetinin Kaan savaş uçaklarındaki kullanılacak motorların satışına izin vereceği haberi, F-35'ler ve jet motoru satışı konusunda olumlu mesajlar gelmesi Trump'tan. Ne dersiniz? Şimdi bunun, bugün de yukarı yönlü hareket var borsada. Bunun etkisini mi yaşıyoruz sizce?
3: Evet, şimdi 14.800'lerden 4 gündür geri çekiliyorduk. Ortalamalara yaklaşmıştık. Özellikle 14.274 önemli bir seviyeydi. Dün buraya çok yaklaştık. Hatta dedik aşağıdaki gap'i mi alacak? 14.125 seviyelerinde gap vardı. Ama dün nispeten hacim düşüktü. Akşam gelen haberlerle piyasa bugün yönünü yukarı çevirmiş gibi duruyor. Tabii yine ön şartı 14.300-14.100 üzerinde kalmamız, kalıcılık sağlamamız gerekiyor. Eğer bu seviyelerin üzerinde kalabilirsek 14.750-800'ün geçilmesiyle daha yukarı seviyeler görebiliriz. Çok olağanüstü bir gelişme olmaz ise, ama bugün özelinde baktığımızda açıklamaların olumlu olması, hem de yurt dışı borsaların şu anda özellikle Nasdaq tarafında Mikko'nun gelen beklenti ötesindeki karlılığı ile birlikte Uzak Doğu'yla

0: Hareket şu anda yukarı yönlü devam ediyor gibi gözüküyor. Bizde bir de sıkıntı şu, vade sonu hem endeks kontratlarının hem de pay vadelilerin rollover için son 3 güne giriyoruz. Biraz onun da baskısını hissediyorduk piyasada. Ama taşınmalar şekillendikçe ben piyasanın ay başından itibaren yine çok olağanüstü bir gelişme olmazsa rahatlayacağını düşünüyorum.
1: Evet, peki bunu biraz detaylandıralım. Rahatlayacak derken hangi seviyeler sizin tahmininiz?
0: Evet, özellikle şu anda kritik seviye 14.800'ler. Eğer orayı geçip üzerinde yerleşebilirsek 15.100-200 TL zirvemiz. Ama esas hareketim ben eğer atabilirsek 15.100-200'ün üzerinde hacimli bir geçiş olursa 16.000'e doğru 15.800-16.000 bandına doğru hareketin ivmelenebileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi vade sonu olduğu için 30 Haziran Salı günü bitiyor rollover'lar. Ondan sonra bir rahatlama olacak diye düşünüyorum. Hani buralara gitmemiz ön şartı da 14.100-14.300 seviyelerinin aşağısına piyasanın gelmemesi.
1: Evet, burada şimdi piyasa kötüyü fiyatlamış gibi görünüyor ve de hani barış umutları fazla gibi bir şu anda görünüm var. Ne dersiniz, ikinci yarı için hangi seviyeleri konuşabiliriz? Yeni rekorlar bekliyor musunuz?
0: Evet, özellikle 15.100-200 geçilecek olursa dediğim gibi ikinci çeyrek bilançolarının da Temmuz ayı sonundan itibaren gelecek olması beklentileri olumlu yönde tetikleyecektir. Özellikle şuna değinmek istiyorum. Enflasyon beklentileri eğer birin altında gelecek olursa Temmuz başı bu Merkez Bankası'nın elini de kuvvetlendirecek. O yüzden faiz indirimlerinin öne çekilmesi söz konusu olabilir. Tabii ki yani şu saat itibariyle bunu dile getiriyorum. Olağanüstü bir olumsuzluk olmayıp koşullar bu şekilde devam ederse ki Brent petrol bize çok yarayacak bir seviyeye gelmiş durumda. Bu savaştan önceki gördüğü 72'lere kadar geldi. Bunu da göz önünde bulundurarak enflasyon rakamlarındaki iyileşme Merkez Bankası'nın elini rahatlatıp faiz indirimi döngüsünü tekrar başlatabilir. Bu da bankacılık sektörü önderliğinde piyasanın 15.000'in üzerine atmasını ve devamını getirebilir.
1: Evet, burada endeks olarak sizce ikinci yarıda hangi endeksler öne çıkabilir? Hangileri ucuz kaldı sizce?
0: Bakacak olursak şu anda bankacılık sektörü yine amiral gemi olmaya aday. Hani ne kadar da hani yakın zamanda prim yapmış olsalar da faiz indirim döngüsüne dönülebilecek olma ihtimali bankacılık sektörünü ön plana çıkarır. Dolayısıyla holding sektörü, holding hisseleri buna eşlik eder. Bununla birlikte ikinci çeyrekte karlılık rakamlarını iyileştiren bu ortamda sanayi hisse senetlerinde de seçici olmak kaydıyla yine iştirak edebilir yükseliş. Ama şu anda bankacılık ve holding sektörü diyebiliriz. Eğer faiz indirim döngüsü düşen enflasyonlarla gündeme gelecekse.
1: Evet, şimdi faiz indirimi demişken dün Garanti BBVA Genel Müdürü'nün açıklamaları vardı. Temmuz'da bir gevşeme görebiliriz diye sonra Eylül'ü işaret etti. Ne dersiniz? Şu an piyasada beklenti nedir? Çünkü biz genelde
0: açıkçası
1: hani global tarafta faiz artışı konuşuyoruz ya. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 mi 2 mi 3 mü olacak? Hani farklı farklı görüşler var. İşte Avrupa faiz arttırıyor. Japonya'da yine faizlerin artacağına dair bir görüntü olduğunu takip ediyoruz. Ne dersiniz, bizde görünüm sizce şu anda neyi söylüyor?
0: Yani açıkçası ben Temmuz'un erken olacağını ama Temmuz'da birin altında bir rakam gelip Ağustos'ta da bunun devamı gelirse Merkez Bankası'nın indirim yönünde bu hareketin devamını getireceğini, o döngüye geri döneceğini düşünüyorum. Bunun yanında Amerika dediniz. Amerika'da evet bir indirimden bir arttırım konuşulmaya başladı. Ama ben orada eğer Orta Doğu'daki bu süreç bu şekilde devam ederse enflasyon rakamlarının aşağı geleceğini ve artık biliyorsunuz sözlü yönlendirme yok. Piyasa kendi kendine fiyatlamayı yapacak bu anlamda. Çünkü Walsh bence akıllıca davrandı. Baştan kötüyü kanalize etti piyasaya. Bundan sonra gelecek her olumlu rakam bence faiz arttırımını tekrar en azından arttırma olmasa bile sabit veya bir indirime çevirebilir düşüncesindeyim. Çünkü evet. Mart zaten çok sert girdi. O yüzden ben açıkçası orada da eğer rakamlarda, enflasyon rakamlarında düşüş gözlemlenirse ben Fed'in ağız değiştireceğini düşünüyorum.
1: Öyle mi? Ne zaman mesela tahmininiz? Hani bu ne zaman? Şimdi tabii bugün veri

0: çok kritik olacak. Çekirdek PC verisi gelecek. Bakalım nasıl bir veriyi karşılıyor olacağız ki orada da beklentiler aslında pek de az değil. 4.1 değil mi?
1: Evet, ben açıkçası Temmuz-Ağustos enflasyon rakamlarını görmek isteyecektir diye düşünüyorum FED. Ama şöyle bir şey var, dediğim gibi sözde yönlendirme olmayacağı için piyasa düşen rakamları gördükçe bunlara sert olumlu tepki verebilir. Çünkü zaten borç olumsuz başladı, şahin başladı. Piyasa nasıl okumaya çalışacak gelen datalara, tabii ki bu düşündüğümüz olursa, enflasyon rakamları düşme eğiliminde olursa, ki petrolün de 72 dolar açacağız, ben 75-80 bandında dengelenir diye bekliyordum. Savaş önceki seviyesine döndü. Tabii ki buradan çıkış çok hızlı olmayacak doğal olarak, ama en azından psikolojik üstünlüğü şu anda piyasalar eline alıyor olacak bu anlamda.
0: Evet, peki şimdi o zaman dönelim petrol fiyatlarına. O tarafta da savaş öncesi seviyelere geldik. Ne dersiniz bundan sonraki gidişat için?
1: Evet, bundan sonraki artık görüşmelerin seyrine bağlı olacak. Ama şu aşamadan sonra bana göre açıkçası burada kritik rakamlar 78-20 ve 77-50. Bu seviyelerin üzerine atamadığı sürece baskı aşağı yönlü devam edebilir. Ama 70-75 bandında yatay bir seyre dönebilir açıkçası. Ama dediğim gibi tekrar yukarı hareket için 77,5-78,30'un üzerinde kalacak. Kapanışlar görmek lazım Brent petrolde. Ama şu anki bu olumlu seyirle birlikte 75-70-75 bandı şu anda doğal bir aralık gibi gözüküyor. Dediğim gibi ben 75-80 bandını beklerdim ki ara ara dalgalanmalarda buralara ataklar gözlemlenebilir. O yüzden şu anda açıkçası 70-75 bandı aşağıda dip nokta olarak kabul edebiliriz. 75-80 bandı da normal bir seviye aralığı olarak karşımıza çıkacak. Zaten burada yataya girmesi önümüzdeki dönem enflasyon beklentilerinde aşağı yönlü olarak gelmesine sebebiyet verecektir düşüncesindeyim.
0: Evet, tabii malum konuştuğumuz gündem maddelerinden biri de güçlü dolar ve bu temanın kalıcı olup olmayacağı. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Evet, burada şimdi baktığımız zaman DXY'nin 100'ün üzerine atıp 101,5'lara kadar geldiğini gördük. Burada Ağustos sonu Jackson Hole toplantıları olacak. Buraya kadar 103-104'lere doğru bir hareket görebiliriz. Tabii ki arada gelecek olan datalara göre de bu hareket değişebilir. Çünkü şu anda hani emtialardan güvenli levan Amerikan 10 yıllıklarına doğru ve faiz arttıran ülkelerin tahvillerine doğru kayış görüyoruz. Coinler olsun, emtialar olsun, borsalar olsun satılıp buralara doğru bir yönelim vardı. Yani bunu dolar endeksinin zaten yukarı gitmesinin sebebi bu. O yüzden belki 103-104'lere doğru en kötü senaryoda bir Ağustos sonuna kadar olabilir, ama Temmuz-Ağustos dataları bu hareketi sınırlayabilir eğer düşündüğümüz olacak ise.
0: Evet, peki o zaman bir de dönelim tahvil tarafına. Amerikan tahvillerinde de yüksek seviyelerdeyiz. 4,5'ların üzerini görmüştük ama biraz geri çekildi 10 yıllıklar, ama yine de şu an 4,41. Şimdi dolara da bir yönelim olduğunu görüyoruz yatırımcılar tarafında. Özellikle geçtiğimiz hafta çok ciddi bir dolar alımı olmuş Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafında. Tabii bu faiz artışının geleceğine yönelik beklentilerle yatırımcıların büyük bir kısmı doları long olarak 100 milyar dolarlık bir long açmışlar. Şimdi bundan sonrasında da 40-50 milyar dolarlık yeni bir alım beklentisi var. Ne dersiniz? Bu da tabii çünkü tahvil tarafını etkileyen bir durum.
1: Evet, baktığınız zaman işte aslında olay şuraya dönüyor. Sözlü yönlendirmeyi Fed'in bırakması, yani piyasanın elinden tutmayı bırakmasıyla birlikte piyasa kendi öngörüleriyle hareket etmeye başladı. O yüzden hani bu hareketler oluyor. Ama yarın öbür gün gelecek olan datalarda da datalarda aşağı yönlü bir hareket var. O zaman biz tersini yapalımı da görebiliriz. Yani açıkçası burada oynattığım volatilitenin çok yüksek olacağı bir döneme girdik diye düşünüyorum ben. Çünkü piyasa fiyatlamayı kendi kendisine yapacak. Ama şu var. Şu anda piyasa açıkçası bir tane faiz arttırımını fiyatladı. Ama gelecek olan olumlu datalarla sabiti tutmayı bu yıl için veya bir azaltımı şu anda masadan kaldırmış durumda. O yüzden ben bu durumun avantajlı olduğunu düşünüyorum piyasalar için. O yüzden Temmuz-Ağustos'ta gelecek olan dataları Amerika'dan çok yakın takip etmekte fayda var ki ben eğer şu anki koşullar devam ederse rakamsal olarak Brent petrolde ve Orta Doğu'daki durum ben Amerika'da da enflasyon rakamlarının aşağı yönlü olarak seyredeceğini düşünüyorum Temmuz-Ağustos aylarında.
0: Evet, bu arada Rubio'dan açıklamalar var. Amerikan Dışişleri Bakanı İran'la bir anlaşma istiyoruz ancak her ne pahasına olursa olsun anlaşma istemiyoruz diyor. Hürmüz'ün herhangi bir ulus devlete ait olduğunu kabul etmeyeceğiz. İster geçiş ücreti ister ücret denilsin sonuçta hepsi bir kelime oyunundan ibaret ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşmanın işe yaramasını istiyor ve bunun için elinden gelen her şeyi yapacak demiş. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları?
1: Evet, karşılıklı olarak tabii ki masada her iki tarafta elini kuvvetlendirmek için açıklamalarda bulunacaklardır. Ama bu saatten sonra tabii ki çünkü Kasım seçimleri de artık yaklaşıyor. Bunun ekonomik sonuçlarını da Amerika gördü. O yüzden hani ben temkinli gideceğini ve Amerika'nın zaten buradan sıyrılmak istediğini gözlemliyoruz. Burada esas problem açıkçası İsrail tarafı bana göre. Ama Amerika bir türlü bu işten sıyrılmaya, kurtulmaya, yani zafer ilan ederek en azından kendi adına sıyrılmaya çalışıyor düşüncesindeyim. Ama tabii ki oradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor olacağız. Çünkü ara ara dalgalanmalar piyasada bu taraftan gelebilir. Çünkü güllük gülistanlık gibi gözükse de bir saat sonra her şeyin değişebileceği bir ortamdayız. Pamuk ipliği sonuç olarak oradaki gelişmeler.
0: Evet, peki şimdi kıymetli metal tarafına da bir dönelim. Çünkü orada da 4000 doların altına indik. Ons altın tarafında. Ons altınla başlayalım. Şu anda 3994. Şimdi Fed'in daha şahin bir duruş sergilemesi ve doların güçlenmesi ons altın üzerinde ne kadarlık bir baskı yaratabilir? Ne kadar bir süre?
1: Yani zaten son iki yılda altın yani emtialar çok ciddi hareket yapmışlardı. Hani bu yıl biraz dinlenme ki yani Aralık'taki yayında da dile getirdim. Hani yine yukarı gider ama bu iki yıl kadar bir getiri beklememekte fayda var diye düşünmüştüm. Ama tabii ki o zaman daha savaş yoktu. Savaş bir burada olayı çığırından çıkarttı. İkincisi yeni yıla girerken faiz indirimleri konuşurken faiz arttırımları konuşulmaya başladı. Bu da emtialara bir darbe vurdu. O yüzden hani şu ana bakarsak kritik seviye 3915 seviyeleri 2 yıllık ortalama. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece sıkıntı yok ama kalıcılık için 4360 üzerinde ons'ta kapanışlar görmemiz gerekiyor. Oldu ki 3917 aşağı kırıldı. 3915. Aşağıda en kritik seviye 3 yıllık ortalama 3550 var. Yani bana göre 3 eğer olacak olursa olumsuz senaryoda 3915-3550 bandında kademeli olarak ons altın yatırımcılar tarafından alınabilir. Oldu ki gelişmeler olumlu tarafta seyretti. 4360'ın üzerine atılımda yine yatırımcılar alım tarafında davranabilirler. Hani şu anda bant olarak 4360 yukarıda, 3915 aşağıda, en kötü senaryoda 3550 ana destek olarak takip edebilir yatırımcılar bu seviyeleri.
0: Evet, peki yeni bir yükseliş serisinin başlaması için yeniden bir rally ne gerekir sizce? Hangi ekonomik veriler ya da nasıl bir konjonktür altın tarafı için?
1: Evet, buna baktığımız zaman biraz evvel konuştuğumuz konuya geliyoruz. Sözlü yönlendirme kalktığı için piyasa neyi burada algılamak ister? Gelen datalara bakar, enflasyon rakamları evet düşmeye başlıyor, görmeye başladığı anda önden zaten faiz arttırımı değil ya sabit kalır ya da düşüşe döneri fiyatlamaya başlar sert bir şekilde. O yüzden burada önümüzdeki gelecek olan Temmuz-Ağustos'taki Amerika'dan enflasyonla ilgili olarak datalar ve yan datalar oldukça önem arz ediyor bu açıdan. Dediğim gibi çünkü çok değişik bir döneme girdik. Bu dönemde sözlü yönlendirmenin olmadığı ortamda piyasa yönünü kendi kendine bulacak. Tek avantaj FED en tepeden olumsuz başladı. Gelecek olan her piyasa için olumlu data olumlu olarak fiyatlara yansıyabilir düşüncesindeyim ben.
0: Evet, şimdi burada sizin altını çizdiğiniz piyasa kendi kendinin artık hani kararını verecek, yönünü bulacak, sözlü yönlendirme olmadığı için. Sizce şu andaki görünümde

0: Ne fiyatlanıyor? Çünkü tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hafta yapay zeka konusunu da çok konuştuk ama işte bu tabii Micron'un gelen biraz bilançosunun iyi olmasıyla toparladı. Ama sonuçta yine soru işaretleri var. Yani şu andaki fiyatlama ne üzerine sizce?
1: Evet, şu anda en azından Orta Doğu'da bir sakinlik sürecine girilmiş olması, en azından bana göre yine göz ucuyla baktığınız zaman Brent petrolün 72'lere, yani savaş öncesi seviyelerine gelmesi, hani herhangi bir olumsuzluk olmayıp bunun burada kalması sonuç olarak enflasyon üzerinde baskıyı azaltacak fiyatlaması açıkçası yapılıyor. Yapay zeka ile ilgili olarak sektörlere baktığımız zaman evet amiral gibi oldular ama ara ara bu şüpheler bir bahaneyle kar satışı bahanesi olarak değerlendirilecek. Şu anda bana göre olan da o. Ama tabii ki orayı çok yakından takip etmek lazım. Hani yarın öbür gün bilanço dönemi açılacak Amerika'da Temmuz başı itibariyle. Oradan gelecek olan bu şirketlerin karlılıklarını beklentilerle ne kadar örtüşüyor, ne kadar altı üstü olarak takip etmekte bana göre fayda var. O yüzden yine gelecek olan bilançolara göre yine borsalar kendine yön tayininde bulunacak. Ama tabii ki burada dediğim gibi Fed piyasanın artık elinden tutmayacağı için piyasa kendi fiyatlamasını kendisi yapacak.
0: Evet. Bunun peki nasıl riskleri olabilir?
1: Bunun riskleri aşırı sert hareketlere piyasa maruz kalabilir. Bunu gözlemleyeceğiz. Yani aşağı yukarı sert hareketler görebiliriz ama dediğim gibi burada aşağı sert hareketi Walsh çıpaladı. Çünkü zaten şahin bir dille başladığı için orada bence olumlu haberlere, rakamlara piyasa daha sert tepki gösterirken olumsuz haberlere daha sınırlı tepki gösterebilir düşüncesindeyim. Tabii Orta Doğu'da çok olağanüstü bir yine bir gelişme olmaz ise.
0: Evet. Peki şimdi bir taraftan da tabii yeni de konuşuyoruz son dönemde. Çünkü orada gelinen seviyeler de hani son 40 yılın en zayıf seviyeleri dolar yen paritesinde. Ve dünkü borç tutanaklarında da yeni faiz artışlarının siyerini aldık aslında. Şimdi bu durum neye işaret eder önümüzdeki dönem için?
1: Evet, baktığımız zaman bu carry trade açısından oldukça sakıncalı bir durum. Ama bu 2 yıl önce Ağustos'ta yaşadığımız beklenmedik bir şey değil. Orada da boş piyasaları hazırlayarak bu adımlarını atıyor. Yani orada da tabii ki yine datalar takip edilecek. Boş ona göre karar verecek. Önden bilgilendirme yaptığı için boş bu hani piyasada olası bir faiz arttırımı hani sürpriz olarak nitelendirilmeyecek. Ama tabii ki oradaki faiz artışının boyutu, rakamsal büyüklüğü piyasalar üzerinde tabii ki etkili olacaktır. Ama baktığımız zaman orada da ki 40 yıl sonra Japonya'nın faizi %1'e çıkartması gerçekten çok büyük bir olay olarak karşımıza çıktı. Bundan sonraki süreçte de dediğim gibi Boj'un yönlendirmesiyle piyasalar kendine yön tayininde bulunmaya çalışacak.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Bora Faik Önal. Size de kolaylıklar dileyelim şimdiden. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Melisa.
0: Teşekkürler. Ve efendim şimdi de devam edelim emtia gündemiyle. Emtia tarafının başlıklarında bakalım bugün öne çıkan başlıklarında neler var. Petrol savaş öncesi seviyelere döndü. Petrolde geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Oradaki 73 doların altına inen bir Brent petrol seviyesi önemli. Ve ham petrolde 69 dolar seviyelerinde işlem gördü. Her iki göstergede Amerika Birleşik Devletleri İran çatışmasının başlamasından bir gün önce olan 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeler. Diğer taraftan altın 7 ayın en düşük seviyesinde. Küresel enflasyon verileri ve Fed'in atacağı adımlar altın için önemli olacak diyelim. Gümüşte de sert düşüş devam ediyor. Son 7 ayın en düşük seviyelerine gerilediğini takip ediyoruz gümüşün. Ve şimdi buradan dönelim. Candaş Atalay bizimle birlikte olacak. Yatırımım Trader CEO'su ve hoş geldiniz diyerek hemen başlayalım. Petrolle savaş öncesi seviyelere geri geldik. Neden kritik? Sizden dinleyelim.
2: Evet, ABD-İran savaşı ile birlikte 120 dolarlara kadar yükseliş hareketinde uzun bir süre 100 dolar bandında güçlü bir seyir izleyen petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme görüyoruz.

0: taraflardan gelen açıklamalar da henüz nihai bir anlaşma olmadığı noktasında zaten süreci ciddi manada özetler nitelikte. Dolayısıyla petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüş için ben 60 günlük sürenin sonunda bir değerlendirme yapmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Şu aşamada tekrardan bir 80 dolar hareketi de görebiliriz. Açıkçası tekrardan 65 dolarlara doğru bir hedefleme de görebiliriz. Ama bu tamamen tarafların açıklamalarıyla şekillenecek bir durum olarak karşımızda duruyor. Bu noktada biraz daha temkinli yaklaşıp süreci izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi nedir beklentiniz sizin tarafta yıl sonu için? Çünkü farklı farklı tabii kurumlardan görüşler görüyoruz. İşte kimisi 80 diyor, kimisi 90 diyor, 77 dolarlar, 75'ler. Sizin tahmininiz ne yönde? Şu anda 73.01'deyiz Brent petrolde.
0: Ben bu çeyreğin sonunda 80 dolar civarında bir fiyatlama beklentisine sahibim. Özellikle bu sert geri çekilmenin hızlı sevkiyatla bağlantılı olduğu hissiyatına sahibim ama önümüzdeki süreçte tabii ki piyasanın biraz da yerine oturmasıyla birlikte ben fiyatlarda bir miktar daha yükseliş hareketi göreceğimizi düşünüyorum. İki ayın sonunda kalıcı bir anlaşmayla, tarafların ve piyasanın ikna olduğu bir anlaşmayla karşılaşabilirsek o zaman petrol fiyatlarında yıl sonu için 65 dolar benim en iyi senaryodaki hedefim. Ama kuvvetle muhtemel 65-75 bandında bir yerde kapatırız gibi görünüyor barış ortamında tabii ki.
1: Evet, peki şimdi tabii altın ve gümüş seviyeler önemli. 4000 doların altına geldik ons altında. 3995 şu anda geldiğimiz seviye. 7 ayın en düşük seviyesindeyiz. Güçlenen dolar endeksi, bu olası faiz arttırımı konuları bir baskı yaratıyor altında. Şimdi bu baskının yok olması için diyelim ne gerekir sizce ve altının yeniden yükselişe geçmesi için? Ha, çünkü bir taraftan da yine merkez bankaları alımlarının devam ettiğini takip ediyoruz.
0: Evet, ya ben 3-4 haftadır aynı yorumu yaptığımı fark ettim. Açıkçası bugün de aynı yorumu yapacağım. Çok fazla değişen bir gündem yok. Yani altının yukarı yönlü hareketini sağlayacak elimizde hiçbir itici unsur yok. ABD ve İran savaşı altının yükselememesinin önünde önemli bir bahaneydi. Bu bahane ortadan kalktı ama altının yükselmesi için bundan çok daha fazlasına ihtiyaç var. Şimdi özellikle son 2 yıldır merkez bankalarının yoğun talebiyle yükselen bir altından bahsediyoruz. Yaklaşık topraktan çıkan altının %35'lik kısmını merkez bankalarının tek başına aldığı bir atmosferde altın açıkçası her ortam ve koşulda yükselerek bugüne kadar gelmişti ama şimdi merkez bankaları evet alıma devam ediyor. Hem Çin tarafında hem özellikle Doğu bloku tarafında yoğun bir merkez bankası alımı var ama geçtiğimiz yıla göre kıyaslayacak olursak oransal olarak %50 %60'a varan bir düşüşten de bahsedebiliriz. Yani merkez bankalarının payı %22'ye kadar gerilemiş durumda. Şimdi dolayısıyla bu da altın fiyatı üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bir de 5 büyük altın oyuncusu merkez bankasından 4'ünün pozisyonu bu noktada önemli. Son 3 aylık verilere bakacak olursak Çin tarafında özellikle ciddi manada bir parasal sıkılaşma politikası izleniyor. Yani dolaşımdaki yuanın yaklaşık %4,5'una tekabül eden bir 260 milyar dolar piyasadan para çekildi. Çin Halk Bankası'nın ben kısa vadeli kullandırmış olduğu kredilere bakıyorum. Son 2 haftadır 0. Yani bu açıkçası çok karşılaşabileceğimiz bir senaryo değil. Milyarlık bir nüfusta kısa vadeli likidinin 0 olması. Ya bu şunu işaret ediyor. Ben sert ve sıkı bir para politikası izliyorum ve bu paranın altına yönelmesini istemiyorum. Ki dolayısıyla altın fiyatları son derece zayıf talep olarak. Hindistan'da da altına %15'lik bir ek vergi geldi. Bu tarafta ithalat tamamen durma noktasına geldi diyebiliriz. Dolayısıyla orada da Hindistan hükümetinin ana motivasyonu içerideki özellikle tapınak ve dini kurumlardaki altının, hanelerin elindeki fiziki altın ekonomiye kazandırması noktasında. Şimdi Hindistan tarafında da yani çok altın alan 3 ülkeden biri olarak bildiğimiz Hindistan tarafında da talebin bıçak gibi kesilmesi dolayısıyla altın üzerinde ciddi manada bir atalet oluşturdu. Rusya eğer altında sert ve momentumlu bir yükseliş bekliyorsak burada Rusya'nın kesinlikle oyuncu olması lazım piyasada ama Rusya uzun bir süredir satıcı tarafında özellikle Ukrayna savaşını finanse edebilmek için ciddi manada bütçe açığı veriyor ve hem Rus Varlık Fonu hem de Rus Merkez Bankası yoğun altın satışına gidiyor. Orada da rezervler 2300 tona kadar gerilemiş durumda. Yani neredeyse 2018 yılına kadar geriledi Rusya'nın altın rezervleri. Şimdi 3 tane majör oyuncuya bakıyoruz. Altın piyasasında en çok altın alan 3 Merkez Bankası. 3'ü de neredeyse dükkanı kapatmış tabiri caizse, bu yorumu yapabiliriz.

0: Türkiye'de buna dahil edebilirim. İlk 5'te her zaman aktif bir altın oyuncusudur Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bu tarafta da Mart ayında 50 tonluk bir altın satışı vardı. Mayıs ayında bayramdan önce bir 10 tona yakın TL karşılığı bir altın satışı vardı. Kamu bankaları aracılığıyla yapılan bir location swap hamlesi vardı. Yani içeride bir altın bolluğu var Türkiye'de. Merkez Bankası da bu noktada alıcı değil. Dolayısıyla bu 4 majör oyuncunun piyasada alıcı olmadığı bu atmosferde zaten altında ben coşkulu bir yükseliş beklemiyorum. İçinde bulunduğumuz konjonktürde altın ABD reel getirileri altında ciddi manada eziliyor. Yani doların ciddi manada güç kazanıyor olması ve özellikle FED tarafında Temmuz ayında bir adet faiz arttırım beklentilerinin bugünlerde yüksek olasılıklı olarak seslendiriliyor olması tabii ki bir içsel getirisi olmayan altın, gümüş, bakır gibi işte emtialara ciddi manada zarar veriyor. Ben bunun bir süre daha devam etmesini bekliyorum. Uzun bir süredir Ağustos'u işaret ediyordum. Ağustos içimize doğduğu için işaret ettiğimiz bir mevsim ay değil. O tarafta geleneksel olarak Asya'da özellikle Hindistan kökenli ülkelerde, Sri Lanka'da ve benzeri ülkelerde Diwali Festivali sebebiyle yoğun miktarda altına olan talep olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Ağustos'a kadar ben altın fiyatlarının yatırımcısını biraz daha yoracağını, usandıracağını, bekletmeye devam edeceğini düşünüyorum ama Ağustos sonrası için umutluyum. Özellikle artan petrol gelirleriyle birlikte son ABD-İran savaşında birçok ülkenin altın alımına ara verdiğini gözlemlemiştik ama ticaretin tekrar başlaması ve petrol gelirlerinin tekrar kasaya girmeye başlamasıyla birlikte ben buradaki paranın önemli ölçüde altına yöneleceğini düşünenler tarafındayım ki başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere Asya Merkez Bankaları tarafından da yılın son çeyreğinde altına yoğun talep bekliyorum. Dolayısıyla hem merkez bankalarının yoğun talebi hem de Asya'da geleneksel altın talebinin başlayacak olması sebebiyle Ağustos sonrası için bu tarafta pozitifim. Ben hala 5000 dolar seviyesinin üzerinde bir onsla karşılaşabileceğimizi düşünüyorum yılın sonunda.
1: Evet, peki bir de dönelim. Şu anda 4000 olduk bu arada konuşurken. Hafif bir yukarı yönlü hareketle 4000'i gördük yayındayken. Bir de gümüş diyelim. Çünkü orada da yine 7 ayın en düşük seviyeleri. Şu anda 57.67'deyiz. Şimdi tabii çok yüksek seviyelerden geldik buraya. Neden gümüş bu denli düştü?
0: Yani gümüşle tabii ki artan faiz beklentileri senaryosu altında ciddi manada eziliyor. Zaten biz sene başından beri gümüş için 2026'nın biraz kayıp yıl olarak ele alınması gerektiğini ifade ediyorduk. 2026'nın geri kalanında gümüşten çok umutlu değilim. Özellikle altında bir yükseliş görecek olsak da böyle bir beklentimiz olsa da ben gümüşün buna aynı coşkuyla eşlik edebileceğini düşünmüyorum. ABD tarafında faizlerde keskin bir düşüş görmeden ben gümüşte bir toparlanma hareketi beklemiyorum ama gümüşte ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gümüşteki ekran fiyatıyla fiziki piyasa son dönemde maalesef birbirini yansıtmıyor. Normalde paralel gitmesini beklerdik ama gümüş fiyatlarındaki sert düşüşlere rağmen gümüşü olan fiziki talebin hiçbir şekilde azalmadığını söyleyebilirim. Özellikle Hindistan ve Çin tarafında fiziki gümüşü olan son derece yoğun talepten bahsedebiliriz. Londra kasalarına baktığımız zaman da satılabilir gümüş miktarının yaklaşık %33 azaldığını gözlemliyoruz ki bu da gümüşü olan fiziki talebin olduğu gibi canlı olduğu ama ekrandaki kaydı fiyatların özellikle spekülatif bu piyasada oluşan fiyatların da baskılandığını bize işaret ediyor. Bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Fiyatların beraber ve paralel hareket etmesi beklenir. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçte bu tarafta tekrardan fiziki gümüşteki talebe bağlı olarak gümüş fiyatlarında sert toparlanma bekliyorum. Bu yıl 80 doların altında kapatması gümüşün benim için biraz şaşırtıcı olur. Çok ekstrem bir senaryo altında 80 dolar altında kapatmasını beklerim. 80 dolar gümüş için adil ve makul bir seviye olarak görünüyor ama 2027'ye bakmak lazım biraz gümüş için. 2027'de son derece mutluyum. Özellikle artan endüstri ve sanayi talebiyle birlikte Hindistan'ın gümüşü olan yoğun talebi bu tarafta beni cesaretlendiriyor. Çünkü verilere baktığımız zaman son 3 yıldır dünyada topraktan çıkan gümüşün yaklaşık 3'te 1'ini Hindistan tek başına alıyor ve özellikle altına gelen bu son %15'lik vergiyle birlikte oradaki yatırımcıların gümüşe biraz daha fazla yöneleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hem endüstri yatırımları hem bireysel yatırımlar yatırımcı talebi hem de yapay zeka veri merkezleri, insansı robot pazarı ve elektrikli otomotiv sektörünün de gelişecek talebiyle birlikte 2027 sonrası için gümüş bence parlayan yıldız ama biraz 2026 için kayıp yıl olarak değerlendirmekte fayda var.
1: Kayıp yılı biraz aşalım mı? Yani orada hani çünkü biz yıla başlarken de aslında yukarı yönlü hareket beklentilerinin yüksek olduğu bir yıla başlamıştık ama neden şimdi kayıp yıl noktasına geldi gümüş? Çünkü sonuçta hani elektrikli araçlar, işte yenilenebilir enerji, hani bu yatırımlarla devam edecek. İşte başta Çin'in alımları zaten kritik.
0: Şimdi şöyle, endüstriyel aktivite ve talepler son derece zayıf ve bu taraf açıkçası faiz politikaları konusunda son derece hassas bir seyir izliyor. Dolayısıyla hem ABD'de faizlerin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyede konumlanacak olması, hem de hiç alışkın olmadığımız bir şekilde Japonya başta olmak üzere birçok merkez bankasının, en son ECB'nin de yaptığı gibi tekrardan faiz artırımına gitmiş olması, bu tarafta endüstriyel aktivitelerin bir süre daha baskı altında kalacağını bize işaret ediyor. Dolayısıyla gümüş tarafında şu aşamada pozitif değilim ama şunu da kayda geçirmekte fayda var. Yani önümüzdeki süreçte yatırım yapılabilecek gümüş miktarı giderek azalıyor. Evet, endüstri istediği gümüşü bulabiliyor. Şu aşamada bir sıkıntıyla karşılaşamıyor ama mikro yatırımcılar, bireysel ve küçük yatırımcılar istediği zaman istediği miktarda gümüşe erişemeyecekler gibi bir senaryoda karşımızda duruyor. Çünkü Londra'da LBMA kasalarına baktığımız zaman satılabilir gümüş miktarı, yatırım amaçlı satılabilir gümüş miktarının %33'e varan bir seviyede azaldığını gözlemliyoruz ve fiziki talep olduğu gibi canlı. Dolayısıyla olası bir faiz indirim senaryosu altında ben bu tarafın biraz daha canlanmasını beklerim ki buradaki gümüşteki aslan payı da kuşkusuz endüstriye gidecektir. Dolayısıyla yatırımcılar bu noktada ne kadar pay kapabilir, bunu biraz önümüzdeki süreçte izleyeceğiz gibi görünüyor. Ama 2026'da bir faiz indirim beklentimiz yoksa, ki ben faiz indirim bekleyenler tarafında değilim, gümüş tarafında da bir coşkulu yükseliş beklemiyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Candaş Atalay. Kolaylıklar diliyoruz size de. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Efendim, burada kapatıyoruz bu bölümü, piyasa saatini. 13'te yine birlikteyiz. Yatırım günlüğünde yine piyasaların gündemini konuşacağız.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
3: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
2: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer

0: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge,
1: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
0: Melis Kızılaslan,
2: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
0: Ve Barış Özdemir'le.
3: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
0: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
4: Ne bekliyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
0: Ve Yağmur Rıza.
5: Ben bilmem, ben bilmem. Oyun oynama hiç istemem.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Almanya'da.

yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarına göz atacağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk şirket başlığıyla başlayalım. Türk Altın İşletmeleri tarafından bir haber var. Yaklaşık 7 milyon dolarlık maden varlığı alımı için mutabakat imzalandı. Aslında önemli bir gelişme olarak okunurken zaten şirket özelinde son dönemde Çukuralan projesiyle ilgili hukuki süreci konuşuyorduk. Bu kez de masada doğrudan bir büyüme tarafını ilgilendiren adım geldi. Altın fiyatlarında volatil seyrettiği bu ortamda madencilik şirketleri için de kritik konulardan bir tanesi zaten rezerv ve üretim kapasitesini artırmak. Dolayısıyla da bu haberi bir satın alma haberinden ziyade şirketin gelecekteki üretim potansiyeline yönelik bir hamle olarak da okuyabiliriz diyelim ve hemen bakalım hisse performansına. %2,5'luk bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Neredeyse 50 lira civarında hisseleri işlemden geçerken bu yıl zaten %20, son bir ayda %10'luk bir yükselişi vardı. Bugün de primlerinde devam ettiriyor Türk Altın İşletmeleri. Tabii bundan sonra yatırımcıların bakacağı bir diğer noktada alınan bu varlığın şirkete ne kadar üretim ve gelir tarafına katkı sağlayacağı da olacaktır diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Garanti BBVA 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'dan onay aldı. Böylece tabii ki bu kaynak hemen nerede kullanılacak veya piyasadan toplanacağı anlamına gelmiyor. Aslında yatırımcının en çok kafasını karıştıran noktalardan bir tanesi bu. Bu aslında bankanın ihtiyaç duyduğu hareket alanı sağlayan bir yetki. Dolayısıyla da bankacılık hisselerine zaten ciddi hareketlilikler görüyorduk son dönemde. Bugün bankacılık endeksi %1,5'luk artışla başlamıştı. Zaten Borsa İstanbul genelinde pozitif bir havanın olduğunu takip ederken bu ortamda Garanti BBVA hissesinde de %2,5'luk yükselişlerle de endekse katkı sağladığını takip ediyoruz ki özellikle hem faiz beklentileri hem de yabancı ilgisinin yeniden konuşulmaya başlandığı bu ortamda da zaten bu adımla beraber uluslararası fonlama tarafından da aslında şirketin elini güçlendirmesi için piyasa tarafından da olumlu karşılandı diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Yine bir ihraç haberi var. Turkcell tarafından 1 milyar lira tutarında bono ihraç etti. Zaten son dönemde yine şirketin konuştuğumuz başlıklarına baktığımızda finansman hamlelerinin devamı niteliği olarak yorumlandı. Zaten Turkcell sadece bir telekom şirketi değil, bir diğer taraftan veri merkezi, fintech ve dijital servis yatırımları da çok fazla konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla da bu toplanan kaynakla beraber de aslında nerede, hangi yatırım alanında kullanacağı da önemli bir soru işareti olarak da karşımıza çıkıyor. Tabii bu da şirketin büyüme hikayesi içinde dijital tarafı da daha fazla şekillendirme potansiyeline de sahip diyelim ve bakalım hemen hisse performansı. %1,5'luk bir prim görüyoruz gün içerisinde. Yine fiyatlamasını 112 lira seviyesinde takip ederken zaten yıl içerisinde 127 liraları kadar da görmüştü. Hisse yılbaşından bu yana %20'lik de bir artısı vardı. Dolayısıyla bugün gelen güçlü alımlarla beraber de aslında gün özelinde öne çıkan hisseler arasında takip ediyoruz Turkcell'in paylarını diyelim ve son şirket gelişmesine bakalım. Hektaş tarafından bir haber var. OYAK'ın pay satışı bugün gerçekleştirilecek. Hektaş hisselerine yönelik zaten haberi bu hafta almıştık. OYAK yine detaylara baktığımızda şirkette yaklaşık %8,5'a yakın payını 2,43 milyar liraya satacağını açıkladı. Şimdi tabii bu tür haberlerde ilk refleks genelde büyük ortak neden satış yapıyor tarafında oluyor. Yatırımcı burada yine bir kafası karışabiliyor ama nitekim haber sonrası zaten sert bir düşüş görmüştük. Dün %8'lik bir eksi tarafta kapanışı vardı Hektaş hissesinin. Çünkü yatırımcılar kısa vadede arz artışı olarak fiyat

atladı bu haberi. Ama diğer taraftan şunu da unutmamak gerekiyor. OYAK tamamen bu hisseden çıkmıyor. Sadece payını azaltıyor. Dolayısıyla da aslında piyasa bu ilk şoku atlattıktan sonra yönünü yeniden yukarı çevirebiliyor ki bugün de %2'lik bir ekstra tarafta fiyatlaması da var. Tabii bundan sonra şirketin faaliyetleri, dinamikleri önemli de olacaktır diyelim. Diğer taraftan tabii gübre fiyatları yine tarım sektöründeki beklentilerde hektaş için önemli bir başlık olurken aslında bu satış haberi de kısa vadede şu an için diğer tüm faaliyetlerinde önüne geçmiş gibi görüyoruz. Hisse performans fiyatlamasında zaten yılın başından bu yana bir diğer noktada da %20'lik priminde korumaya da devam eden de bir trendi olduğunu da hatırlatmış olalım ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki Borsa İstanbul'daki günün özel gelişmelerini aktardık ama yurt dışında hangi şirketler önemli olacak? Saatler 13.50'yi gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: QNB'ye geçen, sulanda geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yıllarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Uçarsın bu
2: fiyatlara. Şimdi Ajet Mobil'e gel, takvimdeki en iyi fiyatları gör, avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
3: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
4: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacağım artık.
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratal Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 30, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
3: Döviz ve döviz kuru. Döviz, yabancı ülke paralarına verilen genel addır. Dolar, euro, pound, yen, yuan, Türkiye açısından döviz sayılacak para birimlerindendir. Döviz kuru, bir ülkenin parasının yabancı paralar karşısındaki değerini belirleyen katsayıya verilen genel addır.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.

0: Yeşil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey,
2: jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan sır küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu sır küpü bu akşam 19'da Apara'da.
4: Ziraat Bankası sunar.

0: Ayın ortasındayız. Saat 12. Tarladan Sofraya programına hoş geldiniz. Herkese merhaba diyelim. Tarım yalnızca üretim meselesi değil. Aynı zamanda gıda güvenliği, sağlık, ihracat, sürdürülebilirlik ve stratejik kalkınma meselesi. Dünyada sağlıklı yaşam trendlerinin yükselmesiyle birlikte besin değeri yüksek olan ürünlere de talep her geçen gün artıyor. Bu ürünlerin başında ise ceviz var. Omega 3, protein, vitamin, mineral açısından zengin yapısıyla ceviz yalnızca sofraların değil aynı zamanda tarımsal ekonominin de önemli ürünlerinden biri. Türkiye iklim ve coğrafi avantajları sayesinde ceviz üretiminde büyük bir potansiyele sahip ancak üretimden verimliliğe, ithalattan ihracata, bahçe yatırımlarından markalaşmaya kadar sektörün önünde bazı fırsatlar ve tabii çözüm bekleyen başlıklar da var. Peki Türkiye ceviz üretiminde bugün hangi noktada? Üretim yeterli mi? Neden hala ceviz ithal ediyoruz? Üreticinin karşılaştığı en önemli sorunlar neler? Ve Türkiye cevizde küresel bir oyuncu olabilir mi? Tüm bu soruları sektörün kıymetli temsilcilerinden biriyle konuşacağız. Konuğum Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Öncelikle ceviz, Türkiye'de ceviz sektöründe son durum ne? Tablo bize ne söylüyor? Rakamlar hangi sinyalleri veriyor? Ömer Bey.
1: Sema Hanım açılışı son derece doğru paylaşımla yaptınız, cümlelerle yaptınız. Teşekkür ederim. Davetiniz için de teşekkür
0: biz
1: ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
1: Hem sektörümüz adına hem derneğimiz adına. Türkiye'deki ceviz sektörü bugün şöyle özetleyebilirim. Bir kere tükettiğimiz cevizin aşağı yukarı 3'te 2'sini ithal ediyoruz. Bu maalesef uzun bir zamandır öyle. Ceviz bu topraklarda, Orta Asya'da doğdu. Fakat şimdi bu doğduğu topraklar maalesef büyük, ciddi boyutlarda ceviz ithal ediyor. Ceviz yatırımlarına, ceviz bahçelerine Türkiye'de başlama yılları 2010'ların başında. Yani aşağı yukarı 15 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Burada organize ceviz bahçeleri dediğimiz yatırımlar o dönemki Tarım Bakanlığı ve de Orman Bakanlığı'nın destekleriyle başlayan, bunların içinde 49 yıllık kiralama, devletten kiralama desteği de çok önemli bir yer taşıyordu, ile başlayan bir ceviz seferberliği başladı Türkiye'de 15 yıl kadar önce. Fakat bu zaman

0: içinde maalesef üretim olarak, verim olarak arzulanan yerlere gelmedi. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Onların detaylarına isterseniz girmeyeyim burada. Ama bugün baktığımızda çok tükettiğimiz bir ürün.
1: Evet.
0: Damak tadımızda cevizin önemli bir yeri var. Mutfağımızda, yemek kültürümüzde, tatlı sektörü neredeyse kuru yemişçilerden daha çok ceviz tüketiyor. Bu çok önemli bir veri. Rakamlara bakarsak ulusal zincir marketler, genel marketler, kuru yemişçiler Türkiye çapında aktarlar. Ben pazarları, manavları dahil bile etmiyorum buraya. 70 binin üzerinde kuru yemiş için satış kanalı var.
1: Evet.
0: Şimdi bu kadar çok sayıda ulaşılabilecek satış kanalı dünyada pek çok fazla ülkede yok. Buna ek olarak evet, Türkiye çok dünyanın birinci ithalat, birinci sırada ithalatta cevizde, ama tüketimde de en üst sıralardayız. Bu zaten üretici olarak bizim tutunduğumuz, motive olduğumuz en önemli dal, en önemli konu.
1: Cevizi çok seviyoruz ve cevizi besin çok değeri seviyoruz. Olarak da kıymetini biliyoruz demek ki.
0: Besin değeri, demin de bahsettiniz, omega 3 buna benzer bir besin değeri taşıyan başka bir kuru meyve. Hatta meyve yok.
1: Evet.
0: Çok değerli ceviz. Dediğiniz gibi fırsatların yanında zorluklar da var. Bu zorluklar özetlemek gerekirse iklim önemli bir zorluk. Burada yapabileceklerimiz var ama limitli, yani sektör olarak. İthalat baskısı, ki ben buna müsaadenizle devasa bir baskı diyorum. Sektörü çok etkileyen, üretimi çok etkileyen, sektörün sürdürülebilirliğini çok etkileyen bir konu. Geçmiş yıllarda daha çok Amerika, Kaliforniya, Güney Yarımküre'de Şili'den gelen cevizler giderek yerini Çin'den gelen cevizlere bırakmaya başladı son birkaç yıldır. Piyasada dengeler maalesef çok şaştı. Doğrusunu söylemek gerekirse adil bir rekabet ortamı kaybolmaya başladı. Haksız rekabet ortamı ortaya çıkmaya başladı. Neredeyse, onun altını çiziyorum, neredeyse derken, dumping fiyatlarında Çin'den Türkiye'ye ürünler gelmeye başladı. Bu da takdir edersiniz ki üretimi, üreticiyi son derece etkiliyor. Bugün bir rakam paylaşmak isterim. Türkiye'de satılık ve emlak kanallarındaki bahçe sayısı 1000'e yakın Sema Hanım. Bu da bize sektörün durumunu gösteriyor.
1: Evet.
0: İklim dedik, İthalat dedik. Bir önemli sorunumuz da bu, tamamen bizlere kalmış bir şey. Burada başkasına suçu verecek şeyimiz yok. O da verim ve kalite. Yani cevizdeki düşük verimimiz ve kalite sorunlarımız. Bugün Türkiye'ye baktığınızda verimde Türkiye, eğer dekar, yani seyircilerimizin daha iyi anlayacağı dekar dönümü aynı şey konuşursak, rakip ülkelerimiz Kaliforniya, Şili, Çin yüksek bir de verim değil Allah'tan, ama Kaliforniya ve Şili'ye baktığımızda Türkiye'deki verimliliğimiz bu ülkelerin yarısı kadar. Onun için diyorum ki her fırsatta biz verimi ve kalitemizi üst seviyelere getiremezsek, bu çok rekabeti yüksek ve ezeli rekabetin olduğu bu ceviz ortamında rahat nefes almamız zor. Verim ve kaliteyi ne yapıp ne edip yükseltmemiz gerekiyor.
1: Nasıl yapabiliriz? Yani neler yapılmalı sizce? Vizyonunuzla, öngörünüzle bir yol haritası.
0: Sema Hanım şöyle başlıyor. Bir kere istemekle başlıyor bahçe sahibi açısından. Benim verimim düşük. Bunu kabullenip, görüp, anlayıp ben bunu düzeltmek istiyorumla başlıyor. Arkasından ayıracağınız zamanla, ilgiyle, yaklaşacağınız, koyacağınız ortaya bilimsel yaklaşımla, bilgiyle başlıyor. Bakın, ana mimarı eşimdir. Modern ceviz yetiştiriciliği diye,
1: evet,
0: aslında sektöre bir kitap kazandırmaya çalıştık.

0: kendi deneyimimizden. Bunun arkasındaki bir cümleyi müsaade ederseniz
1: tabii,
0: okumak
1: buyurun,
0: isterim
1: lütfen.
0: Bu sorunuza cevap olarak. Bu rehber bahçesini uzaktan değil yakından yöneten, gelişimi tesadüfe bırakmayan, kararlarının arkasında duran ve sonuçlarını sahiplenen üreticiler içindir diye yazdım.
1: Çok güzel. Özetleyen bir ifade
0: evet,
1: olmuş.
0: Evet, yani işinizin başında olursanız ilgi, bilgi
1: ve sevgi.
0: Ve sevgi. Çünkü ceviz yetiştiriciliği çok uzun dönemli bir taahhüt. Yani bir sorumluluk bu. Aslında çok talepkar bir ürün, suda talepkar, iklimde talepkar ama karşılığını verdiğinizde de bu gerekeni yaptığınızda da hassasiyet istiyor, alçak gönüllülük istiyor, zaman istiyor, karşılığını size kat ve kat veren bir ürün. Bir de şunu paylaşmak isterim. Diğer nesillere, arkanızdan gelen nesillere bırakabileceğiniz bir ürün.
1: Evet.
0: Çok sayıda ürün böyle değil. Ama cevizi oğlunuza, kızınıza, torununuza bırakabileceğiniz bir ürün. Onun için ürün olarak hakikaten çok kıymetli. Sadece sofralarımızda değil, damak tadımızda değil, üretimimizde de çok kıymetli. Yerli cevizin algısını en üst seviyeye çıkarmak da her gün çalıştığımız bir konu Sema Hanım.
1: Su kaynaklarından bahsettiniz, iklimden bahsettiniz. Evet, ceviz üretim aşamasında çok su çeken bir gıda.
0: Çok.
1: Şimdi su krizi, iklim krizi ne düşündüğünüzde neler yapılmalı bu anlamda? Yani doğru verimlilik ve suyu da doğru kullanabilmek için.
0: Bu bakın çok hassas bir konu. Verimlilik burada suyun büyük bir önemi var. Bir kere modern yetiştiricilik yaklaşımıyla cevize yaklaşmak gerekiyor. Yani tankerlerle su taşıyarak bunu yapamazsınız. Damla sulama bunun olmazsa olmazı. Dediğim gibi ceviz çok talepkar bir ürün suda. Bugünkü iklim gidişatında da evet bu sene iyi bir sene geçirdik yağmurlar açısından ama geçen sene çok kurak bir seneydi. Çok zorlandık. Bir de üzerine Nisan ayında don geldiğinde sektör hakikaten yerli bir oldu. Ama burada teknolojinin özellikle sulamada büyük önemi var. İklimi, havayı, köklerdeki durumu, toprak nemini, yapraklardaki gidişatı teknolojiyle izlemenin bugün son derece imkanları var. Bu da bahçeleri için çok önemli. Yani o eski konvansiyonel ceviz yetiştiriciliği hala ülkemizde büyük ölçüde yapılıyor ama bunun içine teknolojiyi kattığınızda hakikaten veriminizi gözle görülür şekilde yukarı çekiyorsunuz.
1: Temas ettiniz, oradan devam etmek
0: tabii
1: istiyorum. Teknolojisinde ne durumdayız şu anda?
0: Teknolojisinde sulamadan bahsettim. Teknolojiye baktığımızda hasat işleme, oraya müsaadenizle değineyim. Hasatı bugün mekanik hasat yapabileceğiniz bir sürü imkanınız var. Ağacı silkeleyebiliyorsunuz, yerden toplayabiliyorsunuz hasat makinalarıyla. İşleme tesisleri bugün Türkiye'de de ciddi boyutlarda üretimleri var artık. Bu işleme tesislerinde ürününüzü hakikaten neredeyse pürüzsüz bir şekilde en son haline getirebiliyorsunuz. Cevizde, teknolojide büyük eksiklikler var diyebilecek bir ürün değil. Ceviz, iç ceviz yerken iç cevizi kıran, ayıran, sort eden makinaların üretimi bile bugün Türkiye'de çok gelişti. Onun için sadece dünyada değil Türkiye'de de burada bayağı bir yol kat ettik.
1: Şimdi insan sağlığı açısından dedik, programın başında da dedik, çok kıymetli
0: çok
1: bir besin. Tabii Türk fındığı var, bu da bir marka dünyada, uluslararası küresel piyasada. Türk zeytinyağı var,
0: tabii
1: çok kıymetli, önemli sıralamada yeri var. Cevizin, Türk cevizinin o noktaya gelebilmesi için ne yapmak gerekir?
0: Tüketici nezdinde algı olarak mı yoksa
1: markalaşma
0: markalaşma adı altında markalaşma derneğimizde çok önem verdiğimiz bir konu. Sema Hanım 3 yıl kadar önce Ceviz Üreticilerine Derneği'ne bağlı bir anonim şirketi kurdu.

0: Ve bu anonim şirketi vasıtasıyla sahibi derneğimiz ulusal zincir marketlerle 3 yıldır çalışma fırsatı buluyoruz. Derneğimizin markasıyla ve hakikaten Türkiye'de bulabileceğiniz en kalite, en ciddi kontrol mekanizmalarından geçmiş cevizleri tüketicilerimizin önüne koyuyoruz. Ve bize o dönemde, hasat ve satış döneminde derneğimize gelen yüzlerce telefon hakikaten bütün bu çabalarımızın karşılığı. Markalaşmaya önem veriyoruz. Hem dernek olarak Ceviz Üreticileri Derneği markasının markalaşmasına hem de üyelerimiz markalaşmaya çok önem vermeye başladı. Bahçeler kendi web sitelerinden, Instagram'dan, şuradan buradan kendi markalarını da özellikle son 3-4 senedir çok gözle görülür bir şekilde ortaya koymaya başladılar. Önümüzdeki yıllarda bunu daha da çok göreceksiniz. Eskiden cevizle markalaşma Türkiye'de pek yoktu.
1: Evet.
0: Dökme görüyordunuz her yerde.
1: Evet.
0: Ama şimdi filelerde, paketlerde her geçen gün artıyor.
1: Neler yapılmalı başka sizce?
0: Markalaşmayla mı genel cevizi Türkiye'de arttırmak adına mı?
1: Cevizi güzelce yiyoruz.
0: Güzelce
1: onu
0: yiyoruz.
1: Anladım. Biz de çok seviyoruz yani.
0: Evet. Ama
1: markalaşma konusunda küresel arenada rakiplerinizle daha güçlü bir rekabet ortamında olmak için neler yapmak lazım?
0: Şimdi birinci sırada
1: verimimizi,
0: kalitemizi, verimin içine tonaj da giriyor tabii, muhakkak arttırmamız lazım. Hala arzulanan boyutlarda değiliz. Bunu arttırırken de bize düşenler var, bizim yapmamız gerekenler, devletin desteğine ihtiyacımız olan konular var. Bir örnek vermek isterim. Zararlı risk analiz raporu diye bir rapor var. Tarım Bakanlığı ile alakalı. Bu çok çeşitli meyvelerde, sebzelerde, kuru kabuklu meyvelerde uygulanan ithalatında bir rapor, bir belge. Burada çok ciddi aflatoksin, pestisit kalıntıları, farklı şeyler test ediliyor. İthal edilmeden önce bunların ispatlanması gerekiyor. Bu maalesef emsal ürünlerde olmasına rağmen fındıkta, antep fıstığında, kuru incirde, kuru kayısıda, domateste, patlıcanda bir süründe cevizde bu uygulama yok. Biz bunu şayet hayata geçirebilirsek bir kere Türkiye'ye giren cevizlerin hakikaten iyi kalite, iyi kontrol mekanizmalarından geçmiş olduğunu ortaya çıkarmış olacağız ve burada bizim yerli üreticinin şansı, satış şansı ve devam etme, sürdürülebilirlik şansı daha da artmış olacağız. Bakın sizin programınızın adı Tarladan Sofraya.
1: Evet.
0: Bunu yerli ceviz kadar yapan başka bir ceviz dünyada yok. Müsaadenizle ben bahçeden sofraya edeyim. Ceviz bahçesinden sizin sofranıza biz hasatta Sema Hanım 24 saatte ürün getirebiliyoruz. Bahçeden hasat edip, işleyip, nakliyesiyle ve olabilecek en minimal karbon ayak iziyle. Çin'den, Şili'den, Amerika'dan gelenlerde tonlarca karbon ayak izi var. Bu aromasıyla, lezzetiyle, tazeliğiyle ve gıda güvenilirliğiyle ve izlenebilirliğiyle. Yani bugün bir ulusal zincir market hasatta bütün bahçelerimiz açık. Gelip A'dan Z'ye bütün prosesi görebilirler. Yurt dışında bu pek yapılmıyor. Ama biz şeffaflık ve izlenebilirliği gıda güvenilirliğiyle tüketicimiz önüne koyuyoruz.
1: Çok kıymetli.
0: Sema Hanım, ve diyoruz ki bizim farkımız burada. Bizim en önemli farkımız bu aslında. Tonajımız ithalat kadar büyük değil, üretimimiz ithalat kadar büyük değil ama gıda güvenliği dediğinizde, tazelik, aroma, lezzet dediğinizde yerli cevizin rakibi yok. Biz evet fiyatta, rekabette çok zorlanıyoruz ithalde, ithal ürünlerle ama güvenirlikte, izlenebilirlikte, lezzette yerli cevizin en ufak bir rakibi yok. Bunun altını çizebilirim.
1: Üretici zor durumda.
0: Evet.
1: Özetini çıkarıyorum. Peki genç yatırımcı için ceviz üreticiliği nasıl cazip bir alan haline getirilebilir?
0: Genç yatırımcılar aslında çok ihtiyacımız olan yatırımcılar.
1: Evet, o yüzden de sordum.
0: Sema Hanım, bu iş demin de belirttiğim gibi zamanla, istekle, ilgiyle, bilgiyle yapılırsa,
1: kitabınızın arkasında yazan gibi.
0: Evet, kitabın arkasında yazan gibi. Son derece cazip bir iş, bir sektör. Bugün evet, iklim, don, dolu gibi konuların dışında, çünkü orada yapabileceklerimiz pek yok. Normal şartlarda bahçesine özen gösteren, zaman ayıran, bilgi ayıran, bilimsel yaklaşan bir kişinin para kaybetme ihtimali değil, ciddi para kazanma ihtimali var ceviz sektöründe. İthalat baskılarına rağmen, çünkü yerli cevizin farklı bir yeri var Türkiye'de. Fiyat olarak da farklı bir yeri var ve biz o yeri her sene dernek olarak o lojeyi daha da yükseltmeye çalışıyoruz. Benim yerli genç cevizcilere önerim, bir kere belki biraz derneğimizi pazarlamış olacağız ama üyemiz olsunlar olmasınlar. Hı hı. Muhakkak bizi bir arama zahmetine katlansınlar. Ben her zaman müsaitim ve herkesle konuşuyorum. Çünkü bizlerde 10-15 yıllık bir tecrübe var. Yanlışları, hataları, büyük ölçüde yaşanmış bahçeler ve bunlardan oluşan bir dernek. Biz bu işe girerken önümüze böyle bir dernek, böyle yol gösteren çok fazla merci yoktu. Onun için derneğin katkısı genç bahçe sahiplerine inanın çok değerli ve çok kıymetli. Çok rahatlatıcı.
1: O yolu daha da kısaltacaktır. Tabii. Yürümesi gereken tabii. Yolu. Tabii. Siz kaç yıldır ceviz üreticisiniz?
0: Sema Hanım, biz benim bahçem 14 yıllık. Ben ilk yıllarında doğrusunu söylemek gerekirse gerekli zamanı ayıramadım bahçeme. Farklı işler içerisindeydim. Fakat sonra son yıllarda bu tek işim oldu, ana işim oldu. Eşimle birlikte, ortağım Zeynep Ergüder'le birlikte 7 günümüz, neredeyse 24 saatimiz bu sektörde, bu bahçede, bu yetiştiricilikte geçiyor.
1: Şimdi Türkiye toprakları ceviz üretmek için çok uygun topraklar. Ama önce ihracattan önce, aslında ihracatı sormak istiyorum ama bir içerideki piyasaya yetebilecek hale gelmek gerekiyor değil mi? İç tüketimi karşılayabilir.
0: Bakın, ihracat yok denecek kadar az.
1: Evet.
0: Ne kabukluda ne iç cevizde çok az. Yani kayda değer rakamlar değil. Neden diye sorarsanız iki sebebi var. Bir, ihracata da yetecek üretimimiz yok yerli ceviz olarak. İki, Sema Hanım bu da çok önemli. Yerli ceviz hasat döneminde, bugüne kadar, inşallah bundan sonra değişmez, yerli cevize o kadar kayda değer bir talep vardı ki, var ki, bizim ihraç etme şeyimiz, motivasyonumuz pek kalmıyor ve ürünümüz kalmıyor. Çünkü hasat döneminde, Ekim ayında alıcılar zaten bahçelere gelmeye, telefonlarla aramaya başlıyorlar. Yurt dışında da ceviz son derece rekabetçi bir ürün. Yani biz başka bir ülkeye gidersek çok daha fazla fiyatla ihracat yapabiliriz diye de bir şey yok.
1: Peki önümüzdeki 10 yıla bakacak olursanız,
0: bakacak olursak,
1: ceviz sektöründe ulaşabileceğimiz en önemli hedef sizce ne olmalı?
0: Güzel ve zor bir soru. Bir kere bahçe sahiplerine buradan müsaadenizle seslenmek istiyorum.
1: Buyurun, lütfen.
0: Mümkün olduğu kadar pes etmemeliyiz. Önümüzde fırsatlar olduğu kadar, sizin de dediğiniz gibi zorluklar da var, fırsatlar da var ama pes etmemeliyiz. İthalatla mücadelemizi sürdürmeliyiz. Yani yapacağımız o kadar çok şey, bizi motive edecek, bizi dürtecek o kadar çok şey var ki ben sadece bir hedef göremiyorum. Birkaç hedef var. Tüketiciyi yerli ceviz konusunda bilgilendirmek ve tüketicinin birinci sırada yerli cevizin yer almasını sağlamak. Bakın bu çok önemli bizde. Bir de Ankara desteği, bakanlıklar desteği, sektörün savunuculuğu ve korumacılığı açısından hayati ve kritik önem taşıyor. Bizim hedeflerimiz zaten bunlar. Satış çok önemli ama satılabilen bir ürün, tüketilebilen bir ürün. Bu büyük şansımız. Yani iyi bir ürününüz olursa, ya ben satamadım diyorsanız, o zaman hakikaten pazar bilginiz çok limitli demektir. Ama oradaki mesele o istenilen tonajı, istenilen kalibre ve kalitede alabilmek. Burada alacağımız yol hala çok var Türkiye'de.
1: Programın sonuna geliyoruz. Eklemek istediklerinizi de
0: ben her zaman olduğu gibi biraz fazla konuştum. Özür diliyorum.
1: Çok güzel konuştunuz.

0: tabii ki de çok zengin bir konuşmaydı.
1: Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz. Tekrar müsaadenizle derneğimize yöneleyim. Bu sektörde olan veya bu sektöre girmeyi düşünen herkesi sadece bir telefon etmeye, o da bize bir telefonla bağlanmaya davet ediyorum. Her türlü desteği üyemiz olsunlar olmasınlar vermeye hazırız. Çünkü bu sektörün ayakta kalabilmesi, kendi kendimize zaman içinde yetebilmemiz hakikaten bütün bu varlık mücadelemizde bizim için büyük önem taşıyor. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok da zengin anlattınız. Çok da keyifli anlattınız.
1: Teşekkür ederim.
0: O emeği, tarladaki, bahçedeki emeği çok güzel anlattınız. Çok,
1: çok
0: sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.
0: Hem sağlıklı yaşamın hem de tarımsal üretimin önemli ürünlerinden biri olan cevizi konuştuk. Ceviz yalnızca besleyici bir ürün değil. Aynı zamanda kırsal kalkınma, ihracat, sürdürülebilir tarım ve katma değer üretimi açısından da stratejik bir ürün. Türkiye sahip olduğu iklim ve üretim potansiyeliyle bu alanda çok daha güçlü bir konuma ulaşabilecek kapasiteye de sahip. Önemli olan üretimden verimliliğe, markalaşmadan ihracata kadar tüm zinciri doğru yönetebilmek. Şimdi sadece birkaç dakikalık bir aramız var. Birazdan araba sevdasında değerli bir konuğumla karşınızda olacağım. Birazdan görüşmek üzere.

Ziraat Bankası sundu. ETS ile yaz herkese iyi gelir.

Yeşil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.

0: çok avantajı kaçırma.
1: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydu.
6: Hasan, uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

Araba sevdasından ekran başındaki herkese merhaba. Otomotiv sektörü tarihinin belki de en büyük dönüşüm döneminden geçiyor ve bir zamanlar yalnızca ulaşım aracı olarak görülen otomobiller bugün yazılım, yapay zeka, bağlantılı teknolojiler ve sürdürülebilirlik

0: otomotiv sektöründe bizim o yaşadığımız işte Amerikan büyük gövdeli araçlar, büyük motorlu araçların yerini Japon hibrit, daha çevreci, daha küçük motorlu ve daha az tüketen araçlarını esasında yöneltmişti. Şimdi baktığımızda 1930'lardan 4 milyon adetle başlayan üretim adetleri şu an 94 milyonlara geldi. Ama 80'li dönemlerde biz o yapının tamamıyla değiştiğini gördük. İşte 2. Dünya Savaşı da bir milattı. Avrupa kuvvetlendi biliyorsunuz. Özellikle Almanya, İtalya üretim merkezi olarak işte Detroit'ten biraz daha Torino ve Almanya kökenine gitti. Ama 80'lerde biz Japonya'yı gördük.
1: Evet.
0: Japonya inanılmaz bir atılımla hem yeni nesil araçlar, daha küçük, daha mobiliteye uygun araçları gördük ve bunları her yerde görmeye başladık. Hı hı. İşte Amerika'da bile o büyük kamyonet dediğimiz araçların daha küçüldüğünü görme fırsatı yakalamıştık. İşte şimdi Hürmüz'de baktığımızda gene bir değişim var.
1: Evet.
0: Ve bu değişim öyle bir neticenin sonunda geldi ki esasında şimdi Japonya birlikte liderliği aldığında 80'li dönemlerde ne yaptı? Dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı oldu. Hı hı. Ama şu an bunu söylememiz mümkün değil.
1: Neden?
0: Sebebi Çin.
1: Evet.
0: Çünkü Çin inanılmaz bir atılım yaptı ve dedi ki ben artık dedi içten yanmalı araç üretmeyeyim. Bu bir stratejik bir karardır bence. Hı hı. Made in China politikasıyla dedi ki ben yeni nesil bir araç üreteyim. Elektrikli araç olsun. Zaten dizaynında bir sıkıntım yok. Elektrikli araçta motor da bir sıkıntı değil. Ve doğru bir karar verdi esasında. Şimdi baktığımızda ben 94,5 milyon, 94,5 milyon adet diyorum. Bunun 34 milyonunu Çin üretir duruma geldi. Ve ABD'ye bakalım. İşte 2010'larda ABD'nin payı %4,6'lara düştü. Ki bence çok düşük bir rakam. Japonya'da 10 milyon adetin altına geriledi. Bunlar önemli bir gelişimin bu otomotiv ekosistemindeki önemli adımların bir göstergesi. Şimdi otomotiv ekosistemi neden önemli? Şimdi ülkeler açısından. Şimdi niye bu kadar savaş veriyor? ABD niye bu kadar savaş veriyor? Çünkü hem ekonomilerde gayri safi yurt içi hasılalarda aldığı pay önemli. İşte Avrupa'ya bakalım. %8,6'sı gayri safi yurt içi hasılanın %8,6'sı otomotivinden geliyor. İstihdam dediğinizde doğrudan ve dolaylı yaklaşık 12,5 milyon kişilik bir istihdam yaratan bir ekonomiden bahsediyoruz. İşte geçen hafta ben basında ve sizin haberlerde de izleme fırsatı buldum. İşte Alman ekonomisini mesela otomotiv kökenli ciddi zorlandığını görebiliyoruz ve baktığınızda da orada da doğrudan yaklaşık 980 bin kişilik bir istihdam var ve hep tartışılan konu işte Alman ekonomisi gelecekte bu dönüşümü nasıl tamamlayacak? Bu dünyayı tamamıyla bu 20 yıllık dönemde değiştirdi. Ama ben Hürmüz'ü hep bu şekilde söylüyorum. Otomotiv ekosisteminde bir milat olarak kabul ediyorum ve tüketici alışkanlıklarını değiştirdi.
1: Evet.
0: Yani sizde bir önceki programda tabii konuştuğumuzda tam en yüksek seviyedeydi. Şimdi biraz sakinledi
1: tabii
0: ama.
1: Tabii sakinledi. Biraz savaş öncesi döneme doğru gidiyor.
0: Gidiyor ama insanlar bunları yaşadı.
1: Tabii.
0: Bu yüksek maliyetleri gördü ki Avrupa'da bile yani çok ciddi tüketici açısından bir maliyet yarattı petrol ve hatta tedarik sıkıntılarını gördük. O yüzden.
1: Elektrikli araçların satışı
0: artıyor.
1: Artıyor.
0: Artmaya da devam edecek. Hem baktığınızda tabii ülkeler bazında da artışlar var. Ama işte geçmişten gelen bir baktığımızda şu son bir seneye detaylı baktığımızda şunu görüyorum ben. Korumacılık bir dönüşümü tetikledi ve artık ülkeler dedi ki ya bak bu benim otomotiv ekosistemime bir zarar veriyor. Sen gel yerinde üret. Gel benim ülkemde yatırım yap dedi. İşte sizle de girişte konuşuyorduk. Ne oluyor şimdi baktığınızda? Şimdi Çin çok büyük bir atak yaptı. İşte 34,5 milyonluk adetten bahsediyoruz. Ama sonuçta dikkat çekiyor. Ve teknoloji transferine de izin vermiyor baktığınızda. Ve kendisi kendi üretim noktalarından uzun lojistik imkanlarıyla birlikte iyi bir lojistik imkanları var çünkü burada. Hatta deniz İpek yolunu kurduğundan bahsediyoruz. Ama işte bunlar da Hürmüz'de zarar gördü. Şimdi o zaman gelecek bizi nasıl şekillendirecek otomotiv ekosisteminde biraz isterseniz onu detaylandıralım.
1: Buyurun, tabii. Şimdi çünkü teknoloji sektörü mü yoksa üretim sektörü mü?
0: Çok güzel bir soru. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki artık otomotiv üretebilmek geçmişe göre daha kolay. Ama acaba tüketicinin beklentisine uygun otomobil üretmek o kadar kolay mı? Bence değil. Çünkü tüketicinin beklentileri değişiyor. Daha teknolojik, daha mobilite, daha otonom. Yani artık hepimiz bir öncesi veya birkaç sene önce bindiğimiz

0: ihtiyaçların tamamıyla değiştiğini görebiliyoruz. Nedir bunlar? İşte hem özellik olarak baktığımızda hem içindeki imkanlar itibariyle baktığımızda tamamıyla farklı araçları görmekteyiz. O yüzden bizi gelecek nasıl şekillendirecek? Bence onu düşünmemiz gerekiyor. Artık gelecekte biz şunu göreceğiz. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Büyük otomotiv şirketleri artık çok büyük otomotiv şirketleri değil. Bunu kabullenmemiz lazım. Büyük otomotiv şirketleri artık teknoloji firmalarıyla ortaklık yapmak zorunda kalacaklar. Telekomünikasyon firmalarıyla ortaklık kurmak zorunda kalacaklar. Çünkü bu artık bu bileşenlerden oluşacak. Yani otonom araç dediğimizde işte yolda radar sistemleriyle birbirleriyle haberleşen.
1: Evet.
0: Özellikle belediyelerin veya işte devletin yaptığı oradaki sistemlerle kendini yolda birebir devam ettiren ve belki de sürücüsüz araçlara bizi sürükleyen.
1: Ne kadar yakınız?
0: Bence çok uzak değiliz. İşte bunun Amerika'da zaten örneklerini görüyoruz. İşte çeşitli eyaletlerde bunun adımları var. Ama şimdi gelecekte tabii bununla birlikte hukuksal boyutu da çok farklı bir noktaya geliyor olacak. Yani ben bunları neden anlatıyorum? Şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz arasında eminim tabii çok üst düzey yöneticilerimiz de var. Sektörümüzden firmalarımız da var. Ama genç girişimcilerimiz de var. Şimdi baktığınızda işte ben örnek veriyorum. Yerli aracımda bile baktığımda çok hoşuma gidiyor. İşte onun kamerası bile baktığınızda bir yerli girişimci tarafından yapılıyor. Şimdi kamera deyip geçmeyelim. O da artık aracın önemli parçalarından bir tanesi. Yazılım diyoruz. Yani. Yazılım bizler için inanılmaz derecede önemli bir noktada. Otomotivde daha da önemli olacak. Çünkü bizi ne yapacak bu? Bir, elektrikli araç kullanıyoruz. İşte teknolojileri görüyoruz. Ben farklı fuarlardaki Beijing veya işte Avrupa'daki fuarlardaki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Artık öne çıkan noktalar tamamıyla teknolojik. Evet, yazılım ve teknolojik gelişmeler. Yani aracın elektrikli araç olması yetmiyor. Artık bundan sonra bizi bir noktadan bir noktaya nasıl götürecek? Evet. Ne kadar tasarruflu götürecek? Ne kadar sürdürülebilir götürecek? Bunlar daha da önemli hal alıyor. Gelecekte böyle bir dünya bekliyoruz.
1: 100 yıl önce otomobil mekanik bir üründü. Şimdi yazılım öne çıkıyor. O zaman teknoloji şirketleri mi kazanacak, otomotiv şirketleri mi kazanacak? Ne yapacaklar?
0: Olayı şöyle değerlendiriyorum. Otomotiv şirketlerinin payı daha da azalacak, daha da daralacak. Ama tam tersine teknolojik firmaları ve telekomünikasyon firmaları sundukları ürün gamlarında, yani ne sunacaklar size? Sizin şu an cep telefonunuz var. Aylık bir paketiniz var. Hı hı. Artık gelecekte aracınızda da bir paketiniz olacak.
1: Abonelik paketi.
0: Abonelik paketleri olacak. Ve artık gelirler buradan akacak firmalara. Ve firmalar size neler sunacak gelecekte? Bunlar çok uzak değil. Artık aracın her birinde her özelliğin olmasına gerek yok. Evet. Siz istediğinizde işte şimdi Amerikalı üreticide görüyoruz. Otonom araç imkanını kendi uygulamasından size bir abonelik paketiyle satıyor. Bunları görebileceğiz. Yani esasında hiç alışık olmadığımız noktaları gelecekte otomotiv sektörüyle biz burada yaşıyor olacağız. Bu bize neler getirecek bence? Onu da anlatayım.
1: Lütfen.
0: Tüketici için çok önemli. Neden önemli? Bir defa tüketici tercih noktasında en önemli belirleyici faktör olacak. Yani tüketicinin istediği ürünü sunmak zorundayız. Şimdi işte 20 yıl dedik. O 20 yıllık süreçte bile dikiz aynası, sadece sol dikiz aynası olan arabalardan dikiz aynaları, kameralar, ekranlar buralara geldik. Bunlar hep tüketici tercihleri belirledi. Ve daha donanımlı araçlara ulaşacaklar. Ve tüketici tercihlerinde neyi göreceğiz? Artık tüketici şunu istiyor. Diyor ki ya ben otomotiv benim için bir yaşam. Yaşam anahtarı. Yaşam da benim için belirleyici bir faktör. Her gün biz işte bakın İstanbul'da 2,5-3 saatimiz yollarda geçiyor.
1: Evet.
0: Daha farklı şeyler isteyecek. Belki aracında ödemesini yapmak isteyecek. Finans şapkalını en azından öyle söyleyeyim. Hı hı. Veya arka koltuğunda çocuğunun televizyon izlemesini isteyecek. Bunlar daha önce olmayan ama artık göreceğimiz ve çok da uzun zamanda göreceğimiz konular değil, adımlardan bir tanesi olacağını ben düşünüyorum.
1: Şunu da konuşmak istiyorum. TOGG'un Türkiye'de elektrikli araç dönüşümüne katkısını sadece satış rakamları açısından mı değerlendirmeliyiz?
0: Bence hayır. Şimdi satış tabii ki de bir sonuç. o zaten başarılı gidiyor. Ama onun dışında bence sundukları vizyon, sundukları strateji gerçekten ben hayranlıkla izliyorum. Yani zaten hani beraber çalıştığımız, zevkle çalıştığımız bir firma. Garanti BV olarak biz de onların TrueMore uygulamalarında tüketicilerimize dünyada bir örnek olarak hem bireysel müşterileri hem de tüzel müşterileri sadece uygulamada kredi verip o araca ulaşmalarını sağlayabiliyoruz. Ve TrueMore baktığınızda esasında tüketiciye bir farklı bir dünya, farklı bir ekosistem sunuyor. Yani bizim süper app, süper uygulamalar gibi içinde birçok ürünü bulabileceğiniz bence bir noktaya doğru gideceğini ben hissediyorum, görüyorum. O da beni mutlu ediyor ama tüketicinin beğenisi, mutluluğu açısından çok önemli. Şöyle düşünün, daha önce, TOG'dan önce diyelim, sadece bayide veya işte galeride bulabileceği ürünü TOG'la birlikte bir deneyim merkezinde görüp online'dan, çevrim içi kanallardan tüketicilerimiz aracını satın alabiliyorlar. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Bir de Türk tüketicisi de esasında elektrikli araçlara bence TOG'la alıştı.
1: Evet.
0: Ben şimdi çok hoşuma gidiyor. Şarj istasyonlarında görüyorum. Kendi Turbo şarjlarında da görüyorum. Tüketiciler artık çok rahat. Cep telefonundan QR okutuyor. Şarjını takıyor, şarj ediyor ve yoluna devam ediyor. Böyle menzil kaygıları tabii ki de her zaman olacak. Ama o kaygılarında ben özellikle daha da özellikle devletimizin, hükümetimizin bu anlamda EPDK'nın da destekleriyle daha da genişleyen şarj ağı yapısıyla bence daha da önemli noktalara gideceğini ben düşünüyorum. Yani şu an yaklaşık 40 bin noktanın üzerine çıktı şarj ağı noktası. Bu da çok başarılı.
1: Evet.
0: Ya ben mesela işte bizim sitemizde var. Ben çok rahatlıkla görüyorum, bir de site sakinlerinden de çok yoğun kullanım ve adetlerde artıyor. Yani Türkiye Avrupa'da elektrikli dönüşümde bence önemli merkezlerden bir tanesi olacak. Yani bunu da söylemek lazım. Tabii Avrupa'da şu an biz 4-5 aralığındayız üretim adetleri açısından baktığınızda. Hem üretim adeti hem de üretim kapasitesi açısından. Dünyada da 11 veya 11 ile 12. aralıkta değişiyoruz. Yani Türkiye'nin bu anlamda öncülüğü, neden öncü? Bir defa hepimiz bir teknolojiye bir yatkınlığımız var.
1: Tabii.
0: Genç nüfusumuz var. Bunlar hep bu gelişimi tabii tetikleyen faktörlerden birkaç tanesi.
1: Peki yakın gelecekte çocuklarımız artık otomobil satın almayı değil de o verilecek olan mobilite hizmetine abone olmayı mı konuşacaklar?
0: Bence onu konuşacaklar. Çünkü zaten dünyanın gittiği nokta sahiplikten ziyade sahiplik mutlaka olacaktır bir nebze ama bizim gelecekte özellikle yeni kuşakların kiralama yoluyla ihtiyaçlarını giderme yolunda ilerleyeceklerini biz düşünüyoruz. Yani yurt dışındaki uygulamalara da baktığımızda işte örnek veriyorum, buradan karşıya geçecek, burada bir alışveriş merkezinde arabayı kısa süreli kiralayıp tekrardan bir alışveriş merkezinde bırakıp ve yoluna devam edecek. Belki oradan metroya binecek.
1: Evet.
0: Mobilite dediğimiz zaten unsur bunlardan oluşuyor. Ve mobilite öyle bir noktada gelişiyor ki ben otomotiv ekosistemine daha farklı katkılar yaratacağını düşünüyorum. Çünkü otomotiv sahipliğini düşündüğümüzde tabii nedir? İşte sizin bir aracınız var. Sabah geldiniz, akşama kadar boş duruyor. Veya serviste geldiniz, işte evinizin garajında duruyor. Yani baktığınızda bunlar tabii bir nebze olsun maliyet ve israf oluyor hepiniz için. İşte sigorta ödüyorsunuz.
1: Evet.
0: Mesela sigortayı bütün sene üzerinden ödüyorsunuz. Halbuki kullandığınız kadar ödeseniz, ki bunları biz gelecekte göreceğiz.
1: O zaman değiştirecek finansman ve sigorta modellerinde değil
0: mi? Kesinlikle değiştirmesi zaten bekleniyor. Zaten otonom araçlarla bu tamamıyla değişecek. Şimdi Allah korusun tabii hepimizin hani yolda giderken özellikle bu otonom sürüş seviyelerinin artışıyla kaza yapma olasılığımız daha da düşecek. Bu anlamda sigorta maliyetleri de düşecek. Bir de siz kullandığınız sürece ödediğinizi düşünün.
1: Çok avantajlı.
0: Çok avantajlı hale geleceğini düşünüyoruz.
1: Peki şimdi elektrikli araç dönüşümünü konuştuk ama orada bir de enerji tarafını da konuşmak lazım. Orası da önemli değil mi?
0: Çok. Şimdi tabii dünya şu noktaya doğru gidiyor. Ben hani özetle şöyle belirtmek isterim. Bir sene boyunca neler konuştuk? İşte çip krizini konuştuk. Kritik ham maddeleri konuştuk ve bataryalar. Şimdi bunlar önemli bir bileşenler. Şimdi dünya şöyle bir noktaya doğru gidiyor. Enerji çok önemli.
1: Evet.
0: Biz bunu zaten Hürmüz'de gördük. O zaman gelecekte ne önemli olacak? İşte siz sürdürülebilirlik diyorsunuz. Güneş enerjisi diyoruz, değil mi? Çatı güneş enerji sistemleri diyoruz. Batarya sistemleri ve depolama sistemleri daha da önemli olacak. Dünya böyle bir noktaya doğru gidiyor. Ya illa bunu büyük depolama sistemleri olarak düşünmeyelim. Evlerimizde Belki şehirlerimizde, şarj istasyonlarımızda küçük depolama sistemleriyle, küçük güneş enerjisi, çatı güneş enerji sistemleriyle biz araçlarımızı şarj edip farklı bir dünyaya doğru adım atacağız. Yani sonuçta eğer sürdürülebilirlik adımını bu yönde devam ettirmek istiyorsak dünya açısından, ham petrolde yaşadıklarımız ortada, bizim daha farklı enerji adımlarına doğru devam etmemiz

0: gerekiyor.
1: Elektrikli otomobil tarafında o ikinci el kısmı oturdu mu tam?
0: Ya ben şöyle görüyorum, oturmaya başladı.
1: İkinci el değeri de önemli ya çünkü kesinlikle. Otomobil satın alırken.
0: Evet. Ya en son için yaşadığım bir olay, dün bir arkadaşımız işte bir elektrikli aracı vardı, beni aradı, satmak istiyorum. Hani aracın fiyatına baktım, yani %20 civarında, işte 1,5 senede bir değer kaybı olmuş. Bence çok da yüksek değil. Çünkü biliyorsunuz elektrikli araçlarda en önemli unsur batarya. Batarya da tabii çok hızlı gelişiyor. O gelişimde ben şunun da oluşacağını düşünüyorum. Artık tüketicilerimiz çok fazla beklemeden 1-2 sene içerisinde araçlarını satacaklar.
1: Kendi piyasasının, elektrikli araçların ikinci el kendi piyasasının gelişmesi finansman modellerini nasıl?
0: Güzel bir soru.
1: Etkiler.
0: Evet. Daha dijital bir dünya göreceğiz. Bence bu önemli noktalardan bir tanesi. Artık tüketici şunu istemiyor. Yani ben banka, finans kurumu, onun şubesine gideyim, oradan kredi kullanayım değil. Artık tüketici de elektrikli araçlardaki o değişimle birlikte, dijitalleşmeyle birlikte elindeki cep telefonundan ikinci el dijital taşıt kredisini alacak.
1: Evet.
0: Biz yaklaşık işte bir sene öncesinde bunu görerek buna yatırım yaptık ve şu an tüketicilerimiz ikinci el dijital taşıt kredilerini ellerindeki cep telefonlarından alabiliyorlar ve bu ciddi büyük bir kolaylık. Zaman tasarrufu. Hı hı. Ve en son dönemde de açıkçası ben bunu da önemli görüyorum. Şimdi nokta, tabii baktığınızda hizmet verdiğiniz noktaları geliştirmek çok önemli. En yakın zamanda da Motorlu Araç Satış Federasyonu ile mesela bir anlaşma yaptık. O anlaşmanın özeti de şu. Örnek veriyorum, aracı beğendi. Çevrim içi kanaldan görmüş olabilir, gidip görmüş olabilir. Hemen elindeki telefonda tüketicinin dijital taşıt kredi kullanmasına imkan sağladık ki ağda gençledik. Onların 100.000'e yakın üyeleri var. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu elektrikli araçlarla daha da bu genişleyecek. Şimdi şöyle düşünelim. Biz Türkiye'de 1.3-1.4 milyonluk bir sıfır araç pazarı görüyoruz. Ki bu sene de bu seviyelerde olacağını düşünüyoruz. Bayram dolayısıyla biraz geçen ay zayıftı. Ama 8-8,5 milyon adetlik de bir de ikinci el pazarımız var. Hı hı. Ve bunların yaş ortalamaları da yüksek. Evet. Ama elektrikli araçların gelmesiyle ben ne dedim? İnsanlar, artık tüketicilerimiz 1-2 sene kullanıp araçlarını satacaklar. Ve bu bizim yollarda gördüğümüz araçların yaş ortalamasının da düşmesine imkan sağlayacak. Ve daha sağlıklı bir ortam oluşacağını düşünüyorum. En azından emisyonlar açısından.
1: Yakın gelecekte kullanıcıyı en çok şaşırtacak değişim ne olacak sizce?
0: Bence otonom olacak. Otonom çok farklı. Yani şöyle düşünün, ben çok önemsiyorum bunu. Sonuçta mobilite dediğimiz, sürdürülebilirlik dediğimiz, esas o sürdürülebilirlik en önemli maddelerinden bir tanesi de kapsayıcılık. Mobilitenin kapsayıcılığı gelişecek. Siz işte çocuklardan bahsettiniz. Ben yaşlılardan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Bir noktadan bir noktaya gitmeleri kolaylaşacak.
1: Tabii.
0: Hepimiz için bir kolaylık baktığınızda ve artık mobilitenin kapsayıcılığı çok daha hızlı bir şekilde gelişecek. Bunu görüyoruz.
1: Son durumla ilgili özellikle altını çizmek istediğiniz ne var?
0: Ben özellikle bu dönemde, şimdi bizi izleyen araba sevdalıların arasında eminim ki aracını yenilemek isteyen tüketicilerimiz de vardır. Ben şöyle bir ortam görüyorum. Özellikle son dönemde sıfır araçlarda katkı paylı araç satışlarının, yani ne demek istiyorum, üretici, distribütörün bir miktar katkı vererek daha uygun faizle tüketicilerin araca ulaşmasına imkan sağladıklarını görüyorum. Bunu olumlu görüyorum bu arada. Bu çünkü gene kapsayıcılığı artırıyor. Bu dönemde biraz böyle bir ortam var. Hani arabalarını yenilemek isteyen tüketicilerimiz varsa buradaki fırsatları takip etmeleri de fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Sıfır ve ikinci el arasında rakamsal olarak nasıl bir dönem?
0: İkinci elde fiyatların biraz gerilediği, biraz daha cazip oldu. Bu soru da güzel bir soru. Bir dönem yaşıyoruz. Çünkü neden? Biraz bir durgunluk yaşadık. İkinci elde de fırsatların ben çok olduğunu görüyorum. Özellikle farklı. Ya her bütçeye göre tabii.
1: Evet.
0: Yani sonuçta her tüketicinin farklı bir bütçesi, farklı bir bakış açısı da olabilir. O yüzden şu dönem biraz böyle alım için daha uygun gibi
1: görünüyor.
0: Hani baktığınızda hem kredi faizleri açısından katkı payı krediler, hem de ikinci eldeki fırsatlar açısından.
1: gençlerin tercih olarak yönelimi de farklı ama değil mi? Çok onu da farklı. Sorayım son evet, olarak.
0: Evet. Şimdi gençler tabii olaya şöyle bakıyor. Onlar için marka yok.
1: Marka yok evet.
0: Bu güzel.
1: Evet.
0: Maliyet açısından evet. da güzel. Bir de ayrıyeten daha küçük arabaları tercih ediyorlar. Evet. Bütçesel anlamda haklı olarak da

0: daha ulaşılabilir araçları tercih ediyorlar. Biraz tüketiciler arasında bu anlamda da bir değişim var. Yani bizler tabii yaş olarak baktığınızda belki o arabaları tercih etmeyebiliriz. Evet. Bizde biraz marka bağımlılığı olabilir ama onlar da onu görmüyorum.
1: Süremiz bitti.
0: O da güzel.
1: Çok
0: güzel.
1: Teşekkürler.
0: Ben teşekkür
1: Hiç
0: ederim.
1: Anlamadım nasıl geçtiğini. Araba sevdasını noktalayalım. Yolunuz hep açık olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akçera Yatırım sundu.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion. İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet. Koçakta Festival.

0: telefonu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacağım artık.
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
2: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
4: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
5: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 30, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
4: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
2: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
3: Baraf, baraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
10: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
9: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge,
3: Temel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
2: Melis Kızılaslan,
4: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
2: Ve Barış Özdemir'le.
5: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
2: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
6: Evet diyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
2: Ve Yağmur Rıza.
7: Ben bilmem, ben bilmem. Oyun oynama hiç istemem.
2: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Amara'da.
8: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Time Yatırım Günlüğü'nden merhaba, Melis Kobal ben. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce bakalım bugünün öne çıkan haberleri neler?
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinden önce Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Trump Erdoğan'ı çok güçlü bir lider ve dost olarak tanımladı. Türkiye'nin büyük ve güçlü bir orduya sahip olduğunu belirterek Ankara'daki NATO zirvesine katılma kararında Erdoğan'a duyduğu saygının etkili olduğunu söyledi. Ayrıca F-35 ve Kaan için motor satışına Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım dedi. Piyasalarda oynaklık arttı. Petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'ndaki barış görüşmelerinin ilerlemesiyle birlikte savaş öncesi seviyelere döndü. Altınsa düşüşünü sürdürerek 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki 3 kamu bankasının planlanan birleşmesinin sektörün büyümesini ve rekabet gücünü destekleyeceğini açıkladı. Kuruluş bu stratejik adımın başarıyla tamamlanması durumunda Türkiye'nin en büyük katılım bankasının doğacağını ve bu durumun yabancı sermaye girişini hızlandırabileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası stres testine tabi tuttuğu büyük bankaların ciddi bir resesyonu atlatabilecek ve hane halkıyla işletmelere kredi vermeyi sürdürebilecek durumda olduğunu bildirdi. Açıklamada bu yılki varsayımsal senaryoda bankalar için 708 milyar doların üzerinde toplam zarar öngörülmesine rağmen sermayenin toplamda yalnızca 1,6 puan gerilediği ve asgari sermaye gerekliliklerinin üzerinde kaldığı kaydedildi.
0: Ve şimdi de bakalım küresel tarafta fiyatlamalar nasıl, hızlıca bir fiyatlama tarafında göz atalım son duruma. Küresel haritamızda içeride BIST endeksi 14.422'de, Avrupa'da pozitif bir hava, Frankfurt 0.72, Londra 0.22, Madrid 0.12, Paris 0.41, yukarıda an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Nasdaq 0.75, pardon, Nasdaq 2.13, S&P 0.75 ve Dow Jones'ta da vadeli tarafta 0.11'lik bir yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Özellikle dün gelen Micron'un bilançosunun iyi gelmesinin ardından özellikle yapay zeka ve yarı iletken hisselerinde alımların tetiklendiğini takip ediyoruz. Nasdaq'ta da dediğimiz gibi vadeli taraf 2.13 yukarıda. Bugün tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan PCE ve de aynı zamanda da birinci çeyrek büyümesi kritik olacak veri akışında diyelim. Bir de dönelim petrol tarafına bir bakalım. Orada da geri çekilme var. Savaş öncesi seviyelere geldiğimiz bir dönemdeyiz. Brent petrolde 73.02 şu an seviye, 1.15'lik bir geri çekilmeyle. Bir de gidelim bakalım altın tarafına ve kıymetli metallere. Altında da 3.987'deyiz. Gümüş 57.47, platin 0.41 geride, paladyum 1.49 yukarıda diyelim. Dönelim One Portföy Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş'a. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bugünkü fiyatlamadaki bu pozitif havayı neye bağlayalım genel olarak dünyadaki? Çünkü bu yapay

0: Yapay zekaya ilişkin soru işaretlerinin tamamen de ortadan kalkması an itibariyle zor ama pozitif bir görünüm var şu anda.
1: Demin de sizin belirttiğiniz gibi dün akşam gelen bilanço sonrasında beklenti üzerine bir kar rakamı geldi. Onun peşinden özellikle AI şirketlere gelen düzeltme hareketinin tamamlandığını ve peşinden sert alımların geldiğini takip ettik. Bu vasıtayla tekrardan endeksin bir anda toparladığını gördük özellikle Amerikan borsalarında. Türkiye üzerine dönersek akşamki Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarda yine buraya biraz moral vererek piyasanın açılmasına sebebiyet verdi ama alışların bir süre sonra yüksek açılışın sonrası biraz daha yukarı gittikten sonra tekrardan bir satışlarla karşılandığını görüyoruz. Her ne kadar baktığımız zaman endeks hala artı olsa da gün içinde gördüğümüz seviye 14.583 şu anda 14.422'lere kadar geri çekilmiş vaziyette olduğumuzu da belirtmek lazım. Motivasyon biraz piyasa tarafında özellikle MSCI'deki uyarılar sonrasında biraz sıkıntı yarattı diyebilirim. Beklentiler tarafında yabancı akımına soru işareti getirir mi getirmez mi, algıda bir bozulma olur mu endişesi piyasada biraz böyle risk iştahını düşürmüş vaziyette olduğunu belirtmek lazım. Kasım ayına ötelenmiş bir MSCI değerlendirmesi söz konusu. Bu da önemli, bu süre zarfında verilen çekincelerle ilgili süreci iyi değerlendirmesi gereken bir piyasa ortamı var ve bu piyasa ortamında da otoritelerin gerekli düzenlemeleri ve şeffaflık ilkelerini yerine getirecek adımlar atması çok önem arz edecek gibi gözüküyor. Çünkü MSCI dediğimiz kurum dünyanın genelinde endeksler yapan bir kurum. Ve burada da özellikle spesifik yatırımcılar, fon yatırımcıları, yabancı yatırımcılar gelip doğrudan hisse almaktansa kimi zaman pozisyonları bu endeksi alarak karşılamaya çalışıyorlar. Bu da bu endeksin şeffaflığını sorgulatma noktasına geldiğinde özellikle biliyorsun dolaşımdaki fiili dolaşımdaki mallar, hisse senedi miktarları, takastaki miktarlarla fiyatın çarpılmasıyla oluşan endeks hesaplamalarında yanıltıcı hesaplamalar olabiliyor, şeffaflık olmuyor, ağırlıklar yanlış hesaplanabiliyor endişeleri dile getirildi. Bir diğer çekincede de işte rekabeti bozan bu suni fiyat hareketlerinin önüne geçebilecek olan açığa satışın kapalı olması bizim piyasamızda bunun da açılmasını istediklerini hatırlatalım. Çünkü onların mekanizmasında payer setler önemli. Önemlidir. Ucuz gördükleri hisseyi satar, alırlar. Pahalı gördükleri hisseyi satarlar ve bir arbitraj yaratmaya çalışırlar bu süreçten. Burada da makas teke düşmüş oluyor. Bu da oyun alanlarını sınırlandıran bir argüman olarak masada kalmaya devam etti. Bunlar da ister istemez piyasa üzerindeki o beklediğimiz yabancı ilgisinin biraz törpülenmesine sebebiyet verebilir endişesi piyasa üzerinde risk iştahını düşüren en temel unsurlardan bir tanesi.
0: Evet, peki şimdi o zaman Brent petrolle devam edelim sizin grafiklerle. Nedir oradaki görünüm? Savaş öncesi seviyelere geldik şu anda. Bundan sonrası için teknik analiz ne söylüyor?
1: Teknik analiz tarafına bakarsak aslında savaş öncesinde bizim harekete başlarken birinci mum öncesinde bıraktığı bir gap vardı. O gap'i biz kapatmış olduk. Biz teknik analizde bir boşlukların kapatılması teorisi vardı. O teori gerçekleşmiş vaziyette olduğunu belirtelim. O bölgenin içine geldik. Oradan şimdi ben buralarda artık bir dengelenme bekledim. Biraz satış tarafının overshoot dediğimiz biraz fazla satıldık kanaatindeyim ben. Mevcut senaryoda biliyorsun yani aslında herkes petrol fiyatlarının düşmesi arzusunu. Biz de tabii ki öyleyiz. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin üzerine negatif etkisi yaratıyor. İşte Merkez Bankası'nın faizi yükseltmesi, yani dolaylı yoldan da olsa faiz yükseltme durumunda kalması, en azından faiz indirimlerini öteleme durumunda kalması gibi gerekçeler oluştu. Bu da enflasyon üzerine baskı oluşturmasından kaynaklanıyordu petrolün geçişkenliği yüzünden. Petrolün böyle 90 dolar, 110 dolar arasında gidip geldiği bir dönem sonrasında buraya 70 dolarlara gelmesi nasıl 110 doların üzeri o overshoot'sa şu anda bence 80 doların altta overshoot, 76 doların altında overshoot olarak değerlendirmek lazım. Bu bölgeden yavaş yavaş bir toparlanma içine girmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bunun arkasında yatan temel gösterge ne olacak benim için? Yani şimdi piyasa çok iyimser yaklaşıyor mevzuya. Bu mevzuda biliyorsun özellikle birçok yayında da senin yayınlarda da belirtiyorum. Hatırlarsan Hürmüz tarafından günlük petrol akımının 20 milyon varil olduğu belirtiliyordu. Bu süreç sonrasında ister istemez İsterseniz sürecin yavaş yavaş normalleşmeyle birlikte tekrardan 20 milyon varile kadar çıkacak mı, çıkmayacak mı? Savaş öncesi süreçte biz şunu görmüştük, yaklaşık olarak günde 120-130 geminin geçtiğini, taşımanın bu şekilde gerçekleştiğini takip ediyorduk. Ancak savaş sonrasında bu rakamların sıfıra düştüğünü görmüştük. Şimdi kademe kademe artışın yaşanmaya başladığını takip ediyoruz. Mühim olan bundan sonraki süreçte tekrardan biz 20 milyon varil petrol taşımaya ne zaman ulaşacağız piyasa tarafından? Bu bizim için çok önemli olacak. O nedenle onun gerçekleşmesi kaydedildikten sonra piyasanın evet eski normlarına dönüp 60-65 dolarlara inmesini bekleriz. Ama mevcut senaryoda anlatılan hikayelere bakarsak tabii bunlar ne kadar gerçekçi raporlarda onu da bilmiyoruz. İşte savaş esnasında yaşanan kayıpların %25-%30 civarında üretim kapasitesine düşüşe sebebiyet verebileceği, bunların da hemen telafisinde mümkün olmadığı, çünkü savaş esnasında rafinelerin zarar gördüğünü ve buraların tekrardan katılabilmesi için, üretime katılabilmesi için bir zamana ihtiyaç olduğu belirtiyordu. Bunun ne kadar gerçekçi olduğu önümüzdeki günlerde, belki bir ay sonra daha net anlamaya başlayacağız. Şimdi yığılmanın olduğu bir dönemdeydi ki o yığılan gemilerin geçişiyle beraber evet akım hızlı gibi gözüküyor. Hızlanacaktır da. Öncelikli olarak herkes ne yapacak? Stratejik rezervlerden tüketilmişti. Bu stratejik rezervlerin doldurması süreci. Burada da işte yavaş yavaş akımın ilk baştaki böyle ani yükselişin kalıcı olup olmayacağı, nerede dengelenici, bundan sonraki fiyatlamada esas politikayı belirleyecek temel unsur. Yukarı doğru hareketlerde neresi olur diye bana sorarsan, bu bölgeden gelecek tepki hareketin bizi nereye kadar taşır diye sorarsan, özellikle burada takip etmemiz gereken işte 100 haftalık ortalama 77-70'lerde, 55 haftalık ortalama 80-10'larda, yani 77 dolar 80 dolar bölgesi ilk etapta çabucak tepki verebileceğimiz bölge olarak olduğunu düşünüyorum. Benim normal olarak beklentim yeni normalleşmede 75 dolar 85 dolar, kötü günlerde 90 dolarlara yaklaşan bir fiyatlama, iyimser çok iyimser günlerde de bu işte bahsettiğimiz gap bölgesi olan 72 dolarlara yaklaşma şeklinde gerçekleşebileceği kanaatindeydim. Şu anki sürece bakarsak artık bundan sonra buradan biz tekrardan 77-82 bandına doğru bir toparlanma içine girecek bir petrol piyasasıyla karşı karşıya kalırız. Teknik yönü evet, bozulma başladı, satış sinyalleri oluşturdu, sat sinyalleri gelmeye başladı. Ama bu benim bahsettiğim hikaye önümüzdeki 4-5 haftalık hikayesi olarak masada kalacakmış gibi gözüküyor. Dediğim gibi özellikle de geçecek gemi sayısındaki realistik rakamlar bizi nereye taşıyacak, onu yakından takip ediyor olacağız.
0: Peki, buradan devam edelim dolar endeksiyle, çünkü 100'ün üzerinde şu anda tutunuyoruz. 101.50'ye kadar geldik ve işte bundan sonraki süreçte tabii bu gelişmelerin de artık hep etkisiyle 105'e kadar gidebileceği yorumlarını yapanlar var. Siz ne dersiniz?
1: Buraya bakarsak tabii burası çok önemli bir gösterge. Özellikle hatırlarsanız uzun bir süre biz 96-100 bandı içine geldik gittik. Neredeyse bir seneye varan bir süredir biz bu bandın içindeydik. Trump seçildikten sonra 110'a gittik. 110'dan sonra çok agresif bir şekilde 100'ün altına indik ve ondan sonraki süreci bu bölgenin altında geçirdik. Bir taban arayışı vardı. Bu taban arayışı gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Merkez Bankası Başkanı değişimiyle birlikte burada bir dolar tarafı güçlenmenin gelmeye başladığını, bu enflasyon baskılarla beraber merkez bankalarının faiz arttırma politikaları içine girmesi beklentisi ve geçtiğimiz haftaki gerçekleşen FED toplantısında verilen sinyallerde de en az bir hatta iki faiz arttırımının olabileceğine yönelik beklentiler burada doların güçlenmesine sebebiyet verdi. Uzun zamandır biz nereye yaşamıyorduk? Özellikle 100 haftalık ortalama dediğimiz bölgeyi yaşamıyorduk. Sarıyla çizgili olan ortalama çizgisi. Orası da 100.40'lar 100.50'lerdi. Geçtiğimiz haftaki FED toplantısı sonrasındaki gelişmelerle beraber bu bölgenin üzerine attık ve tutunmaya başladık. Bunun sonrasında bu yatay banttan çıkışın teyidi oldu ve yukarı doğru hareket ivme kazanmaya başladı. Burada bizim için artık bundan sonraki ilk önemli direnç aralığı olarak değerlendirebileceğimiz bölge neresi diye sorarsanız bana 102.10, yani 102-102.10 bölgesi birinci direnç, ama esas kuvvetli direnç olarak değerlendireceğimiz ikinci seviye neresi diye sorarsanız da 104 bölgesi. 104.80 bölgesi. Buraya kadar gidebilir miyiz? Bu biraz soru işareti. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Özellikle bu enflasyondaki gelişmeler ne olacak? Merkez bankalarının bu konudaki

0: tavırları ne olacak? Görüyoruz ki Avrupa Merkez Bankası 2 faiz arttırma masaya koymuştu. Bu petrol fiyatlarındaki aynı düşüş sonrasında ikinci faiziyle ilgili arttırma sürecini belki gözden geçirme noktasına gelebileceklerini belirtiyorlar. Bunlar tabii ki buradaki güçlenmenin nereye doğru evrilmesine sebebiyet verecek. Burada gelecek olan veri setleri ve özellikle de petrol fiyatlarına bağlı olacak diye değerlendirebiliriz. 104.80'lere gitmeden önce ben 100-102.5 arasında dolar endeksinin artık zorlanmaya başlayan kısa vadedeki tepe bölgesinin bence oluşacak bölge olacağını ve bundan sonraki süreçte 100.40 ile 102.5 arasında gelgit yapacak bir dolar endeksiyle karşı karşıya kalacağız. Bundan sonraki piyasa normları nasıl şekillenecek? Ona göre tekrardan durumu değerlendirmek gerekecek. Tamam mı, devam mı, yoksa tekrardan 100'ün altına mı ineceğiz? Ona göre karar vereceğiz. Dolar endeksinin güçlenmesi tabii ki hem altın hem gümüş üzerinde baskı unsuru oluşturmaya başladı. Burada da görüyorsunuz daha önce 60 doların altına inmeyen gümüş 60 doların altına kadar 56 dolarlara kadar sarttığını gördük. Keza 4100'lerin altına inmeyen dolarında 4000 seviyesinin altına sarkmasına sebebiyet verdiğini takip ettik. Burada temel gösterge özellikle DXY tarafındaki güçlenmeden geliyor. Bu tür enstrümanlar biliyorsunuz içsel verimi yok ve dolarla fiyat tarafı dolarla dolar endeksi ters korelidir. Doların güçlendiği ortamlarda buraların satış baskısında kalması şaşırtıcı olmayan gelişmeler. O nedenle biz burada bir yumuşama olur. Yeni zirvenin 102-150 arasında oluştuğunu tescilleri ve bundan sonraki süreç aşağı eğilime dönerse o zaman tekrardan biz altın gümüş bölgesinde bir toparlanma içine girmeyi bekleriz.
1: Peki o zaman devam edelim Amerikan 10 yıllıklarla. Oradaki yön nasıl?
0: Amerikan 10 yıllıklar tarafında biraz iyimser tablo oluşmaya başladı ama hala ılımlı tarafta olduğunu belirtmek isterim. Yani tam iyimser tarafa geçti demek için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Özellikle biliyorsunuz 3.90'lar bölgesinden başlayan son harekette 4.70'ler bölgesine kadar bir ataklanmıştık. Tansiyon arttığı noktalarda. O bölgeden sonra 4.50'ler bölgesine dengelenmeye çalışıyordu. Şimdi 4.40'lar bölgesine, 4.41'ler bölgesine kadar geri çekildi. Buradaki geri çekilmenin ben yine sınırlı kalmasını bekliyorum. Özellikle biliyorsun dünya genelinde en çok Amerikan tahvili bulunan ülkelerden biri Japonya başta geliyor. Japonya'da kendi iç mücadelesiyle devam eden bir çatışması var ve bu çatışma sürecinde de özellikle ne yapmaya çalışıyor? Kendi iç piyasasını dengelemeye ve likitte yaratmaya çalışıyor. Bu likitte yaratma noktasında da attığı adımlarda elindeki dolar endeksi olan tahvillerin yani ABD 10 yıllık tahvilleri tarafında satış tarafında yer almaya çalışıyor. Bu da buraya bir satış baskısı getiren unsurlardan bir tanesi. Şimdi oradaki dengelenme nasıl olacak? Buna bakmak lazım. Satış baskısı devam edecek mi etmeyecek mi yoksa sınırlı bir geri çekilme mi? Bu önümüzdeki günlerde gelecek olan yine enflasyonist beklentilerle ilgili gelişmelere bağlı olacak diye adlandırabiliriz. Yine burada biliyorsun Fed'in yeni başkanıyla beraber yeni politikalar masaya konmaya başladı. Bu yeni politikaların yansıması yine keza ne kadar etkili olacak? Bunların hepsi önümüzdeki dönemin ana temel senaryosunda önemli unsur. Ben buradaki senaryoda şu anki süreçte geri çekilmede sınırlı bir geri çekilme bekliyorum. Orada da iyimser havalarda 4.28-4.30 bandına kadar ABD 10 yıllıklarda faizin inmesi beklenebilir ama daha ötesine inmesi için yeni gelişmeler gerektiğinde vurgulamak isterim.
1: Evet, peki o zaman ons altınla devam edelim. Tabii burada Fed'in daha şahin bir duruş sergilemesi ve doların güçlenmesi altını baskılıyor. Bu baskı ne kadar sürebilir?
0: Altın tarafına bakarsak aslında grafiğimizde çizili olan morla bir trend çizgisi var. Bu morla çizdiğimiz trend çizgisi uzun vadeli trend çizgisi. Burası oldukça önemli bir destek bölgesi. Şu anda bulunduğumuz bölge tam o eşikteyiz. Bu eşiğin korunması gerekiyor. Eğer biz bu eşiği kaybetme noktasında hareket edecek bir baskıyla karşı karşıya kalırsak, likiditenin hala zorlandığı, işte burada Fed'in bilanço daraltması hikayesinin masada olması, işte bir yandan dolar endeksinin güçleniyor olması gibi faktörler, likidite ihtiyacı olan kurumlar, merkez bankaları, bireysel yatırımcılar, diğer kurumlar diyebiliriz. Burada finansal varlıklar elinde bulunan sınıftaki kurumlar burada likidite ihtiyaçlarını buradan karşılama durumunda kalabiliyorlar. Bu takdirde yani biz bu mevcut bulunduğumuz ana desteği kaybetmemiz halinde biz aşağıda sarıyla çizili olan bir ortalama 100 haftalık ortalamanın geçtiği seviye.

0: Orası da 3730'lar bölgesinde. O bölgeye doğru bir akımın devam etmesi beklenebilir. Burası oldukça, o nedenle bugünler, yani bu hafta oldukça kritik bir süreç işaret ediyor. Bu mevcut uzun vadeli trendin korunması gerekiyor. Mevcut senaryoya bakarsak, eğer biz bu desteği kaybettiğimiz takdirde dediğim gibi 3700-750 bandına doğru bir sarkma yaratabilir. Yatırımcılar için bence fırsat kollayan yatırımcılar için alım bölgesi olarak değerlendirmesi gereken seviyelerden bir tanesi. Yukarı hareketlerde bir, yani bu mevcut şu anki bu haftada içinde bulunduğumuz destek seviyesinden gelecek tepki hareketlerinde yukarı doğru bir sıçrama yaşanırsa burada 4180'lerde bulunan 55 haftalık ortamın ilk önemli direnci oluşturma potansiyeli içinde. Hemen üzerinde 4250'ler 5 haftalık ortalamanın olduğu seviye. Ne zaman biz burada düzeltme hareketi tamamlandı diyebileceğiz. Fiyatlama 5 haftalık ortalamanın üzerinde gerçekleşmeye başladığı sürece. 5 haftalık ortalamanın üzerinde kapanış almadığımız sürece ben buradaki satış baskısının bir süre daha devam etmesini beklemek. En azından daha aşağı büyük sarkmalar olmasa bile yataylaşarak ortalamanın aşağı çekilmesini beklemek lazım. Yatırımcıların gözü kulağı bence 5 haftalık ortalamanın üzerinde haftalık kapanış görmeye başlarsak tekrardan pozisyonlanmaya getirmesi gerekebilir. Şurada farkındaysan bir yukarıdan aşağı düşen sarıyla çizilen düşen trend çizgisi var. Bu da bizim ana düşüş trendimizin sembolize eden trend çizgisi. Ne zaman biz onun üzerinde de bir o düşen trendi kırdık, üzerine atabildik konumunda olursak da şunu diyeceğiz. Evet, süreç düzeltme, altın tarafındaki düzeltme bitti. Bundan sonraki süreç yukarı yönlü sürecin başladığının teyidi olacak. O takdirde de yukarıda işte 22 haftalık ortalama 4700'ler bölgesinde, 4650-4700 bölgesinde değerlendirelim. Oraya kadar bir gidiş, belki sonrasında tekrardan 4500'lere geri çekiliş. Ondan sonraki dalgada belki 4700-4800'lere konuşma potansiyelimiz oluşur. Benim kanaatim ama muhtemelen yılın geri kalanını biz 3750-4750 bandı içindeki 1000 dolarlık bir bölgenin içine sıkışarak geçirme potansiyelimizin kuvvetli olduğu kanaatindeyim.
1: Evet, peki o zaman buradan devam edelim BIST 100'ün performansıyla. Şimdi tabii bugünkü gelen haber de önemliydi. Daha doğrusu dün akşam Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilmesi ve Kaan Savaş uçağında kullanılacak motorların ihracına ilişkin Trump'ın yorumları, evet, muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım yanıtını verdi Trump. Şimdi bugün 0.55 yukarıdayız. Evet, 14.410. Şimdi bundan tabii bunun, bu gelişmenin tabii daha NATO zirvesi de gelecek. Bu gelişmeler nasıl etkileyecek BIST 100'ü sizce?
0: Bu gelişmeler jeopolitik konjonktürün getirdiği pozitif algı olarak masada olması beklenebilir. Biliyorsunuz uzun süre biz Amerika ilişkilerimizde büyük sıkıntılar yaşadık. İşte bunların başında Halkbank davası vardı. Geçtiğimiz hafta bu Halkbank davasının düştüğünü gördük. Kaas'ta yaptırımlara gelmişti. Kaas'ta yaptırımlarıyla beraber biz beklediğimiz o F-35 programından çıkartılmıştık. Aynı zamanda işte bu mevcut süreçle ilgili bazı anlayış çalıştığımız F-16'lar vardı. Modernizasyonla ilgili kitler vardı ve de bizim kendi yapmaya çalıştığımız milli uçakla ilgili motor ihtiyacımız vardı. Onlarla ilgili süreçler böyle askıda kalıyordu. Bu NATO toplantısıyla beraber buradaki alınacak kararlar ve stratejideki yeni gündemle beraber Türkiye'ye burada bir destek gövde gösterisi yapılabilir. Bu da bence makro tarafa baktığımız zaman bir iyimserlik havası yaratma ihtimalini kuvvetlendirecektir. Bu da müttefikliğin devam ettiği, sürecin güçlenerek devam etme potansiyelinin olduğunu ve buradan da Türkiye'ye destek mesajlarının gelmesini beklemek gerekir süreçte. Bu sadece bunlarla kalmaz, yanına da finansal varlıklar tarafından da destek gelecek. Ama şimdi finansal varlıklar tarafından destek gelebilmesi için de bazı koşullar var. İşte o koşulların içinde de gördüğümüz kadarıyla işte MSA'yı masaya yatırdığı şeffaflık ilkeleriyle ilgili bazı çekinceler var. İşte yabancı kurumsal yatırımcı geldiği zaman buradaki verilerin ne kadar şeffaf olduğu, doğru olduğu, hesaplamaların ne olduğunu net şekilde bilmek istiyor. Bizim de bu süreci eğer doğru kullanabilir isek ve bu çekinceleri ortadan kaldıracak zemini hazırlarsak sermaye kanalının bu gelişmeler sonrasında tekrardan kuvvetlenmesi beklenebilir diye düşünüyorum Borsa İstanbul adına baktığımız zaman. Teknik olarak değerlendirirsek de bizim için Borsa İstanbul'da benim teknik bakış açıma göre haftalık grafikte

0: 5 haftalık ortalama oldukça önemli. 5 haftalık ortalama nereden geçiyor? 14.269'da şu an itibaren. Bunun üzerinde kaldığımız sürece sıkıntı yok. Ama bunun altına kapanışlar başlıyorsa o zaman düzeltme hareketinin biraz daha derinleşmesini beklemek gerekir. O takdirde de biz orada bölgeyi kaybediyorsak orası da 14.085-14.270 aralığı gibi değerlendirelim. O takdirde de aşağıda biz 13.650'lere kadar bu düzeltme hareketinin devam etmesi kanal dibine doğru gelmeye gerektirir. Ama yok, biz ana desteğimiz olan 5 haftalık ortalamayı korur ve bunun üzerine kalmaya devam edersek o takdirde de benim beklentim tekrardan 15.150 bölgesi, hatta 15.400'ler bölgesine doğru bu dalganın devam etmesini beklemek gerekir. Şimdi bu ay gelecek enflasyonun %1'in altında olma ihtimali oldukça kuvvetli. Burada iyimser bir tablo oluşabilir. Petrol fiyatlarının böyle 75 doların altında kalıcılığı düştüğünü ispat ederse, inşallah ben yanılıyorumdur. 70 dolar, 75 dolar, hatta 65 dolar, 70 dolar arası ise gönül bunu ister tabii ki. Böyle bir koşullar olursa Merkez Bankası'nın biraz daha elinin rahatladığı bir ortam. Enflasyon üzerindeki baskının azalmaya başladığını gösterecek. Belki Merkez Bankası'nda tekrardan haftalık repo tarafından fonlamaya geçebileceği bir ortamın oluşabileceği bir süreci getirir. Böyle bir durum olursa da göreceli bir kısa vadede bir faiz düzeltmesiyle karşı karşıya kalmış oluruz. Bu da piyasanın bardağın dolu tarafını görmek için yeterli bir gerekçe olur. Bu da alımların devam etmesini ve 15.400'de bizi taşımasını gerektirecek zemini oluşturabilir diye düşünüyorum. Önümüze baktığımız zaman bizi motive edebilecek enflasyon verisi ve NATO toplantısından gelebilecek önemli haber başlıkları. Bunları piyasa yani bu hafta böyle biraz sindirmeyle geçiren bir süreç gibi, sonrasında bunu satın almak ister moda dönebilir. Buraya dikkat etmek lazım.
1: Evet, peki şimdi enflasyon demişken orada ne bekliyorsunuz gelecek hafta? Bir de dün Garanti BBVA Genel Müdürü'nün yorumları vardı faiz tarafına ilişkin olarak. Temmuz'da bir gevşeme bekliyorum, Eylül'de de ekstra gevşeme şeklinde. O konuda sizin yorumunuz nedir?
0: Onun da beklentisi benim beklentim gibi işte normal işte günlükten biz haftalık repoya dönersek o zaman bir görece bir faiz indirimi yaşanmış gibi olacak, normalleşme gibi gözükecek. Bu da işte onu da bahsetti, bence kısa vadedeki ilk iyimser tablo bu. Yaz aylarıyla beraber enerji fiyatları hakikaten böyle 70-75 dolar, hatta 65 dolarlar falan olursa gönlümüz tabii ki ondan yana. Öyle bir ortama girerse tabii ki enflasyonla ilgili beklentiler iyimserleşmeye başlanır ve işte Kasım Aralık ayına ötelenmiş olan faiz indirim süreçlerinin öne çekilmesi beklentisi oluşabilir. Benim de beklentim %1'in altında bir enflasyonun gelme ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğuna, 0.90'lar 0.85'ler civarında bir rakam karşı karşıya kalırsak bu piyasayı motive edecek unsurlardan bir tanesi olur.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Cenk Akyoldaş, OnePlus Portföy Yöneticisi. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
1: Efendim, kısa bir reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz piyasalardaki son durumu konuşmaya.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
2: Halkbank'ın katkı.

0: Efendim devam ediyoruz yatırım günlüğüne. Piyasalardaki son durumu konuşmaya devam edeceğiz. Cenk Bilgin bizimle birlikte. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü. Cenk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi size de dün Karahan'ın yaptığı açıklamaların değerlendirmesiyle başlayalım. Sunum yaptı Londra'da ve de arz şoklarının etkisiyle yükselen gıda ve enerji enflasyonunun son yaşanan gelişmelerle sönümlenebileceğine işaret ettiği bir konuşmaydı. Şimdi ne dersiniz, bu Temmuz ayında siz ne bekliyorsunuz enflasyon tarafında ve faiz için?
1: Haziran ayı enflasyonu hani tüm çevrelerce birin altında gelebileceği 0.90'lar 0.80'ler gelse tabii daha iyi olacağı konuşuluyor. Karahan'ın dediği gibi nihayetinde enerji fiyatlarındaki yükselişler son buldu ve savaş öncesi fiyatlamalara geldi neredeyse Brent petrol. Bunlar etkili olacak. Zaten önceki aylarda biz içerideki talep koşullarını da yumuşatmıştık. Orada talepteki sıkılığı kırmıştık diyelim. Aslında biz iyi yolda gidiyorduk enflasyonla mücadele tarafında. Bunların yansımalarını Temmuz ayında da bence görmeye devam edeceğiz. Yani eğer şartlar bozulmazsa bu şartlar altında haftalık repoya dönmesini bekleyebiliriz Merkez Bankası'nın. Eğer Haziran enflasyonunda beklediğiniz gibi gelirse. Ama tabii Trump tarafı kaygan zemin. Orada bugün olumlu açıklamalarıyla, daha doğrusu dünkü yaptığı olumlu açıklamalarla belki biraz bizim endeksimizi yukarı doğru çekti savunma sanayi öncülüğünde. Ama diğer taraftan İran'la olan polemikleri veya sözlü davranışları diyelim bayağı bir etkiliyor piyasaları aslında. Şu andaki gidişatı onlar belirleyecek gibi gözüküyor.
0: Peki, şimdi tabii içeride BIST endeksinde de dediğiniz gibi bugün yukarı yönlü bir hareket var. Bu tabii savunma tarafına ilişkin olarak Trump'tan dün gelen açıklamalar. Şimdi siz yılın ikinci yarısında nasıl bir performans bekliyorsunuz? Hangi seviyeler olası sizce?
1: Şimdi yılın ikinci yarısını net konuşabilmemiz için biraz daha global düşünmemiz lazım. Fed ile ilgili beklentilerin bu kadar sıkılaşacağını veya bu kadar şahinleşeceğini hiçbirimiz beklemiyorduk. Altında bu seviyeleri beklemiyorduk. Emtianın bu kadar yara alacağını beklemiyorduk. Ortam çok sert olmazsa ben Temmuz ayı içinde bizim tekrar 15.200'lü seviyelere, yani daha önceki zirvemize dönebileceğimizi düşünüyorum. Ama veri yani hem içeride hem dışarıda veri gitmemiz lazım. Yani buradan 6 ay sonrasına projeksiyon yapmak gerçekten çok zor. Yani yatırım bankaları bir takım projeksiyonlar yapıyorlar ama birkaç ayda bir de değiştirdiklerini görüyoruz o projeksiyonları. Çok keskin değişiklikler de yapıyorlar tabii. Yani bence daha kısa hareketlerle, daha yakın takiple gitmekte fayda var. Biraz daha faiz adetleri yukarıdayken biraz daha sabit getirilen enstrümanlarda saklanmak gerekiyor gibi gözüküyor. Henüz agresif hareketler için hala erken, ne kadar varış sağlanmış gibi görünse de bence hala orada da gidecek yolumuz var. Bunların hepsini masanın üstüne tutmak gerekiyor.
0: Evet. Peki şimdi konuşmanızın içinde de girdiniz aslında biraz altının durumu. Şimdi orada evet Fed'in daha şahin bir duruş sergilemesi ve de doların güçlenmesi altının üzerinde baskı yaratır bir durumda. Şimdi ne dersiniz? Altında yeni bir yükseliş serisinin başlaması için ne gerekir sizce? Hangi ekonomik verileri de görmemiz gerekir?
1: Yani ekonomik veriler olarak bakarsak işte bugünkü PCE verisi var, kişisel tüketim harcamaları Amerika'da. O çok önemli. Merkez Banka, yani Fed bunu çok önde tutuyor. Çok önemsediği bir veri. Walsh'un söylemlerini belki yumuşatabilecek bir veri gelirse veya işte beklentinin en azından bir tık da olsa altında kalabilirse biraz daha emtia tarafı nefes alır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi aya gitmek lazım. Veri gitmek lazım. Bir yandan büyüme verileri de değerli metalleri etkiliyor veya işte ekonomik aktiviteyi ölçen veriler de değerli metalleri etkiliyor. Ben altında kısa sürede çok büyük zıplamalar beklemem açıkçası. Yani 3.900-4.000 civarında gezebileceğini düşünüyorum şimdilik. Ama dediğim gibi PC verisi yumuşak, bir nebze yumuşak gelebilirse belki 4.000-4.200 ons aralığına tekrar dönebiliriz.
0: Evet, peki gümüş için ne dersiniz? Çünkü orada da malum rekorlarla başladığımız bir yıldı. Beklentiler de yüksekti. Tabii gümüşün çok fazla

0: endüstriyel tarafta kullanılması nedeniyle. Ama tabii gelinen noktada orada da son 7 ayın dip seviyelerine geldik. Sizce neyi söylüyor şu an bize görünüm?
1: Şimdi gümüş rekorlar kırarken dediğiniz gibi arz çok kısıtlıydı. Talep çok fazlaydı ve talebin artmaya devam edeceği beklentisi vardı. Bütün piyasalar gibi gümüş fiyatlaması da beklentiyi satın aldı. Çok aşırı oynaklık oldu. Belki aşırı seviyelere geldik. Bir daha o seviyelere gelmemiz belki bir yıl alacak, bilmiyorum. Belki daha uzun olabilir. Tamamen artık gümüşün bence gidişatı işte bu Merkez Bankası politikaları, büyüme verileri, ekonomik aktiviteyi ölçen PMI verileri, bunlara endeksli olacak. Yani teknik olarak gümüşün beli kırılmış gözüküyor. Yani 60-65 doların üzerine çıkmadan orada olumlu bir resim çizmek biraz zor. Bence böyle değerlendirilmeli. Ya da dönüş başladığında tamamen tüm piyasaları analiz edip öyle orada pozisyon almak gerekiyor. Altın daha korunaklı bir yer. Altın daha az volatil gümüşe göre. Ama ekonomiler ısınırsa, hızlanmaya başlarsa tekrar her şey, faiz adleri düşerse, düşecek gibi olursa ya da düşmesi beklenirse, gümüş altından daha hızlı olumlu hareket edebilir tabii.
0: Evet. Peki şimdi sizde nasıl şekilleniyor FED'e yönelik beklentiler? Şimdi bir faiz indirimi artışı bekleyen var, iki faiz artışı bekleyen var, üç diyen de oldu Bank of America'nın tespiti. Siz ne dersiniz? Şimdi tabii dediğiniz gibi veri odaklı gideceğim diyen bir FED, bugün de gözler malum PCE ve büyüme verisinde olacak.
1: Beni takip etmeyin, beni tahmin etmeyin de dedi Kim Morris. Yani tahmin edilmek de istemiyor. Ben evet, işimi yapayım, bırakın diyor. Ben hani bir artışın üstüne çıkabileceğini çok zannetmiyorum ama hani verilerde beklenenden hızlı bir soğuma olursa belki o da ötelenebilir. Hani Kasım seçimlerinden sonraya kalabilir belki. Sadece Aralık'ta bir tane belki göstermelik ya da işte piyasayı dengelemek için bir arttırım yapabilir. Bence yani Eylül fiyatlaması %50'lere ulaştı arttırması yönünde ama ben oraya kadar gelecek verilerin de değerlendirileceğini, ona göre durumun değişebileceğini düşünüyorum. 3 arttırım yapabileceği gibi bir öngörüm asla yok. Hani BOFA neye göre yaptı tabii saygı duyarız ama biraz da onun bu değerlendirmesi de hem dolar endeksinin kabarmasında hem işte emtiaların zayıflamasında bence biraz katalizör oldu. Orada da pozisyonlar sertleşti, davranışlar sertleşti.
0: Evet, peki şimdi tabii malum tartışmaların odağına yerleşen bir yapay zeka teması. Dün gelen beklenti üstü Omicron'un bilançosu şimdilik sanki talep tarafında hikaye güçlü gibi duruyor. Siz ne dersiniz?
1: Ya orası şimdilik güçlü gibi duruyor. Başka bilançolar da alacağız akabinde. Ama yine iş dönüp dolaşıp doların ne kadar güçlü olduğuna, faizlerin nerede durduğuna bakar. Yani nasıl bizde faiz adleri yükseldiğinde borsa zorlanıyorsa, yükseliş konusunda yukarı gidemiyorsa. Sonuçta Amerikan 10 yıllıkları, 30 yıllıkları veya daha kısa vadeli tahvilleri yukarıda kalmaya devam ettiği sürece bence hisse senedi piyasası üzerinde baskı yapacak. Eğer söylendiği gibi birden fazla faiz artırım yapacak olursa FED, zaten hani rally yapmış ve karlı olan pozisyonların daha hızlı eridiğini de görebiliriz. Orada da dikkatli olmak lazım. Bence orada oynaklık devam edecek ama işte FED ile ilgili politikalar yüzünden bence risk de taşıyor bir yandan, ciddi anlamda.
0: Evet. Peki şimdi tahvil tarafına ilişkin yorumunuzu da sorayım. Çünkü orada da şu anda 10 yıllıklarda 4.41'deyiz. Nasıl bir görünüm öngörüyorsunuz önümüzdeki dönem için?
1: Önce 4.30'lu seviyeler, daha sonra 4.25'in altı, yani 4.25 çok önemliydi daha önce zaten. 4.25'in altı bence artık olumluya dönüşün sinyalleri olabilir. Ama inatla 4.40'ın altına gelmiyor birkaç gündür. Hatta 4.50'lerdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam hafta başında. Tamamen işte FED ile ilgili beklentiler, bütün emtialar, borsalar da olduğu gibi buradaki tahvil fiyatlamasını da etkiliyor. Veri göreceğiz, bunları takip edeceğiz. Hani şimdiden öngörmek çok kolay değil ama 4.40'ın altına inmediği sürece de orada bir katılık oluşuyor. Dolar endeksi daha keza 101'in üzerinde. 100-101 seviyesinin altına bir türlü gelmiyor. Orada da 102-106 gibi riskli yerler var. Eğer işte FED teması sertleşirse tekrar dolar endeksinin 106'lı seviyelere doğru yaklaştığını görebiliriz. Bunu da zaten her tarafta iliklerimize kadar hissedeceğiz bence.
0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Cenk Bilgin. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Efendim, yatırım günlüğünü burada noktalayalım. Yarın yine buluşuyoruz A Para ekranlarında. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Rakıp katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Esir Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Acil. 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
4: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
5: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
3: Ha, iyi olmuş bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Tamam.
3: Kolay gelsin.
4: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
5: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri şirketleri değişken fon. Akbank ve tüm bankalarda.

0: Mısır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey,
2: jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr.

0: Saplısı'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Dün Micron Technologies'in bilançosu açıklandı. Böylelikle teknoloji hisseleri öncülüğünde borsalara alım geldiğini takip ettik. Micron hem son döneme ilişkin karının yanı sıra gelecek döneme ilişkinde beklentilerinde oldukça güçlü projeksiyonlar verdi. Dolayısıyla küresel tarafa yayılan da bir alım dalgasını aslında güçlü tarafta borsa üzerine yansımalarını takip ettik. Tabii son dönemde zaten bu sektörde AI rallisi yoruluyor mu diye bir soru işareti vardı. Aslında Micron bilançosu da bu soru işaretlerini büyük ölçüde dağıttı diyebiliriz. Hemen anlamak adına bir Amerikan borsalarına bakalım. S&P 500'e vadeli tarafta nasıl bir fiyatlama var diyelim. %1'e yakın endeks kontratları bugün özelinde fiyatlanıyor. Bir de Nasdaq endekse bakalım. Teknoloji endeksinde de nasıl bir fiyatlama var? %2'lik güçlü bir vadeli tarafta beklentiler şekilleniyor diyelim ve hemen aslında hikayenin merkezinde olan Micron'la başlayalım. Şirketin detayları ekranda görürken aslında biraz daha bilanço detaylarına bakmak istiyorum. Hem gelir tarafında hem de karlılık tarafında beklentileri aşan bir performans vardı. Tabii daha da önemlisi yönetim ve yapay zeka kaynaklı bellek talebinde de çok güçlü bir devam ettiğinin göstergesini verdi. Hem 16 stratejik müşteriye de toplam 22 milyar dolarlık uzun vadeli tedarik anlaşmaları yapıldığını da açıkladı dün Micron şirketi. Tabii bu detay bilanço kadar önemliydi çünkü müşteriler sadece çip satın almıyor. Gelecekteki üretim kapasitesinde şimdiden rezerve ediyor. Dolayısıyla da hikaye zaten bunu önceden fiyatlamıştı diyelim. Hemen bakalım ise performansı zaten bunun çok net bir şekilde görüyoruz. Son bir yılda %740'lık bir değer kazanımı varken bu yıl %255'lik yine 3 haneli primlere de imza atmış Micron hissesi. Hemen bilançonun ardından seans sonrası işlemlere baktığımızda da %15'lik bir açılışa da yükseliş tarafından işaret ediyor diyelim. Tabii Micron yönetimi sadece mevcut çeyreğe değil gelecek döneme ilişkinde güçlü göstergeler vermesi de bilanço sonrası zaten hisseleri de destekleyen en önemli değerlerden biri oldu. Dolayısıyla da yapay zeka altyapı harcamalarında henüz bir yavaşlama yok sinyalini piyasalara şu an için verdi diyebiliriz ki. Dolayısıyla da şu an yarı iletken sektörü için bu Micron bilançosu bir referans niteliği de taşıyor diyelim. Bunu anlamak için bir de Asya borsalarına bakalım. Şangay Endeksi bugünü nasıl tamamladı seansı? %0,2'lik yükselişle Asya borsalarında Şangay tarafına bir aslında kapanış gün seans özelinde takip ediyoruz diyelim. Ve hemen bakalım Güney Kore'nin yine büyük bir teknoloji hissesi olan Samsung diyelim. Yine şirketin faaliyet alanları ve hisse detayları ekranda görürken özellikle bilançonun ardından güçlü bir reaksiyon veren şirketlerden biri de Samsung oldu. Çünkü sadece akıllı telefon değil bir taraftan tüketici elektroniği de üreten bir şirket. Dolayısıyla da en büyük hafıza çipi de üreten şirketlerinden başında geliyor Samsung. Dolayısıyla da Micron'un açıkladığı bu güçlü talep görünümde doğal olarak Samsung'un sipariş görünümde de destekliyor. Hemen bakacağız ise performansına son bir yılı baz aldığımızda neredeyse 500'e yakın bir değer kazanımın yanı sıra bu yılda jeopolitik gerilimlerin nazaranda yine %200'lük yükselişlerini de korumaya devam etmiş. Bugünkü seans kapanışında da Samsung'da %5'lik de endekse bir katkıda Kospi tarafından da takip ettik diyelim. Dolayısıyla şirket son dönemde yapay zeka sunucularında HBM ürünlerinin daha agresif bir şekilde yatırım yaptığını da yine önceki fiyatlama lardan da aslında hikayeyi yatırımcılar tarafından fiyatlandığında görüyoruz diyelim. Bir de bakalım Güney Kore endeksinden bahsettik. Kospi tarafından nasıl bir fiyatlama vardı? %5,5'luk güçlü bir yükselişle bugünün seansını tamamladı Kospi endeksi diyelim ve yine endeksin en büyük ağırlık merkezlerinden biri olan SK Hynix'e bakalım. Aslında en dikkat çeken hisselerden birisiydi. Yine şirketin detaylarını ekranlarda görüyoruz ama aslında bu Micron bilanço sonrası detayları daha fazla ilişkin bilgilendirmelere baktım. Zaten HBM çiplerinde önemli bir dünya oyuncusundan bir tanesi. Nvidia başta olmak üzere de zaten büyük teknoloji şirketlerinde tedarik tarafında bellek çipi de üretiyor. Dolayısıyla hemen bilanço ardından bugünkü seans kapanışında yani gece işlemlerinde aslında seansında %350'lik yükselişi vardı bu yıl. %13'lük de bir seans kapanışı takip ettik diyelim. Peki Samsung'a göre neden daha güçlü bir yükseliş var SK Hynix'te? Zaten bir yılda %910'luk bir değer kazanımı var. Çünkü yatırımcılar yapay zeka tarafında altyapısının en kritik darboğazlarından birinin artık işlemci değil bellek olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla Nvidia ne kadar önemliyse bu belleği sağlayan bu tarz şirketlerde önemli bir hale geliyor. Dolayısıyla da zaten Bu Seykanyaks'ın Amerika tarafına ikincil halka arzı da şu an gündemde. ADR tarafında bir planlama var. Dolayısıyla da hisse performansının arkasındaki katalizörler olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla son günlerdeki bir yapay zeka rallisinin yorulduğuna yönelik işaretler artık Micron bilançosuyla beraber dağıldığını çok net bir şekilde hisse performanslarından da görüyoruz. Dolayısıyla da aslında bunların beklentisi fiyatlandı. Önümüzdeki günler tabii yapay zekan devam edip etmeyeceği bu rallinde önemli bir soru işareti olacak. Yine takipte kalacağız diyelim ve hisse atlasını burada da noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 30, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
1: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
2: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.

0: dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteler.

0: Elektriğiniz hiç kesilmesin. Tarlalarınız suya kavuşsun diye güneşi size getiriyoruz. Dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini Her Şeyi Konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları kruvaziyer ve denizcilik sektörü yöneticisi Ahmet Yazıcı ve uluslararası liderlik ve takım koçu Duygu Alptekin Gürsu. Her Şeyi Konuşalım cumartesi 17'de Ağbara'da.
1: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftanın 4. işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Türkiye'ye, NATO'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyorum. NATO zirvesine katılacağım. Erdoğan yakın dostum. Bu zirveye Erdoğan olmasaydı katılmazdım. Onun için geliyorum. İyi bir dostluğumuz, iyi bir iletişimimiz var. Türkiye'ye elimde hediye ile gelebilirim. F-35'leri getirebilirim yorumunda bulundu. Gözümüz Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleşecek NATO zirvesinde olacak. Dünyanın kalbi Ankara'da atacak 6-7 Temmuz'da. Bakalım başa baş görüşmelerde de, baş başa yapılacak görüşmelerde de hangi hususlar ön plana çıkacak? Zira öğleden sonra dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trump'la yine birebir bir görüşmenin olabileceğinin sinyalini vermişti. İki lider zirvede birebir ne konuşacak? Donald Trump ifade ettiği F-35'leri getirecek mi ve bu süre zarfı içerisinde bunun onayı gerçekleşecek mi? Takip edeceğiz. Bir yandan bu tarz gelişmeleri takip ediyoruz. Diğer yandan piyasalardaki fiyatlamalar önemli. Petrolde savaş öncesi seviyeye döndük. Altında da 7 ayın dip seviyesini takip ediyoruz. 4000 dolar seviyesinin altında ons altın var. Petrolde de 72-73 dolar seviyeleri Brent petrolde takip edilen seviyeler arasında yer alıyor. Bugün PCE verisi Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak. Kişisel tüketim harcamaları verisi önemli. Bakalım burada piyasa beklentileri dahilinde bir veri mi göreceğiz, yoksa beklentinin üzerinde bir rakam mı gelecek? Piyasanın yakından izleyeceği bir veri. Son olarak SpaceX'e bakacağız. Halka arzı sonrası birkaç gün yükseldi, sonra düşüş gösterdi. Halka arz fiyatının altına indi. Yaklaşık 70 dolar zirvesinden gerileme kaydetti. SpaceX, ABD borsaları başta olmak üzere global borsalarda baskının nedeni olarak, bir sebebi olarak da gösteriliyor. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz.

0: BIST endeksinde görünüm ne anlatıyor? Bakalım 14.397 gelinen nokta, gün içerisinde %1.5'leri bulan yükselişler görülmüştü. Günün en yüksek test edilen seviyesi 14.577 olarak kayıtlara geçiyor. Dar bant aralığı var. Günün en yüksek test edilen seviyesinden biraz daha aşağıda fiyatlamalar sürüyor. BIST 500 an itibariyle %0.37'lik yükseliş, 18.000'in üzerinde bir fiyat görüyoruz. 18.028 gelinen nokta, 18.212 günün en yüksek test edilen seviyesiydi. 18.028 ise en düşük görülen seviye olarak kayıtlara geçiyor. Ve sektörler, hangi sektörde nasıl bir görüntü var? Bankacılık endeksi düşüyor, gayrimenkul geri çekiliyor, turizm değer kaybı yaşıyor, sanayi artıda, teknolojide de %1.5'ları aşan yükseliş var an itibariyle. Dün teknoloji ve bilişimde %4'leri bulan değer kaybı gördük. Bugün teknolojide yükseliş var. Bilişimde düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Madencilikte de %0.76'lık yukarı yönlü hareket söz konusu. Fiyatta en fazla artan şirketler Tekfen Holding, Balsu Gıda. Balsu Gıda son 3 gündür ilk 5'te yer alıyor. Bugün de %3.86 yükseliş kaydediyor. Gübre Fabrika Aselsan, sıralama böyle. Aselsan'da %2.79'luk yükseliş var. Düşenler: Rally Yatırım Holding, Grain Türk, Katılım Evim, TAP, Hektaş. Fiyatı en fazla geri çekilen şirketler bu şekilde. Rally'de taban fiyatlama var. Grain Türk'te de %5.86'lık bir düşüşü görüyoruz. Bu arada Emlak Konut Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruyor. A Para'ya konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, girişimlerin finansman yönüyle desteklemeyi hedeflediklerini ifade etti.
1: Efendim hoş geldiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Gayrimenkul sektöründe nasıl bir görünüm var? Tabii ki gayrimenkul sektöründe faizlerin düşüşüne yönelik bir beklenti vardı. Ancak savaş sebebiyle faiz indirimleri ertelendi. Nedir şu an görünüm gayrimenkul sektöründe? Tabii bir taraftan maliyetler ne durumda? Satışlar nasıl?
2: Gayrimenkul sektöründe şu anda aslında durağan bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ilk elde yeni konut satışında özellikle faizlerin yüksek seyretmesi ve sizin de söylediğiniz gibi bugün savaş ortamının belirsizlikleri sebebiyle durağan bir görünüm var. Ancak önümüzdeki dönemde özellikle bu savaş ortamının inşallah ortadan kalkacağını umut ediyoruz. Ve faizlerin de ülkemize geri gelmesiyle beraber konuta olan yönelim hızlı bir şekilde artacaktır. Emlak Konut olarak da yaptığımız çalışmalarda aslında bu faiz düşüşüyle beraber fiyatları düzenleyici bir noktada tutacak çalışmaları güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Çok yoğun bir şekilde gelir paylaşımı ihalelerimiz devam ediyor. Bu yaptığımız ihalelerin proje geliştirme süreçleri, projelendirme, ruhsatlandırma süreçleri devam ediyor. Biz o güne güçlü bir hazırlık yapıyoruz.
1: Girişim sermayesi yatırım fonunu hayata geçireceğiz demiştiniz. Bunun detaylarını almak isterim sizden.
2: Özellikle anahtar fikirler zirvesinin ilkini yaptığımız geçen seneden bu geçen bir yıllık süreçte hem üniversitelerle hem teknoparklarla hem teknoloji merkezleriyle hem de yatırımcılarla çok yoğun görüşmelerimiz oldu. Bu süreçte özellikle yatırımcıyı girişimciyle buluşturacak en önemli enstrümanlardan bir tanesi girişim sermayesi yatırım fonları. Biz geçtiğimiz dönemde 11 adet girişimle aslında süreçlerimize dahil ederek sözleşmeleri imzaladık ve şu anda hizmet almaya devam ediyoruz. Ama bir yandan da yatırımları güçlü bir şekilde yapabilmek adına titiz bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra bu girişimlere destek olabilmek adına GSF üzerinden yapıyor olacağız. GSF'mizin girişim sermayesi yatırım fonunun SPK nezdinde başvuruları yapıldı. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah izinleri aldıktan sonra zaten detaylarını kamuoyuyla paylaşıyor olacağız.
0: Piyasalardaki son fiyatlamayı konuşacağız. Bizlere BUS Portföy Genel Müdür Yardımcısı Serdar Orman eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Uğur Bey.
0: Dün düşüş vardı, bugün sınırlı yükseliş görüyoruz. Bazı şirketlerde yükselişin boyutu %5'i aşıyor. Açılışta daha iyi bir görüntü vardı ama sınırlı bir yükselişe döndü BIST 100'deki görüntü. Nasıl okumak gerekir? Bu alımlar niye kuvvetlenemiyor? Niye yatay bir görüntüye döndü endeks?
3: Dediğiniz gibi aslında sabah erken saatlerde yurt dışındaki veri akışının da olumlu veri akışının etkisiyle yurt dışı piyasalara paralel daha kuvvetli bir açılışla güne başladık. Şu anda yine pozitif bölgedeyiz ama biraz zayıfladı piyasadaki iştah. Aslında bu Trump'ın açıklamalarında bahsettiniz. F-35 ve Kaan motorları ile ilgili yaptığı açıklamalar. Dün akşam biliyorsunuz Micron'un finansal sonuçları geldi. 3 aylık gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 4 kat artış gösterdi. Bir de en hızlı faaliyetlerin en güçlü büyüme alanı olarak dikkat çeken veri merkezi alanı. Burada da 7 kattan fazla bir artış var. Bu teknoloji sektöründe global olarak son günlerde yaşadığımız satış sürecini aslında sona erdirdi. O yüzden piyasalar biraz olumlu bir momentumla güne başladı küresel olarak. Petrol fiyatları da aslında destek veriyor. 73 doların altında seyrediyor Brent petrol şu dakikalarda. Bunlar hayli olumlu gelişmeler. Dün satıcılı bir seyir vardı. Başı yani endeksteki ağırlığı yüksek olan ve Aselsan ve Bimaş puansal negatif katkı anlamında bu iki şirket çekiyordu. Dün tabii savunma sanayi sektörüne ilişkin yurt dışında da önemli bir gelişme oldu. Almanya'da şu ana kadar 2.3 milyar euro harcanmış bir fırkateyn programı iptal edildi. Dolayısıyla bunun iptal edilmesi Rheinmetall hisselerine, savunma sanayinde öncü bir şirket Almanya'da, olumsuz yansıdı. %13 kadar dün fiyatında negatif bir geri çekilme gördük Rheinmetall'in. Bu da Avrupa savunma sanayisiyle beraber bir de işte barış konusunda ABD ile İran arasındaki sürecin olumluya doğru gidiyor olması. Bütün bunlar etkili oldu. Biz de Aselsan'da da dünkü endekste ağırlığı %10 üzerinde biliyorsunuz. Ciddi bir geri çekilme oldu. Bugün bu Trump'ın açıklamalarıyla beraber bir miktar dünkü hızlı geri çekilme sonrası bugün de ters yönde bir hareket görüyoruz. Aslında endekse en fazla katkı veren yukarı yönlü olarak gördüğümüz bugün de dünkü negatif seyirin aksine Aselsan'la BİM oluyor endekse katkı anlamında. Yani şu anda sabaha göre biraz daha zayıflamasının sebebi belki işte bugün öğleden sonra açıklanacak çekirdek PCE verileri. Bu daha öncekine göre biraz daha tabii piyasa tarafından yakından takip ediliyor. Aylıkta %0.3, yıllıkta da %3.4 bir artış beklentisi var. Bu verilerle paralel olup olmayacağı, belki beklentilerden daha iyi enflasyona çok fazla olumsuz yönde bir veri anlamında bir açıklama olmazsa belki piyasada şu anda bekleme modu biraz daha olumluya dönebilir. Özellikle bankacılık hisselerindeki belki geri çekilmeyi de bu tedirginliğe bağlayabiliriz. Aslında yani orta vadede Haziran ayı enflasyon verisi önemli olacak. Orada da 0.85 ile %1 arasında beklentiler şekilleniyor. Ben de %1'in altında bir enflasyon gelebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla faizlerde bir geri çekilmeyle beraber endeksin yapısında da bugüne kadar geri çekilme döneminde öncü olmuş holdingler, bankalar gibi şirketlerin biraz daha ön plana çıkıp yükseliş yönünde daha olumlu katkılar vermesini beklediğimiz bir dönem olacak diye düşünüyorum. Şu anda biraz bu veri tedirginlikle bekleniyor. Acaba işte bu enflasyon yönündeki kaygılar artacak mı, artmayacak mı? İşte İngiltere'de biliyorsunuz önümüzdeki döneme ilişkin faiz artırım beklentileri orada da kuvvetlendi İngiltere Merkez Bankası'ndan da. Dolayısıyla yani şu anda bu yüksek faiz ortamının devam edip etmeyeceği ve merkez bankalarının ne aksiyon alacağı bu konuda enflasyon konusunda en önemli piyasaları etkileyecek veri akışı bu olacak. Yani dediğim gibi başka aslında bu tedirginliği bağlayabileceğimiz bir şey yok. Dünkü konuştuğumuz MSCI ile ilgili tartışmalar var ama o da yani Kasım'a kadar bir süre belli. Piyasanın malumu olan bir şey zaten bu bilgide. Dolayısıyla yani bu yatay bekleme süreci 14.000'in biraz üstündeki o boşluk olan seviye 14.100 ile 15.000'in biraz üstü 15.200 arasındaki dar bantta piyasa önümüzdeki verileri aslında izlemeyi tercih ediyor diyebiliriz.
0: Serdar Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizlere GCM Yatırım Ekonomisi Evren Kırıkoğlu eşlik edecek. Merhaba. Hoş geldiniz yayına.
4: Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz, sağ olun. Son dönemde enflasyona dair beklentiler biraz daha müsbet bir hal aldı. Burada petrol fiyatlarının hızla geri çekilmesi etkili oluyor. Londra'daki iş insanlarıyla buluşmasında Fatih Karahan da buna temas ediyor. Garanti BBVA Genel Müdürü Apara'ya konuştu. %1 civarında Haziran ve Temmuz'da enflasyon beklentisinin olduğunu ifade etti. Piyasada da %1'in altında bir enflasyon öngörüsü var Haziran ayına ilişkin. Nasıl bir görüntü takip edeceğiz? Siz bu beklentileri nasıl buluyorsunuz? Katılır mısınız?
4: Evet, katılıyorum. Benim de kendi beklentim Haziran ve Temmuz aylarında %1'in altında kalması yönünde. Zaten tarihsel olarak ortalamalara bakıldığında hem enerji maliyetlerinin geri çekilmesi, enerji zamlarının gene yaz aylarına denk gelmemesi ve gıda fiyatlarında mevsimsel etkilerle bu yaz ayları düşük enflasyon açıklanan aylardır. Üstüne bir de giyim sezonunun, yani giyim fiyatlarındaki zam sezonunun ilkbahar ve sonbahara denk gelmesi sebebiyle temel mal grubu da giyim etkisinde genel olarak gevşediği aylardır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman hem işte mevsimsel kendi olağan doğal sebepleriyle hem de konjonktürel gelişmelerle, yani işte petrol fiyatındaki gerilemeler, biraz savaşın gidişatına dair algıların iyileşmesi, fiyatlama davranışlarında talepte süre gelen zayıflamanın gecikmeli olarak devreye giriyor olması gibi faktörler. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda bu dönem önümüzdeki işte birkaç ay enflasyon geçmiş temposunun altında biraz hız kaybederek ilerleyecek gibi duruyor. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler de petrol fiyatlarındaki gerileme ve diğer bu ham madde fiyatlarına, diğer emtia, yani savaştan etkilenen diğer emtia fiyatlarına yansıdığı ölçüde aşağı yönlü beklentileri destekleyecektir diye düşünüyorum. Bir de Türkiye'de çok geriden gelen, yani enflasyonla mücadele işte hem faizler, para politikası, hem işte makro ihtiyati tedbirler ve

0: işte kredi büyüme kısıtları gibi değişkenler üzerinden uzun süredir bu enflasyon mücadelesi yürütülüyor ama başarı biraz gecikti. Yani geriden gelen özellikle işte kira gibi işte diğer hizmet işte eğitim vesaire gibi geçmişe endeksli hizmet fiyatlarındaki katılıktan dolayı biraz gecikmeli geriden gelen bir tempo ile iyileşiyor. Savaşta tabii ki hepsinin üzerine tuz biber oldu. Bu sene Mart ayında 2026 yılının maalesef enflasyon mücadelesine biraz geri patinaj yapmamıza sebep olan bir faktör oldu. Şimdi bunların hepsinin devreden çıkmasıyla üstüne bir de bu gecikmeli geriden gelen gecikmeli etkilerin artık yavaş yavaş daha hissedilecek olmasıyla önümüzdeki dönemde ben hani böyle yeni bir sürpriz çıkmazsa savaş ve bunun gibi benzeri bir yeni bir sürpriz çıkmazsa enflasyonda artık kalındığı yerden yani %30'lardan %20'ye doğru 2027 yılında ilerleneceğini düşünüyorum. Bu sene maalesef geride kaldı. Yani kayıp bir sene oldu 2026 bu anlamda. Yılı 30-31 civarında bir enflasyon kapatacağız gibi duruyor mevcut tempoda ama 2027 yılında biraz daha iyimser olmak için sebeplerimiz var.
1: Haziran ve Temmuz'da birin altını görsek dahi 30-31'leri mi görürüz sene sonu?
0: Birin altını görsek evet yani 30 civarı tam hatta mevcut tempoyla sene sonuna kadar yürüttüğünüz zaman Temmuz ayında geride kaldıktan sonra zaten 5 ay kalıyor geriye. Yaklaşık %30 yani 30'un çok sınırı bir miktar altında kalabilir ama 29'un da altını ben açıkçası o anlamda beklemem. Eylül-Ekim'le beraber geriden gelen zayıflığa istinaden giyim fiyatlarının mevsimsel ortalamanın üzerinde açıklanabileceğini değerlendiriyorum. Ekonomi yavaşlıyor evet o daha çok dayanıklı tüketim mallarına sirayet eder. Oradaki fiyatlamaya sirayet eder ama dayanıklı tüketim malları zaten çok düşük ilerliyor. Yani %20'nin altında sadece o sepetin kendi enflasyonu. Dolayısıyla orada çok fazla gerilecek alan yok. Yani biz bu enflasyon mücadelesini yürüteceksek eğer iki kanaldan kısa vadede büyük istifade edebiliriz. Birincisi enerji fiyatları ve enerjiyle ilgili diğer düzenlenmiş fiyatlar yani işte vergi uyarlamaları gibi. Orada savaşın bitip petrol ve enerji fiyatlarının düşmesi bizim lehimize. Ama Nisan ayında gerçekleşen elektrik ve doğalgaz zamları maalesef bu yılın geri kalanına olumsuz sirayet ediyor. Diğer konuda hizmet fiyatları yani hizmet fiyatlarıyla ilgili orada da beklentiler ve fiyatlama davranışları kanalı ön planda. Orada ben iyileşme bekliyorum ama yani bu seneyi böyle 29'un çok altına çekmeye yetecek kadar maalesef süre kalmadı önümüzde. Ama 2027 yılında özellikle ilk yarısında yani yeni bir ek sürpriz oluşmazsa o zaman orada bayağı bir bu işin meyvelerini toplamaya başlayabileceğimizi düşünüyorum.
1: Faiz indirimi görür müyüz bu sene peki?
0: Bu sene şöyle şu an zaten Merkez Bankası gecelik faiz koridoru içerisinde üst banttan piyasayı fonluyor. Yani politika faizi %37 olmasına rağmen haftalık repo yani politika faizini teşkil eden kanaldan piyasa fonlaması gerçekleşmiyor. Gecelik üst banttan yani %40 faizle şu an piyasa fonlanıyor. Dolayısıyla hiç faizlerde değişiklik olmasa bile fonlama yapısını aşağı çekerek gecelik yerine bir haftalık 37 faizle piyasayı fonlamaya başlayarak mevcut koridor içerisinde maliyetleri ve dolayısıyla piyasa faizlerini bir miktar gevşetebilir. Zaten herhangi bir faiz adımı atılmadan önce bu adım atılacaktır. Yani koridor içerisinde normalleşme biraz daha haftalık politika faizinden piyasayı fonlama adımı önce atılacaktır ki biz ondan sonra faiz seviyesinin de aşağı çekildiğini izleyelim. Bu da Temmuz ayında gerçekleşeceğini sanmıyorum. Bu ay içerisinde gelen yani bu işte son dönemde gelen savaş başından bu yana geri gelen mesajlar biraz daha temkinli duruşu vurguluyor. Bir de tabii enflasyonda yukarı yönlü sürprizler izledik. Şimdi bu ay ve önümüzdeki ay iyi gelecek evet ama geride kalan 4 ay işte gıda fiyatları ve diğer faktörler olmak üzere yukarı yönlü sürprizler oluştu. Dolayısıyla önce Temmuz ayından sonra yani ay ortasında yani Temmuz toplantısından sonra yavaş yavaş fonlamanın gevşetildiğini büyük ihtimal izleriz. Ondan sonra Aralık ayında yani Aralık toplantısında politika faizinde bir indirim söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Yani enflasyon gerçekten yılı tam 30 seviyesine 30 belki çok sınırlı bir miktar altı 29.7 vesaire gibi bir yerde kapatacak olursa Aralık ayında yani bunun anlaşılmasıyla beraber Aralık ayında fonlamanın gerilemesi de fonlamanın da yani politika faizinden sağlanma süreci tamamlandıktan sonra politika faizinde bir indirim Aralık ayında söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
1: Petroldeki geri çekilmeyi nasıl buluyorsunuz? Hızla geriledi Brent petrol ve ham petrol. Ham petrol 70 doların altında, Brent petrol 73 dolar seviyesinde %1 eksikte. Ham petrolde de %1 aşan bir düşüş var. Bu kadar hızlı geri çekilmesi öngörülmüyordu sanki. 80 ila 90 dolar aralığında biraz dengeleneceğine ilişkin beklentiler vardı ama savaş öncesi seviyeleri de artık yakaladık. Aynı hızla devam eder mi düşüş?
0: Sanmıyorum. Biraz fazla yani savaşın bittiği haberi hem biraz fazla fazla fiyatlandı. Yani hak ettiğinden fazla fiyatlandı. İkincisi haber de çok temiz bir haber değil. Yani orada evet görüşmeler sürüyor. Hürmüz Boğazı açılmaya başlandı. Gemi geçişleri var ama yani teknik sebeplerle orada işte hala mayınlar mesela Boğaz boyunca toplanması gerekiyor. 80 adet mayından bahsediliyor. İşte yaklaşık bir aydan uzun bir süre bunların toplanması sürecek. Dolayısıyla gemi trafiği tam eski haline dönemeyecek gibi anlaşılıyor. Birinci konu bu. İkinci konu zaten arz talep dengesi de bence şu anki bu fiyatı karşılamıyor. Yani savaş başlamadan önce işte $65 seviyesindeydi. Savaş başladı. İşte 120 uzarsa bu işte savaş süreci $120 ile $150 arası bir yere oturabilir diye endişe edildiğini gördük. Oraya oturmadı çünkü küresel stoklar bu sefer devralındı. Bütün işte kurumlar, yüzen stoklar, stratejik rezervler, ülke rezervleri hepsi devreye alındı. Piyasanın bu ihtiyacını karşıladı. O sayede petrol fiyatlarının sınırlı yükselebildiğini gördük. Yani bu evet fiyatları en savaşın en hararetli olduğu dönemde daha da fazla yükselmesi engelledi ama şimdi savaş bittikten sonra da o stokların yerine geri konması lazım. Çünkü dünyaya bu çok iyi bir ders oldu. Bir daha bu kadar fazla hani petrol tedariğinin sıkıntıya girdiği, aksadığı bir noktada bir daha böyle bir petrol fiyat şoku kimse yaşamak istemeyecektir. O yüzden büyük ihtimalle geçmişe kıyasla daha yüksek stok tutma ihtiyacı hasıl olacaktır. O durumda bizim işte son 3 ayda tüm küresel eriyen stoklar yerine geri konacağı için, konması gerekeceği için şu an bundan sonra küresel talep zayıf kalsa bile petrol talebi yani o petrol biriktirme talebi büyük ihtimal fiyatlara destek olacaktır. Bence bu düşüş hem sahadaki durumu oradaki belirsizlikleri dikkate aldığımızda hem de stokların yerine geri konma ihtiyacını dikkate aldığımızda biraz abartı duruyor. Yani biraz çok sert düştü. Aynı tempoda devam edemez diye düşünüyorum. Yani $70 altında kalıcı olması benim açımdan çok şaşırtıcı olur. Buralardan yani şu an $73 görüyorum ekranda Brent için. Bu seviyelerden düşük 70'lerden yukarı doğru bir önümüzdeki günlerde haftalarda tepki vermesi benim açımdan şaşırtıcı olmaz.
1: Bu dönemde asıl konu altındaki fiyat. $4000'in altına indi. Yatırımcı çok merak ediyor. Ons altın 7 ayın evet. En düşük seviyesinde. Biraz daha geri çekilir mi? Niye geri çekildi? Neden yükselmişti de demek lazım aslında. Bu kadar yükselmesini gerektiren bir husus var mıydı ons altın için? Şu sıralarda da $3980 bandında.
0: Evet. Yani yükseldiği dönem dünyada hem işte küresel enflasyon endişeleriyle hem piyasalardaki oynaklık özellikle finansal istikrara dair ABD odaklı olarak ki hala devam ediyor bunlar. Yapay zeka yatırımlarının diğer sektörlerde yaratacağı kaygılar, bu yatırımların kaldıraçlı fonlarla finanse edilmiş olması itibariyle o fonların karlılığına ilişkin kaygılar, borsalarda olası bir çıkış senaryosunda portföy işte risk yönetimi ve çeşitlendirme maksadıyla devreye giren alımlar ve dünyada daha önce hiç yani tarihsel olarak, geleneksel olarak altın biriktirme kültürü olmayan toplumlarda bile perakende kesimin yani bireysel kesimin altın talebinin arttığını izledik. Yani geçmiş yılda 2025'teki özellikle rallide bu faktörler çok ön plana çıkmıştı. Bunlara ek olarak kurumsal alımlarda ki bizim işte başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi küresel merkez bankalarının alımları da bu fiyatın yükselmesinde etkili olmuştu. Şimdi 2026 yılında bu sene savaşla birlikte ons altın fiyatının düşüşü sadece ve sadece bizim Merkez Bankası'nın satışları kaynaklı gerçekleşti. Savaş sonrası rezerv yönetim politikası kapsamında Türkiye'nin de o dönem işte hem petrol fiyatındaki yükseliş hem sermaye akımlarındaki oynaklık sebebiyle döviz ihtiyacını hem doğrudan satışlar hem swap yoluyla yani altına karşı döviz swap kanalıyla bu altın rezervin devreye alındığını gördük. Küresel fiyatlar yani İran savaşı başlayıp jeopolitik belirsizlikten normalde altın fiyatını desteklemesi gerekmesine rağmen altın fiyatının düşmesi bizim Merkez Bankamızın satışları sebebiyle yani tüm küresel fiyatın düşmesi bu sebeple gerçekleşti. Şimdi bu gözle baktığımız zaman savaş hani geride kalıyor ve bu sermaye akımlarına ilişkin oynaklıklar da kaygılar da geride kalıyor. O zaman herhalde Merkez Bankası önümüzdeki dönemde yeniden rezerv çeşitlemesi ve altın birikimin orada hazır fiyatla düşmüşken burada bir fırsat görerek biriktirme kararı alması durumunda fiyatın ben yukarı yönlü dengelenmesini beklerim. Bu birinci konu. İkinci konu diğer saydığım faktörler hala devrede. Yani bireysel, küresel bireysel talep özellikle Türkiye ve Hindistan gibi geleneksel olarak altın biriktirme kültürü olmayan toplumlarda da artık altının popülerliğinin artmaya başlamasıyla beraber bence bu tarafta destek olabilir. Yani bu seviyeler bana cazip geliyor açıkçası. Yani altın pozisyonu olan altın biriktiren tasarrufçular için endişe yarattığını anlıyorum, kabul ediyorum, evet. Ama uzun vadeli bakıldığında bence bu seviyeler uzun vadeli ortalamalarda cazip olarak, yani ileriden bugüne baktığımızda cazip olarak görülecek seviyeler olabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi siz altın rezervini arttıran merkez bankalarına da değindiniz. 2025 yılından bu yana en fazla rezervini arttıran ülkelerin başında Polonya ve Çin geliyor. Yüksek seviyelerden merkez bankaları maliyetlendi. Bizim merkez bankamızın toplam rezervlerinin yaklaşık 100 milyar doları kadar da altından oluşuyor. O zaman merkez bankalarının aksiyonları bu düşüşler sonrası nasıl olur, değişir mi? Netice itibariyle altın yükselince rezervlerde doğal olarak bir yükseliş görüyorduk. Şimdi düşünce de tam aksi bir görüntü olacaktır.
0: Evet. Kesinlikle. Yani bizim merkez bankamızın etkinliğini size şöyle örnek vereyim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, savaş başladı Mart ayında. Çin Merkez Bankası alım yaparken biz satıyorduk. Aynı haftalara denk geldiği şeyde, yani Çin Merkez Bankası'nın yaptığı alımları tonaj olarak bizim yaptığımız satışlarla mukayese ederseniz bizim bariz baskın şeye geliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası burada küresel fiyatı belirlemekte çok etkin. Eğer ki bu tarz kritik dönemlerde böyle büyük montanlı alımlar veya satımlar yapıyorsa. Bu tabii veriler geriden geliyor. Yani bir hafta gecikmeli görüyoruz detay veriyi ama yani haftalık vaziyeti. Bu haftada mesela Merkez Bankası, bizim Merkez Bankamız yine benzer bir işlem yapıyor olabilir. Tabii detaylarını bilmiyoruz arka planını ama bu merkez bankalarının özel son derece belirleyici özet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da küresel ölçekte bayağı bu anlamda belirleyici. Çin ve Polonya gibi ülkelerden bahsettiniz. Onlar da elbette yani şeyi muhasebesel olarak bakınca neticede dövizi dolar bazında, küresel piyasalarda dolar bazında fiyatlanıyor. Ons altın fiyatının düşmesi onların rezervlerine elbette olumsuz yansır. Ama hani orada merkez bankaları çok da böyle hani fiyata bakarak bireysel yatırımcı gibi işte kar etme amacıyla işte dipten alayım tepeden satayım işte buradan bir kar edeyim vesaire gibi bir yaklaşımda, böyle bir zihniyetle değil, daha çok rezerv çeşitlendirmesi, biraz daha uzun vadeli stratejik hedefler ve oradaki o sağladığı esneklik, yani likidite esnekliği gibi kaygıları, konuları dikkate alarak bu rezerv yönetimlerini yaparlar. Bunun üstüne bir de satış ve alış zamanlamasını doğru ayarlarsa elbette kar oluşabilir. Mesela bizim alımlar çok daha düşük fiyatlardan gerçekleşip tam en zirvede, yani 5500 dolar ons seviyesinden Mart ayında savaşın en işte hararetlendiği ve sermaye akımlarının, Türkiye'ye dönük sermaye akımlarının oynaklık sergileyeceğinden endişe edildiği dönemde bizim Merkez Bankası tepeten onu da satabildi. Yani piyasaya da doğru zamanladı o anlamda baktığımızda. Önümüzdeki dönemde ben bu fiyatın düşmesiyle beraber, bu fiyat etkisinde devreye girmesiyle, ana amaç olmasa da fiyat konusunda devreye girmesiyle yine bankaların alıma döneceğini düşünüyorum. Biraz konjonktürel olarak bu dönemde, bu haftalarda özellikle doların değerlenmesi, yani dolar endeksinin değer kazanması ve küresel dolar talebinin arttığı günlerdeyiz. Bu da elbette ons altın fiyatlarına olumsuz yansıyor ama bu yani konjonktür olduğu için ben uzun vadede yine altının cazibesini koruyacağını ve ons fiyatın döviz bazında orta uzun vadede yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum.
1: Uzun vadede mutlaka getiri sunuyordur yatırımcısına ama daha önceki senelere baktığımızda hızlı yükselişler sonrası bekleyen bir altın performansı görüyoruz. Mesela 1980'in başında da benzer bir görüntü olmuş. Yanı sıra 2011'de 1920 dolar seviyesini gören ons altın 2015 yılında 1045 dolara düşmüş. Bu yaklaşık zirvesinden %45 aşağıda anlamını taşıyor. Ve o dönemde 2011 yılında zirveden maliyetlenen yatırımcı başa baş noktaya 9 yıl aradan sonra gelmiş. 14 yıl aradan sonra da yaklaşık %40 dolar bazlı değer kazancı elde etmiş. Şayet oradaki pozisyonunda kaldıysa. Yani biz 2 yıldır altında yükseliş gördük. Benzer bir görüntü bu bahsettiğim süreçlerle alakalı günümüzde de yaşanabilir mi? Çünkü o bahsettiğim dönemde de FED'e dair faiz artışları gündeme geldi. Diğer yandan güçlü dolar kompozisyonu masadaydı. Bugün bakıyoruz dolarda da 13 ayın zirvesini görüyoruz. Ve FED'e dair de 3 faiz artışı FED Watch'ta var. Beklentisi var daha doğrusu. Bu anlamda yatırımcı nasıl hareket etmeli? Yukarıdan maliyetlenen bir süre başa baş noktayı yakalamak adına bekleyebilir mi?
0: Ya dedikleriniz doğru. O dönemlerdeki piyasa oynaklığının da nispeten çok düşük olduğunu, dolayısıyla bir yükseliş yerini düzeltmeyi bıraktığında onun daha uzun süre kalıcı olduğunu hatırlamamız lazım. Şimdi tüm küresel piyasalardaki tüm varlık

0: hareket gerçekleşiyor. Tüm dünyada bu finansal oynaklık ve fiyatlamalardaki, borsa fiyatlamalarındaki oynaklık zaten genel olarak, yapısal olarak artmış durumda. Covid de bunun içinde, finansal piyasaların tabana yayılması da bunun içinde, getirilerin makul bulmaması, küresel enflasyon riskleri de bunun içinde. Pek çok faktör, işte jeopolitik belirsizlikler, yapay zeka devriminin gelmesi gibi pek çok faktör bunun içerisinde. Dolayısıyla bir işin o boyutu var. Eskiden fiyat düştükten sonra toparlanması 5 sene 10 sene sürüyorsa, şimdi belki 1-2 sene içerisinde ters bir oynaklıkla yükselme ihtimali artıyor. Bu birinci konu. İkinci konu, bunu enflasyona oranla bakmamız lazım. Şu an evet altın fiyatı taze rekor kırıyor ama dolar enflasyonuyla ve hatta gerçek dolar enflasyonuyla. Çünkü Amerika'da da aynı tartışma var. Açıklanan enflasyon gerçek maliyetleri, yaşama maliyetlerini ne kadar yansıtıyor diye bakıldığında. Ve hatta varlık enflasyonuyla. Çünkü altın da neticede bir varlık, birikim varlığı. Onu diğer varlık fiyatlarındaki diğer varlık, yani işte atıyorum konut vesaire gibi varlık enflasyonuyla mukayese ettiğimizde, altının bugün sergilediği taze zirvelerin aslında enflasyon uyarlaması yapıldığı zaman geçmişte kadar yüksek olmadığını da anlayabiliriz. Yani bunların hepsini üst üste koyduğumuzda bu faktörleri, hem işte oynaklık primi arttığı için, hem enflasyona kıyasla daha da yüksek bir seviye tırnak içinde hak etmesi gerekebileceği için, hem de bir de son olarak şuna değinmek istiyorum, faiz görünümü Amerika'da, yani bu yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un göreve gelmesi akabinde sanki ilk toplantısı çok fazla Fed işte faiz arttırmaya meyilli, faiz arttırmaya kapı araladı gibi piyasa tarafından algılandı. Genel dolar endeksindeki değerlenme de bununla alakalı ama Fed Başkanı'nın ben böyle bir mesaj verdiğini açıkçası düşünmüyorum. Sadece kendi yeni yazdığı açıklama metninde bile yapay zekanın üretkenlik artışına, verimlilik artışına değinmesi bile enflasyon baskılarının yapısal olarak önümüzdeki dönemde aşağı döneceğini sinyalliyor. Şimdi savaş bitti. Yapısal işte verimlilik artışına değiniyor. Başkan Trump zaten faiz artışı istemiyor. Yani önümüzdeki aylarda Fed'in faiz arttırmayacağı yeniden idrak edilip fiyatlanacak olursa, o bile hepsi bir arada altın fiyatını yukarı yönlü destekleyebilir diye düşünüyorum. Özellikle ben kötümser değilim altın tarafında.
1: Evren Bey, bir haftada Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5.1 milyar dolar arttı. Toplam rezervler 157.2 milyar dolara çıktı. Önceki hafta 152.1 milyar dolardı. 5 milyar doların üzerinde bir artış var. Toplam rezervlerdeki gelinen noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Aslında konuştuğumuz konunun üzerine gelmesi de iyi oldu. Çünkü altın fiyatlarının düştüğü bir noktada toplam rezervlerin arttığını görüyoruz. Siz orada Merkez Bankası'nın rezerv politikasında dönemsel olarak tercihlerine de çünkü temas etmiştiniz.
0: Evet. İki faktör var. Ben brüt ve kullanılabilir net, kullanılabilir likit rezerv üzerinden rezerv haline getirmeyi seviyorum. Yani piyasada işte swap hariç net rezerv falan takip edenler de var. Çok beğenmiyorum o yaklaşımı. Brüt olarak baktığınız zaman da iki faktör, işte sizin dediğiniz gibi, birincisi altın fiyatı önemli, yani altın ons fiyatı rezervleri değerlendiriyor veya düşüyor. İkincisi döviz miktarı, yani nakit kullanılabilir döviz miktarı. Geçen hafta, yani bu şimdi bu hafta yükseliyoruz, geçen hafta zaten yaklaşık 4 milyar dolar civarında düşüş izlenmişti. Bu yabancı işte dış yükümlülük ödemelerinde bazen işte yenilemede vade kayabiliyor. Sermaye akımı da tabii, şimdi verinin detayını görmüyorum, haftalık veriyi şu an göremiyorum ama böyle haftadan haftaya büyük oynaklıkların izlendiği dönemlerde sonradan ters düzeltmeler olabiliyor. Şimdi geçen haftaki çok şey bir düşüştü, yani tuhaf, ilginç bir düşüştü. Çünkü pozisyon olarak da Merkez Bankası'nın çok fazla bozulmadığını, yani rezerv pozisyonunun bozulmadığını görürken tahminimizden daha fazla rezervin düştüğünü izlemiştik. Şimdi o büyük ihtimalle bir miktar düzeltmesi var. İkincisi, altın fiyatının düşmesine rağmen bunun artıyor olması sisteme ek giriş olduğunu da düşündürüyor. Yani brüt rezerv açısından konuya baktığımızda. Yani benim bir rezerv açısından bir endişem yok. Yani kullanılabilir rezervler yeterli. Üstüne bir de şimdi bunu altını da dahil ettiğimiz için, altında devreye alındığı için rezerv yeterlik anlamında bir kaygı taşımıyorum.
1: GCM Yatırım Ekonomisi Evren Kırıkoğlu bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Teşekkürler, yayınlar.
1: Sağ olun, teşekkürler. Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. Yabancının geçtiğimiz hafta hisse aldığını görüyoruz. Son gelen son dakikaları birazdan değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncesinde kısa bir aramız var.

Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor anne.
7: Seni koydu.
6: Hasan, uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.

0: Yeşil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldım. Serden devam ediyoruz. Son dakika olarak Yabancı'nın liste performansı ve tahvil performansı geldi. Geçen hafta ikisinde de alıma geçti yabancı yatırımcı ve rezervlerde de bir miktar artış var. Bu başlıkları ve piyasa fiyatlamalarını konuşacağız. OYAK Yatırım Ekonomisti Alper Topkaya ile birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Önce rezervleri sorayım. Bir miktar yükseliş var. Son hafta verilerinde 5.1 milyar dolarlık artış ve toplam rezervlerde 157.2 milyar dolara gelindi. Nasıl okumak gerekir bu son hafta verilerini?
2: Evet, geçtiğimiz hafta aslında tam barış anlaşmasının düştüğü hafta olduğu için o barışın etkisini geçtiğimiz haftaki rezervlerde daha net bir şekilde gördük. Brüt rezervlerde bir 5 milyar dolarlık artış var dediğiniz gibi. Ama bu artışın aslında nedeni altın fiyatlarındaki artış değil, tamamen Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta aldığı, piyasadan aldığı dövizden kaynaklanıyor. Tabii burada swap rakamlarını göremiyoruz ama muhtemelen geçtiğimiz hafta önemli bir swap girişi, yani TL carry pozisyonu alan bir yatırımcı olduğunu, yatırımcılar, yabancı yatırımcılar olduğunu tahmin ediyoruz. Hisse senedi tarafında önemli bir giriş var. 400 milyon dolardan bir miktar fazla gördüğüm kadarıyla. Orada da geçtiğimiz 5 haftada 1.6 milyar dolarlık bir çıkış vardı hisse senedi piyasasında ve 5 hafta kümülatif olarak her hafta çıkış yaptığını görmüştük yabancıların. Şimdi bu haftayla beraber, yani geride kalan 19 Haziran haftasıyla beraber tekrardan alıma döndüklerini görüyoruz. Barışın tamamen aslında tesis edilmesi gibi, hani en azından görüşmeler ve niyet o yönde. Hürmüz'ün açılmasıyla beraber tekrardan

0: hisse senedi tarafında bir miktar talep olduğunu görüyoruz. Dips tarafında aslında son zamanlarda yine bir giriş vardı. O girişin devam ettiğini de görmekteyiz. Muhtemelen yani bu politikalar devam edecek ve barış ortamı devam ederse Dips tarafındaki para girişinin ben devam etmesini beklerim. Şu andaki tahvil faizlerini düşünecek olursak işte 2 yıllıklar şu anda %40'ın üzerinde, 10 yıllıklar %33'ler seviyesinde. Bunlar aslında oldukça cazip seviyeler. Zaten enflasyonun kendisinin %32'ler seviyesinde olduğunu ve önümüzdeki dönemde savaşın bitmesiyle yönünü de aşağı çevirdiğini düşünecek olursak şu anda aslında tahvil tarafında önemli bir fırsat olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yabancılar da buna bence teveccüh edecektir.
1: Hazır yabancının hisse performansı demişken bir BIST 100'de işlem gören şirketlerin görüntüsünü bakalım, ekrana getirelim. Bugün %1,5 civarında yükseliş vardı günün ilk yarısında. Akabinde sınırlı hareketler görmeye başladık. Şu an içinde de BIST 100'de işlem gören şirketlerin oransal dağılımına baktığımızda %50'sinden fazla düşüş gösteren var. Ral Yatırım Holding %10 eksi. Grain Türk %5,82 değer kaybı yaşıyor. Hektaş %4,93 düşüş gösterirken Tekfen Holding, Bağsu Gübre Fabrika destek faktöründe ise yükseliş var. Aselsan'da bugün yükseliş %2,24 seviyesinde. 19.000 puan seviyeleri, 20.000 puan seviyeleri bazı kurumlar tarafından sene sonu için endeks adına telaffuz ediliyor. Ama zirvesinden hala %5 civarında geride. Senenin devamında bir potansiyel var mı hisse senedi piyasasında?
0: Şimdi endeks üzerine konuşmak aslında zorlaştı. Endeksin içinde özellikle bazı ağırlığı da giderek artan bazı fonlar üzerinden ponzileşmiş yapılar var açıkçası ve bunlar da endekste önemli ağırlığa da kavuştuğu için ki bu konuda aslında SPK 2 hafta önce önemli bir adım attı ama her hisseyi de etkilemedi açıkçası. Bununla beraber tabii bu değeri hak eden Aselsan gibi ağırlığı yüksek olan hisseler de var. İşte bu yükselmiş ağırlıklar endeksin performansında çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden de bu ponzileşmiş yapıların devamı olup olmayacağı veya işte Aselsan'ın yükselen trendine diğer endeksin katılıp katılmayacağı aslında endeksin performansını belirleyecek temel unsurlar olacak gibi gözüküyor. Hani biraz makro açıdan baktığımız zaman Merkez Bankası sanki faiz indirimine son çeyrekte başlayacak gibi gözüküyor. O yüzden de sanki yaz aylarında birazcık daha sakin işte piyasa ağzıyla testleri piyasası bir endeks performansı olduktan sonra sanki yılın son çeyreğinde daha iyi bir endeks performansı olabilir. Dediğiniz 20.000 seviyeleri tabii biraz iddialı diyebiliriz. Yani birazcık aslında seçim ekonomisine girip girmeyeceğimize bağlı. Merkez Bankası'nın ne kadar hızlı faiz indirip indirmeyeceğine bağlı. Şu anki bizim tahminlerimiz içerisinde Merkez Bankası'nın çok da fazla hızlı bir faiz indirimi yapmayacağı var. O yüzden 20.000 seviyesi çok kolay olacak gibi gözükmüyor bu sene. Yeni bir pozitif makro tarafta bir gelişme olmadığı sürece.
1: Biraz altına da bakalım. Yatırımcı altın merak ediyor. 4.000 dolar seviyesinin altında ons altın. Daha düşer mi sorusu fazlaca geliyor. 5.600 dolardan 4.000 doların altına inen bir ons altın. Ne beklersiniz?
0: Ya altın üzerinde net bir şekilde buradan döner veya buradan tekrar yukarı yükselir veya aşağı iner demek çok kolay değil. Yani burada biliyorsunuz geçtiğimiz senenin ortalarında 3.000 dolardayken 5.600'e geldi. Şimdi bunun da bir düzeltmesini olduğunu görüyoruz ve bu düzeltmenin devam edip etmeyeceğini bilmek çok kolay değil. Ama mevcut konjektür üzerinden konuşacak olursak aslında bu altın niye yükseldi? Bence temel nedeni Fed Başkanı'nın yeni gelecek olan, o dönem için yeni gelecek olan Fed Başkanı'nın Trump'ın sözü dinleyeceği ve gelir gelmez hızlı bir şekilde faiz indireceği beklentisi vardı. Fakat burada hem Kevin Warsh'un gelmesi hem de savaşın çıkıp enflasyonist etkilerin görülmesi nedeniyle bir parça Fed'in faiz indirimi bırakın hatta faiz artırımına doğru gidebileceği yönünde beklentiler doğdu piyasada. Her ne kadar biz bir faiz artırımı beklemesek de kısa vadede Fed'den piyasadaki beklentilerin en azından bu şekilde şekillenmiş olması altın üzerinde baskının olduğunu bize gösteriyor. O yüzden de hani bir sonraki FED toplantısına kadar güçlü dolar teması devam edecek ve değerli metallerde veya işte global taraftaki aslında ki tüm dolarla değerlenen varlıklarda veya euro dolar paritesinde sanki bu baskılı seyir devam edecek gibi gözüküyor. En azından bir sonraki FED toplantısına kadar o da 29 Temmuz'da.
1: Gram altını da ekrana getirelim. 6000 TL'nin altına

0: gram altında. Bir de altın espri var. Yani bir dönem altın espri ile gram altın arasındaki o ilişki tamamen kopmuştu. Hı hı. İnanılmaz bir noktaya gitmişti. Şimdi daha makul seviyelere altın esprinin de geldiğini görüyoruz. Gram altın 5948 TL. Burada da yarım puanlık bir düşüş var. Bu hafta boyunca şöyle bir bakış açısı altın sorularımı da getirmeye çalıştım. Daha önceki yıllara baktığımızda zirveden maliyetlenen yatırımcılar uzun süre başa baş noktaya gelememiş.
1: Çok doğru.
0: Tabii ki o dönemlerin konjektürü, siyasi gelişmeleri, ekonomik gelişmeleri, piyasa noktasında gelişmeler farklıydı ama günümüzde de bu tarz bir nokta olabilir mi? Yani 5600 dolardan ya da 8100 TL gram altın maliyeti olan bir yatırımcı bir süre burada başa baş noktaya gelmekte zorlanabilir mi?
1: Olabilir, olabilir. Çünkü o zamanki beklentiler, dediğim gibi, FED hızlı bir şekilde faiz indirecek beklentisi varken şimdi çok farklı bir dünyadan bahsediyoruz. En azından şu anki 3 aylık, 6 aylık horizonda baktığımız zaman sanki FED kolay kolay faiz indirmeyecek gibi. Ama o dönemde baktığımız zaman dolar haricindeki tüm varlıklara doğru bir hücum vardı. Yani burada altın, gümüş, endüstriyel metaller olsun, işte borsalar olsun, hepsine dair bir yönleniş vardı. O yüzden de burada altının zirveden alan yatırımcı bir süre daha sanki reel bazda para kaybının devam edeceğini görebiliriz. Çünkü iyi bir örnek verdiniz. 2011'de biliyorsunuz altın fiyatları zirve gördükten sonra yaklaşık 8-9 sene aslında altın fiyatları dolar bazında daha aşağıda fiyatlandı. O yüzden bir şeyin, bir enstrümanın sürekli yukarı doğru yükselmesi gibi bir şey aslında finansal piyasalarda sürekli olan bir şey değil. Veya altının tarihsel yapısına baktığım zaman her sene yükselmediğini görüyoruz. Yani bazı senelerde düşüş gösterdiğini de görüyoruz. O yüzden her yıl yükselecek veya her ay yükselecek gibi beklentinin olmasında çok da doğru olmadığını düşünüyoruz. Hani en azından kısa vadede bizim gördüğümüz konjektörde birazcık daha altın tarafında daha sakin, yataya bağlayan bir seyir olacak gibi gözüküyor şu an için.
0: Olaya belki şuradan da bakmak lazım. Çünkü yerli yatırımcı şunu da söylüyor. Ya öyle diyorsunuz da gram altın işte atıyorum 600 liradan 6000 TL'ye, 8000 TL'ye gitti. O dönemde kurda ciddi hareketler Doğru. görmüştük. Bu ekonomi koşullarında, bu ekonomi programı kapsamında herhalde kurda çok büyük hareketler beklenmiyor.
1: Doğru.
0: Son iki yılda da enflasyonun altında hareketler gördük. Reel bir değerlenme söz konusu değil gibi. Öngörüler Doğru. arasında en azından bu var.
1: Doğru.
0: Yani bunu da hesaba katarak düşündüğümüzde gram altında da öyle eskisi gibi çok hızlı hareket edeceği bir koridor yok gibi sanki.
1: Evet, doğru bir noktaya temas ettiniz. Yani dolar TL'nin performansı gram altının bir bacağı, diğer bacağı da ons altın dolar bazında ne yapıyor? Diğer bacağı da o. Ons altını zaten değerlendirdik. Dolar TL tarafında da şu anda kontrollü bir kur politikası var. Biliyorsunuz aylık bazda değer kaybı bu TL'nin dolara karşı %1,5'lar civarında. TL faizlere baktığımız zaman en azından Merkez Bankası'nın şu andaki fonlaması %40'lar civarında. Bunu bileşiğine alsanız %49'lara tekabül ediyor. Tabii bunun üzerinden bir stopaj ödüyorsunuz ama hani hala şu andaki TL faizlere baktığımız zaman aslında altına göre sanki daha cazipmiş gibi gözüküyor. Veya tahvil tarafına baktığımız zaman yine altına göre daha cazip bir ortam sunuyor. Tabii bu çok da değişken bir dünyanın içerisindeyiz. Hani Kevin Warsh'un yarın tekrardan bir ağız değiştirip hızlı bir şekilde faiz indirmeyeceğine dair bir garantisi de yok bu işin. Ama en azından şu anki konjonktürde baktığımız zaman dolar TL tarafında hızlı bir hareket beklemiyoruz. Altın tarafında yataya bağlayan bir hareket olacak gibi gözüküyor.
0: Petrolü de konuşalım.
1: Tabii.
0: Hızla gerileyen bir petrol piyasası var. Öngörülerden de daha hızlı geriledi sanki.
1: Doğru.
0: Bu küresel ekonomide enflasyon yükünü biraz hafifletir mi? Çünkü maliyet kanallı bir enflasyon görmeye başlamıştık. Nasıl etkiler?
1: Merkez bankaları çok mutlu olmuştur açıkçası. Biz aslında savaştan önce baktığımız zaman 2026 yılında çok ciddi bir petrol bolluğu olacağı tahmin ediliyordu. Dünya Bankası tahminlerine baktığımız zaman yaklaşık talebe göre 4 milyon varilden fazla günlük bazda bir arz fazlası oluşacağı tahmin ediliyordu. Ama sonrasında işte bu Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber, çıkan savaşla beraber petrol fiyatlarında ciddi bir yükseliş gördük ve bu dönemde ciddi bir stok erimesi de oldu. Tüm ülkelerin rezervlerinde ve ticari tarafta da aslında stokların eridiğini gördük. Normalde savaşın bitmesiyle beraber petrol fiyatlarında bir düşüş beklenmiyordu. beklerdik ama bu kadar hızlı olmasını açıkçası biz de beklemiyorduk. O yüzden de petrol fiyatlarının buralarda birazcık daha yataya bağlaması söz konusu olabilir. Belki son çeyreğe doğru tekrardan 60 dolarlara doğru yönünü aşağıya çevirebilir gibi düşünüyoruz ama hani barış da istediyse eğer tamamen ve Hürmüz Boğazı da tamamen açık olacaksa petrol fiyatları buralarda sanki yaz aylarında kalır gibi gözüküyor. Böyle bir görünüm altında tabii Merkez Bankası'nın eli rahatlayacaktır. Merkez Bankası'nın söylemleri de değişecektir ve en azından birkaç aylık, önümüzdeki birkaç aylık dönemde enflasyon tarafında da manşet enflasyonu, enerji enflasyonu sayesinde bir parça aşağı gelebileceğini göreceğiz diye düşünüyoruz biz. Global tarafta Türkiye tarafında da benzer bir şey olacak. Yani enflasyon hızlı bir şekilde aşağı inmeyecek ama ciddi bir baz etkisiyle beraber görece yumuşak Haziran, Temmuz, Ağustos ayları enflasyonu görebileceğiz gibi gözüküyor.
2: Bakalım hem bu fiyatlar nereye doğru gidecek hem de enflasyonda gelinen nokta ne anlatacak. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Sağ olun. Alper Topkaya, OYAK Yatırım Ekonomisi bizlere eşlik etti ve böylece süremizin de sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi günler diliyoruz.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 30, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.

açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.

0: Sır Küpü.
1: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
0: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
0: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
0: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
1: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
1: Misal. Doğru yanıtı bildi.
0: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Apara'da.

0: Günler efendim, 25 Haziran Perşembe günü, saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette farklı alanlarda konuklarımız olacak ve Türkiye ekonomisinde, dünya ekonomisinde neler oluyor bitiyor, bunların fotoğraflarını çekmeye çalışacağız. Bakalım şu an itibariyle hangi gündem maddeleri öne çıkıyor, hızlıca bir göz atalım. Merkez Bankası rezervleri 157.2 milyar dolara yükseldi. Toplam rezervler bir önceki haftaya göre %3.4'lük bir artış göstermiş oldu. Yabancı yatırımcı geçen hafta 466 milyon dolar hisse, 340 milyon dolar tahvil aldı. Böylece hissede 5 haftalık satışın ardından alıma döndüğünü gördük. Tahvilde de 2 haftadır alım tarafında olduğunu söyleyelim yabancı yatırımcının. Bu arada kur korumalı TL mevduat hesaplarında da 249 milyon liraya gerilemeyi gördük ki geçen hafta 279 milyon liraydı. Katılım bankacılığında birleşme sektörü güçlendirir. Bu değerlendirme Fitch'ten geldi. Fitch bir analiz yayınladı ve Türkiye'de 3 kamu katılım bankasının planlanan birleşmesinin sektörün ölçeğini ve rekabet gücünü artırabileceğini açıkladı. Kuruluş bu adımın başarıyla tamamlanması halinde yabancı sermaye girişini destekleyebileceğini değerlendirdi. Bu arada petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere geriledi. Az sonra detaylı bir şekilde de bakacağız. Amerika ile İran arasındaki barış görüşmelerinin ilerlemesiyle birlikte savaş öncesi seviyelere dönen bir petrol fiyatı var. Altın fiyatları da bu arada 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bunu da az sonra bakacağız. Irak OPEC'ten ayrılıyor mu? Bugünün önemli sorularından birisi bu. Irak petrol üretim kotasında kayda değer artış sağlanmaması halinde OPEC üyeliği dahil tüm seçenekleri değerlendirebileceği mesajını verdi. Irak Petrol Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama var. Üst düzey bir yetkili, İran savaşı nedeniyle petrol ihracatında yaşanan sert düşüşün ülkeyi mali krize karşı karşıya bıraktığını belirtti. Ve Irak'ın OPEC'ten ayrılmayı değerlendirdiğine yönelik haberler hükümetin resmi tutumunu yansıtmıyor ifadelerine de yer verdi. Bu arada piyasalar Amerikan PCE'yi bekliyor. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın faiz patikasını çizerken birinci referans kabul ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi. Bugün saat 15.30'da açıklanacak. Bakalım beklentinin beklenti çerçevesinde gelecek mi? Aylık %0.3, yıllık %3.4'lük artış bekleniyor PCE'de. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var? Hızlıca göz atalım. BIST yüzde %0.3'lük düşüş var. 14.284 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. BIST Banka'da %3'e yaklaşan kayıp var. BIST Sanayi'de yatay negatif seyir var. BIST Turizm'de kayıplar %1.3 seviyesinde. BIST Spor'da %1'e yakın prim var. Keza BIST Teknoloji'de de %1'in üzerinde prim olduğunu söyleyelim. BIST Gayrimenkul'de ise %1'in üzerinde düşüş var. BIST Sigorta'da, BIST Kimya'da, BIST İnşaat'ta, BIST Madencilik'te yatay negatif seyir devam ediyor. BIST Bilişim'de kayıplar %1.2'yi bulmuş durumda. BIST Gıda'da ise %1'in üzerinde prim olduğunu söyleyelim. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere bakalım. Balsu Gıda, Tekfen Holding, Destek Finans, Coca-Cola İçecek ve Gübre Fabrika olarak sıralanıyor. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise Ral Yatırım, Grain Türk, Hektaş, Borusan Boru ve Kiler Holding olarak sıralama ekranlarınızda. Altın ons fiyatına baktığımız zaman %0.4'lük düşüş var. 3.982 dolardan işlem görüyor şu anda. 4.000 doların altında işlem görmeye başladı. Dün de bir ara düşmüştü. Bugün 3.966 dolara kadar düştüğünü söyleyelim. Petrolde de yine düşüş devam ediyor. Amerikan tipi ham petrol 70 doların altına indi. Brent petrolde de 73 doların hemen üzerinde bir fiyatlamayı takip ediyoruz şu an itibariyle. Evet, tabii tüm bu tablonun içerisinde dün Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik önemli açıklamaları vardı. Özellikle NATO zirvesine Erdoğan için katılıyorum dedi Trump ve Türkiye'yi çok mutlu edecek bir adım atabileceği mesajını verdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik savunma sanayi mesajları Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde hem diplomatik hem de ekonomik cephede güçlü yankı uyandırdı. Trump'ın Türkiye'yi çok mutlu edecek bir adım atabileceğini söylemesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye jet motoru satışını ilerletme kararı piyasalarda yeni bir fiyatlama dönemini tetikledi.
2: Halkbank davasında da aynı durumu konuşmuştuk. Sonuçta siyasi tarafta da pozitif bir okuma yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz demiştik. Aslında devamı niteliğinde ve de ilişkilerin aslında iyi gittiğinin ve iyi yönetildiğinin teyidi niteliğinde bir haber. Pozitif yansıması olacaktı.
1: Kaynaklara göre 700 milyon dolara aşan jet motoru paketi Türkiye'nin Milli Savaş Uçağı Kaan projesinde kullanılacak. Bu gelişme savunma sanayinde üretim zincirinin hızlanacağı ve ihracat kapasitesinin güçleneceği beklentisini artırdı. Trump'ın son açıklamalarında Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda kapıyı tamamen kapatmadığı görülüyor. Beyaz Saray temasları ve NATO zirvesi öncesi değerlendirmelerde F-35 satışının yeniden gündeme gelebileceği beklentisi hakim oldu. Ancak F-35 programına ilişkin açıklamalar henüz somut bir satış kararına dönüşmüş değil. Bu nedenle piyasa fiyatlaması ağırlıklı olarak Kaan ve motor tedarik süreci üzerinden şekilleniyor. Borsa İstanbul'da özellikle savunma sanayi hisseleri haber akışıyla birlikte yatırımcı radarına girdi. Analistler Kaan projesine ilişkin motor tedarik sürecinin netleşmesinin orta vadede şirketlerin gelir beklentilerini yukarı çekebileceğine dikkat çekiyor. Jeopolitik risklerde olası yumuşama ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye hattında yeniden açılan savunma diyaloğu yabancı yatırımcı ilgisini destekleyen ana unsur olarak değerlendiriliyor. Trump'ın son açıklaması Borsa İstanbul'da savunma sanayi hisseleri için yeni bir beklenti hikayesi yazabilecek potansiyele sahip. Ancak bu hikayenin kalıcılığı siyasi ve teknik sürecin ilerleyişine bağlı olacak.
0: Efendim piyasaları konuşacağız. Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz konuğumuz olacak. Mert Bey hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk Özlem.
0: Şimdi Mert Bey, tabii konuşacağımız o kadar çok konu var ki piyasalar oldukça hareketli. Yani sizin istediğiniz taraf çok hareketli olmayabilir ama genel olarak hareketli. Şimdi özellikle tabii dün Trump'ın açıklamaları önemliydi. NATO zirvesi konu ama burada F-35 mesajı da verdi. Zaten bir süredir Cumhurbaşkanı'na yönelik sevgisini ifade ediyor ama yani NATO'ya özellikle bu yüzden geldiğini ki NATO zirvelerine bundan sonra katılmayacağını da açıklamıştı. Ve Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum dedi. Yine jet motoru ve F-35 satışı konusunda çok mutlu edecek bir şey yapacağım dedi ki Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bununla ilgili çalıştıklarını söyledi. Ve daha pek çok şey. Bu tablo acaba özellikle 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO zirvesiyle birlikte Amerika'dan gelecek mesajlar piyasaları nasıl etkiler?
3: Açıkçası pek etkileyeceğini düşünmüyorum. Şundan dolayı son dönemlerde zaten yani Trump'ın ikinci kez başkan olmasından sonra Türkiye-Amerika arasındaki ilişkilerdeki bir yakınlaşma, iyileşme, karşılıklı verilen mesajlar o ilk dönemde yaşanan sorunların geride bırakılmış olması nedeniyle zaten bu ve buna benzer pozitif adımların, pozitif mesajların gelebileceğine ilişkin beklentiyi güçlü kılıyordu. Hani genelde hep şöyle olur piyasaya hani biraz mesleki tecrübeyle söyleyeyim. Hani Amerikan başkanından Türkiye lehine bir olumlu mesaj geldiğinde piyasanın bunu olumlu karşılaması gergin bir ortamda tansiyonun düşmesine yönelik mesajlar olarak algılanır ve öyle değerlendirilir geçmiş dönemde. Ama dediğim gibi bugün itibariyle bakıldığında son yılların belki de en iyi noktasında Türkiye-Amerikan ilişkileri. O nedenle elbette ki Trump'ın da NATO zirvesine katılacak olması Türkiye ile ilgili söylediği şeyler son derece önemli ama geçmiş dönemden gelen hani heybemize o pozitif mesajları alarak geldiğimiz için bu açıklamanın çok fiyatlama üzerinde bir pozitif etkisi olacağını düşünmüyorum. Bu mesajların ve atılan adımların bundan sonraki finansal sistem açısından bir takım belki orta uzun vadeli bir kazanımı olabilir Türkiye açısından. Onu yaşayarak göreceğiz. Yoksa sadece dünkü mesajların piyasa fiyatlaması üzerine bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Çok da öyle olmaz zaten bugün itibariyle.
0: Yabancı yatırımcının ilgisi açısından bir teşvik olabilir mi? Böyle bir karar.
3: Yani olabilir orası. Çünkü şöyle netice itibariyle biz biraz alışığız. hani o mesajların gitmesi, gelmesi pozitif anlamda olumlu olarak karşılandı ama netice itibariyle yabancı yatırımcı biraz daha hani atılan adımı, yani söylemi değil eylemi görmek istiyor. Elbette ki burada çok önemli bir konu F-35 konusu. Türkiye-Amerika arasındaki en büyük sorunlardan birine sebebiyet vermiş bir konu aslında bu Rusya S-400 hikayeleriyle birlikte ortaya çıkan. Şimdi bu adımın atılmış olması yabancı yatırımcı nezdinde bir şey yapabilir. Pozitif etki yapabilir. Orada tabii yani öyle bir türlü o senkron tutturulamıyor ki, Türkiye'nin lehine gelişmeler olduğunda mutlaka dünyada kötü bir şeyler oluyor. İşte biz bir türlü korunaklı alanda kalamıyoruz. Ümit ediyorum artık bu türbülans hali, çünkü dışarıda da yani bütün riskli varlıklarda bir satış var son dönemlerde. Hani bu şeyle birlikte, NATO toplantısıyla birlikte inşallah bir milat olur. Hem işte savaşın tansiyonu biraz iyiden iyiye sönmüş gibi gözüküyor. Petrol fiyatları buranın en önemli göstergesi. Hem de diğer tarafta biraz da varlık sınıflarında artık o denge noktası neresiyse bir denge oluşur. Onun sonrasında bir miktar ortaya çıkacak yol haritasında ben yabancının tekrar bir ilgi gösterme ihtimalinin son derece yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani neredeyse İEM'lere baktığımızda, gelişmekte olan ülkelere baktığımızda çok ciddi manada negatif ayrıştık. Yani şeyi yok. Tarihimizdeki en yüksek iskonto oranına geldik. Bunun bir yerde bir dengelenmesi, o makasın bir kapanması lazım. Orada da biraz gerek dış konjonktürün, jeopolitik risklerin, gerekse içerideki gündem başlıkların bir miktar piyasaya alan açması gerekiyor tabii.
0: Peki biraz da borsaya bakalım mı?
3: Bakalım.
0: Bakıyoruz zaten öyle bir anlamaya çalışıyoruz ama çok da aslında anlamakta da biraz zorluk çektiğimiz günler bence.
3: Siz, yani sadece günlerden söz ediyorsanız bir sorun yok.
0: Evet, biraz yıllar oldu. Evet. Ama şöyle bir tablo da var. Şimdi evet bir savaş oldu. Evet beklentiler hani yılbaşındaki beklentilerden geriye düşmüş oldu borsada. Ama şimdi hani daha olumluya giden bir hava var. Ve fakat borsa bunu yeterince fiyatlıyor mu? Ve ayrıca şunu da sormak isterim. Özellikle endeks tarafında. Şimdi BIST 100 endeksi bizim için aslında referans olabilecek endeks. Ama son zamanlarda görüyoruz ki böyle hani farklı sektörlerin, farklı şirketlerin endeksten ayrıştığı ve aslında yani bazılarının çok hızlı ilerlediği, BIST 100'ün böyle biraz gösterge olmaktan uzaklaştığı maalesef bir tablo var gibi görünüyor. Bu fotoğrafı nasıl okuyorsunuz?
3: Aslında biz bu konuyu sizle bundan birkaç ayın önce konuşmuştuk. O zaman şimdi bugünlerde biraz daha yüksek sesle dile getiriliyor. Bundan da memnunum. En azından bir fikri olarak bir tartışmakta fayda var. Bir kere net olarak şunu söyleyebilirim. Evet, BIST 100 endeksi bir gösterge olma özelliğini neredeyse kaybetmiş durumda. Baktığınızda işte geçtiğimiz günlerde TL bazlı bir rekora gidildi. 15.200 oldu. Ama sokağa çıkıp yatırımcı, milyonlarca yatırımcı var bu ülkede. Sorduğunuzda o insanların herhalde %95'i, %98'i portföyünde öyle bir getiriyi görmediğini söyleyecek. Çünkü gelinen noktada herhalde 5-6 hisse senedi diyebiliriz buna. Farklı sektörlerden. Endeksin lokomotifi oldular. Bu bazen düşüşü engelleyen bir unsur oldu. Özellikle savaş döneminde işte TÜPRAŞ, ASELSAN diye bakabilirsiniz buna. Bazı dönemlerde de endeksin çok hızlı geri gelmesine sebebiyet verdi. Çünkü ağırlıklar çok fazla oldu. Yani dün baktığınızda yanlış hatırlamıyorsam çok ciddi bir satış. İşte ASELSAN'da endeksi oldukça aşağı doğru baskılamış. Onun için bu matematiğin, bu formülasyonun, bu ağırlık dağılımının bence bir kez daha gözden geçirmesinde fayda var. Ki uyarılar da gelmeye başladı. İşin burası bence bu noktada. Şöyle, evet savaş herhalde bitti dense çok abartılı olmaz. Umarım da öyle olur. Yine bir ateşkes süreci var ama netice itibariyle bu işin en büyük parametresi ya da göstergesi içinde bulunduğumuz günlerde petrol fiyatları. İşte yaklaşık 100 doların üstünden bir anda 70 dolarlara kadar gelmiş petrol fiyatı gördük. Bu bir kere hem dünya için hem Türkiye için son derece pozitif. Çünkü enflasyon üzerindeki baskının bir miktar azalmasına sebebiyet verebilecek bir şey ama hani bu ateşkes sürecinde ne yaşanır ne yaşanmaz onu çok kestirmek mümkün değil. Ben bizdeki baskının ya da yatırımcı tedirginliğinin bir miktar iç siyasetten kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası. Yani her hafta sonuna doğru gelindiğinde çarşambadan başlayan acaba hafta sonu bir gelişme olur mu? Pazartesi kötü bir piyasaya başlar mıyız? Endişesi tekrar yatırımcının aklına girdi. Tabii burada faizlerin yüksekliği de bir şey, faktör. Çünkü yani çarşamba sat, cuma paranı al, 3 gün risksiz getiriden yararlan. Çünkü yatırımcıda şöyle bir rahatlık oluştu. Yani zaten kaçan bir şey yok. Yani çarşamba satıyoruz, döner pazartesi yerine koyarız. Ya da nasıl olsa bir gün benim verdiğim fiyata, benim sattığım fiyata, hatta onun altına gelir rahatlığı. İnsanları bu konuda

0: daha rahat hareket etmeye onlara şey yaptı, bir alan tanıdı ve haklı da çıkıyorlar şu an itibariyle. Ben piyasanın önündeki bugün itibariyle yani savaşın bittiğine yönelik ya da en azından tekrar fiyatlamayı terse çevirebilecek, bozacak bir gelişme olmadığı sürece piyasanın önündeki önemli belirsizliğin iç siyaset olduğunu düşünüyorum. Yani siyasetin gölgesi çok uzun yıllar sonra bence Türkiye'de piyasaların üstüne bir miktar çöktü. Bunun hafifletilmesi ya da yatırımcının bu baskının hafiflediğine ilişkin bir güvenin tesis edilmesi lazım. O da içinde bulunduğumuz dönemde sanki biraz zaman alacak gibi. Tabii bir taraftan da tüm bu yaşananlar belki de hesapta olmayan ya da konuşulmayan bir tarihte bir seçim sürecini beraberinde getirebilir mi gibi bir soru işareti de var yatırımcıların kafasında. Onun için aslına bakarsanız hangi finansal ürüne bakarsanız bakın yatırımcının kafası son derece karışık olduğu gözüküyor. Yani büyük işte altın konuşacaksak başka bir durum var orada. İşte borsa tarafında ama borsa yatırımcısının şöyle bir sorun var. Çok uzun süredir bir getiri elde edemedi. Bakıldığında hala işte ben geçen gün hesapladım. Yani 1 Temmuz'u referans alsanız yaklaşık %17'lik bir getiri çıkıyor. Risksiz getiri de yani yıl ortasından yıl sonuna kadar. Onu koyduğunuzda bile hani oralara ulaşılabilir ama hani onun üstüne bir endeksi, onun üstüne bir getiriyi bulmanız için endeksin en az 20 bine gitmesi lazım. Savaş ortamı ister istemez siz benden daha fazla diyalog içindesiniz. Her sektörde sorun var. Her iş kolunda sorun var. İkinci çeyrek bilançoları daha zayıf gelecek. Hani bir ucuzluk hikayesi var ama bu da sadece bunu satmaya yetecek bir hikaye değil. Çünkü Türkiye yıllardır ucuz. Onun için bir miktar hani ya yatırım iklimini ya yatırımcı psikolojisini düzeltecek somut adımlara ihtiyaç var. Ümit ediyorum onları bekliyoruz. Ama çok uzun bir süre oldu borsa yatırımcısı açısından o kesin.
1: Evet. Ama yani hiç kimse de kazanmadı diyemeyiz. Borsada bazıları da inanılmaz kazandı bazı hisselerde.
0: Esas sorun zaten orada. Yani o performansın elbette yani iyi yönetilen fonlar vardır, performansı kötü olan vardır, doğru sektörü hisse senedi seçmiş yatırımcı vardır, seçememiş yatırımcı vardır ama bunun genelinin endeksi temsil etmesi lazım. Yani endeks kadar ya da endeksin bir miktar üstü, endeksten kopuk getirilerin olduğu bir yerde ya da endeksin çok altında kalmış getiriler olduğu yerde böyle neredeyse sistemin bir kitlenme noktasına geldiğinde görüyorsunuz. Çünkü Türk yatırımcısı şöyle bir özelliği de vardır. Yani zararına mal satmaz. Stop loss kullanmaz. Öyle olduğu için de ki bu yatırımcıların büyük bir kısmı aynı zamanda kredili pozisyon taşıyan yani her akşam evine gittiğinde ciddi yüksek bir faizle kredi ödeyen yatırımcılar. O nedenle yani ben şunu düşünüyorum hatta gözlemliyorum da aldığı fiyata geldiğinde satmaya razı pek çok yatırımcı var. Örneğin bir senedir tutuyor yatırımcı. Hani o bir sene içinde o hisse senedini almayıp da bankada mevduat yapmış olsa, para piyasası fonu almış olsa çok ciddi ve risksiz getiriler elde edebilecekken ondan bile vazgeçmiş. Aldığım fiyata gelsin satayım diyen, hatta bu sürenin daha da uzadığı, hatta bu pozisyonu krediyle taşımış pek çok yatırımcı var. Onun için istatistiklerden baktığınızla ilgili yani çok iyi performanslar gösteren hisse senetleri var mı? Var. Fonlar var mı? Var. Ama geneli temsil ediyor mu kısmı? Net biçimde hayır. Ve piyasanın doğal akışında elbette getiri farklılıkları olacaktır. Elbette yatırımcı teveccühü de olacaktır iyi performansa. Ama makasın çok fazla açılması, benchmark'tan, göstergeden çok fazla açılması da herkes için bence, sadece yatırımcı için değil, denetleyici, düzenleyici kurullar için de dikkat çekici bir unsur olması gerekir.
1: Şimdi bütün bu tablonun içerisinde bir de güvenli liman diye güvenilen altın vardı ki.
0: Eski güvenli liman
1: diyoruz. Eski güvenli liman. Altın şimdi 7 ayın en düşük seviyesinde. Bir grafiği getirelim lütfen. Son bir yıllık 4000 doların altında şu anda evet. Fiyatlanıyor. Yani 6000'ler 8000'ler falan diye böyle giderken beklentiler şimdi bir anda 4000 doların altında.
0: Özlem Hanım söyleyeceğim. Bizi izleyen yatırımcıların arkadaşları çok hoşuna gitmeyebilir ama Türk yatırımcısının bir klasik özelliği vardır. Geneli temsil ettiğini söyleyebilirim bunu. Fiyat yukarı gidiyorken hiç düşmeyecekmiş gibi düşünülür. Ya da fiyat aşağı geldiğinde hiç yukarı kafasını çevirmeyecekmiş gibi düşünülür. Yani hiçbir finansal varlık dünyanın hiçbir yerinde sonsuza kadar düşmez ve sonsuza kadar çıkmaz. Şimdi bu hikayeyi biraz geriye sarmak lazım. Bir kere şunu söyleyeyim. Çok büyük bir ezber bozuldu. Yani o güvenli liman ezberi, işte jeopolitik risklerin olduğu dönemlerde

0: savaşın olduğu dönemde, hele içinde Amerika'nın olduğu bir savaşın olduğu dönemde, ortaya çıkan savaşın bir enflasyon yarattığı, çünkü aynı zamanda enflasyon ortamda da yatırımcı tercihlerin altına doğru şey yaptığını, meylettiğini görürüz. Bunların hepsi yerle bir oldu. Ama hikayeyi biraz geriye sardığınızda aslında bu altın bir anda 3300 dolarlardan hatta 3000 dolarlardan, yani filmi geriye sardıkça daha düşük seviye var tabii. Ama 3000-3300 dolarlardan 5600 dolarlara giderken ki o coşkunun da çok sağlıklı ve anlamlı bir coşku olmadığını dile getirmeye çalıştık. Orada fitil ateşleyenler merkez bankaları olmuştu. Sonra bu savaşın yarattığı likidite yaratma şeyi merkez bankaları açısından en iyi alıcıların bir kısmının en iyi satıcı rolüne döndüğünü gördük. Pozisyonlanma tek yönde olunca bu sefer pozisyonlar patladı, borsacı tabiriyle söyleyeyim. Ama kendi fikrimi söyleyeyim, ben 4250 doların altına bu kadar sert ve net kayacağını çok düşünmemiştim. Orada da biraz yeni FED başkanı açıklamaları var. Çünkü bu işler böyle oluyor. Yani koltuğa oturmadan sorumluluk senin değilken anlattıkların da koltuğa oturduktan sonraki anlattıkların ya da yapacakların arasında bir fark çıkıyor. Hani Trump'ın istediği aday işte gelecek, hemen faizler inecek, hani dağlarına bahar gelecek memleketimin tadında başladığımız yolculuk bugün kaç tane faiz arttırır noktasına gelince son darbe de oradan yendi. Ben kişisel fikrimi söyleyeyim, özellikle orta uzun vadede, özellikle bireysel emeklilikte pozisyonu olanlar için buraların bir miktar pozisyon arttırma için uygun yerler olduğunu düşünüyorum. Bu bir panik havası, bir yerde duracak. Gümüşün hikayesi bence daha farklı. Çünkü orada bir kere yani daha iyi performans göstermişti geriden gelip. Ama orada işte sanayide kullanılır olması, dünya ekonomisinin büyüyeceği beklentileri, savaşla birlikte, şimdi bugün kimse konuşmuyor ama hani acaba bir resesyon olur mu, dünya ekonomisi nereye gidiyor tartışmalarının başladığı bir yerde aşağı doğru gelmişti. Bunların hepsinin, hepsi derken tabii bir kısmı pozisyonlanmanın bir tarafta ağırlık kazanması sonrası öbür tarafın boynu kazanma isteği. Bu biraz tahtıravalli gibi bir şey. Tabii hep de şöyle konuşuyoruz. Yani bugün Türkiye'de TL'yi dışarıda bırakarak söyleyeyim, yani ons üzerinden konuşuyorum. Hala 4000 dolar ve altında altın almış çok yatırımcı vardır. Yani çünkü yine bir Türk yatırımcısının ve özellikle kadınların bir davranış biçimi. Onlar ellerine para geçtikçe fiyata bakmaksızın altın alan bir yatırımcı grubu var. Yani kuvvetle muhtemelen 1500 dolardan, 2000 dolardan, 2500 dolardan altın olan insanlar vardı. Şimdi onların bir kısmı şeyde, tüh keşke 5000 dolarda satsaydım bugün yerine koyardım grubu. Bir grup var tam neredeyse buralarda almış. Ha, bir grup da var tabii 5000 dolar ve üstünde şey yapanlar, alanlar. Ama yatırımcı psikolojisi şöyle, her finansal için öyle. Filmi hani dondurabilsek ve deseydik ki arkadaşlar altının onsu 5500-5600 dolar, burada satın, size 4000 dolarda alım fırsatı çıkacak, alırsınız deseydik kimse inanmazdı büyük ihtimalle. Ya da alır mısın 5000 dolara satsan, 4000 dolarda almayı düşünür müsün desen, yine herhalde kapalı çarşıda kuyumcuların önünde kuyruk görülürdü. Şimdi bu senaryo realize oldu 4000 dolarda ve kimse alıcı değil. Çünkü maalesef psikoloji, yatırımcı psikolojisi biraz şey oluyor, farklılaşabiliyor. Yani çünkü neticede şartlarda çok büyük bir değişiklik olmadığı sürece, altın için oldu denebilir buna, katılırım. Hani kafanda bir fiyat seviyesi varken ürün oraya geldiğinde aslında senin disiplinli bir yatırımcıysan o fiyat seviyesinde alıcı olman lazım. Şimdi geldiğimiz yer nasıl ki 5600'de 6000'e gidiyor, 8000'e gidiyor. Yok tutmayın beni, vallahi 10.000'e kadar gidecek senaryoları. Şimdi bugün yoktur, daha aşağı gelecek beklentisine dönüştü. Ama ben diplere yakın yerlerde olduğumuzu düşünüyorum. Ha, ama şunu söyleyeyim izninizle, bu asla yani kaldıraçlı işlemle denenebilecek fiyat seviyeleri değil, volatilitenin bu kadar yüksek olduğu şeyler. Hani biriktiren, yatırım yapan, demin anlatmaya çalıştığım bireysel emeklilik sistemindeki gibi uzun vadeli stratejilerde uygulanabilecek, denenebilecek bir şey olabilir bence.
1: Şimdi altın rezervi olan merkez bankaları, hatta gittikçe rezervlerini yükselten merkez bankaları var ve yani Türkiye'de mesela altınla ciddi altın rezervi olan, evet, bankalardan birisi olmasına rağmen Merkez Bankası'nın rezervlerinde bu hafta 157.2 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. Dolar endeksi de bu arada 13 ayın zirvesinde karşılaştırdığımızda altınla. Şimdi baktığımız zaman Merkez Bankası'nın rezerv politikasında bir değişikliğe ihtiyaç var mı, yoksa o stratejiyi geliştirmiş diyebilir miyiz?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bunların hepsi neticede kağıt üstündeki bir matematik. Yani altın fiyatı yükseldiğinde Merkez Bankası'nın rezervlerine bir pozitif etkisi oldu. Altın fiyatı düştüğünde de bir negatif etkisinin olması son derece doğal. Belki de önümüzdeki hafta baktığımızda altın fiyatlarından biraz daha aşağı geldiğinde belki de altın şeyde Merkez Bankası rezervlerinde bir şey göreceğiz, gerileme göreceğiz. Ama bugünün dünyasında net olan bir şey var ki, bu isterseniz bireysel bir yatırımcı olun, isterseniz kurumsal bir yatırımcı olun ya da bir Merkez Bankası olun, birikiminizi ya da rezervinizi farklı finansal enstrümanlara dağıtmak bugünün bence yaratılabilecek en korunaklı alanı. Ve Merkez Bankası bugüne kadar bence bu süreci gayet başarılı yönetti. Hatırlayacaksınız şöyle şeyler oldu. Ya işte Türkiye çok enteresan bir yer Özlem Hanım. Yani Merkez Bankası niye altın satıyor? Bu fiyattan altın satılır mı diyenler mesela bugün Merkez Bankası iyi ki altın satmış demiyor mesela. Biz her şeyi anlık. Hani Merkez Bankası netice itibariyle trade eden bir şeyde değil. Bir kurumda değil. Ama bakıldığı noktada ben şu an itibariyle yani bir miktar yabancı girişinin de var olduğu gözüküyor. Özellikle yani açıklanan son istatistikte gerek hisse senedi tarafında gerekse tahvil piyasasında yanlış hatırlamıyorsam 1 milyar dolara yakın bir girişte orada var zaten. Ben ortaya konmuş kompozisyon ki bugün ortaya çıkmış bir kompozisyon değil bu. Geçmişten de gelen yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki altın ağırlığını zaman zaman farklılaştırsa da geçmişten süre gelen bir şey bu, kompozisyon bu. Onu koruduğunu ve bugüne kadarki süreci doğru yönettiğini düşünüyorum. Ha tabii bir de onun dışında şunu da zaman zaman farklı başlıklar altında eleştirmekle beraber şunu da söyleyeyim. Bize için dış tarafına yani savaşın yarattığı baskı gibi şeyler konuşuruz. Ama çok da uzun sayılmayacak bir dönem içerisinde iki kez içeride yaşanan siyasi gelişmelere bağlı bir döviz rezerviyle yani rezerv satarak, döviz satarak döviz kurunu tutması da Merkez Bankası'nın alanını orada o dönemde bir miktar daralttı tabii ki.
1: Peki son olarak sorayım, kısa da bir vaktimiz kaldı. Petrol kısmı önemli. Beklentilerden hızlı düşüyor gibi. Acaba enflasyona ve faiz indirimi konusunda etkisi daha hızlı olur mu?
0: Demin altın için söyledim, petrol için söyleyeyim. Bence dünyada da bir anda bu kadar hızlı geri çekileceği çok fazla beklenen bir şey değil. Yani belki 80-85 dolarlar biraz daha en azından bir denge noktasıydı. Elbette ki bu savaşın seyri burada belirleyici olacak ama baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı savaşın başladığı dönemlerdeki fiyat seviyesine geldiğini söylemek mümkün. Bizim açımızdan iki tane etki var burada. Bir, petrol fiyatlarındaki düşüş şüphesiz ki enflasyon üzerindeki baskının bir miktar hafiflemesine, cari açık üzerindeki baskının bir miktar hafiflemesine neden olacak. Ama diğer taraftan euro dolar paritesine baktığınızda orada dolardaki güçlenme ihracat açısından bizi bir miktar daha zorlayabilecek bir şey. Gözüken o ki, tabii ayın 3'ündeki veriyi de bir görmek lazım ama kuvvetle muhtemelen yıl sonundaki enflasyon tahminlerini bir miktar aşağı doğru revize edeceğiz. Yani 30 ve 30'un üstüne gitme ihtimali bence bu petrol fiyatları buralarda kalırsa şey olmayacak. Yani tahminleri aşağı doğru revize edeceğiz. Merkez Bankası bir adım atar mı? Ona bakmak lazım. Nereden çıktığını anlamadığım biçimde bu sabah saatlerinde piyasada bir anda Merkez Bankası'nın fonlamasını 40'tan 37'ye tekrar haftalık repoya çekeceğine yönelik bir söylenti özellikle bankalarda de endekse bir alım getirmişti. Sonra bir yani bir yalanlama demeyelim ona ama bir çok da acelemiz yok şeklinde gelen bir mesajla birlikte piyasa bir miktarla satış idi. Gözüken o ki herhalde Merkez Bankası bir kere Temmuz toplantısına kadar bu açıklamanın ardından artık Temmuz toplantısına kadar kağıt üstünde 37 sahada 40 olan faize devam edecek.
1: Haziran'a enflasyonu %1'in altında gelir mi?
0: Piyasanın genelinde böyle bir beklenti oluştu. Ben çok orada değilim açıkçası. Biz biraz birin üstünde olabileceğini düşünüyoruz. Ama özellikle birin altında gelirse Temmuz'a bir faiz indirimi yapar mı? Şimdi bu konu şöyle. Eğer toplantıya kadar ve son dakikaya kalmadan 40'ı 37'ye çeker ve toplantı öyle girerse bir faiz indirimi adımı beklemek belki teknik olarak mümkün. Yok, toplantıya öyle girecekse yani bugünkü haliyle girecekse kuvvetle muhtemelen o yapılmış örtülü faiz arttırımını geri alacak ve bir sonraki toplantıda adım atacak. Ama özetle çok anlamlı büyüklükler olmasa da enflasyon tahminlerinin de aşağı doğru faiz indirimlerinde bir miktar, yani yıl

0: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
1: Her rotada emek, her seferde sorumluluk var. Denizlerdeki varlığımızı güçlendiren tüm denizcilerimizin 25 Haziran Dünya Denizciler Günü kutlu olsun. Turkuaz

0: Efendim paranın yönünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elbette iş dünyasının sektörleri konuşacağız ama son dakika gelen bir gelişmeyi de bir veriyi de açıklayalım. Bugün piyasalar Amerikan Merkez Bankası'nın da özellikle referans olarak kabul ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksinin sonucunu bekliyordu. Mayıs ayında yıllık olarak %3.4'lük bir artış gördük. Bu da beklenen bir seviye olduğunu söyleyelim. Sektörel Dernekler Federasyonu Başkanı Sedefet Başkanı Emine Erdem'i ağırlayalım. Hoş geldiniz Emine Hanım yayınımıza.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi oldukça hareketli bir yaza giriyoruz aslında. Bütün bir 6 ayı nasıl geçti anlamadık ama çok hareketliydi ve bu savaş gerçekten hemen hemen bütün sektörleri ve iş dünyasını etkiledi. Doğru. Şimdi baktığımız zaman siz bu 6 ayda 2026'nın ilk 6 ayında nasıl görüyorsunuz sektörlerin durumunu, iş dünyasının durumunu ve tabii bu sürece bu bir yandan hani bu dışsal faktörler var tabii ama bir yandan da ciddi bir aslında teknolojik, yapay zekanın hızlandığı, ciddi bir dönüşüm yaşandığı bir küresel tablodan da bahsediyoruz. Türk şirketleri ne kadar bu işin içinde ve bu ilk 6 ay nasıl geçti?
1: Tabii bizim Sektörel Dernekler Federasyonu neredeyse siz de biliyorsunuz bir yelpaze örgütü, bir sektörlerin çok çeşitli sektörleri birbirlerine bütünleştiren bir yapı. Şimdi baktığınız zaman aslında öne çıkan sektörler var, geri planda kalan sektörler var. Bu önümüzdeki süreçte de daha gelişme gösterecek sektörler var. Ama şimdi özellikle Türkiye'nin biz hep rekabet gücü odaklı çalışmaları yapıyoruz ve yatayda kesişen konularda hep beraber birbirimizi bütünlüyoruz. Şimdi demin onu söylediniz, evet, otomotiv sektörüne bakıyorsunuz. Hakikaten hızlı bir ivme kazandırmış. Beyaz eşya, tekstil gibi, hazır giyim gibi sanayi sektörü ve özellikle de girişimcilik ekosisteminde de yapay zeka ve teknolojik girişimlerin ön plana çıktığını görüyorsunuz. Ama şurada özellikle şunu vurgulamak isterim ki savunma sanayi çok hızlı gelişiyor.

0: ülkemizde ve o savunma sanayinin özellikle yerlilik oranının artması ve aynı zamanda yüksek teknolojinin kullanılan yatırımların artması Türkiye'yi bir daha ileriye taşıyan bir yapılanma sürecinde. Bu umutlu bir durum. Özellikle baktığımız zaman otomotiv sektöründe ve beyaz eşya sektöründe uluslararası, yani küresel ağlarla büyük bir entegrasyonları söz konusu. Bunu görüyoruz. Geçen Ticaret Bakanlığı'nın özellikle bir son verisi de var otomotiv sektöründe. Çünkü lokomotif bir sektör. Bizde de iki derneğimiz var. İki güçlü derneğimiz var. Onların da özellikle çıktılarını izlediğim zaman hakikaten gurur kaynağı. Çünkü yüksek ihracat rakamlarına sahip özellikle otomotiv sektörü. Büyük bir ivme kazandırıyorlar. Mesela özellikle 41.50 milyar dolar ihracat yapılanmaları var. Bu ne kadar güzel bir şey. Savunma sanayi, otomotiv sektörü hakikaten önümüzdeki süreçte gelecek vaat eden sektörler. Tabii sektörlerin, diğer sektörlerin de çok değişik ihtiyaçları var. Hı. Belki onları da süreç içinde konuşabiliriz de. Ama şu bir gerçek ki, hani sektörlerin bir arada topyekün gelişip güçlenmesi için özellikle hepimiz dilimize pelesenk ettik belki ama inovasyona, Ar-Ge'ye, özellikle nitelikli insan kaynağına, dijital ve yeşil dönüşümü mutlaka odağına alan sistemler çok önemli. Yani sürdürülebilir, özellikle performansı artırıcı mekanizmaları ve katma değerli ürünü merkezine alan sektörler daha bir avantajlı konuma da geçiyorlar. Bunu da görüyoruz. Aramızda da konuşuyoruz zaten bunları.
1: Peki şu anda Türkiye'deki sektörlerdeki en büyük kırılganlıkları ne olarak görüyorsunuz? Ve özellikle kamudan, karar vericilerden destek bekleyen sektörler hangileri?
0: Aslında her bir sektör mutlaka destek veriyor ama en büyük kırılganlıkların başında, hani böyle parantez içine alayım, öngörülebilirlik ihtiyaçları nelerdir derseniz, bu öngörülebilirlik ihtiyaçlarını özellikle enflasyon ortamı, malum özellikle de finansmana erişim, finansman maliyetleri, kur hareketlilikleri ve tabii ki enerji ve özellikle ham madde fiyatlandırmaları konusundaki o dalgalanma diyeyim ben ona. Dalgalanmalar tabii şirketlerin planlamalarını süreç içinde zorlayabiliyor. Ve özellikle de tabii ülkemizin neredeyse %99'u KOBİ ağırlıklı diyebileceğimiz yapılarda bu konu biraz daha hassasiyetlik gösteriyor. Fakat büyük şirketlere de bakıyorsunuz, aslında büyük bir strateji planlamaları var. Risk yönetimlerine odaklarını almışlar. Finansmana erişim konularında, dijitalleşme kapasitelerini arttırmaları konusunda hakikaten ileri adımlar atıyorlar. Ama KOBİ'lerde bu biraz daha sınırlı kalıyor. Dolayısıyla belki de bu konuda biraz daha yeknesak hareket etmenin ve özellikle KOBİ'leri güçlendirici politikaların hayata geçirilmesinin gerekliliği gündeme geliyor. Tabii sektörler açısından baktığınız zaman çok kıymetli sektörler var. Şimdi teknolojiyi kullanan yazılımı, e-ticareti, lojistiği, yani yenilebilir enerjide çalışan sektörler var. Bütün bunlar aslında bir ileriye taşıyor ülkemizi ama burada dönüşümü sağlamak için demin de dediğim gibi yani bir yerde o geleneksel üretim anlayışından biraz kendimizi soyutlamamız lazım. Emek yoğun çalışma yapısını daha insan odağını ihtiyaca paralel geliştirip güçlendirmemiz lazım. Finansal kapasitelerimizi güçlendirmemiz lazım. Özellikle KOBİ'lerde bu konular biraz daha hassasiyet gösterilen konular. Biz de aslında bu alanda SEDEFET olarak ve SEDEFET'in bağlı olduğu Konfederasyon Türk Konfet olarak Anadolu'nun her bir köşesinde KOBİ'lerin hem dijital, hem yeşil dönüşüm, hem toplumsal dönüşümü konusunda çalışmalar yapıyoruz. Hem farkındalık, hem de odaklı, daha iyi sektörleri, daha iyi geleceği nasıl taşırızın kafa yoruyoruz yani. Yoğun sivil toplumun da özelliği bu, ama sivil toplum sadece yetmez. Kamu, akademiler, özel sektörün, sivil toplumun bu bütünsel politikalarla gelişip güçlendirecek mekanizmaları da kurgulaması gerektiğine inanıyorum. Birçok sektörü dönüştürmek gerektiğine de inanıyorum tabii.
1: Şimdi tabii 300 dönüşümden bahsediyoruz. Dijital, yeşil ve sosyal boyutlarıyla. Bir fotoğraf çektiğinizde Türkiye'de bu dönüşüme ne kadar hazır sektörler, şirketler?
0: Aslında ben burada özellikle
1: bir de uyum sağlamaya niyetleri var mı?
0: Var. Orada kesin. Yani bu 300 dönüşüm aslında Özlem Hanımcığım eş zamanlı birlikte hareket edilebilecek bir dönüşüm süreci bu. Yani tek başına tek boyutlu hareket edilecek bir yapı değil, onu söyleyeyim. Çünkü bu üç büyük dönüşümü biz de aslında hem Türk Konfet olarak hem Sedefet olarak odağımıza aldık. Yani vizyonumuzu bu paralelde temelde oluşturuyoruz. Şimdi dijital dönüşüm dediğiniz zaman veriden tutun teknoloji kullanımından tutun yapay zeka, otomasyona kadar çeşitli bir yapıyı kapsıyor. Yeşil dönüşüm dediğiniz zaman karbon ayak izinden enerji verimliliğine, döngüsel ekonomiye kadar çok değişik kapsamlı. Sosyal dönüşüm veya toplumsal dönüşüm dediğimiz yapı ise nitelikli insan kaynağını ne de tam da dijital ve yeşil dönüşümün odağını alıp geliştirip güçlendirip kapsayıcı ve çeşitliliği de sağlayacak mekanizmaları kurgulamak. Hatta orada tabii ben hep bir kadın boyutundan da baktığım zaman o toplumsal dönüşümde mutlaka kadını eşit şekilde iş yaşamına da dahil etmek gerekiyor. Yani dijitalleşim derken insan kaynağını dışarıda bırakamazsınız. Sürdürülebilir bir dönüşüm sağlayamazsınız, açıkça söyleyeyim. Teknoloji, yeşil dönüşüm dediğiniz zaman sadece onu çevreyle odaklayamazsınız. Bunun bir finans ayağı var, bir insan kaynağı ayağı var. Dediğim gibi toplumsal dönüşümde aslında topyekün iyi niyetli bir söylemden öteye gidebilecek fırsat eşitliğinin sağlandığı bir zemine oluşturarak kapsayıcılığı, gençleri, kadınları da içine dahil olan bir ekonomik kalkınmanın gerekliliğini de söylüyoruz. Bunlara aslında bu farkındalığımız hepimizin var. Yani sektörlerin de var. Mühim olan bunlar da kararlı ve direngen hareket edebilmek ve bu farkındalığı aslında eyleme dönüştürüp ben hep onu diyorum, dikeyde değil yatayda ortak kesişmede birlikte çalışma usul esaslarını hep birlikte belirlememiz gerektiğine de inananlardanım.
1: Şimdi siz yıllardır aslında kadınların sözünün daha çok yer alması için çabaladınız. Doğru, çabalıyorsunuz da. Daha çok sesimiz çıkıyor, orası kesin. Ve daha çok da aslında pek çok şirket bu konuda farkındalığını artırdı. Ama uygulamaya baktığınız zaman istenilen rakamlara gelinebildi mi?
0: Tabii ki gelinmedi, onu biliyoruz. Ama ben burada nasıl söyleyeyim, çok iyi gelişmeler var. Yani burada hiç kötümser diyelim. Çünkü çalışma hayatında kadının varlığı hakikaten artıyor. Eğitim düzeyi artıyor. Farkındalıklar artıyor. Oranlara baktığınız zaman işte burada biraz sıkıntı var. Özellikle karar verici pozisyonlarında. Bu karar verici pozisyon şirketler içinde, kamuda da ve benzeri konularda. Dolayısıyla biraz daha kadın liderliğini geliştirip güçlendirmemiz lazım. Kadın liderliğini geliştirip güçlendirmek için de aslında kadını iş yaşamında, eğitim yaşamında, toplumsal hayatın her bir kesiminde güçlendirecek çeşitli mekanizmaları kurgulamamız lazım. Yani burada bir yerde kadının iş gücüne katılım konusuna geldiğiniz zaman aslında kadınların omuzunda bildiğimiz, fark ettiğimiz ama onu bir türlü bir dengeye sağlayamadığımız özellikle bakım yükümlülüğü konusu bizim hepimizin sorunu. Bunu geçenlerde Birleşmiş Milletler Kadın toplantısında da bayağı bir masaya yatırdık. Aslında bu sadece Türkiye'nin sorunu da değil, dünyanın da sorunu. Bakım yükümlülüğünü özellikle erişilebilir, ulaşılabilir bu yaşlı, çocuk, engelli bakımını bir yerde kadının omuzlarından alıp sisteme dahil etmek gerekliliğine inanıyorum. Onun ötesinde de kadınlara o güveni verdiğinizde kadın girişimci de olur, istihdama da katılır ve arkasından farklı kadınlara da

0: rol model olup diğer kadınları da arkasından sürükler. Tabii burada hem iş gücüne katılım konusunda hem girişimcilik konusunda tabii ki daha gidilecek yol var. Ama bazı şeylerde geriye gitmememiz önemli. Katman katman bunun gelişip güçleneceğine olan inancım hep var. Tabii ya, dünyada diyorum, dünyada bile Özlem Hanım, inanın kadın yatırımcı özellikle 2004 yılında bir yatırımcılarla yapılan bir girişim sermayesi endeksine bir baktığımız zaman 100 dolardan 2 doları kadın girişimciye gidiyor dünyada da. Yani bu algıların değiştirilmesi gerekliliğine inanıyoruz. Girişimcilik ekosistemi de Türkiye'de gelişiyor, girişimci kadın ekosistemi. Kendi hesabına çalışan kadınlar hakikaten çok yoğun. Çünkü neden? Kadın aslında güçlenirse hane güçleniyor. Aile güçleniyor. Bunu toplum da artık güçleniyor. Yani bu böyle söz gibi söylenmiş bir şey değil. Bunların aslında altı dolu. Eğer hane güçlendiği zaman çocuğun da eğitimine, hanenin gelirinin güçlenmesiyle sistemi de güçlendiriyorsunuz. Toplumu da, ekonomik kalkınmayı da güçlendiriyorsunuz. Formül aslında çok basit. Hep onu derim. Tek kanatla uçulmuyor. Birlikte Türkiye'yi daha iyi yarınlara hep birlikte yapabileceğimiz çok işimiz olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şimdi bir yandan da aslında her Aralık ayında yapıyorsunuz değil mi? Bu yılda yine Aralık'ta yapacaksınız.
0: O bizim bir marka değerimiz. Evet.
1: Rekabetin gelecek stratejileri. Rekabet kongresi yapıyorsunuz. Şimdi rekabet açısından baktığımızda Türkiye'deki şirketleri ve sektörleri nasıl görüyorsunuz? Özellikle hani bu savaş süreci, işte enflasyonla mücadele süreci, bir yandan bu özellikle dijital dönüşüm mücadelesi, yatırım hamleleri derken ne kadar rekabetin içindeyiz ve Türk markaları, Türk sektörleri ne kadar rekabetçi şu anda?
0: Sevgili Özlem Hanım, aslında eskiden rekabet dediğimiz zaman küçücük bir çerçeveydi o. Nasıl? Üretim kapasitesi derdik, işte pazar payı derdik, fiyat avantajı derdik. Artık çoklu bir yapıya dönüştü bu. Burada teknolojiye uyumdan da bahsediyorsunuz, verimlilikten de bahsediyorsunuz. Dijital dönüşümden, yeşil dönüşümden, nitelikli insan kaynağından veya kurumlar arasındaki işbirliği ve verimlilikten bahsediyorsunuz. Hatta Covid döneminde de bu tedarik zincirlerine dahil olma konusunda küresel değer zincirlerine de entegrasyondan da bahsediyoruz. Yani dolayısıyla rekabet artık dönüşüyor. Bu rekaberlikte oluyor. Rekabet dediğimiz hani bu birlikte yarışma değil, birlikte güçlenip birlikte yarınlara hazırlanma aslında. Yani geleceği planlama, geleceği şekillendirmeden bahsediyoruz rekabette. Bunun içinde aslında şu da değil, yani çok üretmek de değil sorun. Yani onu özellikle söyleyeyim. Akıllı olacağız, daha iyi akıllı olacağız, daha sürdürülebilir olacağız ve daha kapsayıcı olacağız ve hatta daha demin de ifade ettiğim gibi daha yüksek katma değerli üretim içinde dahil olabilirsek işte Türkiye o zaman rekabet gücünü yakalayacak, sektörler rekabet gücünü yakalayacak. İşte biz de bu sene var da ama onun için hazırlık çalışmalarımızı yapıyoruz. 2 Aralık'ta evet Sabancı Center'da 18.sini yapıyoruz. 18. rekabet kongremizi. Aslında orada da masamıza yatıracağımız konularda hep rekabetin gelecek stratejileri neler olacak? Bunları konunun uzmanlarıyla değerlendireceğiz. Ve önümüze yine bir yol haritası çizilecek ama aynı zamanda rekabet kongresinin hemen akabinde de bizim bir rekabet ödüllerimiz var. Bu rekabet ödüllerine de küçücük bir vurgulama yapmak istersem bu pandemide biraz ara vermiştik. Sonra tekrar hayata geçirdik. Neden? Çünkü şirketlerin de görünür olması lazım. Doğru iş yapan şirketleri de kamuoyunun görmesi lazım. İnanın birbirimizin çok güzel etkiliyoruz. Rol modeller çoğaldıkça. İşte burada inovasyon, değişik kategorilerimiz var. İnovasyon ödül, ürün inovasyon ödülümüz var. Yenilikçi inovasyon ödüllerimiz var. Rekabet ödüllerimiz de. Böyle bir toplu dört kategoride ama şirketlerimize dönük. Çünkü şirketlerimizin özellikle rekabet gücünü arttırıcı neler yapmış, bunu

0: Onları kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Hem onları motive ediyoruz, ilham veriyoruz ama aynı zamanda da geliştirdikleri bu yenilikçi yapılanmaları da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Görünür kılıyoruz ki onlar da bir değer kazansınlar. Dolayısıyla sedefet.org'da bizim başvurular başladı. Aralık'ta da hemen kongrenin bitiminde bu şirketlerimize, kıymetli şirketlerimize yine ödülleri vereceğiz. Çünkü birbirimizi desteklememizin şart olduğuna inananlardanız biz. Evet.
1: Ancak birlikte büyüyebiliriz.
0: Birlikte büyüyeceğiz. Evet. Birlikte güçleneceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katkınız için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için Özlem Hanım.
1: Teşekkür ediyoruz. Sektörel Dernekler Federasyonu Sedefet Başkanı Emine Erdem'i ağırladık efendim. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kimse seni de alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
4: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar, ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
5: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
6: Yatırımın iş gücü seninle. İş portföy.
7: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki araç

0: Yeni Nesir Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliği ile bir dünya markasının parçası olun.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31.

0: Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 30, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Hedge fon. Yüksek kar elde etmeye yönelik olarak farklı piyasalara, farklı yatırım araçlarına, hatta stratejilere kısa vadeli yatırım yapan fonlara hedge fon adı verilir.

Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Biz bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge,
3: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
2: Melis Kızılaslan,
4: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
2: Ve Barış Özdemir'le.
5: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
2: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
6: Evet diyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
2: Ve Yağmur Hıza.
7: Ben bilmem, ben bilmem. Oyun oynama hiç istemem.
2: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Almanya'da.

0: alıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Piyasalarda gelinen noktayı konuşacağız. Değerli konuklarımla bizlere AB Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Philip Kapital Genel Müdür Yardımcısı Saadettin Bağcı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve

0: Laç Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş. Hoş geldiniz
1: efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Sağ olun. Hemen piyasalardaki son tabloyu ekrana getirelim. Değerli konuklarımıza soracağımız çok soru var. Yatırımcının merak ettiği birçok husus var. Altın düşüyor, Bitcoin düşüyor, kripto para piyasalarında geri çekilmeler var. BIST endeksi sınırlı geri çekiliyor. Peki bu kadar düşen piyasada yatırımcı neye teveccüh göstermeli? BIST endeksi 14.322 puan seviyesinde. Oysa güne %1,5 civarında artı bir fiyat atlamayla başlamıştı. Günün ilk yarısında yükseliş vardı. Daha doğrusu şu an sınırlı da olsa geri çekilmeyi görüyoruz. Bir de sektörleri görelim. Endeksteki düşüşlerin boyutu sınırlı. BIST yüzde işlem gören sektörler. Bankacılık endeksi agresif bir satış gösteriyor. %2.66 düşüyor. Sanayi endeksi sınırlı yukarı yönlü hareket gösterirken turizm düşüyor. Gayrimenkul geri çekiliyor. Teknoloji endeksinde %1.33'lük yükseliş var. Karışık bir seyir sektörlerde. Diğer sayfaya da bakalım. Daha sonra fiyatı en fazla artan şirketlere bakarız BIST yüzde. Sigortacılık endeksi sınırlı hareket ederken kimya düşüyor. İnşaat, bilişim, madencilik ve gıdada artı bir fiyatlama var. BIST yüzde fiyatı en çok artan şirketler. Balsu Gıda 3 gündür ilk 5'te yer alıyor. Balsu Gıda, Tekfen Holding, Gübre Fabrika, Pasifik GYO sıralama böyle. Düşenler: Rail Yatırım Holding, Grain Türk, Hektaş, Borusan, Kiler Holding. 700 TL'den konuşuluyordu daha yukarı gider diye. Üzeyir Doğan niye bu şirket 700 TL demişti ve şu an 89 TL 80 kuruşta. Bir de emtia piyasasına bakalım. Kıymetli metaller ekrana gelsin. PCE verisi sonrası altında görünüm nasıl, gümüşte görünüm nasıl? 4028 dolar seviyesinde ons altın. %0.82 artıda, gümüş de artıya geçti. Paladyum yükseliyor, platin yükseliyor. Saat 3.30'a kadar bu verilerde düşüş vardı. Şu an yeşil bir görüntüyü görüyoruz. Petrolde de geri çekilme var. Önce altını konuşarak sohbetimize başlayalım. Üzeyir Bey altının pahalı olduğunu haftalarca, aylarca söyledi. Altında 4000 dolar seviyesinin altını gördük. Kalıcı bir 4000'in altı olacak mı? 4032 dolar seviyesinde. Altın niye düştü? Hala pahalı mı Üzeyir Bey?
2: Bence hala pahalı. Yani bunu söyleyince belki Türkiye'de çok altın yatırımcısı oldu. Bunların hoşuna gitmiyor ama maalesef böyle bir realiteyle karşı karşıyayız. Ben altının hani birkaç gerekçeyle pahalı olduğunu söylüyordum. Birincisi şu, yani son dönemdeki bu hikayeler, altın üzerine yazılan hikayeler bana inandırıcı gelmiyordu. Yani buradaki en büyük hikaye neydi hatırlarsa? Daha önce kripto için de benzer şey söylenmişti. Merkez bankalarının artık o kağıt paraları, merkez bankaların, ülkelerin merkeziyetçi para sistemlerinin çökçe doların yerini yeni bir para biriminin alacağı, bu işte kripto olabilir dendi. Daha sonra altına dayalı para sistemine dönüş olabilir gibi bir algı oluştu. Merkez bankaları altın rezervlerini arttırıyorlar. Dünyada artık dolara, euroya, yani o kağıt paralara, sisteme güven kalmadı gibi şeyler söyleniyordu. Ben de bunun o kadar kolay olmayacağını, bu değişimin öyle bugünden yarına olmayacağını ve bunun bir balon olduğunu söylüyordum. Diğer taraftan yükseliş hareketlerinin çok spekülatif olduğunu, özellikle Aralık ayında paladyum, platin çöktüğünde bunu çok net söylemiştim. Yani daha önceki yükseliş silsilesi en likit olandan başlayıp, yani altından, sonra gümüşe, sonra platine, paladyuma geçmişti ve bu daha sonrasında çöküş esnasında tersi süreç olur. Yani en az likit olan çökmeye başlar, daha sonra da en likit olana doğru bu süreç sirayet eder demiştik. Ve Aralık ayında platin, palladium patladığında tabiri caizse %18'ler civarında düşüşler görmüştük. Evet, bu geliyor. Bu bir önce haber. Bu hareketlerin spekülatif olduğunun net göstergesi. Bu diğerlerine de satış yönünde yansır diyorduk. Nitekim orada da gümüşün ikinci sırada patladığını gördük. %30 bir günlük düşüşü vardı bir. Devamında da altının düzeltmesini görüyoruz. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda en önemli unsurlardan biri, dolar artık itibar görmeyecekti. Muazzam bir değer kaybı söz konusu olacaktı ve bunun yerini bunlar alacaktı. Onun öyle olmadığını gördük. Ve savaş süreci de başladığında işte güvenli liman algısının efektinin dolar tarafına olduğunu gördük. Yani dolar orada değerlenmeye başladı. Bunun iki tane gerekçesi var.
0: Birincisi, 13 ayın zirvesine geldi dolar.
2: Aynen. Daha da muhtemelen hala zirveye biraz daha gidiş potansiyeli var. Yani ben şunu söyleyeyim. Yani Trump'ın ilk 2 yıla yaklaşan dönemindeki, Kasım'da 2 yılda olacak, bu süreçteki ekonomi politikaları bence büyük oranda patladı. Yani ekonomi politikasının temelinde doların değersizleşmesi vardı. Amerika'da ithalatın yavaşlaması, Amerikan mallarının dünyada ucuzlaması ve satılması. Yani hikaye bunun üzerine kuruluydu ve hatırlarsan Trump göreve geldiği gün Euro dolar paritesinde 1.15'ler, 1.16'lar, devamında 1.20'ler, 1.25'ler söz konusu olabilir demiştik ve aslında 1.20'lerin üzerine kadar da çıktı. Ama gördük ki bu politika Trump'ın istediği sonuçları doğurmadı. Yani Çin'in Amerika'ya ithalatı bu düzenlemelere ki bu tarife uygulamalarına rağmen artmaya devam etti. Yani o tarafta arzu edilen durum söz konusu olmadı. Diğer taraftan enflasyonu bu süreç canlandırdı. Üstüne bir de savaşın gelmesi, bu da Amerika'daki enflasyonu daha da arttıran bir unsur oldu ve geldiğimiz noktada bir de doların değer kaybetmesi, yani Trump'ın politikası devreye girecek olursa ithal malların fiyatlarının artışı, enflasyonun belki hedeflenen 3 katına 4 katına çıkmasını gündeme getirecek. Yani bu gidişat Trump'ın en azından doları değerlendirerek ithal malların fiyatlarını dengeleme süreciyle enflasyonun daha da artmasının önüne geçme yönündeki bir süreci getirdi. Yani o Trump'ın bahsettiğimiz değersiz dolar vesaire hikayesi bir süreliğine rafa kalkmış gibi gözüküyor. Bu ne zamana kadar gidecek? Bu en azından Kasım seçimlerine kadar böyle gider. Yani Amerikan halkının rahat harcama yapabilmesi, ithal malların fiyatlarının hızlı bir şekilde artmaması, yani doların değer kaybetmemesi, Trump'ın seçim kazanması için öncelikli konulardan bir tanesi. Keza savaşı bitirip petrol fiyatlarını düşürmek de yine bu sürece destek veren unsurlardan biriydi. Geldiğimiz noktada dolar değerli kalmaya devam edecek ve hatta önümüzdeki dönemde enflasyonist sürecin etkisiyle Fed'in faiz artışlarını kaç tane yapacağını konuşuyoruz. Hani yeni gelen başkan faiz mi indirecekten kaç faiz artara dönmeye başladı. Şu an bir herkesin mutabık olduğu rakam gibi 2'yi söyleyen var, 3'ü söyleyen var. Yani bu faiz artışı beklentileri de Kasım seçimleri öncesinde genel anlamda doların güçlü kalışı da bu emtialarda baskı oluşturmaya devam edecek. Bir diğer konu da şu. Örneğin gümüşte 120 doları gördük. 60 doların altına indik. 56 dolara. Yani %50'den fazla bir değer kaybı söz konusu oldu. Altında da aynısı olacak demiyorum ama henüz daha altın o düzeltme sürecini gümüşe nazaran ya da diğer değerli metallere nazaran henüz daha tamamlamadı. Benzer süreci kriptoda da gördük. Yani orada da en büyük para birimi Bitcoin olduğu için onu çok konuşuyoruz ama orada da 120 bin dolardan 60 bin dolara kadar %50 civarı bir gerileme oldu. Diğer kriptoları dikkate aldığımızda bu düşüşlerin oranı ortalaması %70'ler civarında. %80, %90 düşen kripto para var zirvesine göre. Henüz daha bunlar tam anlamıyla altın fiyatlarında bu fiyatlanmadı, bu bir. İkincisi, kısaca söyleyeyim, ben çıkarma maliyetlerinin çok es geçildiği kanaatindeydim. Ve uzun zamandır söylüyorum, Dünya Altın Konseyi'nin rakamları hani 1400 ile 1800 dolar arası, ortalaması 1600 dolar, altınlarda bir çıkarma maliyeti var. Bu maliyetten çok aşırı uzaklaşılmış olması da bu spekülasyonun sonucuydu bence. Tekrar o aralığa döner demiyorum ama yani o aralığın geçmişte hadi 1,5 katına gittiğimiz dönemler oldu. İşte ya da 2 katına gittiğimiz dönemler oldu. Hani şimdi de bakıyorum hani o aralığın en fazla 2 katına çıksa 3000 dolar civarı rakamlar çok uzak senaryo değil. Çok kritik bir noktadayız. 4000 dolar psikolojik olarak da teknik olarak da önemli. Eğer bunun altı bir kapanış silsilesi başlayacak olursa birkaç gün ya da herhangi bir veriyle bir düşüş olacak olursa ilk etapta 3500. Yani ben öyle hani 4000'i kırarsa 3900 olur, 3800 olur demek istemiyorum. Çünkü 4000'i kırarsa 3500'e kadar orada çok hızlı bir geçebileceği alan var.
1: Neden 3500?
2: Daha önce 3500 dolar civarına geldiğimizde çok zorlandık orayı geçmekte. Hatta hatırlarsın belki o dönemde 3500 dolar geçilemedi bir süre, uzun bir süre. Daha sonra altının yerini gümüş yatırımcısı aldı. Gümüşün yükseliş dönemlerini gördük. Ve sonrasında altın tekrar yükselişe başladı. Ve 3500 dolardan da 5600 dolara kadar gelmişti. O 3500'de zorlandığımız bir bölge vardı geçerken.
0: Altını verelim arkadaşlar.
2: Orası altını. Muhtemelen dönüşte de ilk destek oluşturacak yer olacak. Ben açık söylemek gerekirse hani dediğim gibi önümüzdeki günlerde bir veriyle olabilir, açıklamayla olabilir. 4000'in altı kapanışları gördüğümüzde 3500'e kadar hareketin çok hızlı bir şekilde gerçekleşebileceğini düşünüyorum.
0: Tonguç Bey, 3500 dolar radarda mı sizce?
3: Bakıyorum. Şimdi 3500 dolar radarda mı? Yani şöyle,
0: katılıyor musunuz?
3: Bu biraz geniş konuşulması gereken bir konu bana kalırsa. Sadrettin'le biraz sohbet ettik yayından önce. Yani şöyle, mesela Üzeyir'in dediği kritik bir noktadayız konusu sadece altın için değil. Aslında işte

0: kripto varlıklardan Bitcoin'in 60 bin doları, gümüşün 60 doları, altının 4 bin doları, dolar endeksinin 101 seviyesi ki üstündeyiz. 10 yıllıklarda Amerika'da 4.50. Yani belki endekste bakıyorsanız bugün için değil ama bundan sonraki süreç için S&P'de böyle 7.300'ler var. Neden? Şimdi sadece petrol 73 dolar mesela örneğin. Bunlar neden? Çünkü biz çok savaşa odaklandık. İşte savaş olursa şu çıkar, bu düşer vesaire. Savaş bitiyor ama altın düşüyor falan algısı. Aslında burada biraz tabii yani arkadaşlarım da çok iyi biliyor. Bir şey yükselirken sadece bir hikayeden değil ki böyle 50 yılın son sert yükselişini altın ve gümüşte gördüğümüz için bazı şeyler üst üste gelerek olur. Destekler yani. Mesela o 3500'ü geçemediği zaman dilimin sonrasında artmasının farklı bir nedeni vardı. Dolayısıyla geri çekilirken de böyle olur diye düşünebiliriz. Şimdi mevcut durumda bu seviyelerden niye bahsettim? Çünkü aynı zamanda bir de piyasanın içine bir FED belirsizliği oturdu diye düşünüyorum ben. Yani biz yıla başlarken tabii bu savaş ortamı falan yokken FED'in kaç faiz indirimini yapabileceğini konuşurken şimdi kaç faiz artırımı olabilir diye senaryolar üzerine konuşuluyor. Dolayısıyla sizin savaşın bitmesi kaynaklı petrolün geldiği yer çok daha piyasayı destekleyici olması gerekirken şimdi de bir yüksek faiz beklentisinde bir sıkıntınız var. Yani sizinden kastım aslında küresel piyasalar için. Dolayısıyla yüksek faizde her zaman özellikle risk algısı, riskli yatırımlar, kaldıraçlı kredili yatırımların en büyük aslında düşmanıdır. Dolayısıyla bu algı oluştuktan sonra özellikle işte 4400'ler falan altında geri çekildikten sonra dikkat ediyorsan son birkaç gündür ne tarım emtiyası, ne sanayi emtiyası, ne altını, ne gümüşü, ne bitcoin'i. Yani bunların hiçbiri herhangi bir varlık sınıfında bir yükseliş, bir toparlanma eğilimi görmüyoruz. Dolayısıyla daha güçlü bir dolar var. Üzeyre katılıyorum. Bir de yüksek faiz şeyi var. Ne diyelim, bir olasılığı var. Bir de bunun üstüne bu yüksek faizin her ne kadar petrolün fiyatı düşse de bir talep yavaşlatıcı etkisi, yani zaman zaman konuştuğumuz bu stagflasyon meselesine benzer bir ortamı, belki çok uzun vadeli değil ama böyle bir çeyrek veya 4-5 aylık o petroldeki yükselişin dalgası devam edene kadar yaşanması durumu gibi bir sonuçtayız. Bu şimdi altını değerlendiriyorum ama aynı zamanda yurt dışındaki bu özellikle Amerika'da, Uzak Doğu'da da öyle ama
1: zirvesinden yaklaşık %29 gerileme kaydetti. Ons altın dolar bazlı yaklaşık %29 düştü zirvesinden.
0: Evet.
1: Zirveyi de bu sene içerisinde test etmişti.
0: Evet, şöyle toparlayayım. Dolayısıyla burada bir düşük büyüme, yüksek faiz algısı henüz oturmadı ama bunun oturması için 1-1,5 aylık ekonomik bu dataların buna yönelik bir şeyi var. Mesela bugün Amerika'dan büyüme gelmiş. Fena değil. Yani hani beklentinin üzerinde. Bunlar biraz toparlayıcı etki olabilir. Dolayısıyla 1-1,5 ayki veriler çok önemli. Burada gerçekten böyle bir algı oluşursa hisse senedi tarafında da satışları görürüz. Dolayısıyla şöyle enteresan bir durum olur. Tüm varlık sınıflarında bir aşağı yönlü hareketle bu işten çıkmaya çalışılabilir. Şimdi 5600'den 4000 dolara geldi diyorsun ama bunun aslında başlangıcı 2000 dolar, 2300 dolar, neyse 2500 dolar oralar.
1: 1800 dolar.
0: Ya çok daha geriye gidersen evet. Şimdi dolayısıyla her ürünün, her beklentinin bir zamanı olduğunu, biz aslında yükselişi konuştuğumuz dönemde
1: zamanı geçti mi yani altının?
0: Şu anda sadece altının değil, aslında para kazanma açısından bir trend oluşturabilecek birçok ürünün zamanı geçti. Ama şunu söyleyeyim, 3500'den önce bir 3870'ler var. Mesela şey vardır, bu ayı tuzağı tarzında böyle birkaç gün aşağı gelip ondan sonra bir toparlama eğilimi. Bir kere mutlaka 4000 doların üstünde kalması lazım. Ama ben altın alacağım, mevcut enflasyon üzerinde bir getiri sağlayacağım yılın geri kalanında diyorsanız bu biraz son iki yıla göre çok daha zorlaştığını, yani grafiği göstermeden önce de aslında baktığımızda işte Ocak ayından değil mi orası

0: Ocak, evet. Ocak'tan evet. itibaren bu kadar sert bir geri çekilme olacağını görüyoruz. Dolayısıyla ben biraz bu işi genel konjonktürdeki değişime bağlıyorum. Daha hı-hı. detaylı da anlatırız da.
1: Konuşalım
0: Sadrettin,
1: birazdan.
0: Ne de biraz daha söz konuşalım. Vermek açısından.
1: Bu arada grafiklerimiz ekrana geliyor. Gümüşü de bunun arkasından verelim. Şimdi bahsetti değerli konuklarımız. Gümüş, petrol, altın, coinler, hepsinde zirveden gerilemeler. Bu da gümüşün grafiği. 121 dolardan önce 93 dolara gelmiş. 27 Şubat. Neden 27 Şubat? Savaştan bir gün önce. Şimdi de 58 dolar seviyesinde. Öyle ki 56 dolar seviyesini de gördü. Rekor seviyesinden epey bir uzaklaştı gümüş. Petrole bakalım. Petrol nasıl bir görüntü çizdi? Platin, paladyum, onlara da tek tek bakalım. 9 Mart'ta 120 dolar seviyesini yaklaşık görmüş petrol. Bugün itibariyle Brent petrol 73 dolar seviyesinde. Zirvesinden yıl içerisinde yaklaşık %40 düşüş gösterdi Brent petrol. Platin ve paladyumu da ekrana taşıyalım. Platinde, paladyumda da düşüşler var. %46 3000 dolar bandındaymış. 1500 dolar bandına gelmiş platin. Yaklaşık %50 düştü yıl içerisinde platin. Paladyuma bakalım. Yani biraz önce değerli konuklarımız tüm enstrümanlardaki düşüşlere atıfta bulunmuştu. Grafikler eşliğinde de bunu görebiliyoruz. Paladyum'da 1100 dolar bandına gelmiş. %45 aşağıda. Bir de Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de de belki bu sene içerisinde öyle gerçi net bir görüntü var. 126 bin dolar seviyesi. Tabii 2025 Ekim'inde görülmüş ve 60 bin dolar seviyesinin altını gün içerisinde test etti. Şu sıralarda 61 bin dolar seviyesinde yaklaşık %50 geriledi. Diğer coinleri de arka arkaya verelim. Saadettin Bey, gösterdiğimiz tüm enstrümanlarda yaklaşık %50'lik geri çekilme. Tesadüfi bir geri çekilme mi? Neye bağlamak lazım? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ben biraz sonucuna odaklanayım mı?
1: Buyurun.
2: Bu kadar enstrümanda geri çekilme varsa bu ciddi anlamda gelir anlamında, gelir demeyelim ama servet etkisi anlamında bir erimeden bahsediyoruz. Servet erimesi var ise eğer enflasyondan bahsetmek mümkün olur mu? Teorik olarak olmaması lazım. Ya da daha az olması lazım. O nedenle FED faiz artırır mı? Çok emin değilim. Yani bunu söyleyeyim. Belki biraz böyle ters taraftan girdim topu ama hani açıkçası bu kadar düşüşün, yani bunların hepsinin bir nedeni var. Hepsini bağlayabiliriz. Çünkü hemen hemen hepsinde bir özellikle hani altını çok daha fazla burada konuştuğumuz için söyleyeyim. Balon demeyeceğim. Ona balon demek doğru olmaz ama fiyatlama anlamında çok yukarı yönlü hareketler oldu. Yani biraz aşırıya doğru kaçan hareketler oldu. Özellikle biz bunu gümüşte de gördük. Burada fiyatı aşırıya kaçmayan deminki gösterdiğimiz grafiklerden sanki bir tek petrol vardı diye tahmin ediyorum. Onun da sebebi şöyle izah etmek lazım belki. Arzını ve talebini daha net görebildiğimiz ve yorumlayabildiğimiz bir enstrüman olması nedeniyle. O nedenle benim düşüncem açıkçası hani bu kadar servet etkisi olan enstrümanlardaki geri çekilmenin sonrasında biz muhtemelen hani global tarafta ki bunu Amerika diye aslında özetleyebiliriz belki. Hani enflasyondan ziyade tam tersine acaba bir yavaşlama olur mu ekonomilerde diye yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. O nedenle de evet şu anda Fed'den mesela senenin sonuna doğru giderken ya da bundan sonraki toplantılarda faiz artırımları bekleniyor ama ben mesela acaba faiz artırımları olmaz ise ne olur'u sormak istiyorum. Yani böyle bir noktada da hani hem borsalar tarafında bir hareketlilik olabilir hem de hani bu bahsettiğimiz enstrümanlarda belki bir tepkisel nitelikte hareket olabilir diye düşünüyorum. Sadece altında hani uzmanı olmadığım bir konu ama üzerine kesinlikle şeyde katılıyorum. Çıkartma maliyetlerinin ortalama 1600 dolar olduğu yerde bu kadar yüksek bir marjı kolay kolay herhalde pek kimseye bırakmazlar diye düşünüyorum. O nedenle bir normalizasyon oluyor olması çok anormal değil. Burada bence diğer bir konu hani belki orayı şeyde konuşmanın ilerisinde de tartışacağız ama büyümenin nereye doğru evrildi? Yani global tarafta kastediyorum bunu. Global ekonomik büyüme iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Yani benim şuradaki resimlerden çıkardığım çok da iyiye gitmiyor. Demin Tonguç abi güzel bir şeyler söyledi orada. Özellikle şeye bakıldığında tarım emtiaları ya da genel olarak emtialara bakıldığında orada da bir fiyat hareketi göze çarpmıyor. Bu demektir ki hani genel olarak dünyada talebin yavaşladığı bir ortama doğru gidiyoruz şeklinde yorumlamak mümkün. Yani petrol fiyatlarındaki hani biz savaştan endişe ettik, petrol 120 dolarlara gitti, daha yukarısı konuşuldu ama oralara gitmedi. Sonrasında barış süreci geldi. Yani petrolün böyle bir ortamda dahi hani kalıcı olarak 100 doların üzerine atmadığı bir yerde hani barış senaryosu içerisinde biz şu anda muhtemelen hani tam seviyeyi hatırlamıyorum ama yani savaş öncesindeki bir petrol seviyesine doğru gidiyoruz.
3: 27 Şubat'ta Brent petrol 73 dolardı.
2: Evet.
3: 1 Ocak'ta 60 dolar bandındaydı.
2: 60 dolardı. Yani o noktaya doğru tekrar gidiyoruz gibi.
3: Geldik.
2: Bu aynı zamanda bana şeyi gösteriyor. Hani gerçekten talebin bayağı yavaşladığını gösteriyor dünyada. Bunu Amerika cephesinden de baktığımızda enflasyonun bence Fed'in bakacağı şey ne kadar kalıcı olarak geldi. Tamam, onlara da bir enflasyon yansıması illaki oldu. Ama onun kalıcı olmadığını görürlerse muhtemelen FED tarafı bence faiz artırım döngüsüne tekrar girmez diye düşünüyorum.
3: Brent petrol 73 dolar bandında, ham petrol 70 doların altında. Üzeri ve kripto para piyasasında yer alan bazı coinleri de ekrana taşıdık ve tüm bu enstrümanlardaki geçiş, geri çekilmeyi grafikler eşliğinde sevgili izleyenlerle buluşturduk. Biraz önce altını konuşmuştuk. Şimdi bu diğer enstrümanlardaki geri çekilmeleri de isterseniz ekleyelim.
0: Evet, yani dünyada böyle bir varlık fiyatlarının tamamında bir yükseliş dönemi gördük.
3: Orada seneye başlarken de şöyle kanaatler vardı. Ben özellikle portföyümün %35'ini metallere koyarım, %20'sini coinlere koyarım diyen bir kesim de vardı. Şu an aslında zirve seviyelerinden epey bir uzaklaşan bu enstrümanları görüyoruz.
0: Ben hep şunu söyledim. Yani biz burada hani toplumun geneline yönelik bir şeyler söylüyoruz ve toplumun geneli bu alanlarda yaptığı yatırımı yönetecek bir finansal okuryazarlığa sahip değil. Yani şimdi ana babam usulü altın alanlar için ben söylüyorum. Yani hangi fiyattan arsa alsın adam tutuyor. Yani 4000 de olsa satmıyor, 3000 de olsa satmayacak, 7000 de olsa satmayacak. Yani ona diyecek bir şey yok. Ama hani yatırımcıya böyle platin al, palladium al, hatta o zaman çok, hatta periyodik cetvelden ne bulursan al, süper emtia döngüsü başladı. Ben onu dedim ya, yatırımcı platin, palladiumun ne olduğunu bilmez. Yani görse tanımaz. Yani bilmediği, tanımadığı, maliyetinin ne olduğu, çıkarma maliyeti nedir, üretim maliyeti nedir, talep neden artar, neden azalır, hiç kimsenin bir şey bilmediği şeylere platin yükseliyor, platin al. Palladium yükseliyor, palladium al. Gümüş yükseliyor, hadi koşun hep beraber gümüş alalım. Altın yükseldi, o hadi oraya gidiyoruz, yükselenin peşine gidelim. Kriptolar 120 oldu, işte 200 olacak, 2000 olacak, 200 bin olacak, o olacak, bu olacak, kripto alalım. Yani ben her zaman şunu söylüyorum, bir şey alma diyebilirsin ve bundan dolayı yatırımcı fırsat kaçırabilir. Bu fırsat kaçırmadır. Ama al deyip o zararda ortadan çekilmek en büyük risklerden biridir. Ve hani yönetemeyeceğin insanlara bunu al demek. Yani Türkiye'de mesela gümüş de çok konuşuldu. Hani gümüşü nereden alacak? Platin, palyadyum nereden alacak? Ya işte fon alacak. Ki çoğunlukla platin, palyadyum vesaire gibi fon da yok zaten doğru düzgün. Gidecek Viyop'tan kaldıraçlı bir şekilde alacak. Ve bazı günlerde olan hareketlerde ana parasının tamamını kaybedip eksiye geçme ihtimalinin olduğu günler oldu. Bunları yaşadık yani, piyasada gördük. Ya da kripto tarafında yatırımcının hiçbir şeyi yok. Değerlemesi yok, kafasında bir senaryosu yok. Tek baktığı şey var, bir kriptonun üretilmesi için yaklaşık 50 bin dolarlık elektrik tüketiliyormuş. O zaman 50 bin doların altına düşmez. Hayır, daha
3: mesela
0: önce...
3: biraz önce Solana ekrana geldi. %50 düşmüş. Ripple %55 düşmüş. Yani ikisi de %55 civarı düşüş göstermiş tepeden.
0: Daha fazla düşenler var. Yani ben baktığımda hani %70'lere yaklaşan, 65-70'lere yaklaşan, hatta 90'lara
3: bilindikleri
0: yaklaşan
3: seçmeye çalıştık.
0: Aynı. Yani çok sert kayıplar var ve yatırımcıya hani bunlara, o yükseliyor onun peşine git. Yani bizim maalesef, yani yatırımcımız da öyle, genel piyasa da öyle. Ney çok gittiyse o konuşuyoruz. Yani hep gidenler konuşuluyor. Yani
3: önceden öngörmek gerekmez mi?
0: Gittikten
3: sonra konuşma da mutlaka kıymetlidir ama.
0: Ya şimdi en kolayı olanı raporlamak. Yani şimdi sen bana de ki Borsa İstanbul'da işte son 6 ayda 1 yılda hangisi çok gitti? 5 dakikada yapayım ya da hangisi düştü 5 dakikada yapayım ya da diğerlerini söyleyeyim. Şunu alsaydınız bu olurdu. Bak bunu satsanız. Bunu zamanında satsaydın. O zamanı yok abi. Zamanı yok. %2000 giden bir şirketi %100'e mi satacaksın? %200'e mi satacaksın? %500'e

0: %100'e mi satacaksın, %1000'de mi satacaksın, %2000'e tutturup orada mı satacaksın? Yani bunun doğru zamanı yok bu tarz hareketlerde. Şimdi altında, gümüşte de ben o zaman da çok uyardım. Yani ilk zamanlarda da söyledim. Hatta ben sene başında hemen hemen yaptığımız yayınlarda altının yükselişini anlamadığımı söylüyordum. Yani ve yanıldım da. Hatta Tonguç Belediye iddia girdi. Kaybettim altının yükselişi konusunda. Ama ben 3000 dolardan üstü aşırı pahalı diye söylüyordum. Hele ki 5000'e, 5500'e, 5600'e geldiğinde ben balon demiştim. Yani birçok kişi altına belki balon demedi. Ya da hala demiyor işte, mesela Sadrettin balon demem diyor. Ama bence 5600 dolar tam anlamıyla altında balondu. Gümüşte 120 dolar balondu. Ve belki uzun süre görmeyeceğiz buraları. Ve hep şöyle bir algı oldu ve bunu da çok söyledim yayınlarda. Altın para kaybettirmez. Altın para kaybettirmez, nasıl olsa yükselir. Dedim ki bu yanılgı yanlış. Bu yanılgı sadece Türklere özgü bir kanaat. Sebebi de şu. Yani 2011'de dolar, altın 2010'da 700-800 dolardan 2000 dolara çıktı. 2011'den sonra bir yıl sonra yaklaşık 1000 dolara düştü. Tekrar 2000 doları geçmesi 13 yıl sürdü. 2024 yılında geçti altın tekrar 2000 doları. Sonra zaten 2024'te 2000 doları geçti ve 2025-2026 5600'e kadar
1: geldi.
0: Ben
1: baktım o silsileye. 1920 doları 2011'de görmüş. 2012-2013-2014'te 50 dolar 100 dolar oynamış. Asıl düşüşü 2015'te yapmış. 1045 dolara gelmiş.
0: Aynen.
1: 2020 senesine kadar başa baş noktaya gelememiş. 9 sene. Artıya geçtiği tarih de yatırımcının 2025. 14 sene sonra artıya geçmiş.
0: Aynen. Şimdi altın para kaybetmez diyor. Şimdi Türk yatırımcısı ne oldu? O dönemde kur hızlı arttığı için, yani hatırlasan 2013'te kur 1,5 lira civarı, 1,6 falandı herhalde. Oradan 30 lira 40'a geldiği için dolar artışını, dolar kazancını bu yatırımcı altın para kazandırıyor zannetti. Yani finansal okuryazarlık önemli diyoruz ya, bizim maalesef toplumun finansal okuryazarlığı sıfır. Yani o altındaki yükselişin altın para kazandırıyor zannetmelerinden ortaya çıkan bir tablo bu. Halbuki parayı kazandıran dolardı. Dolar TL kuru yükseldiği için ons fiyatı böyle 31.1, 1 gram altının dolar fiyatı çarpı dolar TL kuru. Öbür taraf düşüyor ama bu taraf yükseliyor. Yani kur yükseldiği için para kazandı ve bizim yatırımcıda şu algı oluştu. Altın abi para kaybettirmez, bunu görür. Şimdi kur gitmeyince İş ons fiyatındaki gelişmelere bağlı kalmaya başladı. Ons patır patır düşerken de kur bir yere gitmediği için burada zararı görmeye başladı. Ve şu algı var. Gördüğü yere tekrar gider. Kur gitmezse zor gider. Yani çok net söyleyeyim. Yani kur gitmezse altın oralara zor gider bence.
1: Bu ekonomi programında kura dair böyle bir beklenti var mı peki?
0: Yok. Yani ben seçimler olana kadar da kur tarafında çok ekstra bir hani böyle radikal bir hareket olacağı kanaatinde değilim. Yani bunu söyleyince de ihracatçılar kızıyor. Sanki ben arttırıyormuş, azaltıyormuşum gibi. Çoğu gittiğimiz yerde de bunun tartışmasını yapıyoruz ama bu enflasyonla mücadele politikasının, şu andaki ekonomi politikasını ve ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu programın ana omurgasını kur oluşturuyor. Ya bu omurgayı kırman lazım, programı başıboş bırakman lazım ya da programı yönetenleri kaldırman lazım. Yani bu ikisi de olacağı kanaatinde değilim. O nedenle kurda çok radikal bir fiyat hareketi beklememek lazım. Hı hı. Yani reel değerlenme TL'de devam edecek. Hatta ben bu senenin başında hatırlarsan şunu söylemiştim. Geçen sene ben %10 civarı bir reel değerlenmeyle çalışıp kur tahminini yapıyordum. 2026'da o sene enflasyon hedeflerindeki sapmadan dolayı reel değerlenmenin %15-20 arasına çıkabileceğini düşünerek kur tahmini yapıyorum demiştim. Yani ne yapıyordum? İşte aylık enflasyon gerçekleşme beklentileri, işte 3 aylık ortalamalarını alıyordum. Hani gecikmeli etkileri vesaire. Amerikan enflasyonundan arındır. Bunun %15'i kadar da kuru, yani %0.85 ile çarparak kuru belirle gibi bir matematik yapıyordum. O süreç devam edecek. Yani en azından seçime kadar da bunun böyle devam edeceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Saadettin Bey, 4000 dolar seviyesindeki ons altın sizce pahalı mı? Ben buradan alım yapar mısınız?
2: Üzeyir'in demin söylediği şeye sormak istiyorum. Üzeyir, sen onu TL bazında söyledin. Altının gramı gittiği yere tekrar gidebilir diye. Ben sana orada şey sorabilirim. Mesela işte 5500'ü gördük galiba. Oraya tekrar ons olarak söylüyorum. Oraya gider mi?
0: Ya işte oraya gitmez manasında.
2: Oraya gitmez.
0: Ha, bir de TL bazında 8000'i görebilir. 3 yıl sonra görür, 2 yıl sonra görür. Tamam. O da bir anlam ifade etmiyor. Çünkü reel değer anlamında söylüyorum. Yani 8000'i gördü. Ama her yıl şu an %40 getiri var. Yani o getiriden mahrum kalarak 2 yıl sonra sonra altının fiyatının ya da 3 yıl sonra 8 bin olmasının bir manası yok. Hani bazen borsa işte

0: Şu son eklenen sıfırla beraber 1 milyondu bizim borsamızın endeksi. Şu an 1 milyon 400 bin endeks olacaktı değil mi?
1: Arjantin'in şeyi geçiyordu demin kürede.
2: Öyle evet.
1: Milyonlu bir seviyesi var.
0: Doğru. Aynen. Bizim borsadan hatta geçmişte de bir sıfır atmıştık. Onu bir da
1: geliyor şu anda 3 milyon 110 bin gibi.
0: Bizim iki defa sıfır atma hikayemiz var Borsa İstanbul'da. O sıfırları atmamış olsaydık borsa bugün 14 milyon 300 bindi. Yani oluyor bak 14 milyon 300 bin bile olabiliyor endeksin. Yani enflasyonist bir atmosferde gidiyor. Yani bizim
2: sonuç o para... Sonuç katılmıyor herhalde öyle bir baktı ki.
3: Yok yani tam kafamdakileri söyleyeyim mi emin olamadım şimdi.
2: Tabii burası ay, dost yani, meclisi söyleyin.
3: Bu bizi bir yere getirmez ya bu tartışma. Çok yani mesela endeksin seviyesi de şey değil. Bence çok önemli değil.
2: Şöyle bir yere getirebilir. Altın yatırımcısı bu daha düşer mi düşmez mi konusunda tedirgin abi, ve hassas.
3: Şimdi hassas çok güzel ama sen 50 yılda ilk defa olan bir zaman aralığında bir yükseliş yakalıyorsun. O zaman da konuştuk. Sen bunun nedenini doğru tespit edemezsen düşerken de nereye kadar düşeceğini ve neden düşeceğini doğru tespit edemezsin. Şimdi mesela burada bir şeyler söylüyoruz. İşte şundan dolayı düştü. Hani bunu biz dün 5600 dolardı, bugün 4000 dolardı. Aa işte düştü ve şu nedenden dolayı demiyoruz. Geri gelirken bazı gelişmeler oldu. Yani savaş anlaşma oluyor, altın yukarı çıkıyor. Mesela burada bir tamam onu açıkladık defalarca ama bir terslik var, bir uyuşmazlık var. Peki o zaman o argüman ortadan kalkınca ne olacak? Yani trend dediğimiz şey Sadrettin daha iyi bilir. Yani sonuçta tepkiler olur içinde ama ana fikir değişmedikten sonra o bir trenddir yani. O bir yön halidir. Dolayısıyla altında şu anda bu değişmedi. Yani bence 4250 dolar değişmedikten, yukarı doğru geçmedikten sonra da açık söyleyeyim. Hani ilk etapta bunun neyse artık sonucu ondan sonra değişmeyecektir. Ama yani şu anı da iyi okumak lazım. Yani elimde altın var, elimde bir hisse senedi var. 10 lira 2 liraya düştü. Yani 10 lira ile 2 lira arası 5600 ile 4000 dolar arasında birçok şey yaşandı. Birçok sana fiyat göstergesi oldu. Dolayısıyla bugünün olayı değil bu. Ondan dedim yani bir yere bizi götürmez diye. Sonuçta mevcut durum bu. Bundan sonra ne yapabileceğin konusu. Ben veya işte herkesin farklı fikri olur.
2: Bundan sonra ne olur?
3: Ya öyle bir heyecan olmayacak. Hı hı. Yani yarın burası 4500 dolar da olsa burası 7000 dolar olur algısıyla olmayacak o hareket. Sadrettin'in dediği faiz indirimi ki ben bunu bekliyordum. Ya sadece bu FED olayı biraz benim fikrimi o geceki yaşananlar değiştirdi açıkçası. Faizler indikçe altın tekrar bir tepki verir. Çünkü orada yine bir satım fırsatı vermesi lazım diye. O gecikince, o terse dönünce böyle bir şey oldu. Yani dolayısıyla burada tepki hareketleri şu an için olabilir ama ben bir bant aralığına oturacağını düşünüyorum. Orayı 4000-4500 arası falan düşünüyorduk. Bir ara 4300-4850 diyorduk. Ama ne oldu ne diyorum bak. Geri çekilirken de yükselirken de bir şeyler oluyor. Senin düşünmediğin ya da yeniden. Yani bu FED algısı bence çok yeni bir hikaye. Ve en azından 300 dolarlık falan 300-350 dolarlık bir marj var şu an altının bu seviyede olması. Eğer FED çıkıp şunu deseydi. Bak,
2: ne demek bugün, yani aşağı yönlü bir marj mı var?
3: Tabii ki.
2: Yani 3650 dolara kadar gibi mi anlamamız gerekiyor?
3: Hayır yani eğer FED daha güvercin faiz indirebiliriz. Yani işte yukarı petrol yönlü bir fiyatları böyle ama biz işte ekonominin durumuna istinaden geride kalan o patikayı tekrar yakalayacağız falan gibi. Şimdi burada 4300-4400 işte ne olur 700 mi olur 4000'e düşer falan. Şimdi önümde şey var mesela bu kişisel tüketim harcamaları pandemide 2.3'lerden başlayıp işte 6'ların üstüne giden bir durum olmuş. Yani bir onda bir böyle barlar içinde grafik bakıyoruz. Şimdi son 3 aydır burada da mesela 2.8'den başlayıp 4.1'e gelen bir ivme var. Ya yani büyük ihtimal Fed üyeleri diyelim ya da yeni başkan her ne kadar Trump tarafından atandıysa da burada bir şeyi de görüyorlar. Bir dalga var. Ondan kaynaklı biraz daha şahin kalma ihtiyacı hissetmiş olabilir.
2: O 4.1'lik veriye rağmen niye tekrar 4000 doların üzerini gördü peki? İyi mi buldu ama ilk etapta?
3: Yani buraya gelirken 300-400 dolar düştük. Yani evet. Veri geldi. zaten 4000'de altını gördü. Hı. Ya

0: Yani rahatlama demeyelim de buna. Tamam, olan oldu, yeni maçlara bakalım gibi bir şey oluyor piyasada.
1: Kevin Walsh'un, çok pardon, Kevin Walsh'un açıklamayı yaptığı günden sonraki mesela şeyi, altın grafiğine baksak.
0: 17
1: mesela,
0: Haziran mıydı abi?
1: O daha net belki görülebilir sanki. Ben aklımda öyle bir şey
2: 17
1: kalmış.
2: 17 Haziran'da 17, 8 günlük, 9 günlük bir altın grafiğine
1: orada,
2: bakalım.
1: Orada mesela biraz daha net bir fikir alabiliriz belki diye düşünüyorum. Çünkü
2: 4300 dolar
1: evet,
2: bandındaydı.
1: 4300, aklına 4400 gibi kalmış. O yüzden
0: 382'ye evet, yüksek o gün yani, 17 Haziran.
1: Ondan sonra aşağı doğru meyletti. Orada çünkü sinyal, gelen sinyal şeydi. Ben şöyle anladım.
2: Nasıl?
1: Yani Fed'in konuşmasını. Ya zaten bence biraz tuhaftı o konuşma. Yani şey olarak hani biz bundan sonra çok komünike etmeyeceğiz gibi bir açıklaması vardı Walsh'un. Ya da basın toplantısı düzenlemeye gerek yok tadında bir açıklama yaptı. Orası bana biraz ilginç geldi. Ben onu şöyle yorumluyorum. Demin bu Üzeyir söylemişti galiba. Amerika'da dövizi biraz yukarıda tutup enflasyonu aşağı doğru, daha doğrusu kendi para birimlerini yukarıda tutup enflasyonu baskılama eğilimi olabilir diye düşünerek
2: 9 günlük ons altın grafiği arkadaşlar
1: şey, farklı yaklaştı. Walsh orada dedi ki hani ben biraz daha böyle ketum olursam ya da belirsiz olursam bu muhtemelen hani benim faizi arttırabileceğim yönünde algılanır diye düşündü diye tahmin ediyorum. Hani bir niyet okuma yapıyormuşuz gibi bir durum var ama hani benim görüşüm biraz o yönde. Fed'in özellikle böyle davrandığını ve faizin biraz daha yukarıda şekillenmesini istediğini düşünüyorum. Bu yani Kasım'daki bu ara, Kasım'da değil mi ara seçimler? Kasım,
2: evet, evet.
1: Kasım'daki ara seçimlere kadar işte yani o enflasyonu biraz daha dizginleme amaçlı bir yaklaşım diye düşünüyorum açıkçası.
0: Bundan sonraki Fed toplantıları da şenlikli geçebilir. Yani evet, eskiden bu tabii, herkes %100 hazır hale geliyordu. Yani. Karar açıklanıyordu. Hiç sürpriz yoktu ama evet, bundan sonra her şey sürpriz oldu.
1: Yani şimdi şöyle baktığımızda işte aşağı yukarı yani 350 desek 350 dolar civarında bir geri çekilme var. Neredeyse %10'a yakın bir geri çekilme ki aşağı yukarı ne kadar? Bir hafta 8 günlük falan bir vadede gerçekleşmiş. Ben bunu böyle düşünüyorum açıkçası. Yani Fed'in oradaki açıklaması ya da Fed'in duruşuna binaen böyle bir geri çekilme oldu diye düşünüyorum. O nedenle de hani senin bana sorduğun soruya döneceğim. Hani altın pahalı mıdır, ucuz mudur? Yani benim onu çok değerlemek haddim değil. Onu söyleyeyim. Yani bir şey diyemem ama çıkarma maliyetlerine bakıyoruz. İşte 1600 dolar civarında. Hadi 2000 dolar diyelim ki bize biraz daha koyalım üzerine. 2000 dolar. Bunun üzerine bir marj olacaktır. İlla ki olmazsa çok normal. Ama yani çıkarma maliyetlerinin çok değişmediği, tamam dolar enflasyonu var ama hani o uzunca bir periyottan bahsettik. O periyotta da mesela çıkarma maliyetlerinin altında kalmıştı. O zaman nasıl değerlendirmek lazım? O nedenle hani fikrim şu.
2: Evet.
1: Bence burada Fed'in duruşu çok önemli olacaktır. Haftaya NATO zirvesi var. Belki bence ona da değinmek. Haftaya mıydı o? Bir sonraki
2: 6-7 Temmuz'da.
1: Ona da bir bakmak lazım. Onu da bir değerlendirmek lazım. Çünkü orada da farklı hareketler oluşabilir. Bu sefer hani daha farklı cepheden acaba daha mı defansif olmalıyız gibi bir takım gündemler olabilir. Ama şu andaki görüntüde benim düşündüğüm kadarıyla hani bir parça daha aşağı sarkabilir mi? Evet, 4000 doların altında ons olarak konuşursak bence ki zaten şu anda orada yani birkaç yüz dolar daha belki aşağısına gelip orada bir daha düşünmek daha mantıklı olur gibi geliyor bana.
2: Bazı yayın organlarında bugün dipten 8000 TL'ye gram altın gider mi? Temmuz'da 10.000 TL, Ağustos'ta 10.000 TL olur mu şeklinde başlıklar da gördüm. Hem sayfalarda hem bazı mecralarda. Temmuz ya da Ağustos'ta gram altının 8.000 TL ya da 10.000 TL olması adına yakın dönemde bir gelişme var mı? Güçlü dolar diyoruz. Fed'e dair faiz artışı beklentileri ya da bu seviyelerde kalır görüntüsü. Sadece hani bunu okuduğum yerlerde de merkez bankalarının altın alımları noktasında hareketini paylaşmışlar. Ne dersiniz?
0: Ben
2: hayalcilik mi olur? Yani çok iddialı bir şey mi olur?
0: Ben merkez bankalarının altın alarak altın piyasasını tabiri caizse speküle edeceği ve fiyatlar oluşturacağı kanaatinde değilim. Hı hı. Ha ne olur? Dünyada her şey bir anda değişir. Çok hızlı değişen bir dünya var. Fed'in faiz indirimlerini konuşuluruz. Doların değer kaybı süreci hızlanır. 1.20'ler, 1.25'ler, 1.30'ları görürüz euro dolar paritesinde. Dolar endeksi düşer 90'lara, 80'lere. O zaman olur ama onların olmasını gerektirecek bir tablo var mı? Bence yok. Yani ben öyle bir tablo görmüyorum şu anki gidişatta. Yani şu andaki gidişat biraz daha en azından Kasım seçimlerine kadar bunun tersi. Kasım'dan sonra ne olur? Trump çok güçlü bir şekilde seçimi kazanır. Tekrar masaya gelir. Bundan sonra yarıda kalan ne vardı der. Döner tekrar masaya. Bu dolar çok değerli der. Bu işi tekrar bozuyor. Ben tekrar tarifeleri getiriyorum der. Ortalığı tekrar yangın yerine çevirir. Altın ondan sonra yükselebilir belki ama orayı görmek lazım. Ama şu anki gidişatta Trump'ın Kasım seçimlerinde de ezici bir üstünlükle seçimi kazanmasına dair beklenti de yok okuduğum kadarıyla. Yani ben Amerikan vatandaşı değilim ya da gidip orada şey yapmıyorum ama yansıyanlar Trump'ın bu seçimden güç kaybedeceğini gösteriyor. Yani o güç kaybı dolara değer de kazandırabilir. Yani dediğim gibi Trump'a güç kaybettiren şeyler dolara değer kazandırıyor.
2: Verelim bir dolar endeksini. 101'in üzerindeydi. Bir de pariteyi verelim. Euro dolar paritesi.
3: Bence üzerinde dediği biraz şu an satın alınıyor. Şimdi aynı abi araya girdim kusura bakma. Mesela aynı zamanda yani 17 Haziran'dan sonra dolar endeksi de 99.50'den
2: İşte 9 günlük verebilir miyiz?
3: 1.7 dolar falan endeksi gelmiş. Şimdi mesela Üzeyir'in değindiği konu bu ara seçimler öncesindeki mesele bence şu anda bir kısmı fiyatlanan bir durum. Yani olur da çünkü galiba senato değil mi 50'ye 48 savaşın bitmesi yönünde ki orada
2: tam
3: da,
2: sizin söylediğiniz seviyeler 9 günlük periyotta evet, 99'dan yani, 101.70'e kadar giden seviye.
3: Şimdi bu şu değil. Savaş bitiyor, dolar güçlensin değildi bu. Bence bu Fed'in, yani biz bu grafiği gördüğümüzde değil mi Sadrettin? Yani mesela ne oldu 17'sinde? Bu 15'inden de başlayabilirdi. Ne bileyim 10'undan da başladı. Evet. O zaman o tarihte bir şey oldu ki böyle bir reaksiyon verdi. Dolayısıyla o gün Fed toplantısı vardı ya da Fed açıklaması. İşte altına bak, gümüşe bak, ne bileyim dolar endeksine bak. Şimdi dolayısıyla bunu yorumluyoruz. Değil mi? Bu budur diyoruz bunun neticesi. Ama üzerinde değindiği konu çok önemli. 4 ay kaldı. Bak biz seninle de konuşuyorduk. Mart-Kasım dalgalı olur diyorduk. Bu ilk 4 ayı sırf savaşla geçirdi Trump. Yani savaş bitecek, öyle olacak, böyle olacak ve ben kesinlikle Üzeyir'in başta söylediği şeye de katılıyorum. Trump'ın bütün geldiğindeki evet, politikalarından ilk defa ama yani katılmak istedim. Doğru söyleyeyim.
2: 8 cümlenin 3'ünde Üzeyir kelimesi vardı. Bugün size katılıyorum.
3: Kendi politikalarının çok dışında gerçekten İsrail'in bence biraz baskısına, oyununa, tuzağına geldiğini düşünüyorum. Yani bu iş başladığında başlama nedeni ve başladıktan sonraki uzunluğu ve gelişmesi şu an bak ne tarifelerde bir kendi şeyi var, kontrolü var. Çünkü içeriden bir baskı alıyor. Ne dolar tarafında bir kontrolü var. Kendi atadığı ve çok da arasından seçip daha iyimser kalacağı bir Fed başkanı vardı. O da potadan çıktı çok enteresan bir şekilde. Şimdi savaşı bitirip bu 60 gün bir kere bence kesin uzayacak. Yani Kasım'a kadar bir 60 gün daha uzayacak. O 4 aylık sürede
2: biter zaten, o zaman seçimlere gelir.
3: Evet, zaten amacı olacak. Bu içerideki meseleleri halletmeye çalışırken yani kasabaya geri döndüğünde tabiri caizse bazı şeyler çok değişmiş olacak. Nedir bazı şeyler? Faizin durumu, doların değeri. Burada şunu diyebilirsiniz ya, bu kadar çalkantı varken borsalarda niye bir şey yok? Biraz önce de onu anlatmaya çalıştım. Geriden bazı fiyatlamalar gelebilir. Onun için ben bu hareketi yani bu doların, altın hareketini biraz güç kazanır mı kaybeder mi meselesinde yorumluyorum. Kesinlikle eğer bir güç kaybı Senato Temsilciler Meclisi'nde olursa biz burada 105'ler falan da görürüz. O zaman zaten enteresan şeyler konuşulur. İşte topal ördek, yok o süresi bitecek, yeni bir seçim sürecine girerkenki durumlar vesaire. Esas piyasa bana kalırsa Trump'ın teorileri üzerine bir risk algısı oluşturdu. Ve altını, gümüşü, hisse senetlerini bu kadar yoğun fiyatladı. Ondan sonra bu algı ortadan kayboldukça orada biz sönüşler görüyoruz. Yani böyle bir ekleme yapmaya çalışayım.
2: Saadettin Bey, siz bu konuda ne düşünürsünüz? Katılıyor musunuz konuşulanlara? Özellikle Kasım seçimleri ve bu fiyatlamalar.
1: Kasım seçimleri konusuna kesinlikle katılıyorum. Yani lakin dediğim gibi ben bu aradaki NATO zirvesi, yani Türkiye'de de yapılacak olması nedeniyle ona biraz ekstra önem atfediyorum. Çünkü şöyle bir şey olma ihtimali var. Yani Ben biraz pozitif taraftan bakıyorum yani resme. Yani büyüme çok düştü dünyada. Çok zayıf seyrediyor. Büyümeyi canlandıracak bir aksiyon gerekiyor. Yani bunu ister Amerika'daki Kasım seçimleri diye okuyun, isterseniz yani tam tersine gidip Çin tarafından bakarsak farklı bir algıyla okuyun. Ama benim düşüncem şu ki Avrupa'nın biraz daha toparlayabilmesi için, bu özellikle Putin'den son dönemde gelen açıklamaları da dikkate alarak söylüyorum, hani daha barışçıl bir dünya düzenine doğru gidiyoruz gibi okuyorum. Yani en azından benim gördüğüm bu şekilde. Bunun olması durumunda hani Türkiye'yi belki ilerleyen şeyde konuşuruz ama hani genel resimde ben globalde daha iyi bir büyüme dinamiğinin olabileceği bir üçüncü çeyrek olmasa bile dördüncü çeyrek olabileceğini tahmin ediyorum. Eğer bu şekilde yani bu çıkarım doğru olur ise hani deminki konuştuğumuz altın fiyatlarının belki biraz daha aşağı doğru geldiğini de görebiliriz ons bazında bakıldığında. Ve aynı şekilde belki dolar endeksinin biraz daha yukarıya gittiğini ilk etapta, ama ondan sonra tekrar euro dolar paritesi üzerinden okursak oranın biraz toparladı. Yani doların da güç kaybettiği bir dönem görebiliriz. Yani böyle bence ilginç bir şey bekliyor bizi. Yani Haziran'ı bitirdikten sonra diyeyim ikinci bir 6 ay bekliyor. Yani bunun ilk dönemi biraz daha böyle hani bunları okumayla geçer ama son çeyreğe doğru gidildiğinde ben büyüme açısından dünya ekonomilerinin daha iyi bir noktada olabileceğini tahmin ediyorum. O nedenle de hani burada hani altının biraz aşağı doğru, paritenin, ya daha doğrusu parite demeyelim, dolar endeksinin diyelim, biraz daha aşağıda olduğu, büyümenin biraz yukarıya çevrilir. Yani risk algısının biraz daha yükseldiği bir ortam bizi bekler fikrindeyim.
2: Bir borsayı verelim ekrana. Endekste, bankacılık endeksine günlük düşüş %3'ü aştı. 14.247 BIST endeksi %0.6 düşüyor. Günün en düşük test edilen seviyesi. Bir de sektörleri görelim. Bankacılık endeksinde gün içi geri çekilmelerin boyutu %3'ü buluyor. 18.034 gelinen nokta. Gayrimenkul %1.32 geri çekilirken sanayi hafif artıdaydı. O da eksiye döndü. Turizmde %2.51'lik değer kaybı var. Diğer sayfaya bakalım. Endekste genele yayılan bir düşüş söz konusu. Haftanın 4. işlem gününde sigortacılık, kimya, inşaat ve madencilikte de düşüş var. Bir de 100 şirketin görüntüsünü ekrana taşıyalım. BIST 100'de işlem gören şirketler bu saat diliminde nasıl bir fiyatı bizlere gösterecek? Balsu Gıda %7.12 artıda, Altınay Savunma %5.34 yükseliş kaydediyor. Yaklaşık 35 şirkette yükseliş var. 60'tan fazla şirkette düşüş var. RAL Yatırım Holding düşüyor. Katılım Evim, Grain Türk, Hektaş, Tap Gıda, Yapı Kredi, Kiler Holding, Akbank, Borusan, Mia Teknoloji, İş Bankası, Zorlu Enerji fiyatı en fazla geri çekilen şirketler. Şu an ekrana gelenler de fiyatı en fazla artan şirketler. Niye düşüyor bankacılık endeksi? Bugün özel bir haber mi var? Oysa ki yükselişle başlamıştı BIST 100.
0: Evet, sabah yükselişle başlamıştı. Yani böyle ekstra, yani dışarıya yönelik de bir şey göremedim ben de. Hani baktığımda hani şundan dolayı düştüm dediğim yurt dışında vesairede aslında işler fena gitmiyor. Sadece şu haberi var. Bugün bazı basın ya da sosyal medya haberlerinde Merkez Bankası Başkanı'nın yurt dışındaki temaslarına ilişkin bir haber vardı. Bu haberde de ağırlıklı olarak şu ifade ediliyordu. Yani biz mesela, ben de şeyi bekliyordum. Gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya dönüşü toplantı öncesi yapabilir Merkez Bankası diye. O konuda aceleci olmayacaklarını ifade ettiğine dair bazı haberler gördük. Yani sağda solda gezen.
3: Sonra bir yalanlanmış gibi.
0: Ben şey görmedim olmuş şeyini, ama o haberden sonra zaten bizim piyasada da bozulma, evet, başladı. O haberin, o dedikodunun etkisi. Yani bu hani biliyorsun Merkez Bankası Başkanı ya da Hazine ve Maliye Bakanı yurt dışına gittiğinde bazıları doğru, bazıları işte yalan ya da yanlış, çok haber çıkabiliyor. Yani biz de hani oturup doğrulayamıyoruz. Bu doğru ya da yanlış değildi ama piyasa bunu görünce hoşuna gitmiyor. Ya böyle bir şey mi var acaba deyip bunu satıyor. Bugün de sabah saatlerinde bununla ilgili bir haber vardı. Yine sosyal medyada özellikle ağırlıklı dolaşan bazı haber siteleri de bunu haber yaptı gördüğüm kadarıyla. Ve onun neticesinde biraz piyasada bozulma vardı. Biraz onun etkisi gibi geliyor bana. Yoksa ekstra bizim piyasamıza yönelik bugün çok bir şey görmedim. Yani dediğim gibi bazı terminallerde diyelim artık
4: kredide %5'e gün düşüş var. Akbank'ta %4'lük geri çekilme görüyoruz. İş Bankası'nda %2.85'lik düşüş. TSKB, Vakıfbank, bankalarda ciddi bir satış. Bankaları toplu verelim. Buyurun bir şey diyeceksiniz herhalde.
3: Şöyle haftayı cuma galiba değil mi enflasyon?
0: Ayın 3'ü cuma günü, evet, haftaya
3: cuma günü, bugün perşembe. Hem endekste hem bankacılıkta biz boşluklu bir açılışla bu savaş anlaşma sonrası başladık. Aşağı yukarı bankacılık 17.500 desek, işte 14.100 de endekste. Bence bu mesela biraz daha şey olursa, gevşeme olursa haftaya gelecek enflasyon verisi öncesi bir fırsat olabilir diye düşünüyorum.
0: Ben çünkü de sana katılıyorum bu konuda.
3: Çok memnun oldum.
4: Bankalar adına mı bir fırsat?
3: Evet evet, çünkü şöyle hacim düşük. Yani dördüncü gün bugün. Ya böyle o gap'in kapanması bence önemli. Yani onu bir ara kapayacaktık. Biz bu kadar kısa vadede bir, yani şu gün evet bazı haber akışları vardı. Bu arada üzerin söylediği ifade edilse bile bence bu kadar da tedirgin edici bir şey değil. Merkez Bankası'nın belli bir duruşunu gösteriyor.
4: O zaman burada bir virgül koyalım. Bir araya gidelim. Aradan sonra saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz ve borsayı konuşacağız.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion. İzmir'de hayatın yeni merkezi.
2: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var.

0: Pikap.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Toto bitti.
1: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı Arabam.com'a
3: değerinde cin sat. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

Yeni nesil gayrimenkul mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.

Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu. Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
3: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları kruvaziyer ve denizcilik sektörü yöneticisi Ahmet Yazıcı ve uluslararası liderlik ve takım koçu Duygu Alptekin Gürsu. Her şeyi konuşalım cumartesi.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tonguç Erbaş, Saadettin Bağcı ve Özgür Erdoğan bizlerle olmaya devam ediyor. Hemen borsaya bakalım. Saadettin Bey, ilk değerlendirmenizi alarak sohbetimize başlayalım. Geri çekilmeler %1'i buluyor borsada.
1: Tamam, ben de ona bakıyorum Uğur. Yani şöyle, bence demin Üzeyir'in bahsettiği haberin etkisi olabilir. Hani bankalar üzerinden biraz gireceğim orada. Diğer bir konu, ikinci çeyrek finansallarına dair beklentilerin de biraz daha yavaş olduğunu şey yapıyoruz. Görüyoruz. Bu da şundan kaynaklı. İkinci çeyrekteki gerek fonlama maliyetleri olsun, fonlama maliyetlerindeki artış olsun, gerekse aktif kalitesinde kısmen bozulmalar göze çarpıyor. Bence bunun etkisiyle ikinci çeyrek kârı biraz daha aşağıda olacak. Bir de dün Garanti Bankası Genel Müdürümüzün bir açıklaması vardı. Temmuz ayından itibaren marjlar toparlayacak diye bir

0: açıklaması vardı. Hani bu da aslında bize şunu gösteriyor. İkinci çeyrek marjları biraz daha zayıf seyrediyor. Bu da satışa neden olmuş olabilir. Ama hani genel görüntü benim hissettiğim şu. Piyasada bakıldığında şimdi üzerinden de mesela ekranda çok net göremiyorum ama bono faizlerinin biz gerilediğini gördük. Yani orada aşağı yukarı 43'lü 44'lü seviyelerden 2 yıllıkları için
1: konuşuyoruz. Verelim tahvilleri. Gösterge tahvili 40 seviyesine geldi.
0: 41'lerin altına kadar geldi. Şimdi burası aşağı geldi. 10 yıllık bono faizleri de aşağı 40, geldi.
1: 40-65.
0: Baktığımızda evet 40-65'teyiz. 10 yıllıklarda 33'lerde. Ve haftaya cuma günü enflasyon verisi gelecek. Ve enflasyon verisi bugün bir anket yayınlandı. Orada dikkatimi çeken medyan beklenti galiba %1 geldi galiba. Şimdi mesela benim kendi adıma beklentim %1,5'lara yakın 1,30'lar civarında filandı. Şimdi o tarafa doğru gittiğinde aşağı doğru gelen bir enflasyon, aşağı doğru gelen bir faizi beraberinde getirmesi beklenebilir. O nedenle hani Merkez Bankası'nın yurt dışındaki yatırımcılara ne dediğinden ziyade bizim ne okuyabileceğimizden yani kendi çıkarımımı yaptığımda enflasyon aşağı doğru geliyor. Faizin aşağı doğru geliyor olması lazım. Ve her şeyden önce Uğur şöyle bir baktığımızda hani burada hani sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum. 20 sene deneyimli insanlar var burada. Türkiye'de muhtemelen biz faiz seviyesi olarak en yüksekleri gördük diye tahmin ediyorum. Bundan sonraki dönemde büyük ihtimalle biz faizin kademe kademe aşağı doğru geldiğini görüyor olacağız. Hani bu demiyorum ki senenin sonuna 20'ye düşecek. Böyle bir şey demiyorum. Ama kademe kademe biz aşağı geldiğini görüyor olacağız.
1: Bu sene faiz indirimi bekliyor musunuz?
0: Bu sene bence faiz indirimi olur. Yani enflasyonu senenin sonunda 30-31 bandı içerisinde ya da 29'da 30 bandı, 29,5-31 diyelim o aralıkta bir yerde oluşacak gibi duruyor. Orada olur ise ben Merkez Bankası'nın ama şuna göre söylüyorum. Şu anda fonlaması kaçtan geçiyor? 40'tan geçiyor aslında. O taraftan veriyorum.
1: Yani 37 40, olması bile faiz indirmemesi.
0: Ben onu öyle yorumluyorum. Onun aşağı doğru gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Ve böyle olduğunda da hani bize bankalar tarafında bir alan açacak. Ve bunun ötesinde 2027-28 daha uzun vadeli. Yani ben çok kısa vadeye bakmıyorum açık konuşmak gerekirse bankalar tarafında ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu hem marj tarafından görüyor olacağız hem de aktif kalitesi tarafından görüyor olacağız. Şu anda biz kısa vadede baktığımızda şöyle bir durumu görüyoruz. Bankalar daha az büyüyorlar, yavaş büyüyorlar geçmiş döneme göre. Tabii bunun getirmiş olduğu kredi büyümesindeki daha yavaş büyümenin etkisiyle beraber para döngüsünün azaldığını görüyoruz ki bu da enflasyonla mücadele kapsamındaki önemli hususlardan bir tanesi. Ve haliyle bunun sonucunda ne oluyor? Para döngüsü yavaşlayınca ticaret yaptığımız ülkelerin ekonomik performansları da çok parlak olmadığı için Avrupa'yı kastediyorum burada. Hani bizim sanayicimizin üzerinde bir baskı var. Hem kur tarafından bir baskı var hem de bu şey tarafından bir baskı var. Büyümenin daha zayıf olması dışarıda. Şimdi bu ikisi tabii beraberinde bir miktar aktif kalitesindeki bozulmayı beraberinde getiriyor. Ve bankalar bunu muhtemelen hani birinci çeyreğe kadar biz bireysel tarafta gördük. İkinci çeyrekten itibaren bunun biraz daha böyle KOBİ'ler, ticari segmentler tarafında olduğunu görmekteyiz şu ana kadar. Bundan sonraki dönemde orayı tolere ettikten sonra ekonomik büyüme toparlanma eğilimine girdikten sonra ve faiz indirimleriyle beraber biz başka bir senaryodan bahsediyor olacağız. Zaten düşen faiz ortamı bankalar için marj anlamında pozitif bir durum. Bunun üzerine bir de bu aktif kalitesindeki iyileşmeyi, komisyon gelirlerindeki evet, artışı, daha düşük enflasyonla beraber faaliyet giderleri tarafındaki büyümenin yavaşlaması bence bankalarda farklı bir senaryo getirecek. O nedenle şunu net olarak söyleyebilirim ki hani mesela şu andaki gördüğümüz seviyeler bence bankalar için önümüzdeki bir yıllık vadede diye söyleyeyim. Senenin sonuna kadar bile ama bir yıllık vade hani biraz daha geniş olayım. Bence ciddi yatırım fırsatı sunuyor. Onu net olarak söylemek isterim yani.
1: Grafiklerimiz var. O grafiklere bakalım. Son bir yılda fiyatı en fazla düşenler. Tablo halinde ekrana taşıyalım. Bazı şirketlerin bu bir yıllık periyotta ciddi anlamda düşüş gösterdi. Bu değil arkadaşlar. Sıralamada son bir yılda fiyatı en fazla düşenler. Buna sonra bakalım.
2: Yılbaşından itibaren değil ama değil mi? Bir yılda son bir yıl olacak.
1: Evet,
2: herhalde.
1: Son bir yılda.
3: Bu da dip yükseliş olacaktı. Son başlık yanlış olmuş herhalde.
1: Yok, doğru işte son bir yılda gördüğü en düşük seviyeye göre en fazla yükselenler.
3: Yükselenler. Yok, şu en sonda zirveden uzaklık diyor. Aslında gördüğü dibe göre en yüksek rakamlar olacak. Yani en düşük 6.58'i görmüş. Son fiyat 178. Getirisi %2612 olmuş.
2: En çok yükselenler bunlar. Belli
1: arkadaşlar.
3: Gördüğü dip seviyeye göre en çok yükselenler bunlar. Son dönemi zaten flash hisseleri.

0: Bunlar. Hepsi ciddi manada yükselenler.
1: Bu. Bununla bir konuşmaya başlayalım. Vişne Madencilik, Kiler Holding, Emek Elektrik, Sümer Varlık, Ensari Sınayi diye gidiyor. Son bir yıl zirve seviyesi yazıyor. Son fiyat, zirveden uzaklık, yüzdelik oranı.
2: %25. Niye yani bu kadar zirveden uzakta bu şirketler? Ne oldu da bu kadar yükseldi? Ve ne oldu da bu kadar düştü?
0: Şöyle, ben bunu daha önce başka
2: %90 bir şekilde kullanmıştım ama. %90 düşmüş kağıt zirvesinde.
0: Hani doğuran kazanların ölümü yani.
3: bu listeyi öbür liste, şimdi öyle söylemek de iyi olmaz ama bir sene sonra ters de olur. Bunlar zaten görürüz, bir sene önce büyük ihtimal en çok yükselenler içinde
0: en çok
3: olanların tersi.
0: Bir önceki yani sürekli arz ediyor. Yani böyle bir dönemin en çok gidenleri, evet, sonranın en çok düşenleri oluyor.
3: Filmler vardır ya, popüler filmler.
0: Yani şimdi Vişne Madencilik mesela niye 855 lirayı gördü? Bunu açıklayabilecek herhalde Türkiye'de bir analist yoktu.
3: Sadrettin
0: var mı? Yani analist burada. Yani açıklayabilir miydin mesela?
2: Şurada galiba 20'ye yakın hisse var Üzeyir. Ben bunlardan hiçbirisini açıklayamam.
0: Ben de açıklayamam. Yani
2: niye açıklayamıyorsunuz?
0: Ha, açıklarız da burada açıklanmıyor. Yani... Yani
2: şimdi oldu.
0: Aynı hikayeler. Yani gidiyor. Yani gitti. Yani işte gidenin peşine git. Al vesaire. Şimdi aldın. İşte diyorum ya, hani nerede satacağını
2: şimdi
0: bilmiyorsun.
2: Şimdi burada
0: yani
2: yer alan şirketlerin zirvesine yakın seviyede yatırımcı maliyetlenmiş olsaydı %80 %90 zararları var. Kim karşılayacak bu zararı?
0: Bu hisse yalan. Yani mesela Vişne Madenciliği 855 liradan alalım, ben niye aldım diye sormak
3: şey
0: lazım yani.
3: %80 evet, yani şey şu an yani 855 binden 91 bin lira.
2: 91 TL.
0: Kiler Holding mesela 689.
2: 89'a da düşmüştü biraz önce baktığımızda.
0: Çok yani uzak bir zaman değil yani, bu yayınlarda da konuştuğumuz dönemlerdi. Şimdi mesela ben bu şirketlerde hep şunu söylüyorum. Yani bu tarz hareketlerde yarın düşüş olduğunda ya arkadaşım düşüş oldu, SPK göreve gelsin, Borsa İstanbul göreve gelsin vesaire söyleyenlere ben zerre kadar üzülmediğimi defaatle söyledim. Yani burada kendi düşen ağlamaz. Yani şu şirketlerden hangisi oraya gitti, niye gitti, hepsi.
2: Bu arada ikinci sayfası da var bunun.
0: Yani o da
2: vardır.
0: Vardır. Daha bu üçüncü sayfayı da oluşturacaktır.
2: İki sayfa geldi an itibarıyla.
0: Yani burada da 60'a kadar olanlar var herhalde böyle. Evet. Hani bakıyorsun Otto, Derlux, İhlas, Green Türk, Nibaş, Uşak, Link. Hani ilk sayfada bulamadım demiştin ama ikinci sayfada bulabilir misin?
2: İkinci sayfada hiç yok. Hani ilk sayfada belki bir tane
1: bir kez daha şansımızı deneyelim. Üçüncü sayfayı rica edelim.
0: Zorlayalım yani, bu şirketler niye bu fiyata
2: üçüncü
0: gitti acaba diye.
2: Sayfa geldi. Ha, üçüncü sayfada bak. Burada hani bir tane konuşabileceğimiz belki bir hisse olabilir.
3: Bir tane şey var
2: mı? Sasa mı? Sasa. Yani en azından hani sonuç itibariyle daha önceki Vestel Beyaz'la konuşabiliriz bu arada. Vestel Beyaz'ı kaçırmışım yukarıdan aşağı doğru gelirken. Çünkü burada bir sanayi tesisi olan bir şeyden bahsediyoruz. Hani bir fabrika var, bir üretim var. Hani diğerlerinde yoktur diye söylemiyorum ama hani daha fazla bilinen anlamında, bak o 30 endeks içerisinde olması nedeniyle diye söyleyebilirim. Hani buradaki bence ana nedenlerden bir tanesi şu. Mesela Sasa için rahatlıkla şunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Hani borçlu bir şirket, yatırım yapmış bir şirket ama deminki konuştuğumuz konsept içerisinde Avrupa'daki ekonomik aktivitenin zayıflığı, genel globaldeki ekonomik aktivitenin zayıflığı, fonlama maliyetlerini baskı yapıyor olması muhtemelen hisse fiyatını burada baskılamış. Hani temel analiz tarafından açıklayabileceğim bir hisse. Hani diğer tarafta bakıyorum mesela Vestel Beyaz yine benzer şekilde hani satışların görece zayıf seyrettiği, daha bundan bir gün ya da iki gün önce şey geldi, Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin rakamları geldi. Orada mesela yurt dışına satışlar ihracat anlamında zayıflık göze çarpıyor idi. Hani bunları o taraftan açıklamak mümkün. Keza yine borçtan ötürü finansman maliyetlerini söylemek mümkün. Ama diğer hisselerde açıkçası hani rakamlarını, finansallarını bilmediğim ve muhtemelen hani yatırım yapan insanların, evet, da rakamlara çok fazla bakmadan yatırım yaptığı. O nedenle hani demin Üzeyir söyledi, SPK'yı göreve çağırıyor şeklinde. Hani yatırımcıyı göreve çağırıyoruz aslında. Bir ne aldığımıza bir bakmak lazım diye düşünüyorum.
0: Aynen. Yani şimdi Bu 3 sayfa oldu değil mi?
1: Yani tekrar 1'e 2'ye dönelim arkadaşlar.
0: 3 sayfa evet. oldu. Yani şimdi 3 sayfada şirketlerdeki şu yıl zirvelerinde hani Saadettin'in söylediği gibi 1-2 tanesini eskiden işleriydi. Vestel Beyaz'da diyelim işleriydi. Çok yüksek kara gitti. Hani zirvesine baktığın zaman mesela Vestel Beyaz'da açtım. Zirve fiyatlar 24 lira civarı. Şu anda 6 lira civarı. Tamam grubun sıkıntıları, finansal
3: son
0: sorunları.
3: Son 1 yıl değil de son 3 yıl zirvesinde. Aynen. Yani kendi zirvesinden olsa Sasa falan 10 liradan
0: geliyor. Tabii canım 10 liradan geldi. Şimdi bunlar da hadi bir şey uydurabiliyorsun. Yani Sasan'da 10 liraya gitmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Yani bölünmüş fiyatlar, bölünmemiş fiyatlarla 180 herhalde değil mi o fiyat? 180 tabii civarına tabii. gitti. Yani patron çıkıp o zaman şey demişti. Çok eleştirildi ama ben 80 lirayı pahalı bulduğum için size sattım gibi bir şey demişti. Yani ben o zaman şunu söylemiştim. Patron 80 lirayı pahalı buluyorsa hiçbir patron mesela 40 liralık hissem 80 lira artık çok pahalı ben de onun için sattım demez. Onun ederi daha aşağıdadır onun gözünde. Ben o zaman bunu söylemiştim. Yani %100 yapan bir şirket için bir şirketin hissedarı ya da patronu çıkıp benim şirketim de artık çok pahalı demez. 10 liralık malın 40 lira 50 lira 60 lira olunca endişe duyarsan belki orada bu açıklamayı yaparsın. O zaman da söylemiştim. Yani patron 80 lirayı pahalı bulduğunu ifade ediyorsa onun gözündeki değeri 40 lira bile değil. Yani ederi olması gereken. Yani orası pahalı bulduğu yerler. Şimdi o açıklamayı yapma zorunluluğunda hissetti kendini. Onun üstüne hisse kaça gitti? 170'e 180'e gitti.
2: Evet. Hatta patronu
1: yanlış anlaşılıyor. Patron bilmiyor falan diyorlar.
0: Aynen. Yani önce bir faaliyet raporunu oku diyenler vardı. Yani çok enteresan yorumlar da gördük. İnadına ve biz sosa. Gittiğimizde de ben hatırlıyorum. Yani Mersin'de, Adana'da falan burada konferanslar vermiştim ve o dönem demiştim ki Sasa bu dediklerinizin hepsini yapabilir. Yapmışı var. Mesela bir kısım Tüpraş'ta rafineri var vesaire var. Fiyat bu değil. Evet, Sasa bunların hepsini yaptığında bu fiyata ulaşabilir ama 10 yıl sonra. Siz 10 yıl sonraki gerçekleşmeyi bugünden fiyatlıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz dediğimde inanılmaz eleştiriler almıştım. Yine sen ne hatırlarsın? Geçen seneydi. Sasa bir hareket yapmıştı. Yukarı evet. gitmişti. Yani Ocak, Şubat ayı gibiydi. Fiyatını hatırlamıyorum. Ben dedim ki mevcut fiyat pahalıydı. Bu yükselişte satış fırsatı. Yani zaten pahalı. Yani bu
1: sosyal medyada linç edildik sonra.
0: Linç edildik. Yani siz Sasa'ya laf söylüyorsunuz. Şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Şimdi merak ettim. O dönem yaptığı
1: titi
0: hareket
1: olduk neymiş ya, o acaba? Gece, o gece titi olduk.
0: O harekette şurası. Yani 2025'teydi o.
2: Reklamın kötüsü olmaz diyor.
0: Yani 3 liradan 6 liraya, 5,5 liraya gitmişti. O zaman pahalı bir şirket. Ki bu hareketi yapacak bir gerçekleşme de yok ortada. Dedik sonra patır patır düştü. Yediğimiz linçle kaldık. Şimdi geçmişte de bazı hisseler için bunu söyledik. Bugün de söylüyoruz. Ben hatta bir fıkra anlatmıştım. Hatırlıyor musun? Olmuştu o zaman da böyle olmuştu diye istersen tekrarlayabilirim fıkrayı da. Yani oldu o zaman da böyle oldu. Yani hep aynı şey oluyor aslında. Değişen bir şey yok. Sadece liste değişiyor. İşte bunlar geçen yıl en çok yükselenler oluyor. Bu yılın en çok düşenler oluyor. Bir sonraki listede bu yılın en çok yükselenleri diyorsun. Daha aradan bir zaman geçmeden o yükselenlerin bir kısmı en çok düşenleri haline geliyor. Yani hikaye bundan öte. Yani gidiyorsun bir tane şirkete bakıyorsun. Abi bir zamanda gördük. Bir tane bankamız vardı. Fiyatlar uçtu gitti. Yani ben hani yayınlarda da bahsettim. Bu dönem akıl tutulması. Yani bir banka Türkiye'de önemli bankalardan biri. İsmini de söyleyeyim. Yani sakınca yok. Geçmiş olay. QNB Finans Bank. İyi bir banka olabilir. Teknolojisi iyi olabilir. Her şey iyi olabilir. Ama çalışan sayısı belli. Şube sayısı belli. Türkiye'de bankacının sistemi belli. QNB Finans Bank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası. Bunların hepsinin toplamından fazla bir piyasa değerine ulaşamaz. Bu bir akıl tutulması demiştim o zaman. Ve sonra hisse taban taban gitti. Yani bu yani belli bir yerden düşecek. İnsanlar o zaman da aynı şeyi söylüyordu. Siz manipüle ediyorsunuz dese abi yani bu 4 bankanın toplamından daha büyük bir piyasa değerine ulaşıyorsun. Bunu söylediğin zaman sen kötü oluyorsun. Ya da bugün çok yükselen bir şirket hakkında bir şey söylüyorsun. Hemen tabii sizinkiler gitmedi ya ya da şöyle oldu da böyle oldu da şu bir yatır şey çıktı işte patron hisseyi götürdü de işte siz kıskançlıktan bunu söylüyorsunuz. Olmuyor abi, bu kıskançlık falan değil. Yani o fıkrada anlattığım hikaye oldu, o zaman da öyle oldu. Yani yine çarpılacak. Yani bu hikaye hiç değişmiyor. Çarpılan da değişmiyor, sadece çarpanlar değişiyor. Yani böyle bir matematik denklemimiz var. Yani bugün o, yarın o, yarın şu, yarın bu. Şimdi yükselenlerde de belki bakacağız. Hani anlam veremiyorsun. Ya bugün hani söylemekte bir mahsuru yok herhalde. Basından bir arkadaşımız bir çalışma yapmış. Yani bir şirketin çalışan başına piyasa değeri. Şimdi Koç Holding'de bir kişiye piyasa değerinde 4 milyon düşüyor. Destek Finans Faktöring'de bir kişiye karşılık 4.3 milyar TL'lik piyasa değeri çıkıyor. Ya da başka şirketler de var. Yani
4: verimli çalışıyorlar.
0: Şimdi Pacific Eurasia'da bir kişiye 1.6 milyar TL yaklaşık. Birleşim Grup Enerji'de bir kişiye 1.1

0: 1 milyar TL. Escort teknolojide 1 milyar TL yaklaşık. Tera yatırım menkul değerler 914 milyon TL. Vanet Gıda 856 milyon TL. 3 çalışan gözüküyor. Rakamları bilmiyorum. Yani oradan okuyorum sadece. Hadi şimdi şöyle bir bakıyorum. Evet. Şurada 20 tane şirket var. Toplasan 2000 çalışan yapmaz. Karşılığında trilyonlarca liralık piyasa değeri var. Ben iddia ediyorum. Türkiye'de bu çalışan 2000 tanesinin 1000 tanesini Elon Musk, 1000 tanesinde Warren Buffett getir, Türkiye'de bu değerleri oluşturamazlar. Çok net söyleyeyim. Yani 1000 tane Elon Musk, 1000 tane de Warren Buffett getir, 2000'ine ver. Yapamazlar. Yapamazlar. Yani Türkiye'nin bir hani ekonomik büyüklüğü, olgusu, bunun bir habitatı gerekiyor. Yani sen Türkiye'de mesela şunu söyleyeyim en basit. Mesela Selçuk Bayraktar IQ olarak Elon Musk'tan daha düşük bir adam mıdır? Selçuk Bayraktar bugün burada değil de bu şirketi Amerika'da kurmuş olsa, Amerika'nın imkanlarından faydalanıyor olsa, bugünkü şirketinin belki 100 katı, belki 1000 katı büyüklüğe ulaşabilecek bir setup oluşturabilirdi belki. Ya da Hüsnü Özyeğin, ya gidip de işte Warren Buffett'tan çok mu düşük şeye sahip, ya da bir başkası, yani bu bank şeyler, evet, üstü yöneticiler. Yani Türkiye'nin bir habitatı var, bir ekonomik büyüklüğü var. Bu ekonomik büyüklük içerisinde birçok rakam gerçeğe yansıtmıyor. Yani bu işte bu tablo değişiyor seneye de. Bu senenin çok gidenlerini koyarız oraya.
1: Şimdi eskiden de bu gibi tablolar oluyordu ama bu son dönemde değil mi? Pandemi sonrası pandemi. Daha bu ayyuka çıktı. Yoksa evet, biz
2: de 100 şirketi verelim evet arkadaşlar.
3: Ya pandemi esnasında şöyle bir şey oldu. Sözünü kestiysem kusura bakma abi. Şöyle ki hani çok fazla şirket halka arıza geldi. Ve bu halka arıza gelen şirketlerden hani
2: bu arada ismi... Malsu yükseliyor, Pasifik geliyor, Altınay, Tekfen, destek finansta %2.4'lük yükseliş var. Bir destek finansın grafiğini getirelim ekrana, 2 yıllık.
3: Bu dönemde halka arz edilen firmalardan, pardon bu dönemde derken o dönemde yani pandemi döneminde, tabii kendi içerisinde pandemi koşullarına dikkat almak lazım ama gerçekten hani böyle elle tutulur diyebileceğim Koca Erçelik vardı. Yani belki aranızda hani gidenler de vardır. Halka arz öncesinde evet gidip fabrika ziyareti yapılmış bir şirkettir. Yani gerçekten kaç tane böyle şirket halka arz oldu? Özellikle pandemi dönemi ve daha doğrusu 2020'nin başından itibaren baksak, hani rakam aklımda yok. Üzeri belki sen böyle rakamları daha iyi hatırlasın ama galiba 270 civarında falan şirket
2: halka arz. Onun felsefesini, edebiyatını birazdan yaparız ama konuştuğumuz konuyla alakalı. Şimdi destek finans faktörünün %2.4 artı da 2 yıllık grafik. 50 liradan 3400 liraya giden nasıl bir iş yapıyor da biz 30'un %8'lik payına ulaşıyor. Üzeyir Bey, Sadrettin Bey, Tonguç Bey hep
0: valla zaten bunu anlasak şey olur. Yani,
2: anlarsanız bana da anlatın.
0: Yani dediğim gibi Warren Buffett gelse burada nasıl değerler oluşuyor ben işi bilmiyormuşum diyebilir yani. Şimdi şeye bakıyorum, evet, şirket kartına hani şey nedir diye. 1.1 trilyon TL piyasa değeri olmuş.
3: Akbank Garanti ve İş Bankası'nın toplamından daha fazla olsa gerek.
0: Piyasa değeri 24 milyar
2: 3
0: dolar.
2: 3 yıl vermenizi bir de rica edelim sevgili rejimiz. 3 yılda nasıl olacak görüntü?
4: 24 milyar dolar mı?
0: Evet abi.
3: Tabii 20 milyar dolardan fazla.
0: 24 milyar dolar. Şimdi
4: unicorn neydi o? Yok.
0: Bu başka bir konu oluyor. Yani unicorn falan değil artık. Ne konu bilmiyorum
4: kaç
0: ama.
4: Kaç tane?
0: Yani şimdi burada yani söyleyebilecek çok bir şey yok. Hani biraz önce 200 biraz önceki tabloda vardı ya. Şey 240 çalışanı falan gözüküyordu herhalde. Hani ben de daha önce söyledim 220-230 çalışan diye görmüştüm. Hani buradaki arkadaş da bunu yapmış 244 çalışan demiş mesela. Yani faktörün kişinde
4: 85 piyasa değeri.
0: Teknoloji nedir? Nasıl bir şey olur? Mesela
2: orada halka açıldıktan sonraki en yüksek seviyesini görüyor.
0: Aynen. Mesela garanti faktörün var. Mesela şeyde bakalım birkaç tanesine. Garanti faktörünün piyasa değeri 11 milyar 823 milyon. Yani kaç katı oluyor? Ben matematiği unuttum ama 100 katı mı?
3: 100 katı.
0: Yaklaşık 100 katı. Destek faktörün 100 tane garanti faktörün ediyor. Bak garanti faktörün ki, garanti bankasının faktöringi yani o grubun şeyi ya da Credit West faktörün diyelim mesela bu piyasanın hani temettü verimliliğiyle sevdiği bir şirkettir. 11.7 milyar TL. 100
3: o da,
0: kat.
3: O da 100 kat.
0: Başka ne vardı? Lider faktörün ki, Litva. 3 milyar

0: 386 milyon. Bunun da 300 katı. Evet. Şimdi factoring yani götürüyorsun, çekini veriyorsun, iskontosunu yapıyorlar, paranı veriyor. Yani başka bir iş benim bildiğim yok değil mi yaptığı factoring'in? Yani bu bir bankanın yani hani o çek kırdırma dediğimiz hani factoringler yapıyor bu evet. işlemi ama yani iskonto faktörü olan bir şey. Yani ekstra bir teknoloji yok, ekstra bir şey yok. Param var, satış ağım var ki 244 kişiydi işte biraz önceki tabloda ben bakmadım sayısını ama orada öyle gözüküyordu bugün haber okuyunca şey yaptım. 244 kişi. Yani sabah akşam çek kırsalar herhalde 24 saat bunu elektronik sisteme de taşısan Türkiye'de bu kadar çek yoktur diye tahmin ediyorum kıracak. Yani söyleyecek bir şey yok. Şimdi yarın bir gün biri buradan zarar ederse de kalkıp da SPK görevi, Bursa İstanbul görevi hani zamanında belki hani bu yükseliş olurken de hani nasıl durdurulur onu da bilmiyorum ama yani hayatın olağan akışına uymuyor. Ben her zaman şey diyorum, hayatın olağan akışına uymuyorsa, mantığına uymuyorsa isterse 6000 olsun abi. Buradan da para kazanmayı ver. Zaten 6000 olsa %100 kazanacaksın bu saatten sonra. Evet. Yani çok da büyük bir marj değil.
1: Ama bence bir şey de var Üzeyir. Yani burada hani geneli etkileyen hikayelerden bir tanesi hani son dönemde biraz daha fazlaca konuşuluyor. Mesela MSCI'ın bu endekslerle alakalı yaptığı, yapacağı değerlendirmeler konuşuluyor mesela. Bence o hani büyük resimde şeyi etkiliyor gibi düşünüyorum ya da etkileyebilir gibi düşünüyorum. Hani yabancı yatırımcının algısını etkileyebilir gibi düşünüyorum. O nedenle bence burada evet fiyat gitmiş yani buna bir sorgu yok. Burada yani bir şekilde gitmiş yani bir fiyat. Buna değerleme açısından bakmak da bence çok doğru değil ama bu endeksin içerisinde olması ve endeks üzerine etkisi, endekslerin sorgulanabilirliği ya da güvenilirliği anlamında soru işaretleri yaratıyor olması, MSCI'nin bunu dile getiriyor olması bence hani bütünüyle bakıldığında yatırımcı ilgisi anlamında daha fazla önem atfedilmesi gereken konulardan birisi diye düşünüyorum.
0: Yani orada sıkıntı şunu da düşün, bu hisselerin patır patır düştüğünü düşün. Evet. Diğer hisseler yukarı gidiyor birçoğu. Bunun evet. düşürücü etkisi.
1: Tabii yani şimdi böyle baktığın zaman bunun karşı bacağında şeyi de hani mesela normal vatandaş olarak sen ne yapıyorsun? Yatırımcı olarak ne yapıyorsun? Kendini koruma pozisyon olarak mesela belli bazı hisselerde uzun pozisyon taşıyorsun. Belki gidip şeyi endeksi kısa vade evet. şey kısa pozisyon açıyorsun endekse. Şimdi böyle senin dediğin gibi senaryoda hani en çok açıklanamayacak bir durum ortaya çıkıyor. Yani o nedenle ben burada bu tarafına daha evet. fazla dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
2: Tonguç abi bu konuyla alakalı senin fikrini de dinlemek isteriz.
3: Yanlış görmüyorsam 85 milyona yakın şey var piyasada yatırımcı yani hisse var. O 85 milyonun içindeysen yani düşüş olduğunda ne olursa onlar etkilenecek. Bunun hepsi de tek bir hisse aldığını düşünmezsek
0: 85 bin kişi mi var?
3: Yani hani o kişiler bundan zarar görecek.
0: Ya ama endekse de etkisi olacak.
3: Ya diğer mutlaka. Ama orada işte kriterleri yavaş yavaş değiştirmeye çalışıyoruz vesaire. Yani endeksin içinde olması bence çok önemli. Çünkü endeks dışı hisselerde bu gibi hareketler olduğunda bazen çok umursanmayabiliyor. Yani piyasa şartları, arz talep meselesi falan diyeceğiz ama bu konu biraz uzun olur. Yani son 5 yılın konusu. Dolayısıyla en azından bizim yapabileceğimiz, şimdi Üzeyir konuşurken tam onu diyecektim. Yani, tamam yatırımcı ne yapsın? Yani buna gözü açık olsun biraz. Yani eğer buradan nemalanmak istiyorsa başta nasıl bir risk algısıyla bu işi yaptığını bilsin. Dediği gibi Sadrettin'in de denetçi kurumları, denetleyici kurumları değil. Hani kendini biraz sorgulaması lazım diye düşünüyorum.
2: Diğer grafiklerimize bakalım. Dip tepe marjı %200'den fazla olan şirketler 2026'da. 2026'da dip tepe marjı %200'den fazla olan şirketleri bir görelim. Burada hangi şirketler var?
0: Tam diyecektim ki bu kaç sayfa? Bu da en az 2 sayfa var herhalde.
2: Olabilir. Mesela, Özata Denizcilik'te başlıyor.
0: Mesela biliyor musunuz abi? Ben mesela
3: ilk defa duydum demeyeyim ama çok sık duymadım.
2: 2026 en düşük seviyeleri ve en yüksek seviyeleri var şirketlerin.
1: Ben Özata Denizcilik hani bildiğim kadarıyla Üzeyir tersane işletmecisi ama hani üretici mi yoksa daha ziyade gemi tamir bakım onarım mı, hani sanki biraz daha ikincisi gibi aklımda kalmış ama yanlış bilgi vermeyeyim yani.
0: Ben de merak ettim. Ben de mesela hiç...
2: Abi bu tabloyu sen hazırladın ya, bilmeden mi hazırladın? Ya,
3: ben bu arada son 2 ayda bu fiyatlama olmuş yani.
2: Ne kadar sürede? 2 ayda mı?
3: Ya var mı öyle bir grafik çıkıyor mu?
2: Özata denizciliği bir canlı verebilir miyiz arkadaşlar?
3: 3 aylık grafik falan olsa...
2: 3 aylık bir verebilirsek çok iyi olur. Tabii Özata denizcilik.
1: Son birkaç ayda bir iki hareket o.
2: Dip seviye 151 TL. Zirve seviye 1900 bandı. Dip tepe marjı %1174. İnanılmaz bir marj.
0: Bigen mesela kaç çalışanı vardır acaba bu kadar değer kattı? Katılım evim keza aynı şekilde. Hadi diyelim ki
1: katılım evinde farklı
0: biraz sektör büyüyor vesaire ama evet, bu kadar değer getirir i̇şte mi? Ondan emin
2: bu
0: değilim mesela.
2: 3 ay var mı? 3 ay.
3: Yani işte şu dipten
2: şurası aslında.
3: Nisan'da başlamış.
2: 3 ay verebiliriz
3: evet,
2: arkadaşlar.
3: Nisan'da başlamış.
2: 3 ay geldi. Aynen 200 böyle. Liradan 1900 lira.
3: Yani bu hikaye aslında 2 ay Nisan Mayıs olacak.
0: Bu arada katılım evim de bugün %9 düşmüş yani şansa.
2: Bir de 5 aylık verelim. Özata denizcilik bugün %4'e yakın değer kazancı yaşıyor. 1623 TL gelinen nokta. 5 ayda 150 liradan buralara gelmiş 1900'de. Evet. Şimdi birazcık daha aşağıda.
0: Grafik şimdi mesela şekilde. Şeyde de mesela katılım evinde ikinci sırada
2: katılım evine bakalım.
0: 335 milyar TL piyasa değeri var. Mesela Akbank'ın piyasa değeri de 402 milyar TL. Evet. Şimdi aslına baktığında tamam İslam finans büyüyor diyoruz ya da işte böyle tasarruf finansmanı sektörü büyüyor diyoruz ama aslına bakarsan bu bankacılık faaliyet kollarından belki sadece bir tanesi olabilecek bir ürün. Yani sadece konut ve araç finansmanı sağlıyorlar ve belli bir miktarda oraya katılım var. Şimdi yani
2: bu da katılım evim 5 aylık.
0: Ya böyle Türkiye'de dinamizm çok hızlı değişiyor. Yani mesela şey olsa anlarım. Mesela çok üstün bir teknoloji şirketi yeni bir şey yapıyor. Yani böyle kimse onun muadilini işte gelecek 3 yılda 5 yılda yapamaz. Bir tekelleşme, bir algı vesaire dediğin zaman anlarım ama hani şimdi katılım evim dediğinden 6 tane oldu. Yani benzer iş yapan tasarruf finansmanı şirketi. Hani yeni gelenler de oluyor hala. Sektörün bir doygunluğu var. Yani bu evet mevcut konjonktürde çok avantajlı. Ben de bu sistemden faydalandım. Yani açık söyleyeyim geçen sene. Bu sene de belki faydalanılabilir bir sistem. Ne zamana kadar? Kur hızlı bir şekilde artana kadar. Ya da ürün fiyatlarında, araç fiyatlarında, ev fiyatlarında hızlı bir artış olana kadar. Bu beklentiyi yaşadığın yerde ev fiyatları ve araç fiyatları hızlı artar dediğin dönemde bu sistem ciddi manada güç kaybeder. Çünkü sen girersin işte atıyorum araba alacağım diye ya da ev alacağım diye 10 milyonluk bir sisteme girersin. Senin ödeme takvimin geldiğinde evin fiyatı 20 milyona çıkar. Sen 10 milyona gider anca araba alırsın.
1: Burada sadece şunu bir anekdot olarak söyleyeyim Hüseyin. Hani şimdi evet piyasa değerli açısından baktığında şişkin olabilir ama pazar payı olarak baktığında mesela özellikle bankacılık sektörünün taşıt kredileri tarafındaki büyüme hızına baktığın zaman galiba son 2 senedir sürekli olarak böyle aşağı doğru meyleden bir şey var.
0: Yok yani, ya kredi veremiyor yani.
1: Evet kredi veremiyor bankalar. Bankalar kredi veremediği için tüketici finansman şirketleri kredi veriyor. Tasarruf finansman şirketleri. Tasarruf finansman evet. Şirketlerinin yani bence onun etkisi var burada. Ha fiyatlanmış mıdır? Bence biraz fiyatlanmış. Yani öz sermaye olarak bakıldığında fiyatlanmış duruyor. Ama bir hikayeyi de kesin olarak satın almışız burada.
0: Yani o listede belki işte burada dediğim gibi sektör büyüyor evet, vesaire ama listeyim. Hani ben aşırı fiyatlandığı kanıtlarım o da ayrı bir konu. Yani
2: Diptepe marjı %200'den
0: mesela Türkiye'de
2: fazla.
0: Bankalarda abi mesela en iyi döneminde piyasa değeri defter değeri kaç olmuştur?
1: Ya en iyi dönemde 2005 ile 2008 arasındaki 2007 arasını değerlendirsek muhtemelen çok çok iyi ihtimalle aklımda yok rakam ama hani 3 falan olmuştur. 3 falan.
0: Mesela katılım evinde piyasa değeri defter değeri 27,5.
1: Yani fiyatlanmıştır diye söylemiştim. Biraz fazla fiyatlanmış yani.
0: Yani benim bu dediğim yoksa saat. Yani bir nevi aslında finansman. Bankacılığın finansmanı evet. Farklı bir kolu. Yani,
2: biraz zorlanalım. Çok grafiğimiz var.
0: Yani o nedenle onu şey.
2: Mesela Astor'u görüyorum. 115 liraymış. 385 lira.
0: Yani şu liraymış. Listede hikaye olan var. Tek şirket herhalde yani.
1: Astor, Europower burada kesinlikle Europower'dan hikaye olduğunu burada. Söyleyebiliriz yani.
0: Europower evet ikisinde hikaye var. Yani aldıkları siparişler.
1: Hani, YOTK'da da bir hikaye. Ama YOTK'daki hani hikaye kastı kastım biraz daha böyle gerçekten hikaye, yani o bataryayla alakalı olan bir kısım.
2: Buradaki
1: yani.
2: Zera yeni halk arzdı. Best Brands onu yeni halk arzdı.
0: Ben mesela bazı şirketleri, mesela buradakilerin çoğunu biliyorum.

0: da bu yüzdelerden daha düşük olanların içinde de böyle bir gerçeklik de var. Yani borsa endeks değil artık. Hissenin performansı.
1: Hmm. Evet. Katılım evim %2806 dip tepe.
2: Son bir yıl dibinden al, zirvesinden sat.
1: Evet. Hedef holding %2572.
2: Şimdi yatırımcı bunu görünce ne diyor biliyor musun? Abi %50 getiri var, %100 getiri var. Biz de işte arada konuşuyoruz, Sadrettin'e takılıyorum. Yani 1'e 5 yapacak bir hissem var mı diye. Yani mesela artık herkes bu modda. Yani %100 getiriye tamah edecek bu piyasadaki yatırımcı sayısı %5, %10'dan fazla değil bence artık bir yılda.
3: Maalesef. Yani tabii böyle bir durumda Üzeyir şu çıkıyor mu karşımıza?
1: Bu son bir yıldaki tablo bu arada. Tekrar evet, üstüne basa basa söyleyelim. Son bir yılda.
3: Yani biraz böyle kanaatkar olmak gerektiğine dair atasözleri var yani.
2: Tabii canım yani.
3: Ama bu eğilim bence sadece bizim piyasamızda yok. Bu eğilim bence Amerika piyasasında var. Hani orayı da biraz böyle baktığımızda orada da çok enteresan hisselerde enteresan hareketler olduğunu görüyoruz. Yani o nedenle ben bunu sadece bize özgü olarak değerlendirmiyorum. Ama onların endeks yapıcıları ya da endeksi ölçenler nasıl alıyor onu bilmiyorum açıkçası.
2: Ya bizde aslında şöyle bir endeks daha ihtiyaç var. Zaten BIST 30 var, BIST 100 var. Bir de BIST 200 ya da 250 lazım. Yani BIST 500 çok geniş bir endeks ve yatırımcı BIST 100'den sonra geri kalan 400'ün aynı kefeye koymasına sebebiyet veriyor. Halbuki o 400 şirket içerisinde belki bir ilk dilim, ikinci dilim gibi hani böyle bir BIST 100 dışında böyle bir BIST 200'e falan ihtiyaç var herhalde.
3: Ben farklı bir öneriyle gelebilirim belki. Şimdi hani kendim de bir dönem portföy yönetim şirketinde çalışmış birisi olarak hani özellikle emeklilik fonlarının yönetiminde ekstra bir hassasiyet vardır. Hani orada hani insanların gelecekteki parasını ya da tasarruflarını kullanıyor. Şu anlık tasarruflarını gelecekte daha iyi değerlendirmek adına. Onların hisse seçimlerine bir bakmak lazım. Belki onların içerisinden çünkü onlardaki şey mesela çok sınırlıdır. Kısıtlı bir şey vardır orada. Yatırım evreni diyelim kısıtlıdır. Belki onun içerisinden bir şey çıkartılabilir diye düşünüyorum.
2: İşte onlara da diyorlar ki abi öbürleri bu kadar gitmiş. Senin aldığın %50-60 gitmiş. Yani.
3: Ama işte bunun mesela demin söylüyordu. Hocam söylüyordu. Yani bunun tersini görebiliriz. Belki bir sene sonra burada tabii, oturup Allah nasip ederse konuşuyorsa belki tam tersi bir görüntü olacak.
0: Acaba yani pazarları mı farklılaştırmak? Yani ana pazar, yıldız pazar, başka pazar mı? Çünkü yıldız pazar yani
2: şimdi o A grubu, B grubu, Z grubu zamanında şimdi ana pazar, yıldız pazar bizde çok şey yapmıyor. Hani BIST 30, BIST 50, 50 bile yok hatta. BIST 30, BIST 100. Yani sonunda BIST 500'e geçiyor. BIST 500'de yeni çıkarttık zaten ama.
1: O zaman bir BIST 500'e bakalım.
2: Bence bir BIST 200 lazım yani bu endeks şeye. Yani
1: en fazla
2: bu
1: düşen derinlik. BIST 500 hisseleri. O da gelsin.
3: Acaba endeks yapıcıları, endeksi oluşturanlar şöyle bir şey düşünürler mi? Hani ya piyasadaki profesyonellere bir soralım mı? Bu hisse girer mi, girmez mi? Belki öyle bir nokta yani ne derler onu kalitatif mi derler? Kalitatif olarak mesela yatırım yapılabilir mi diye belki
2: ben
3: bir şey
2: olabilir. Ben şöyle bir öneride bulunmuştum ve bunu ben sene başında söylediğimde herhalde çok da konuşulmuyordu. BIST 100'ü ben artık dikkate almıyorum, ciddiye almıyorum. Yani BIST 100'ün alım kriterlerinin baştan aşağı değişmesi lazım diye. Mesela halka arzlarda ciro şartı var, karlılık şartı var. Şimdi bunun yanına ben dedim ki hani istihdam şartı gibi hatta belki ek kriterler böyle onları sağlayanlardan şu da olsun. İstihdama katkısı, ödediği vergi vesaire gibi hani tamam istihdam yaratıyordur vergiye bakmazsın ama başka şeyler.
3: Tabii.
2: Yani ülke ekonomisine nasıl bir katma değer sağlıyor bu şirketler? Yani bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Yani 3 kişiyle olmaması lazım abi bir şirketin
3: mesela,
2: BIST
3: 30'da. Mesela endeksi bu durumda çok güzel takip edilebilecek hisselerden biri endekslerden birisi
2: aynen,
3: olabilir.
2: Aynen ve istikrarlı
3: yani
2: bir şekilde temettü verenler, işte bunu belli bir süreye taşıyanlar. Yani bir endeks değişim kriteri şart. Bak biz bunu kendi isteğimizde yapmadık. MSCI şu anda adım adım adım geliyor. Birinci adım geldi. Kiler Holding tarafında MSCI'yi almadı. Yani fiili dolaşımla ilgili eleştiride bulundu. İkinci adım geldi. Buradaki adil fiyat oluşumunu eleştirdi. İşte hesaplamalarla ilgili problemleri tekrar dile getirdi. Yani göz göre göre geliyor. Bir cisim yaklaşıyor. Yani bu cisim çarpmadan bir önlem almamız lazım. Yani işte biraz önce işte zirveden uzaklaşanlar yine.
1: Bunlar yani BIST 500 hisseleri ama.
2: Aynen yani bir cisim yaklaşıyor. Yani bu cismi görmeyen yok herhalde. Sektörde görmeyen yok. İşte yatırımcısı görmeyen yok. Herkes görüyor. Ya bu cisim çarpmadan Yani

0: biri başkasının sopasıyla hizaya gelmeden kendi kendimizi hizaya getirmemiz lazım.
1: Ama bu MSCI kendisi de yapabilir bunu. Yani diyebilir ki işte cirosu sallıyorum 1 milyar dolar olmayan, neyse bilemedim oradaki kriter, ama hani onu erişmeyeni ben endekse dahil etmiyorum diyebilir yani.
0: O dünya genelinde belki seçtiği için, hani Türkiye özelinde yani, hani belli kriterleri seçiyor, ama bizim Türkiye'de artık endeksimizde uluslararası kriterlerin ya da normların işlemediğini çok net görüyoruz. Yani ben en başında söylemiştim, hissesini en iyi manipüle eden en iyi endekslere giriyor. Yani bu algıyı yıkmamız lazım yani piyasada.
2: Tonguç Erbaş bu konuyla alakalı ne düşünüyor acaba?
3: Endekslerle ilgili mi? Vallahi ben şimdi şöyle söyleyeyim, zirvesinden ya bunu anlatmaya çalıştım. Yani bu bizim son 5 yıldaki ne diyelim,
2: endeks
3: daha
2: kriterleri.
3: Onu da söyleyeceğim. Yerli yatırımcının ağırlıkta olduğu, getiri potansiyelinin yüksek hedeflendiği ve aslında sermayenin de, borsadaki sermayenin de biraz böyle şirketin genel payına sahip olma arzusuyla kaynaklı. Bunu bir söyleyeyim. İki, bu endekslerle ilgili bizde hala çok düşük sermayeli şirketler var. Ya birçok kriter var. İşte kar payı paylaşımından tut. Sermaye tarafına bakabiliriz yine. Hani buna belli bir kriter koyulabilir. Halka açıklık tarafına bir şey koyulabilir. Çünkü bazı hisselerde mesela en son düzenlemede fonların içindeki payların fiili dolaşımdakilerin dışında bırakılması gibi konu aslında bu MSCI ile de biraz ilgili. Dolayısıyla hani şimdi herhalde Temmuz ayında şey gelecek, bu serbest fonlarla ilgili, işte serbest fonların belli hisseleri hangi oranda tutabileceği, benzer grup içindeyse falan gibi bir durumlar var. Yani hissenin kontrol edilebilme ihtimalini hem daha geniş kitlede hem de ne diyelim, daha zor şartlarda olmasını sağlarsak bu kadar hızlı bu yükselişler olmaz. Dolayısıyla endeksleri belirlerken de buna yönelik kriterleri belki sıralamak gerekiyor. Yani herkese eşit şartlar olacağı için ne kadar zorlaştırırsak şartları, dolayısıyla daha geniş kitlelere hitap edip daha geniş kitlelerin yatırım yaptığı ve sermayenin daha güçlü olabildiği ve hatta belki kar payının da işte belli kriterlerde geri dönerek buraya yatırımcının daha fazla çekildiği, belki işte o vergilendirmeleri falan da değiştirmek lazım. Dolayısıyla öyle hisseler zaten daha hızlı hareket edip daha hızlı düşemiyorlar. Bunları dikkate almak lazım. Yani biraz daha böyle tabana yayılma hikayesini o endeks içinde kriterlere de uygulamamız gerekiyor. Bazen şey gözüküyor, sanki böyle çok geniş kitlelerde bir dağılmış hisse senedi algısı var. Ama eminim Üzeyir de biliyor, Sadrettin de biliyor. O kadar birçok hissenin çok yüksek oranlarda belli gruplar tarafında kontrol edildiği de bir piyasadayız.
0: Ben Borsa İstanbul için zamanında da bu öneriyi yapmıştım. Şöyle bir şey. Şimdi bizde halka arzlar gerçekleşiyor. Halka arzı bir konsorsiyum lideri ve konsorsiyum üyeleri oluyor ve bunu halka arzında aracılık ediyorlar. Yatırımcılara bu hisseleri sunuyorlar. Böylelikle aracı kurumlarda hem yatırımcıların bu işlemler üzerinden, bir hesaplar üzerinden komisyon geliri vesaire elde ediyorlar, hem de yeni yatırımcı kazanıyorlar. Bu konsorsiyum üyesi kurumlara katkı sağlayan bir unsur. Yani SPK'nın burada ben şu şartı getirmesi gerektiği kanaatindeyim. Halka arz esnasında konsorsiyuma dahil olan tüm üyelere örneğin 3 yıl boyunca o şirket hakkında senede en az 2 tane, 6 aylıklar ve 12 aylıklar açıklanınca en az 2 tane, isterse ara dönemde de yazsın. Senede en az 2 tane temel değerlendirmesi rapor olan, yani raporu, böyle değerleme hedef fiyatı olan rapor çıkartma zorunluluğu da getirmesi lazım. Böylelikle 3 yıl boyunca biri desin ki 50 lira, biri desin 100 lira, biri 150 lira desin. Biz de diyelim ki ortalaması bunun 100 lira mesela, bu şirketin ederi. Ya da en fazla 150, en düşük 50 lira. Bu şirket 3.000 lira, 5.000 lira olmaz diyelim. Yani cesur bir şekilde bu raporlar da yazılabilsin. Yani konsorsiyuma giren bunu yaptığı zaman şunu getirecek. Bir, aracı kurumlarda araştırma birimlerinin önemi artacak. Yani günlük bülten yazmaya araştırmacılık zanneden bir yapıya dönüştük. Yani sektörde rapor çıkmıyor artık. Yani herkesin konuştuğu şirketler hakkında al ya da sat raporu yok. Zaten sat raporunu çok gördüğümüz bir sektör değiliz. Ama bunu getirdiğin zaman en az 3 yıl o şirket halka arz edildikten sonra stabilitesi sağlanana kadar Kamuoyu nezdinde

0: bu değerleme sürecini görürüz. Sonrasında da o rapor yazanlardan ikisi üçü rapor yazmaya devam etse bir afaki fiyat oluşuyor mu oluşmuyor mu, değerlemecinin gözünde ne gözüküyor, bunları görebilirsin. Yani değerlemeci 100 der, o hisse 150'ye gider, 200'e gider, o amenna, ama değerlemeci 100 diyor, hisse 500 olmuş, 1000 olmuş. Yani o rapor en azından dönem dönem görmesinde yatırımcının da fayda olabilir. En azından araştırma birimlerinin de ciddi bir yeniden yapılanması, o birimlere önem verilmesi konusunda bir imkan sağlanır. Yani 500 tane 600 tane şirket oldu. Biz senede kaç rapor görüyoruz bilmiyorum yani.
1: Kısmet.
2: 50 tane fazla
0: görmüyoruz. 50 yani. Tane yoktur herhalde. O da hani nereye
1: yok canım,
0: çıkıyor?
1: O kadar da 50 değil ya.
0: Şirket altı sayısı olarak. Ya
2: yani hiç evet, aynı şirketler için aktif, çok rapor geliyor.
1: Aktif, aktif olarak tane bakılan şirketler aşağı yukarı şu anda 80-85 tane.
0: Tamam, yani onlar da zaten yatırımcının yani artık bakmadığı şirketler konumunda.
1: Kar şey bilanço döneminden sonraki gelen analizleri bir kenara bırakıyorum. Yani şey çok fazla gelmiyor. Haklısınız.
0: Hele ki yeni rapor mesela 80 tane şirkete rapor diyoruz ama mesela ben senede 80 tane sıfırdan değerleme yapıldığı kanaatinde değilim mesela, görmüyorum.
1: Nasıl yani? Değerleme istiyorsun.
0: Değerlemesiyle
1: vesaire. Her defa yeni değerleme mi yapıyorsun?
0: Yani böyle yok. Her defa fazla değil ama yani böyle hani arada bir modeli hatırlatmak açısından bir şey yaparsın. Böyle bir ortaya rapor koyarsın.
1: Espri yapıyorum ama çok güzel noktalara temas ediyorsun. Yani bence kesinlikle üzerinde değerleme metriklerinin açık ve seçik ifade edildiği, ben bu değerlemeyi böyle değil de böyle yaparsam hassasiyet analizlerinin nasıl olduğu şeklinde raporlar olması gerekiyor.
0: Artık raporu yazanın adının olması gerekiyor
1: şimdi
0: raporda.
1: Şimdi hani kendi kurumumun reklamını yapmak için söylemiyorum ama yanımızda çalışan, yetiştirmeye çalıştığımız genç bir arkadaş var. İsmini vereyim, Ata. Ata'nın mesela geçen bir rapor yazdı. Ben uzun zaman sonra Monte Carlo analizini gördüm raporda. Yani bu çocukcağız hani yeni mezun, aramıza yeni katıldı. Biz elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Ve kendi içsel motivasyonuyla dışarıdaki raporları görerek böyle bir analiz yaptığını gördüm. Gerçekten böyle gurur da duydum evet. Yani. Çünkü ben söylemedim ona öyle bir şey yap diye. Ama yani bunu yapmış, benim çok hoşuma gitti. Bence sektörde bu tip şeylerin daha yaygınlaşıyor olması lazım diye söylüyorum.
0: Bunun da istediğim gibi bir düzenlemeyle olması lazım. Borsa İstanbul daha önce şöyle bir şey yapmıştı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yani küçük ölçekli şirketlere rapor yaz, ben de sana şu kadar para vereyim. Evet. Yani komedi bir paraydı. Yani evet. Kimse o para için raporu yapmaz yani. Aynen. Ben yapan da görmedim. Mesela Borsa İstanbul çıksın, biz bir öneri getirdik. Mesela desin ki rapor yapana para vereceğiz dedik. Bunun karşılığında da sektörde 50 tane rapor yapıldı diyebilsin mesela. Bence bir tane bile yoktur. Bir dönem öyle bir kural vardı değil mi? Benim yanlış hatırlamıyorsam.
1: Parayla rapor konusuna karşıyım.
0: Aha, burada işte dediğim gibi konsorsiyuma giriyorsan, yeni yatırımcı kazanmak istiyorsan, o yatırımcıdan fayda sağlamak istiyorsan, o yatırımcının elin altına taşını koyman lazım. O raporda yazman lazım bence 3 yıl.
2: Kapanışa doğru BIST100'ün genel bir görünümüne bakalım. Tonguç Bey'den nasıl bir kapanış olacağına dair değerlendirme dinleyelim. BIST100 endeksi an itibarıyla hangi seviyelerde, ekrana taşıyalım. 14.247 yarım puanlık bir düşüş. Biraz toparlama var gibi. 14.225 aşağıda görünmüştü. Çok da değil aslında. 20 puan biraz toparlamış. Bir de 100 şirketi ekrana taşıyalım. Bankalar önderliğinde geri çekilmeyi bültenimizin başında anlatmıştık. Şu an yaklaşık 68 şirkette düşüş var. RAL, GrainTürk, Hektaş, Katılım Evim, Europower, Yapı Kredi'deki düşüş %6'ya yaklaştı. Akbank'taki düşüş %5'e yaklaştı. Bankalardan İş Bankası %3'ün üzerinde düşüş kaydediyor. Tıpkı Vakıfbank'ta olan geri çekilmeler gibi. TSKB 11 lira 79 kuruşta, o da düşüşlerden nasibini aldı. Bankalar kıpkırmızı. Bunu bir alım fırsatı olarak mı okumak gerekir? Bir önceki saat diliminde buna benzer bir tespitte bulunmuştunuz. Yarım kalmıştı. İsterseniz onu da tamamlamış olalım.
3: Yani böyle kapanacak diye düşünüyorum. Hani bu maç buradan dönmez derler ya bugün için. Yani 15 dakika kalmış. Hani bu burada da yanılırsam çok şey.
2: Bu da mı gol değil?
3: Evet, bu da mı gol değil? Şöyle 14.125 civarı bir o boşluğun kapanabileceği bir yer. Hani bugün 14.200'ün biraz üstünde bile bir kapanış olsa, yarın da hafta son işlem günü. Orada sabah başlangıçta oraları görüp haftaya bir fırsat verebilir. Mesela endeks tarafı. Bankacılık için zaten 17.500 civarını söyledik. O da 18.000'in altında. Yani 17.500, 17.600. Yani şöyle söyleyeyim, bir fırsat mıdır konusu. Bugün konuştuklarımız içerisindeki yeniden akşam yarın bir haber akışı gelmezse bence bu teknik

0: düzeltme olarak değerlendirilebilir. Çok agresif bir satış gibi gözüküyor bankalarda. Ama her şeye rağmen bir sonraki haftayı da düşünmekte fayda var. Dolayısıyla endeks 14.125 civarını görürse burada en azından enflasyon verisi öncesinde ben bankacılık tarafında bir fırsat olabileceğini düşünüyorum.
1: Hı hı. Saadettin Bey?
2: Ben görüşümü söyledim Uğur. Ben bankalar tarafında hani önümüzdeki hafta için değil, hani biraz daha virajı geniş olarak ben pozitif olacağımızı düşünüyorum.
1: Geçen sene bu zamanda da son bir yıllık periyot için bankalar hep öne çıkarılmıştı.
2: O zaman olmamıştı galiba.
1: Son iki yıldır olmuyor.
2: Son iki yıldır olmuyor. Faizle alakalı bence gelişmeler. Ama hani bu sefer yani
1: bu kez olacak mı?
2: Bu kez yani bilemem
0: birkaç
2: ama
0: birkaç kez oldu aslında mesela 11.000, 14.000, 20.000
2: yani iyi dönemlerini gördük. Yok,
1: senenin tamamı için söylüyorum.
2: Evet. Yani sene tamamına baktığın zaman olmaz ama benim bakış açım şu, çok basit olarak söyleyeyim. Yani şu anda 40 faiz 2 yıllıkta. Ben o 40 faizin muhtemelen bu senenin sonuna doğru daha aşağıda olabileceğini düşünüyorum. Daha aşağıda olabilecekse 2027'de de muhtemelen aşağıya doğru gelmesini beklerim. Enflasyon aşağı doğru meyledeceğini düşündüğüm için böyle baktığımda
1: yani da 40 faiz 37'ye gelse bile bankalar ne kadar yükselebilir ki 37'ye gelen faiz?
2: Ya şöyle bakmak lazım. Faizin 37'ye gelmesi aşağı doğru gelme eğiliminin devam ediyor olması. Yani bunu biraz daha önceden fiyatlayacak. Mesela bankalar şeyden sonra petrol fiyatlarındaki geri çekilme, İran'la Amerika'nın barışması mı diyeyim artık o süreçten sonra daha iyi performans göstermişlerdi. Ondan sonra geri çekilme. Yani bugün biraz daha belirgin olarak göze çarpıyor.
1: Evet.
2: Yani bu faizle alakalı makro bir kol yani.
1: Şimdi 17 Haziran FED toplantısını beklerim dediniz. 25 Haziran'a geldi. Görünen eksiği hala.
0: Hala bekliyorum. Temmuz.
1: Şimdi bir portföy yapmak için
0: beklemenin bir maliyeti yok abi.
3: İki tane kriter var demiştim. Bir FED toplantısı geçsin, etkilerini görelim.
1: Geçti.
3: İki SpaceX'i de bir görelim.
1: O da oldu.
3: Daha ikisi de olmadı. Yani nasıl? Şöyle olmadı. SpaceX halka arzında işte 135'ten halka arz oldu. 165'lerinde falan bu
1: tam
3: kripto piyasalarında şeyleri
1: var.
3: Yavaş yavaş oluyor. Bak şimdi SpaceX halka arz oldu 135. 165 zaten çok hızlı gördü. Zaten kripto piyasasında almaya çalıştığında halka arz fiyatı 165 liraydı. Yani spotta orada şeyde 135'ten alırken 165 çok hızlı oldu ve üstüne o gazla 220'ye gitti. Geldik şimdi 150'li rakamlara. Şimdi henüz daha risk bitmedi. 150 çok az bir rakam kaldı. Bir %10. Halka arz fiyatının altına inerse Güney Kore'de bu hafta %10'luk yaşandığı gibi lan bu teknolojiler de değerleme balonuymuş bir algı oluşursa teknoloji endekslerinde çok sert satışlar olabilir. Ben bu riskin henüz daha geçtiği kanaatinde değilim. Yani o nedenle elimi taşın altına buradan da sokmuyorum. Bekliyorum, bu bir. İkincisi bence FED çok kötüydü. Ama piyasa bu İran-Amerika anlaşması haberi nedeniyle o hafta onu o kötülüğü fiyatlayamadı. Şimdi yavaş yavaş fiyatlıyor. Altın falan fiyatlıyor ama hisse senetleri o coşkuyla biraz daha tutundu. Şimdi yavaş yavaş onu fiyatlıyor. Henüz daha onun da tam anlamıyla etkisi gelmedi. Bu ikisinin etkisinin bitmesini beklemek lazım. Yani belki birkaç gün daha. Saadettin'e katılıyorum. Tonguç Bey'e de katılıyorum. Yani ikisi de aynı fikirdeyim. 3 Temmuz enflasyon sonrası Türkiye'de bir şeyler değişebilir borsa açısından. NATO zirvesi vesairesi de giriyor işin açısından. Her ne kadar yalanlandı
1: dese de 3 Temmuz'dan önce mi konumlanmak lazım? 3 Temmuz'u mu beklemek lazım?
3: Yani şu SpaceX'in $135'ların altına inerse onun oturacağı bir piyasalardaki kreşi görüp ondan sonra bir yerden girmek lazım. Ama dibi yakalamak mümkün değil. Bence yavaş yavaş böyle 3 Temmuz'a kadar kademeli bir şekilde toplamakta fayda olabilir.
1: Zeybe çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Saadettin Bey çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Tonguç Bey inanılmaz seslerdi. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz davetiniz.
1: Sağ olun. Efendim nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın. İyi akşamlar diyoruz.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 30, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: mesajı kaçırma.
1: Yakıt alacağız yine, yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
0: Kredi

0: Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: datanızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
3: Jüriyi
2: aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Apara'da.
5: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

18'i gösteriyor. Z raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı bugün. Buna göre 19 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 6 milyar 387 milyon dolar artarak 59 milyar 511 milyon dolara çıktı. Yani toplam rezervler 157.2 milyar dolara yükselmiş oldu. Bir diğer manşetimize geçelim. Mayıs ayındaki %1.71'lik aylık artışın ardından Haziran ayında %0.97'lik bir oran bekleyen piyasa analistleri yıllık enflasyonun ise %32.61'den %32.10 seviyesine ineceğini tahmin ediyor. Piyasa Haziran enflasyonunu %1'in altında bekliyor. Belirtmiş olalım ve bir diğer manşetimize geçelim. Yabancı hissede yeniden alıma döndü. Yabancı yatırımcıların hisse senedindeki 5 haftalık satışı sona erdi bugün. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 19 Haziran'la biten haftada 465.7 milyon dolarlık hisse 339.7 milyon dolarlık da tahvil alımı gerçekleştirdi. Hisse alımı 17 Nisan haftasından bu yana en yüksek seviyesine gelmiş oldu. ABD tarafında önemli bir veri açıklandı. Gözler ABD çekirdek PCE verisindeydi. Mayıs'ta yıllık %3.4 artış kaydetti. Beklentilere paralel olarak

0: Yakından takip ettiği PCE enflasyon göstergesinde manşet PCE'deki yıllık artış tahminler doğrultusunda %3.8'den %4.1'e yükseldi. Bu da Nisan 2023'ten beri görülen en yüksek seviyeydi diyelim ve BIST endeksine bir bakalım. BIST endeksi haftanın 4. işlem gününde nasıl bir tablo anlatıyor bize? 14.243 seviyesini görüyoruz. An itibariyle %0.61'lik bir geri çekilme var. Gün içerisinde test ettiği en yüksek seviye 14.577 seviyesiydi. En düşük test ettiği seviye ise 14.225 seviyesiydi diyelim ve sektör endekslerine bir göz atalım. Sektör endekslerindeki tablo bize ne anlatıyor? BIST Banka an itibariyle %3.99 geri çekiliyor ki gün içerisinde %4'ü de aştı. Hemen yayınımızdan çok kısa bir süre önce %4'ü de aştı geri çekilme bankacılık endeksinde. BIST sanayide yatay negatif bir tabloyu görüyoruz. BIST turizmde %1.95'lik geri çekilme var. BIST teknoloji yükseliyor, %1.59'luk yükseliş var. BIST gayrimenkul %1.31 geri çekiliyor. BIST spora baktığımızda da %1'in üzerinde primlenmeyi görüyoruz. Ve bir ikinci sayfaya göz atalım. BIST sigorta %0.49 geri çekiliyor. BIST kimya yatay negatif seyrediyor. BIST inşaat %1'e yakın negatif tarafta. BIST bilişim %1.59 pozitif tarafta. BIST madenciliğe baktığımızda %1.55'lik bir geri çekilme var. BIST gıdada da %1'i aşan yükselişi takip ediyoruz. Sektörlerde de karışık bir tablo var. BIST endeksindeki tabloyu da şimdi info yatırıma giderek Tunç Safa Altınsaray'la değerlendireceğiz. Kendisine bugünün yorumunu soracağız. Tunç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Aslı Hanım, yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi endeksteki bugünkü tabloyu nasıl yorumluyorsunuz diye başlamak istiyorum. Bugün endekste aslında pozitif bir açılış gördük ama sonrasında geri çekilmeleri de takip ettik. Nasıl yorumlamak lazım 4. işlem gününde?
1: Aslında dedik, Borsa İstanbul tarafı bugün yukarı gepli bir açılışımız karşımıza gelmiş. Hatta gün içerisinde öğleye kadar olan zaman dilimleri yukarı hareketlenme birazcık daha devam ettiğini gördük. Fakat Borsa İstanbul tabii bir kritik direnç bölgeleri olması, hem bir kar aslında evresinde olması, hem de haber akışının birazcık daha etkisiyle beraber, hem de X-Bank tarafındaki bir sert bir satış olduğunu, geri çekilme olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bizim için burada önemli olan nokta, Borsa İstanbul tarafı daha öncesi bu yukarı yönlü hareketin başlattığı dönemde karşıda bir gap boşluğu bırakmış. Şu an 14 bin lira falan tekabül ediyor. Bu gap boşluğunu genelde piyasaya kapatmak ister. Eğer ki ekonomik konjüktörü ve ekonomik anlamda bir değişiklik yoksa, bu da birazcık da o gap boşluğunun Borsa İstanbul tarafındaki ben baskısı olduğunu düşünen noktadayım. Fakat günün sonuna baktığımız zaman da burada bizim için dikkat edeceğimiz nokta 14.200 iyi bir desteğimiz olarak karşıda çıkıyor. Bu 14.200'ün aşağıya kırılması 14 bin lira kadar geri çekilme demek olacaktır ki bu da gap boşluğunu kapatıp ilerleyen dönemlerde yönünü birazcık daha rahatlatabilecek anlamını çıkarmamız gerekiyor. Yukarısı dikkat edeceğimiz iki tane bölge var. Birisi 14.500 seviyesi, onun yukarısı 14.836 seviyesi. Özellikle bu iki bölgenin yukarı yönlü kırılması demek Borsa İstanbul tarafı bizim tekrardan 15.000-15.200 seviyeyi konuşacağımız zamanlar olacak demek olacaktır. Fakat buradaki kritik olan nokta birazcık daha beklentiler tarafı olacak. Eğer ki burada gelecek haftaki enflasyon verimiz geçen senenin altına, yani 1'e düşen aşağısına girip hatta beklentinin altı bir enflasyon verisi bizim karşımıza gelirse, bunun birazcık da Merkez Bankası'nın elini rahatlatıcı bir unsur olacaktır. Merkez Bankası elini rahatlatacağı bir unsur olarak karşımıza çıkacağından dolayı İlk toplantıda ama Eylül ayında veya daha sonraki toplantıda birazcık da faizler anlamında belki indirimler yavaş yavaş karşımıza çıkmaya başlayacak. Ama tabii ki burada Merkez Bankası hem genel sonuna baktığımız zaman hem yapı açıklamaları incelediğimiz zaman şu an için daha temkinli gideceklerini, veri odaklı gideceklerini anlaşılıyor. Haftalık repo tarafına baktığımız zaman da birazcık da ilerleyen dönemlerde orunla ilgili bir gelişme karşımıza belki de çıkabilir. Fakat bu gelişme karşımıza çıktığı zaman X-Bank tarafı birazcık daha rahatlayacak ama şu an için birazcık da temkinli gideceklerini söylemek daha doğru olacak. Bunda bastım biraz X-Bank tarafında bugün içerisinde gördük diye toparlayayım.
0: Evet, şimdi Tunç Bey, bankacılık tarafından devam edelim. Çünkü %4'ü aşan geri çekilmeleri takip ettik bugün. Ve bankacılık tarafındaki bu düşüş acaba alım fırsatı mı?
1: Aslına baksa bankacılık tarafındaki odaklanmamız gereken senaryo ben şu olduğunu düşünen noktayım. Şimdi yukarı sert bir hareketini yapmıştı bankacılıklar ve gepli bir açılışlar, gepli bir hareketler ciddi bir gap boşluğu bırakmıştı. Teknik seviyeleri incelediğimiz zaman, teknik analizler grafiklere baktığımız zaman da bu ekonomik konjüktür anlamında bir değişiklik değilse genelde piyasalarda bu gap boşlukları kapanmak ister veya bir şekilde kapatır. Haber bahane olur veya farklı bir durumlar bahane olur. Bunlar hep daha öncesi karşımıza geldi. Piyasada bankacılık tarafındaki bu gap boşluğunu kapatma isteğinin teknik anlamda ben olduğunu düşünen noktayım. Tabii ki buraya baktığımızda bizim odaklanmamız gereken nokta bankacılıkta bir alım fırsatı olup olmadığını düşünebilmemiz için ilerleyen dönemlerde karşımıza

0: haftalık reponu tekrar açılması, fonlar maliyeti 40'ın aşağısına gelmesi ve bunların hepsini yaparken de burada özellikle enflasyon verimizin beklenti altı gelirken tekten dezenflasyon sürecinde başlıkla hızlandığını görmemiz gereken evre olacaktır. Her gün bu durumlar bizim karşımıza gelir ve devamlı bir MSI ile ilgili gerekli adımlarda ve aksiyonlarla alınır veya atılırsa bu da tabii X Bank tarafında bir hareketlenme sebebiyet verir. Ama özellikle bu durumların bence gerçekleşmesi lazım. Çünkü yılın ilk iki ayına baktığımız zaman da bankacılık tarafı iyi bir ay geçirdi ilk iki ay tarafında. Fakat savaş dönemini baz alacak olursak da burada bankacılık tarafı karlılıklar olsun, marjlar anlamında olsun bir baskı söz konusu karşımıza geldi. Fakat şimdi savaşın bittiği bir evredeyiz. Nihai anlaşma gelme ihtimali çok yüksek olduğu bir evredeyiz. 60 günlük bir sürede bir görüşmeler karşımıza gelecek. Petrol fiyatlarının geri çekildiğine göre burada büyük ihtimal enflasyon taraflarının biraz da pik yaptığını tüm dünyada göreceğiz. Fakat taleplere çok dikkat etmemiz gerekecek. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman da buradaki savaş sonrası güncellenen enflasyon ve faiz beklentilerin yeni güncellemeler olacağını düşünen noktayım. Bütün bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman yılın ikinci yarısı birazcık da enflasyon tarafı geri çekilmeyi görür ve Merkez Bankası'nda elini rahatladığı karşımıza gelirse tabii ki X-Bank tarafında farklı bir hikayede yol açabilir. Ama ana hikaye yani zirve kırması hikayesi daha var. Onu da yapabilmesi için burada faiz indirim döngüsü tekrardan gelip buradaki marj aralıklarının daha da açılması çok kritik olacaktır. Bu senaryoya dikkat etmekte yarar var. Bunların herhangi biri gerçekleşmeye başlasa bankacılık tarafında bir sinyal vermiş olacak diye düşünüyorum.
1: Şimdi bu son söylediğiniz dikkat etmemiz gereken senaryoyu biraz detaylandıralım istiyorum. Çünkü enflasyon beklentiniz nedir acaba ve enflasyon öncesi bankalara ilgi bekler misiniz?
0: Aslında baktığımızda burada bir enflasyon tarafı benim şahsi beklentim. Bak ben birazcık birin altına bir enflasyon gelmesini bekleyen noktayım. İşte 89-85 civarı bir enflasyon verisi karşımıza gelebilir ki bu da böyle bir veri karşımıza gelmesi demek hemen hemen neresen bakarsanız geçen senenin ki aynı ayın enflasyon verisinin yılda 1.50 civarındaydı. Burada hemen hemen yaklaşık karşımıza bir 60 puanlık bir geri çekim. Yani tekrar 32'lere inme şansı karşımıza gelecektir. 32-60 yani dezenflasyon tekrar başladı ve hızlan demek olacaktır. Bu da Merkez Bankası'nın veri odaklı gideceğini düşünecek olursak belki ilerleyen dönemlerde tekrar fonlama maliyetinin 40'ın aşağısı açacak haftalık repoları ihale açılması gibi durumlar X-Bank tarafında yeni bir hikaye noktasına evrilmesine sebebiyet verebilir. Sonrasında ise faiz inme gelecek mi gelmeyecek mi en çok dikkat edeceği nokta bunlar olacak. Bunun hepsi bizim karşımıza gelirse de bu X-Bank tarafında tekrar daha öncesi bir hal yaşamıştık hatırlarsın. Nasıl yaşamıştık? CDS'ler düşmüştü. Yabancı alımları vardı. Rezervler güçleniyordu. Bununla birlikte dezenflasyon süreci devam ediyordu. Merkez Bankası faiz indirim döngüsü. İşte bunların hepsinin birleştiğinde bu döngüye tekrar girme ihtimali belki Eylül ayından sonra biraz da karşımıza gelebilir gibi gözükecek. Bu X-Bank tarafında tabii ki bir hikaye yaratır ama kritik olan noktada söylemek istiyorum aslında baktığında Japonya tarafı çok önemli oldu. Çünkü Japonya tarafında özellikle hem gelen son enflasyon verileri hem bunları beraber Merkez Bankası'nın kararları hem Japonya'nın 160 gibi rakamlarından gitmesi burada ilerleyen durum günlerde de tekrardan bir faiz artışı sinyali verir. Bu da demek olacaktı. Kilitre çözülmesi demek olacaktı. Dünya genelinde bu da tabii ki riskli varlıklar için bir baskı oluştu. Oradan gelecek verileri küresel anlamda dikkat etmemiz, takip etmemiz lazım. Toparlayayım.
1: Evet, bir Borsa İstanbul'un kapanışına bakalım. Devam edelim Tunç Bey. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı. Ve BIST 100 endeksi haftanın 4. işlem gününü 14.259 puandan tamamlıyor. %0.5'lik bir geri çekilme var. Tabii gün içerisinde en yüksek 14.577 seviyesini test etti endeks. En düşük seviyesi ise 14.225 seviyesiydi. Bankacılıkta geri çekilmeyi gördük. %4'ü aşan bir geri çekilme vardı. Şimdi endeksteki bu geri çekilmeyi haftanın 4. işlem gününde hemen Tunç Bey'e soralım. Tunç Bey, şimdi 14.259 seviyesi bize ne anlatıyor? 14.200'ün altına mı sarkarız acaba? Yoksa bir yerden sonra yükselir miyiz? Yarın da nasıl bir tablo olur?
0: Aslında baktığında Borsa İstanbul tarafı 14.200 seviyesi yukarısına kapatması ilk etapta olumlu. Ama 59 puanlık bir yani yukarısına kapatış karşımıza geldi. Bu yarın gün içerisinde birazcık da 14.200 seviyesinin aşağısına Borsa İstanbul tarafının inme ihtimalinin hem de mum yapısını incelediğimiz zaman sert bir satış mumu karşımıza geliyor. Birazcık da ihtimalin olduğunu ben düşünen noktadayım. Özellikle bizim için burada dediğim gibi 14.000 seviyesi çok önemli bir destek olarak karşımıza çıkacak. 14.000 seviyesinden bir dönüş bizim karşımıza gelirse bu gap boşluğu kapandı ve daha güçlü bir ilerleyen dönem için bir hareket oluşturma ihtimali karşımıza gelecektir. Buna da beraber yukarıda bizim 14.500'ümüz var. 14.500 seviyesi yukarı yönde kırıldıktan sonra tekrar 14.800 denemesi gelebileceğini ben düşünen noktadayım. O zaman 14

0: 800'ün yukarı yönde kırılması, hatta 14.896 net rakam verelim. Bu da bize 15.000 ve 15.200 hattını ön plana çıkaracak. Ama tabii ki de bugünkü X-Bank'ta olan geri çekiliş, X-Bank tarafındaki satış dalgasının olması Borsa İstanbul tarafında bir baskı yol açtı, bir geri çekilmesine yol açtı. O yüzden ilk etapta X-Bank tarafındaki gap boşluğunun kapanmasına çok dikkat edeceğiz. X-Bank tarafındaki bir gap boşluğu kapanır. Devamlı enflasyon verimiz 1'in altında karşılığında gelir. Merkez Bankası elini rahatladığı görülür veya anlaşılır ve dezenflasyon sürecinin tekrardan başlayıp veya hızlandığı karşımıza gelirse, bu da Borsa İstanbul tarafındaki bu yukarı yönü, son yukarı yönü hareket düzeltmesini yaptı. Tekrardan yönünü yavaş yavaş yukarı çevirme ihtimali olacaktır diye toparlamak isterim.
1: Şimdi bir de yabancı ilgisini sormak istiyorum. Bugün açıklanan verilere göre yabancı 5 haftadan sonra alıma geçti. Neler söylemek lazım? Yabancı alımını sürdürür mü bu durumdan sonra artık?
0: Aslında baktığı yabancının buradaki alımlar tarafında en çok dikkat edeceğim nokta hikaye tarafı olacak. Bu hikaye tarafa dikkat edecek olursak da geçen hafta yaşanan gelişimleri de göz önünde bulunacak olursak, burada CDS'nin düştüğü bir senaryodan, rezervlerin güçlendiği bir senaryodan ve aynı zamanda ileriye dönük enflasyon beklentileri düşmeye başladığı bir ortam. Yabancı tarafı tabii ki burada Borsa İstanbul tarafında fırsatları değerlendirecek, ama kritik olan nokta son MSI tarafından yapılan uyarıyı da değerlendirecek olursak da, burada yapılan uyarıyla ilgili aksiyonların alınması ilerleyen dönemlerde yabancı yatırımın daha çok ilgi gösterip veya ilgi göstermemesine daha çok sebebiyet verecektir. O yüzden burayla ilgili gelebilecek aksiyonları veya hareketleri bence yakından takip etmemiz lazım. Her şey olumlu giderse Borsa İstanbul'da da yabancı tarafı tabii ki ilgi gösterecekken, yabancı tarafın sevmeyeceği belirsizlik veya hoşlanmayacağı durumlar karşımıza gelirse, burada geri plana düşme ihtimali veya satış yeme ihtimali tabii ki olacak yabancı tarafı. Ama şu an için son gelen veriye baktığımızda yabancı tarafın buradaki hikaye kısmına inanmaya başladığını tekrardan söylemek doğru olacaktır. Çünkü güçlü bir alım karşımıza geldi.
1: Tunç Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
1: İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray'dı konuğumuz ve devam ediyoruz. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı bir sunum yaptı. Karahan, enflasyonun seyrine ilişkin değerlendirmelerinde fiyat istikrarı, talep koşulları ve beklentilerin belirleyici olduğuna dikkat çekti. Enflasyon beklentilerinde bozulmanın jeopolitik gelişmelere rağmen sınırlı kaldığını belirtti.
2: Enflasyonun seyri açısından gelişmelere bağlı olarak
3: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
2: Sürdürmekte olduğumuz ihtiyatlı para politikası duruşumuzun önemini ortaya koyuyor.
3: Karahan, enflasyon beklentilerinde bozulmanın jeopolitik gelişmelere rağmen sınırlı kaldığını belirtti. Enflasyonun seyrinde beklentiler, talepteki yavaşlama ve fiyatlama davranışlarının belirleyici olacağını vurguladı. Gıda ve enerji fiyatlarındaki oynaklığa dikkat çeken Karahan, jeopolitik gerilimlerdeki azalışın bu kalemlerdeki baskıyı sınırlayabileceğini ifade etti. Talepteki yavaşlamanın dezenflasyon sürecini desteklediğini söyledi. Hizmet enflasyonunda kira ve eğitim kalemlerinde katılığın azaldığını belirten Karahan, bunun genel fiyat görünümünü olumlu etkilediğini kaydetti. İktisadi faaliyette yavaşlama ve kredi büyümesindeki gerilemeye dikkat çekildi. Cari dengede dış ticaret açığında düşüş yaşandığı, turizm gelirlerinin ise sınırlı etkilendiği aktarıldı. Karahan, yurt içi yerleşiklerin Türk lirası talebinin güçlü seyrettiğini, döviz talebinin sınırlı kaldığını ve döviz rezervlerinin güçlü seviyelerde bulunduğunu kaydetti.
2: Korumacılık politikalarına bağlı olarak geçen yıl tırmanan belirsizliklerin varlığını koruduğu ve dalgalanmalar gösterdiği bir...
1: Merkez Bankası'nın rezervlerinde yükseliş sürüyor. 19 Haziran haftasında resmi rezerv varlıkları %3.4 artışla 157.2 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşikler geçen hafta Türkiye piyasalarında net alıcı konumunda yer aldı. Diğer yandan kur korumalı mevduatta da gerileme devam ediyor.
3: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri %3,4 artarak 157 milyar 200 milyon dolara yükseldi. Rezervlerdeki artışta döviz varlıklarındaki güçlü yükseliş etkili oldu. Döviz varlıkları %14,1 artışla 51.8 milyar dolara çıktı. Altın rezervleri ise 97.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisi geçen hafta yeniden güç kazandı. Yurtdışı yerleşikler 466 milyon dolarlık hisse senedi ve 340 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi alımı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 5 haftalık satış serisinin ardından yeniden alım tarafına geçti. Tahvil piyasasında ise üst üste ikinci haftada da net alım görüldü. Kur korumalı mevduatta çözülme de devam etti. KKM bakiyesi geçen hafta 30 milyon milyon lira azalarak 249.8 milyon liraya geriledi.
1: Tekstil ve hazır giyim sektörü 75 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Sektör istihdamda ise birinci sırada yerini korudu. Peki Türk tekstil ve hazır giyim sektörü dünyada nasıl bir konuma sahip? Detaylar haberimizde.
3: Tekstil ve hazır giyim sektörü büyümeye devam etti. 75 milyar dolarlık hacme ulaşan sektör istihdamını da artırmayı başardı.
4: Türk tekstil ve hazır giyim sektörü zorlu küresel rekabete rağmen ekonominin ana taşıyıcılarından biri olmaya devam ediyor. Dev sektör 75 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşırken istihdamda ise birinci sıradaki yerini koruyor.
5: Türkiye açısı olarak bütün birliklerimizle beraber, gerçekten başkanlarla beraber, ekonomi yönetimimizle beraber, Cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye'yi dünyada güçlü noktaya ve dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına koyma vizyonuyla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Hiç durmadık. Türkiye'ye faydası olan her şeyin altına imza attık. Tabii burada Ticaret Bakanlığımızla gerçekten güzel çalışmalar, istişare ile beraber götürdük.
3: Türkiye tekstil ve hazır giyimde dünyada 5. Avrupa Birliği ülkeleri arasında 3. sırada yer alıyor. Avrupa kıtasında ise üretimde 1. sırada bulunuyor.
6: Dünyada önemli bir yere sahibiz. Türkiye 5. büyük üretici. Tekstil sektöründe dünya pazarlarında %3,5 gibi bir pay alıyoruz. Biliyorsunuz tekstil sektöründe aynı rakamları koruyabilmek bile bugün bir başarı. Çünkü dünyada bir kriz var. Tekstil sektöründe bir durgunluk var. Dünyadaki rakamlarda da düşüş var. Ama biz dünya pazarlarındaki oranımızı koruyoruz. Tekstil sektörü olarak ihracatımızda zaten 2025 yılı bizim 11.4 milyar dolarla kapattık. Önümüzdeki süreçte inşallah tabii hedefimiz bir miktar da olsa ihracatımızı artışla kapatmak.
1: Ticaret Bakanlığı helal iddiası taşıyan ithal ürünlerin denetim sürecinde yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Dış ticarette risk esaslı kontrol sistemi TAREX üzerinden yürütülecek dijital denetimlerle süreç daha etkin ve güvenilir hale getirilecek.
3: Ticaret Bakanlığı helal iddiası taşıyan ithal ürünlerin denetiminde yeni bir dönemi başlatıyor. Dış ticarette risk esaslı kontrol sistemi TAREX üzerinden yürütülecek yeni uygulamayla denetimler artık dijital altyapı üzerinden yapılacak. Yeni sistemle birlikte helal uygunluk belgelerinin doğruluğu ve akreditasyon durumu elektronik ortamda kontrol edilecek. Helal ibaresi taşıyan ithal ürünlerin yalnızca helal akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen belgelerle piyasaya girişi izin verilecek. Helal uygunluk belgeli ürünlerin ithal denetimi tebliği resmi gazetede yayımlandı. Tebliğin 3 ay sonra yürürlüğe gireceği açıklandı. Yeni düzenleme sadece belirli ürün gruplarını değil, helal iddiası taşıyan tüm ithal ürünleri kapsayacak. Ticaret Bakanlığı uygulamanın amacı olarak şeffaflık, tüketici güvenliği ve piyasa düzeninin güçlendirilmesini gösterdi. Denetimlerin dijital sistem üzerinden sıkı şekilde sürdürüleceği vurgulandı.
1: Türkiye'nin lojistik hizmet ihracatı her yıl 2 milyar dolar artıyor. Sektörün ihracatı geçtiğimiz yıl 42.4 milyar dolara ulaştı. Sağlanan destekler lojistik firmalarının küresel rekabet gücünü artırıyor.
3: Türkiye lojistik hizmet ihracatını 42.4 milyar dolara yükseltti. Türkiye'nin lojistik hizmet ihracatı son 3 yılda istikrarlı bir artış gösterdi. 2023 yılında 38.3 milyar dolar olan lojistik hizmet ihracatı 2024'te 40 milyar dolara çıkmıştı. 2025'te ise bu rakam 42 milyar dolara aştı.
7: Kılıma baktığımız zaman yaklaşık 23 milyar dolar yolcu taşımacılığından geliyor. 14 milyarı yük taşımacılıktan, 5,5-6 milyar da liman ve diğer yan hizmetlerden geliyor. Bu açıkçası Türkiye'nin gerçekten bir lojistik ülkesi olduğunu gösteren rakamlar.
8: Türkiye dünya lojistik hizmet ihracatında 9. sırada yer alıyor. Hizmet ihracatında markalaşma ve rekabet gücünü artırmaya yönelik desteklerin kapsamı genişlerken Türkiye'nin bu alandaki ihracatı yıldan yıla rekora koşuyor.
3: Hizmet sektörleri rekabetçiliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında firmaların eğitim, danışmanlık ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalarının %75'ine kadar olan kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Bu da coğrafi konumun sağladığı avantajla birlikte rekabeti güçlendiren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.
7: Ulaştırma koridorları merkezinde şu an Türkiye oturuyor. Bir tarafta Avrupa Birliği, Orta Asya ve Kafkaslar konusunda bir ticaret hareketliliği var. Bunun tedariği de Türkiye üzerinde olmak zorunda. Tüm krizlere rağmen, tüm zorluklara rağmen burada Türkiye artışta ilerliyor. Zaten hizmet ihracatının genel baktığımız zaman yaklaşık 65-66 milyar dolara ticaret fazlası veriyoruz. Yani Türkiye'nin gerçekten güçlü olduğu bir alan ve hizmet aslında bizlerin işi bu dünyada.
3: Sağlanan desteklerin genişletilmesiyle lojistik firmalarının önümüzdeki dönemlerde de uluslararası pazarlarda daha etkin rol alması hedefleniyor.
1: Şimdi kısa bir ara devam edeceğiz.

alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini Her Şeyi Konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları kruvaziyer ve denizcilik sektörü yöneticisi Ahmet Yazıcı ve uluslararası liderlik ve takım koçu Duygu Alptekin Gürsu. Her Şeyi Konuşalım

0: Z raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik savunma sanayi mesajları NATO zirvesi öncesinde piyasaların da odağına yerleşti. Trump'ın Türkiye'yi çok mutlu edecek bir adım atabileceğini söylemesi ve ABD'nin Türkiye'ye jet motoru satışını ilerletmeye yönelik haber akışı savunma sanayi hisselerinde yeni bir fiyatlama sürecini gündeme taşıdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik savunma sanayi mesajları Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde hem diplomatik hem de ekonomik cephede güçlü yankı uyandırdı. Trump'ın Türkiye'yi çok mutlu edecek bir adım atabileceğini söylemesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye jet motoru satışını ilerletme kararı piyasalarda yeni bir fiyatlama dönemini tetikledi.
2: Halk davasında da aynı durumu konuşmuştuk. Sonuçta siyasi tarafta da pozitif bir okuma yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz demiştik. Aslında devamı niteliğinde ve de ilişkilerin aslında iyi gittiğini ve iyi yönetildiğinin teyidi niteliğinde bir haber. Pozitif yansıması olacaktır.
1: Kaynaklara göre 700 milyon dolara aşan jet motoru paketi Türkiye'nin Milli Savaş Uçağı Kaan projesinde kullanılacak. Bu gelişme savunma sanayinde üretim zincirinin hızlanacağı ve ihracat kapasitesinin güçleneceği beklentisini artırdı. Trump'ın son açıklamalarında Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda kapıyı tamamen kapatmadığı görülüyor. Beyaz Saray temasları ve NATO zirvesi öncesi değerlendirmelerde F-35 satışının yeniden gündeme gelebileceği beklentisi hakim oldu. Ancak F-35 programına ilişkin açıklamalar henüz somut bir satış kararına dönüşmüş değil. Bu nedenle piyasa fiyatlaması ağırlıklı olarak Kaan ve motor tedarik süreci üzerinden şekilleniyor. Borsa İstanbul'da özellikle savunma sanayi hisseleri haber akışıyla birlikte yatırımcı radarına girdi. Analistler Kaan projesine ilişkin motor tedarik sürecinin netleşmesinin orta vadede şirketlerin gelir beklentilerini yukarı çekebileceğine dikkat çekiyor. Jeopolitik risklerde olası yumuşama ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye hattında yeniden açılan savunma diyaloğu yabancı yatırımcı ilgisini destekleyen ana unsur olarak değerlendiriliyor. Trump'ın son açıklaması Borsa İstanbul'da savunma sanayi hisseleri için yeni bir beklenti hikayesi yazabilecek potansiyele sahip. Ancak bu hikayenin kalıcılığı siyasi ve teknik sürecin ilerleyişine bağlı olacak.
0: Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle birlikte petrol piyasasında da sert geri çekilme yaşanıyor. İran kaynaklı gerilim sırasında yükselen petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nda arz kesintisi yaşanmayacağı beklentisinin güçlenmesiyle savaş öncesi seviyelerine geriledi. Petroldeki düşüşün dezenflasyon sürecini desteklemesi bekleniyor.
1: Orta Doğu'da gerilimin azalmasıyla birlikte petrol fiyatları düşmeye başladı. Krizin ilk günlerinde hızla yükselen petrol fiyatları şimdi savaş öncesi seviyelere kadar geriledi. Bu düşüşün merkezinde ise Hürmüz Boğazı var. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği boğaz, gerilim sırasında piyasaların en büyük endişe kaynağıydı. Olası bir kapanma ya da arz kesintisi korkusu petrol fiyatlarını yukarı taşımıştı. Ancak tanker geçişlerinin sürmesi ve petrol akışında ciddi bir aksama yaşanmaması piyasaların rahatlamasını sağladı. Böylece petrol fiyatlarına eklenen savaş primi büyük ölçüde ortadan kalktı.
3: Şu anda en azından Orta Doğu'da bir sakinlik sürecine girilmiş olması, en azından bana göre yine göz ucuyla baktığınız zaman Brent petrolün 72'lere, yani savaş öncesi seviyelerine gelmesi, hani herhangi bir olumsuzluk olmayıp bunun burada kalması sonuç olarak enflasyon üzerinde baskıyı azaltacak fiyatlaması açıkçası yapılıyor.
1: Petroldeki düşüşün en önemli etkilerinden biri enflasyon tarafında görülecek. Çünkü petrol sadece akaryakıt fiyatlarını değil, taşımacılıktan üretime kadar birçok maliyet kalemini doğrudan etkiliyor. Petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte benzin ve motorin maliyetleri üzerindeki baskı azalıyor. Daha düşük yakıt maliyetleri, lojistik ve taşımacılık giderlerini aşağı çekiyor. Bu da market raflarına ulaşan ürünlerin maliyetinde zamanla düşüş sağlayabiliyor. Etki bununla da sınırlı değil. Plastik, kimya ve sanayi üretiminde önemli bir girdi olan petrolün ucuzlaması, üretici maliyetlerini de azaltıyor. Böylece üretici fiyatlarındaki baskı hafiflerken tüketici enflasyonu üzerinde de aşağı yönlü bir etki oluşabiliyor.
0: Altın ve gümüş fiyatlarında son günlerde düşüş ivmelendi. Ons altın 4000 doların altına geriledi. Son 7 ayın en düşük seviyelerini görmüş oldu. Gram altın da 6000 lira seviyesinin altını test etti. Gümüşte ise sert kayıplar dikkat çekiyor. Peki önümüzdeki döneme ilişkin tahminler nasıl şekilleniyor? Yanıtı haberimizde.
1: Altın ve gümüşte düşüş hızlandı. Ons altın 4000 doların altına geriledi. Gram altın ise 6000 lira seviyesinin altını test etti. Gümüşte de sert ve geniş çaplı kayıplar öne çıkıyor. İran merkezli jeopolitik gerilimin zirve yaptığı dönemde altın fiyatları güçlü bir rally yaşamıştı. Ons altın 5000 dolar bandını aşarak tarihi seviyelere yaklaşmış, gram altın ise Türkiye'de 7000-8000 lira bandına kadar yükselmişti. Ancak İran geriliminin düşmesiyle tablo tersine döndü. Risk algısındaki gerilemeyle birlikte değerli metallerde kazançların büyük bölümü silindi. Ons altın 4000 doların altına inerek 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın 6000 liranın altına geriledi. Gümüşte ise düşüş daha sert ve oynak bir yapıda devam ediyor. Jeopolitik risklerin azalması, doların güç kazanması ve faiz beklentilerinin yeniden fiyatlanması düşüşün ana sebebi olarak öne çıkıyor. Savaş döneminde oluşan güvenli liman primi de piyasadan büyük ölçüde çıkmış durumda.
4: Şu anda yeni bir senaryo var. Yüksek faiz senaryosu var ve faiz artırımı senaryosu var. Ve Eylül'de faiz artırımı %68 tahmin ediliyor şu anda. Hani eğer oraya kadar bu noktalar 3900 seviyeleri belki kalıcı olabilir ama faiz artırımı geleceğinde, çünkü bu şu demek, faiz artırımı demek, tahvillerin de faizinin artacağı demek. Şimdi Eylül ayında faiz artırımı olacak olursa altının biraz daha düşmesi gayet normal.
1: Piyasalar artık yeniden merkez bankalarının faiz adımlarına ve küresel büyüme verilerine odaklanmış durumda. Altın ve gümüş bu kritik başlıklarla yön bulacak.
0: Küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla kripto varlıklarda da sert satışlar görüldü. Bitcoin 60 bin dolar seviyesinin altına geriledi. 9600 dolar bandına kadar düştü. Yıllık düşüş ise %43'e ulaştı.
1: Bitcoin'de sert satış dalgası etkisini sürdürüyor. Küresel piyasalarda risk iştahının zayıflamasıyla birlikte kripto varlıklarda düşüş hız kazandı. Bitcoin kritik 60 bin dolar desteğinin altına sarkarak 59.600 dolar seviyelerine kadar geriledi. Son hareketle birlikte Bitcoin'de haftalık kayıp %7'ye, aylık düşüş %22'ye, yıllık değer kaybı ise %43'e ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi ve dolar endeksindeki güçlenme riskli varlıklardan çıkışı hızlandırıyor. Bu durum kripto para piyasasında satış baskısını artırıyor. Analistler 60 bin dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğunu vurgularken bu seviyenin altında kalıcılığın satış

0: bir seyir izleyen petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme görüyoruz. Açıkçası bu beklentilerin de ötesinde biraz sert bir geri çekilme oldu. Bunda biraz ABD'nin vermiş olduğu tavizlerin etkili olduğunu söyleyebilirim. Özellikle İran'ın bundan sonra petrol ihraçlarını, petrol gelirlerini dolar olarak elde edecek olması şu aşamada İran için çok önemli bir kazanım olmakla birlikte açıkçası ABD dolarının da küresel rezerv para birimi olması rolü olmasındaki pozisyonu da ciddi manada güçlendirmiş durumda. Hem doların güçlendiği hem de petrol fiyatlarının sert geri çekildiği bir kompozisyondan bahsediyoruz. Önümüzdeki süreçte ne olur? Açıkçası önümüzdeki 60 gün son derece kırılgan bir süreç olacağı kesin. Taraflardan gelen açıklamalar da henüz nihai bir anlaşma olmadığı noktasında zaten süreci ciddi manada özetler nitelikte. Dolayısıyla petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüş için ben 60 günlük sürenin sonunda bir değerlendirme yapmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Şu aşamada tekrardan bir 80 dolar hareketi de görebiliriz. Açıkçası tekrardan 65 dolarlara doğru bir hedefleme de görebiliriz. Ama bu tamamen tarafların açıklamalarıyla şekillenecek bir durum olarak karşımızda duruyor. Bu noktada biraz daha temkinli yaklaşıp süreci izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ben bu çeyreğin sonunda 80 dolar civarında bir fiyatlama beklentisine sahibim. Özellikle bu sert geri çekilmenin hızlı sevkiyatla bağlantılı olduğu hissiyatına sahibim ama önümüzdeki süreçte tabii ki piyasanın biraz da yerine oturmasıyla birlikte ben fiyatlarda bir miktar daha yükseliş hareketi göreceğimizi düşünüyorum. 2 ayın sonunda kalıcı bir anlaşmayla, tarafların ve piyasanın ikna olduğu bir anlaşmayla karşılaşabilirsek o zaman petrol fiyatlarında yıl sonu için 65 dolar benim en iyi senaryodaki hedefim. Ama kuvvetle muhtemel 65-75 bandında bir yerde kapatırız gibi görünüyor. Barış ortamında tabii ki.
1: ABD-İran barış sürecinin piyasalara etkisini ve olası beklentileri stratejist Eren Kuru Apara'da değerlendirdi. İzleyelim.
2: Barış fiyat diyoruz diyebiliriz bu tarafta ama hani bir tarafta hani fiyatların biraz da pozitif tarafta yer alması gerektiğini düşünüyorduk bu zamana kadar. O büyük bir yanılgı olarak bize yansıdı diyebiliriz. Faizlerden yola çıkarsak eğer hani hatırlarsınız hani bundan bir 3-4 ay önce yaptığımız ayında işte hani Brent petrol düşecek. Bu enflasyon beklentisini aşağı çekecek. Buna birlikte de merkez bankalarının faizlerini yukarıda kalacağı gibi bir beklenti oluşuyor. Şimdi bu zamana dönüp baktığımız zaman Brent petrol fiyatları dünyada küresel ölçekte enerji fiyatları aşağı doğru geliyor kabul ediyoruz ama bunların yansımasının her ne kadar da hani hemen olacağını düşünmemek gerekir. Çünkü fiyatlara yansıması bir miktar daha zaman alacak. Hatırlarsanız savaş ilk başladığı zaman petrol tankerleri vuruldu ve diğer ülke ekonomileri zarar gördü. Bunların biraz recovery'si zaman alacak. O yüzden şu an her ne kadar da böyle Brent petrol, işte Amerikan Texas ham petrolü aşağı doğru gelse de bunların yansıması yıl sonu kadar bulacak. Faize gelecek olursak faizlerin bir miktar yukarıda kalmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi FED tarafındaki faiz beklentilerinin yukarıda oluşması. Şimdi burada faiz beklentilerinin yukarıda oluşmasından derken ne kadar bir faiz artışı konuşuyoruz? Hatırlarsanız swap piyasasından bahsetmiştik. Swap piyasasında buradaki getiri yıl boyunca 25 basmanın faiz arttırımı gibi gözüküyor. Şimdi bu 25 basmanın faiz arttırımı demek Bitcoin olsun, değerli metaller tarafı olsun, küresel ölçekteki endeksler tarafı olsun buraları negatif etkiliyor. Ankara'da oluşacak toplantıdan sonra bir miktar daha böyle barış konuşmaları daha baskın olur ise buradaki fiyatlamaların daha da pozitif tarafa eğileceğini düşünüyorum. Şu anki fiyatlama tamamen faiz odaklı. Faiz odaklı olduğu için de hemen hemen tüm varlıkların satıcı tarafta yer aldığını görüyoruz. İlerleyen dönemlerde bu kademe olarak aşağı doğru geleceğini düşünüyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bankalar stres testinden geçti. Fed'in yıllık stres testi sonuçları ABD'nin en büyük bankalarının olası bir ekonomik krize karşı güçlü durumda olduğunu ortaya koydu.
3: Amerika Birleşik Devletleri bankaları kriz testini geçti. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde olası bir resesyon senaryosuna karşı bankacılık sisteminin dayanıklılığı

0: bir kez daha test edildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in açıkladığı yıllık stres testi sonuçlarına göre ülkenin en büyük 32 bankası ağır ekonomik koşullara rağmen ayakta kalabilecek güçte. Senaryoda işsizliğin %10'a yükseldiği, konut fiyatlarının yaklaşık %30 gerilediği, ticari gayrimenkul piyasasında sert kayıpların yaşandığı ve borsalarda ciddi düşüşlerin görüldüğü bir kriz ortamı baz alındı. Fed'in hesaplamalarına göre bankalar bu süreçte toplam 700 milyar doların üzerinde zarar yazsa bile yasal sermaye sınırlarının üzerinde kalmayı başarıyor. Bu da bankaların ekonomik daralma dönemlerinde hane halkı ve şirketlere kredi vermeyi sürdürebileceği anlamına geliyor. Fed yönetimi sonuçların Amerikan bankacılık sisteminin güçlü sermaye yapısını ve finansal şoklara karşı dayanıklılığını ortaya koyduğunu açıkladı. Stres testini başarıyla geçen büyük bankaların önümüzdeki dönemde temettü artırımı ve hisse geri alım programlarına hız vermesi bekleniyor. Sonuçlar küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri finans sistemine yönelik güveni güçlendiren önemli bir gösterge niteliği taşıyor.
1: Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri ve piyasalardaki olası senaryoları stratejist Gürkan Aydoğan Ağparay'a değerlendirdi. İzleyelim.
2: Teknik olarak kritik bir bölge bu, özellikle 76 bölgesi. 76 bölgesi aşağı yönlü kırılmadığı takdirde petrolde tekrardan özellikle 85 dolarlara kadar bir yükseliş hareketi görme ihtimalimiz mevcut. Tabii yükseliş hareketi görürsek Fed'in faiz artırım ihtimalleri daha da değerlenir diye düşünmeye devam eder piyasa ve dolar güçlenmeye devam eder. O sebeple dolar güçlendiği takdirde Amerikan borsaları ve kıymetli madenlerde aşağı yönlü baskı devam edebilir şeklinde yorumluyorum. Her şeyi belirleyecek evet petrol. Petrol piyasaları bence orta uzun vadeli olarak 85-86 bölgesinin, özellikle Brent petrol tarafı için konuşuyorum, 85-86 bölgesinin üzerinde bir fiyatlama yapmadığı takdirde savaşın biteceğine dair umutlar artacaktır. Ve tabi bu da orta uzun vadeli olarak Fed'in faiz artırımı yerine faiz artırım ihtimallerinin rafa kalkmasını sene sonu itibariyle hep beraber görme ihtimalimiz mevcut. O sebeple şu anki yaşanan hikaye daha çok Fed evet faiz arttırabilir hikayesi çok sert fiyatlamayla birlikte yaşanıyor. Yani tahvil piyasası şu an itibariyle 4.48'lerde. Eğer gerçekten Fed tarafından bir faiz arttırımı piyasa bekliyorsa, ben en azından tahvil piyasasının 4.55'in, özellikle 10 yıllıkların 4.55'in üzerinde bir fiyatlama yapmasını beklerim. Ama piyasa şu an itibariyle faiz artırımını beklerken bir yandan da petrol fiyatları düşüyor. Yani petrol fiyatları düştüğü takdirde enerji maliyetlerinin azalmasıyla birlikte faiz artırım ihtimallerinin özellikle son çeyrek itibariyle rafa kalktığını gözlemleme ihtimalimiz mevcut. O sebeple dolar endeksi ve Amerikan tahvil piyasasında bu bölgelerden de ciddi anlamda bir aşağı yönlü hareket önümüzdeki süreçte gözlemleme ihtimalimiz mevcut. Keza dolar endeksi tarafında son esasında bir yılın zirvesi yaşanıyor şu an itibariyle. Yani bu da Fed'in faiz artırım ihtimallerinin bir miktar artmasından kaynaklı dolara olan bir miktar talebin arttığı bir dönemi görüyoruz.
1: Emlak Konut Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruyor. Ağparay'a konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, girişimleri finansman yönüyle de desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için SPK başvurumuzu yaptık dedi.
3: Efendim hoş geldiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Gayrimenkul sektöründe nasıl bir görünüm var? Tabii ki gayrimenkul sektöründe faizlerin düşüşüne yönelik bir beklenti vardı. Ancak savaş sebebiyle faiz indirimleri ertelendi. Nedir şu an görünüm gayrimenkul sektöründe? Tabii bir taraftan maliyetler ne durumda? Satışlar nasıl?
4: Gayrimenkul sektöründe şu anda aslında durağan bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ilk elde yeni konut satışında özellikle faizlerin yüksek seyretmesi ve sizin de söylediğiniz gibi bugün savaş ortamının belirsizlikleri sebebiyle durağan bir görünüm var. Ancak önümüzdeki dönemde

0: Özellikle bu savaş ortamının inşallah ortadan kalkacağını umut ediyoruz. Ve faizlerin de ülkemize geri gelmesiyle beraber konuta olan yönelim hızlı bir şekilde artacaktır. Emlak konut olarak da yaptığımız çalışmalarda aslında bu faiz düşüşüyle beraber fiyatları düzenleyici bir noktada tutacak çalışmaları güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Çok yoğun bir şekilde gelir paylaşımı ihalelerimiz devam ediyor. Bu yaptığımız ihalelerin proje geliştirme süreçleri, projelendirme, ruhsatlandırma süreçleri devam ediyor. Biz o güne güçlü bir hazırlık yapıyoruz.
1: Girişim sermayesi yatırım fonunu hayata geçireceğiz demiştiniz. Bunun detaylarını almak isterim sizden.
0: Özellikle anahtar fikirler zirvesinin ilkini yaptığımız geçen seneden bu geçen bir yıllık süreçte hem üniversitelerle hem teknoparklarla hem teknoloji merkezleriyle hem de yatırımcılarla çok yoğun görüşmelerimiz oldu. Bu süreçte özellikle yatırımcıyı girişimciyle buluşturacak en önemli enstrümanlardan bir tanesi girişim sermayesi yatırım fonları. Biz geçtiğimiz dönemde 11 adet girişimle aslında süreçlerimize dahil ederek sözleşmeleri imzaladık ve şu anda hizmet almaya devam ediyoruz. Ama bir yandan da yatırımları güçlü bir şekilde yapabilmek adına titiz bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra bu girişimlere destek olabilmek adına GSF üzerinden yapıyor olacağız. GSF'mizin girişim sermayesi yatırım fonunun SPK nezdinde başvuruları yapıldı. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah izinleri aldıktan sonra zaten detaylarını kamuoyuyla paylaşıyor olacağız.
2: Elektrik dağıtım şirketleri 5 yılda 20 milyar dolarlık yatırım yapacak. Ağparayı konuşan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, yatırım taahhütlerini yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi. Maliyet artışları yatırım takvimimizi etkilemeyecek dedi.
3: Efendim öncelikle hoş geldiniz. Tabii elektrik dağıtım şirketleri şimdiye kadar 12 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Yeni taahhüt döneminde de bundan sonraki süreçte özellikle 2030'a kadar ne kadarlık bir yatırım hedefi var? Bununla başlayalım dilerseniz.
4: Geçtiğimiz döneme baktığınız zaman elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirmesi tamamlandıktan sonraki 12 yıllık dönemde yaklaşık olarak biz 20 milyar dolarlık yatırım yaptık. Aşağı yukarı 13 milyar dolarlık özelleştirme bedeliyle beraber Türkiye ekonomisine 33 milyar dolar katkı sağlamayı başardık. Geçmiş 5 yıllık dönemi değerlendirdiğimizde, kısa dönemli baktığımızda ise gerçekten çok yıpratıcı, yıkıcı, global ölçekte problemler yaşadığımız dönemlerden geçtik. Pandemiyle başlayan, Ukrayna-Rusya savaşıyla devam eden, sonrasında deprem ve tekrardan ABD, İran, Ürbüz sorunları gibi problemlerle karşılaştığımız dönemlerde bile biz elektrik dağıtım şirketleri olarak 5 yıllık dönemde 12 milyar dolarlık yatırım yapmayı başardık. Bu da bize elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım kabiliyetlerinin ciddi anlamda arttığını göstermekte. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıllık dönemde de bu yeni elektrik çağının elektrifikasyonla beraber enerji dönüşümündeki yeni mimari, yani dağıtım şebekesinin yeni mimarisine adaptasyon için ihtiyacı olan yatırımların aşağı yukarı 20 milyar dolar olduğunu söyledik 5 yıllık dönem için. 10 yıllık döneme baktığınız zaman ise aşağı yukarı 50-60 milyar dolarlık, Sayın Bakanımızın da dün yaptığı açıklamalara istinaden 50-60 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.
3: Özellikle tabii ciddi rakamlardan bahsediyorsunuz. Yatırımların ne kadarı dijitalleşme tarafına ayrılacak?
4: Yatırımları bu zamana kadar ciddi anlamda planlayarak ve doğru noktada doğru müşterinin memnuniyetini yaratacak şekilde yapmayı hep odak noktamıza aldık. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz 20 milyar dolarlık yatırımlar sayesinde müşteri memnuniyet seviyemizi yaklaşık olarak %75 seviyelerine kadar çıkarmayı başardık. Buradaki gerçekten odak noktası 21 dağıtım şirketinin odağında mükemmeliyetçi bakış açısıyla yönettikleri operasyon, stratejik yatırımlar ve sonunda tabii ki müşteri memnuniyeti var. Dolayısıyla bundan sonraki yatırımlarımız da bundan önce olduğu gibi müşteri memnuniyetini doğrudan etkileyecek, müşteri davranışlarının yeni ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapmayı planlıyoruz.
3: Tabii maliyetlerin arttığı dönemlerde oldu. İşte savaş belirsizliği yine devam ediyor, görüşmeler sürüyor ama işte trafolar, kablolar, elektrik ekipmanlarında bir maliyet artışı görüyoruz. Bu durum yatırım takvimlerini etkiliyor mu?
4: Biz geçtiğimiz 5 yıllık döneme baktığımız zaman gerçekten çok yıkıcı ve yıpratıcı dönemlerden geçtik ve geçmeye de devam ediyoruz. Sabahleyin başka bir açıklamayla emtia fiyatlarının %7-8 aşağıya geldi. Akşamleyin aynı gün başka bir açıklamayla emtia fiyatlarının %10 yukarıya çıktığı dönemlerden geçerken hakikaten bu büyüklükteki yatırımları yapabilmek çok zor.

0: Baştırdı bize. Ama yine de elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım yapma kabiliyetleri, stratejik yatırım yapma planlama kabiliyetleri ve finansman erişim anlamındaki bugüne kadarki kuvvetleri bize bundan sonraki dönemlerde de bu yatırımların gerçekleşmesiyle ilgili bir risk olmadığını gösteriyor. Bundan önceki dönemde olduğu gibi bundan sonraki dönemde de taahhütlerimizi yerimize getireceğimizden emin olabilirsiniz.
1: Tabii Barış Bey, yapay zeka yatırımları da çok konuşuluyor. Bununla beraber yıllarca Türkiye'nin bir problemiydi. Kayıp kaçak sorunu. Kayıp kaçak oranlarında Türkiye'nin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonraki süreçte yatırımlarla birlikte o tarafta büyük bir iyileşme görülecek mi?
0: Türkiye elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirmesi döneminde yaklaşık olarak %18,5 kayıp kaçak oranımız varken, yapmış olduğumuz bu 20 milyar dolarlık doğru ve stratejik yatırımlar sayesinde kayıp kaçak oranımızı %8,8 seviyelerine kadar düşürmeyi başardık. Bu Türkiye ekonomisine her yıl ortalama olarak 3 milyar dolar katkı sağlıyor. Dolayısıyla bugün gelmiş olduğumuz nokta yeterli mi? Tabii ki değil. Hiçbir şey için mükemmel diyemeyiz. Ama önümüzdeki gelmiş olduğumuz seviye gerçekten tatmin edici. Önümüzdeki dönemde de iyileştirerek devam etmeyi planlıyoruz.
2: Ve yarının takvimini aktaralım. ABD tarafından mal ticaret dengesi ve Michigan enflasyon beklentisi Haziran verisi gelecek diyelim. Ve Z raporunu böylece burada noktalamış olalım. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Son Tüm Dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: mi? Ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
6: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
5: E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
11: Tabii ki Tombay.

0: Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Ton Bank'tan.
1: Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 30, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
7: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
8: Bu da tamam.
9: Kolay gelsin.
10: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
13: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
14: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin

0: telefonumu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi,
1: uçarsın fiyatlara. Şimdi Ajet Mobil'e gel, takvimdeki en iyi fiyatları gör, avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Vurdurma ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
3: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Atacağına mı attık ya? Bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissedin.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Faiz, tasarruf sahibinin tasarrufunu kullanmak yerine bir başkasına ödünç vermesinin karşılığında aldığı bir vazgeçme ya da kullanımı erteleme bedelidir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
2: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Biz Dize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge.
2: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
1: Melis Kızılaslan.
3: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
1: Ve Barış Özdemir'le.
4: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
1: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
5: Ne bekliyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
1: Ve Yağmur Rıza.
6: Ben bir...
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Almanya'da.
7: Genel izleyici için uygundur.
8: Kuzu Grup sır küpünü sunar.

0: kelimelerin çarpıştığı, rakiplerin kıyasıya yarıştığı, eğlenceli yarışma sır küpü, bilgi, strateji ve rekabeti bir araya getirmeye devam ediyor.
1: Sivas

0: Efendim bu da çok klas. Klas bir kelimeydi. Gönen çayı hangi denize dökülür? Küçük deniz ortada. Küçük deniz. Olmadı, olmadı. Dinleyelim bakalım neydi bu?
1: Kızın naziktir, el kızın naziktir ama küsmeye.
0: Her maçımıza giderken

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Bugün stüdyomuzda bir abi kardeşi misafir ediyoruz. Sevgili Etkinci ailesinin iki ferdiyle beraberiz. Harika bir yarışma bizi bekliyor. Hemen dönüyorum. Caner Erkin Etkinci, hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Ama dönüyorum hemen Doğan Etkinci'ye, abimize. Abimiz, hoş geldiniz Doğan Bey.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olun, iyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım sizi. Doğan Etkinci kimdir? Nasıl katıldı yarışmamıza? Buyurun.
2: İsmim Doğan Etkinci. İstanbul Bağcılar'da yaşıyorum.
0: Evet.
2: 3 boyutlu teknolojiyle uğraşıyoruz. E-ticaret üzerine.
0: Yani 3 boyutlu teknoloji, bu bir yazıcı teknolojisi mi?
2: Yazıcı, bununla dekoratif ürünler üretiyoruz. Yani genel anlamda üretim yapıyoruz. Bu ürettiğimiz ürünlerle ticaret yapıyoruz.
0: Dekoratif ürünler neler mesela? Neler üretiyorsunuz?
2: Mutfak dekorasyonlarına genelde yönelik. Yani genelde mutfak, yani ev dekorasyonları diyelim.
0: Anladım. Ve 3D bayağı bir modeli giriyorsunuz. Yazıyor ve onların e-ticaret üstünden satışını yapıyorsunuz.
2: Tabii. Plastik üzerine.
0: Peki yarışmayla bağlantı, ilginiz nereden geliyor?
2: Yani zaten kardeşimle yarışacağım. Biz kendi aramızda zaten sürekli yarışıyorduk.
0: Sürekli yarışıyorsunuz.
2: Yani en sonunda dedik hani başvuralım, bir de orada deneyelim.
0: Ne güzel. Evde başvuralım. Televizyon açıyorsunuz. Evet. Akşam yayın sırasında. Nasıl peki? Evde mücadele nasıl geçiyor? Bilen en fazla kim biliyor ailede?
2: Bir onlar bir ben, yani bayağı çekişiyoruz.
0: Bir onlar bir ben derken ailenin başka fertleri de var, biliyoruz.
2: Var.
0: Değil mi?
2: Var.
0: Peki. O zaman hemen dönüyorum. Caner Bey, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen. Caner Etkinci.
1: Evet. Ben Caner Etkinci. 23 yaşındayım. İstanbul Bağcılar'da yaşıyorum. Yarışmaya abim ve kardeşimle geldim.
0: Harika. Abiniz, kardeşinizle geldiniz. Büyük abinizle de yarışıyorsunuz.
1: Evet.
0: 4 kardeşsiniz.
1: 5 kardeşiz.
0: 5 kardeş. Biz 4 kardeşimizi tanıdık.
1: Evet. Bir tanesi de evde.
0: Bir tane de evde. Evet. O şu anda evden destek veriyor. Ha. Seviyorsunuz, yarışıyorsunuz, değil mi?
1: Evet, evde yarışmayı heyecanla bekliyoruz yani.
0: Fikir kimden çıktı? Hadi gidelim bir de orada yarışalım fikri.
1: Abimden kimden çıktı?
0: Sizden mi çıktı?
1: Ben de.
0: Peki Doğan Bey. Bakalım evde yarışmak kadar keyifli olacak mı? Daha mı keyifli? Ev mi? Burası mı diyeceğiz biraz sonra. O zaman yarışmamızın kurallarını biliyorsunuz. Birinci, ikinci, üçüncü etapımızı biliyorsunuz değil mi?
1: Evet. Biliyorum.
0: O zaman hazırsak yarışmayı başlatayım mı?
1: Hazırım.
2: Hazırız.
0: Hazır mısınız?
2: Hazırız.
0: Peki. Efendim, ikinci ailesinin fertlerini, abimizi, kardeşimizi tanıdık ve hemen birinci etapımızı başlatıyoruz.

0: harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmanın sır küpünün birinci etabındayız. Hemen tablomuzu görelim. Bakalım kaç soru üstünden çengel bulmacamızı tamamlayacağız ve nasıl bir şifre kelime sakladık. Efendim 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 harften oluşan şifre bir kelime bulacağız 3 etabın sonunda. Ve toplamda 43 soruluk bir etap bekliyor bizi. İlk etabımızda 1 ile 25 arasındaki soruları bularak başlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Hazır.
0: Peki. O zaman Doğan Bey, size geliyorum. Sizden bir numara seçmenizi rica ediyorum. 1 ile 25 arasında ve sorunuzu sorarak yarışmamızı başlatıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 3 numara.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Bir madde üzerinde yapılan kimyasal işlemler sonucu elde edilen başka bir maddeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Bunun çeşidi de derler. Bunun farklısı da denir. Bunun... Peki... Hemen harf desteğimizi veriyoruz ve sevgili Caner kardeşimize, Caner Ekinci için süreyi başlatıyoruz. İlk harfimiz T ne olabilir?
2: Türev.
0: Türev doğru yanıtını aldık. Harikasınız. 5 puan yazdık hanenize. Türevdi. Bir de şifre harf buldunuz. Ü harfini yakaladık. Şifre kelimemizden ikinci harfti. Harika, bu yanıttan sonra sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 20 numara.
0: 20 numaraya gidiyorum. Var mı bir önemi yoksa? Ha, gördüm. İki harfli böyle küçük emniyetli bir yer olsun diye 20. Peki, geliyor. Karşılaştırmalarda üst dereceyi veya ileri düzeyi gösteren kısa ama güçlü sözcüğü soruyoruz. Süre başladı.
2: Ok.
0: Ok değil. En güçlü sözcük denir ya böyle, mesela karşılaştırmalarda harika bir deriz. Ve bir harf desteğiyle size geliyoruz Doğan Bey. Süreyi başlatıyoruz.
2: En.
0: En tabii ki. Harikasınız. Çaktırmayın. Bu arada ben de en güçlü derken küçük bir şekilde, değil mi? Benden kaçmış oldu. Evet. Size hediyemiz olsun diyelim.
3: Teşekkürler.
0: Küçük bir desteğimiz oldu size. Endi buranın doğru yanıtı, güçlü bir sözcüktü. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 16.
0: 16 numaraya gidiyorum. Bakalım 16. 3 harfli. Peki, sorunuzu okuyorum. Elimizin avuç içi dinlenme alanı diyelim. Süre başladı. 3 harfli. Elimizin avuç içi dinlenme alanı. Böyle bir yer vardır. Orası dinlenir. Böyle küçüklere de, hatta bebeklere de şey derler. Bura böyle çevrik çevrik diye de böyle. Peki, bir harf desteği bizden olsun. Bakalım Caner Bey bulabilecek mi? Sizin için süreyi başlattım. Avuç içinde dinlenme bölgesi diyeyim şöyle elimizin. Neyi denir? Halk arasında çok söylenir bu. Elin, hatta ayakta da vardır. Elin ortası. Yok. Ayağın. Peki. Bir harf desteği de daha geldi. Ne olabilir bu? Süreyi başlattım Doğan Bey. Yok mu? Tek harf istiyorum sizden.
3: Aya.
0: Aya tabii ki. Aya olacaktı. El aya. Ayak ayası. Tam orta bölgesi. Kullanılmayan iç havuz noktasıydı. Aya kısmını sormuştuk size. Elin kullanılmayan, dinlendiren kısmı diye. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 11 numara.
0: 11 numaralı soruya gidiyorum. 11 gelsin. Efendim, Anadolu'nun bazı yörelerinde kalın keçe benzeri dokumalar için kullanılan bir at soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Kalın keçe benzeri bir dokuma için kullanılıyor bu. Zor bir soru buldunuz. Bir harf desteğiyle Caner Bey, size geliyoruz. Bakalım bulabilecek misiniz? K harfimizi açtık. Süreyi başlattık. keçe benzeri. Peki. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. K geldi. Keçe değil ama ne olabilir? Süreyi sizin için başlatalım Doğan Bey. Buyurun.
3: Kete.
0: Kete değil ama alfabenin baş harflerine gelin lütfen.
3: Kebe.
0: Kebe doğru yanıtını aldım. Son saniyede gördüm. Kebe olacaktı. Buradaki kelimemiz Anadolu'nun bazı yörelerinde kalın keçe benzeri dokumalar için kullanılan bir attı. Kebe yanıtını aldık. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 8 numara.
0: 8 numara. Hazır geliyor 8 numara. Yersiz, gereksiz veya mantığa uygun düşmeyen durumları anlatan bir kelime soruyoruz size. Süreyi başlattık. Caner Bey hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Doğan Bey'den alamadım yanıtı. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Geliyorum size. Ne olabilir? A ve B. A, B. Süreyi başlattım. Aman canım bu da

0: çok
1: abes.
0: Abes tabii ki. Harika. Bir beş puan yazdı hanenize Caner Bey. Abesti buranın yanıtı. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15 numara.
0: 15 numara, güzel bir yer açıyorsunuz. Hazır mısınız? Sorunuzu okuyorum.
1: Hazırım.
0: Bir yerden, kişiden ya da durumdan ayrılıp geride bırakma eylemini anlatır. Sürenizi başlattık. Ben ne yaptım sizi? Geride bıraktım. Bay bay. Ne yaptım?
1: Yok.
0: Peki, yok mu? Gelmedi.
1: Çıkmadı.
0: Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve Doğan Bey, size geliyorum. Hazırsa sürenizi başlatacağım. İlk harfimiz T, ikinci harfimiz E. Sürenizi başlattım.
2: Aklımda bir şey vardı ama o değil.
0: Caner Bey'in aklına geldi galiba.
1: Evet.
0: Geldi mi? Daha değil. O zaman biz bir harf desteği daha verelim Caner Bey. El sallarken hiç gelmedi aklınıza. Bir evet. Saniye yakaladınız. Sürenizi başlattım.
1: Terk. Terk.
0: Terk ettim değil evet. mi?
1: Bay bay.
0: Peki. Terkti. Veda etmişti. Ayrılmıştı. Terk etmişti. Kişiden ya da durumdan ayrılıp geride bıraktığımız bir olayı sormuştuk. Terk etmekti buranın kelimesi. Bir de şifre harf buldunuz yine. R harfini buldunuz. Tebrik ediyorum. Beşinci harfi açtınız. Sizle devam ediyorum Caner Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 6 numarada ne yakalıyoruz? Evet, Almanca kökenli bir kelime geliyor. Yine zor bir yer buldunuz ama bakalım bulabilecek misiniz? Şarkı anlamına gelen Almanca kökenli bir isim soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Alet değil.
0: Şarkı.
1: Alet.
0: Alet değil ama belki ilk harfimizden destek alabilir diyeceğim. Doğan Bey için bir harf desteğimizi veriyoruz ve Doğan Bey, sizin için süreyi başlatıyoruz. L ve ET ne olabilir?
2: Lüet. Lüet.
0: Lüet de değil, A da değil. Bir ince sesli harf ihtiyacımız var diyeyim burada. Acaba hangi harf olabilir? Süreyi Caner Bey, sizin için başlatıyorum.
1: Liet.
0: Liet doğru. Almanca light, liet kökenli. Almanca şarkıdan gelen ve Türkçeleşmiş, Türkçe'ye geçmiş liet kelimesiydi. Bir 5 puan daha yazdığınız hanenize tebrik ettim. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Caner
1: 12
0: Bey'deyiz.
1: Numara.
0: Ve 12 numaralı bir soruya gidiyoruz. 12 numaralı bir kelime arayacağız. Bir yanıt arayacağız. Osmanlıca'dan günümüze geçen, yardım ve destek amacıyla verilen, bağışı anlatan kelime. Süreyi başlattım.
1: Hibe.
0: Hibe değil. Ama çok yakın.
1: Hibe.
0: İyiydim. Bakalım, ilk harfimizi verdik zaten. İyiydi. Sürenizi başlattık. Doğan Bey, sizin için.
2: İhya.
0: İhya değil.
2: İhya.
0: Bu biraz nasıl tarif edeyim size? Peki, tarif etmeyeyim çünkü puanı, sonucu etkileyecek. İhya geldi. Ne olabilir sonu? Sürenizi başlattım.
1: Canım. İade.
0: İadeye çok yakın. İadeye çok yakın.
1: İate.
0: Tek harf ihtiyacımız var. Peki son harfi E'yi açalım biz. Bakalım bu ortadaki harfi Doğan Bey bulacak mı? Doğan Bey, tek harf desteği size gelsin. Tek bir harf istiyoruz. Doğan Bey, sürenizi başlattım.
2: Ya be.
0: Doğan.
2: Ya se. Ya de.
0: Doğan.
2: Yani.
0: Yani doğru yanıtını aldım. Bir 5 puan daha desteği bizden geldi size. Doğan Bey'in nesini aldık. Yani olacaktı. Size devam ediyoruz. 5 puan daha yazdınız hanenize. Yaklaşık.

0: 5-6 sorumuz daha var. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 10.
0: 10 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım. Olgunluğa ve manevi yüceliğe ulaşmış kimse. Aynı zamanda isim olarak da kullanılır bu. Bir erkek ismidir dediğim süreyi başlatayım. Doğan Bey.
2: Eren.
0: Eren geldi. 5 puan daha yazdı haneye. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 19.
0: 19'u açalım. Bakalım 19'a ne sakladık? Efendim. Camilerde belirli durumlarda okunan ve halka duyuru niteliği taşıyan dini bir metin soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Sela.
0: Sela tabii ki camilerden okunurdu. Halka da duyuru niteliği taşırdı. Sela bir 5 puan daha kazandırdı. 4 harften oluşan bu yanıt size. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 14.
0: 14'e gidiyorum. 14 gelsin. Sporda ve günlük dilde kalitesi ve üstünlüğüyle öne çıkan şeyler için kullanılan bir ifadeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Efendim bu da çok
1: klas.
0: Klas bir kelimeydi. Klas da bir yanıt oldu. Tebrik ederim Doğan Bey.
1: Teşekkürler.
0: Topladınız 5-5-5. Arayı da gittikçe açıyorsunuz Caner Bey. Tamam abi dediniz, saygı gösterdiniz de bir yere kadar, artık hadi siz de yavaş yavaş dahil olun diyorum. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: Şifreli harfleri de bulacağız. 23.
0: 23. Peki geliyor 23 numaralı sorunuz. Efendim erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattım. Erişmiş.
1: Nail. Nail.
0: Nail doğru yanıtı geldi son saniyede. Bir 5 puan daha gitti. Ah Caner Bey. Ama hiç merak etmeyin, diğer bölümlerde onar onar gideceğiz. Son sorumuzu açıyorsunuz Doğan Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 18.
0: 18'e gidiyorum. Bir şeye bağlı olan, ona özgü veya onun malı durumunda bulunanı anlatan sözü soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: Arayı açacağız. Ait.
0: Ait. Doğru. Bir 5 puan daha yazdık. Arayı da açtık mı bakalım. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. T harfini bulacağım demiştiniz.
1: Teşekkürler.
0: Buldunuz. Çok da bilerek yarışıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bakalım puan tablosu nasıl oldu? Birinci etabı tamamladık burada. Efendim Caner ikinci. Şu ana kadar 4 doğru yanıt verdi ve 20 puanda kendisi. Doğan ikinci ise 9 doğru yanıt verdi ve 45 puanda. Sevgili kardeşimiz Caner ikinci bizden önce, yarışmadan önce evde erken konuşmuş. Demiş ki abi ben seni ezeceğim demiş. Ama şu anda ikinci etap, ilk etabı Doğan Bey önde küçük bir farkla tamamladı. Hemen şunu hatırlatıyorum. 25 puan hiçbir şey değil. Çünkü diğer etaplarda 2 soru, her soru 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız ikinci etaba?
1: Hazır.
3: Hazırız.
0: O zaman ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız, her yanıtımızın da 10 puan olduğu etaptayız.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her yanıtımızda 10 puan değerinde. Hemen dönüyorum. Ve Doğan ikinciye diyorum ki, Doğan Bey, ilk etabı önde bitirdiğiniz için sizinle ikinci etaba başlıyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hemen kuralları hatırlatıyorum. 120 saniye süreniz var. 10 tane soru yönlendireceğim. Bilemediğiniz her soruya istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularımızda istediğiniz kadar dinleyebilir, izleyebilir, düşünebilirsiniz. Sürenizi durduracağım. Kuralları anlattıktan sonra hazırsanız 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki, geliyor efendim sorunuz. 2002'de Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 3. yapan teknik direktörümüzdür.
2: Şenol Güneş.
0: Yazdık 10 puan. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın lakabıdır.
2: Filenin Sultanları.
0: Harika, sultanlar gelsin. Filenin Sultanları tabii ki. Gönülden tebrik ediyoruz. Hemen bir sesimiz var, dinleyelim. Bıraktım.

0: Adana Milli Kadın Voleybol Takımı için özdeşen şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: APO.
0: APO harikasınız, bir 10 puan daha geldi. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesinin adıdır.
1: Pas.
0: Pas peki geldi. Gürcistan, Ardahan, Erzurum, Rize ve Karadeniz'de çevrili ilimizdir.
1: Erzincan.
0: Değil. Gürcistan, Ardahan.
1: Artvin.
0: Artvin geldi, 10 puan daha. Hemen bir görüntümüz var, izleyelim.

0: Allah'ın emri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kavliyle kızınız nefesi kardeşim Tahir'e istiyorum.
1: ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncu kimdir soruyoruz. Pas dedik. Goryot Baba en bilinen eseridir.
2: Pas.
1: Peki. Hemen dinliyoruz, bir sesimiz var yine.

0: dinlediğiniz Sen Oyna şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Kibariye.
0: Harika. A milli kadın voleybol takımının 1.97'lik orta oyuncusudur.
1: Zehra Güneş.
0: Zehra Güneş geldi bir 10 puan daha. Sarı renkli, iri çiçekli, güneşe doğru dönmesiyle bilinen...
1: Ayçiçek.
0: Ayçiçek geldi. Hemen gidiyorum. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesidir. İlk vuruş.
1: Pas.
0: Peki, gidiyorum hemen. Geliyorum, nereye gidiyorum? ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncuyu sormuştum.
1: Pas.
0: Peki, hemen gidiyorum. Goryot dedim ve süremiz bitti. Hemen bakalım. Çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Doğru yanıtlarımızı verdiniz. Şenol Güneş, Sultanlar, Filenin Sultanları. Harika. Bir 4 numaralı sorumuz vardı. Neydi 4 numaralı soru? Hemen hatırlıyoruz. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesi. Servis değil.
1: Dilimin ucundaydı.
0: Dilimin ucundaydı. Hatta ben de buradan size bayağı bir servis attım ama siz maalesef yakalayamadınız. Sağlık olsun diyorum. ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncu Sinan Tuzcu olacaktı. Yanıtı Sinan Tuzcu'ydu. Goryot Baba en bilinen eseriydi. Balzac olacaktı. Balzac'tı. Buranın da yanıtı. Harika bir 120 saniye geçirdiniz. Size de bir ipucu oldu. Nasıl yarışacağımız, nasıl geçeceği. Evet. Değil mi Caner Bey?
2: Evet, biraz daha deneme imkanım oldu.
0: Güzel, deneyimlediniz, gördünüz, takip ettiniz. Aynı şekilde size de çok benzer kalıplarda, çok paralel sorular gelecek. Yine sesli ve video sorular olacak. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağım. İstediğiniz kadar pasteme hakkınız var. Başlayalım mı?
2: Hazırım.
0: Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Peki, geliyor sorularınız. Dikkat edin, her yanıtınız 10 puan değerinde. Süreyi başlattım. Voleybol Milletler Ligi'nde 2020-23 şampiyonu olan ülkedir.
2: Japonya.
0: Değil, dikkat edin. Voleybol Milletler Ligi'nde 2023 şampiyonu olan ülkedir. Çok tanıdık bir ülke.
2: Türkiye.
0: Türkiye tabii ki. Gönen çayı hangi denize dökülür? Gönen çayı.
2: Akdeniz.
0: Değil, küçük bir deniz böyle.
2: Pas.
0: Peki. Voleybolda topa yukarıdan sert vurarak rakip

0: İnis Bir Gül'ün isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pinhani.
0: Değil.
1: O zaman pas.
0: Peki pas dedik. Suriye, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ile çevrilen ilimizdir.
1: Hakkari.
0: Değil. Suriye, Şırnak, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa.
1: Bingöl.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki. Meyvelerin şekerle kaynatılarak saklanmasıdır.
2: Sabah kahvaltıda da böyle kaymağın üzerine de bal.
0: Bu meyveler.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz.
3: Anlat bakalım.
4: Şişi ben aldım savcım. İçeride kendimi korumam lazımdı. Cezaevinde can güvenliğim yok.
5: Bunlar içeride yasak. Kim nasıl temin etmiş? Hepsi araştırılacak sayın savcım.
4: Efendim ben avukatım. Neyin yasak olduğunu da kendi haklarımı da gayet iyi biliyorum. İçeriden ya da dışarıdan ölüm emri verildiyse kendimi korumak için ne bulduysam alırım. Yani sonuçta ben cezaevine bu suç aletini ben sokmadım. Sizin yasak dediğiniz şey benim sadece yaşama hakkımı koruma çabamdır.
3: Kanıtın var mı?
4: Savcım bu şiş... El değmeden laboratuvara, parmak izine, hatta tutanaklara ismen geçirilsin. Eğer temizlik adı altında bir iş silme yapılırsa da bunu kabul etmem.
0: 2025 yılında ATV'de yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde avukat Selim rolünü canlandıran oyuncu.
1: Barış Arduç.
0: Harika 10 puan. Vişne Bahçesi ve Vanya Dayı adlı eserleriyle bilinir.
1: Pas.
0: Peki. Türkiye'nin komşu olduğu kaç ülke vardır?
1: 8.
0: Harikasınız 10 puan. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz.

0: Ömer Bey. Geliyor mu?
1: Geliyor.
0: O zaman sorunuzu gönderiyorum. Ömer Faruk Boşan'dan dinlediğiniz türkünün adı?
1: Misket.
0: Hop. Eri. Neydi bu? Ne dinledik?
1: Çifte telli.
0: Ah. Başka? Çabuk.
1: Pas.
0: Peki hemen döneyim. Ah ah. Gönen çayı hangi denize dökülür? Küçük deniz. Ortada. Küçücük. Küçük deniz. Be ah. Olmadı. Olmadı. Peki. Bakalım nasıl bir etap çıkarttık. 1, 3, 7 ve 8, 9 numaralı sorularımıza doğru yanıtlarımızı aldık. Peki ipucu vermeye çalıştığım sorularımız nelerdi hemen hatırlayalım. Efendim Gönen çayı hangi denize dökülür? İçeride küçücük bir deniz dedim. Türkiye haritasını canlandırın. Hangi denizimiz var ortadaki denizimiz?
1: Marmara.
0: Marmara tabii ki. Marmara 10 puanı verecekti. Bir Güldün isimli şarkımız vardı. Nasıldı şarkımızı hatırlıyoruz? Artık gezme benden. Seviyorsun sen de benim gibi göster. Bak ben senden. Bir Güldün isimli şarkı Emre Fel olacaktı. Doğru yanıtımız. Hemen gidiyorum. Efendim Suriye, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ile çevrili bölgemiz neresiydi?
1: Mardin.
0: Mardin olacaktı. Sabah dedim ki ne güzel kaymak da ekmeğin üzerine kaymağı sürdük. Meyvelerden de güzel yaptılar. Şekerle kaynattılar. Ne yaptılar efendim bize?
1: Reçel.
0: Reçel yaptılar. Güzel çeşitli meyvelerden yiyecektik sabah kahvaltısında. Ah ah. Vişne bahçesi ve Vanya dayı dedik. Kim olacaktı? Anton Çehov olacaktı. Yanıtımız ve...

0: Mu nasıl oldu? Evet, küçük bir fark olmaya başladı. 115'e 60 puan oldu. Caner ikinci 60 puanda ve Doğan ikinci abimiz de 115 puana geldi kendisi şu anda. Evet, hazır mıyız? Artık birazcık daha hazır. Mücadeleyi arttırıyoruz. Devreye neler giriyor? Butonlar devreye giriyor ve 3. etaba gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız Caner Bey? Hazırız. Şöyle silkelenin, kendinize gelin. Bakın, son artık etaba gidiyoruz.
1: Hazırız.
0: Efendim, 3. etaba geçiyoruz. Butonların karar verdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği etap diyoruz. 3. etaptayız.

0: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz orada. Gecenin üstüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
5: prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Bankası. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
1: Yaptım bile.
0: Ama bir dur. Dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
1: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
0: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah, yine başlıyoruz. Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
1: Geldik, geldik.
0: Yine yaptın yapacağını.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar. Benim bankam
4: İş Bankası. Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım. Bugün buradayım. Ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı arabam.com'a
5: birinde tüm sat. Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
6: sigortam net. Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
12: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi

0: verin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
3: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır küpünde birinci ve ikinci etabı tamamladık. Sevgili ikinci ailesini misafir ediyoruz. Abi kardeşin rekabetine beraber, rekabetini beraber seyrediyoruz. Hemen dönüyorum. Doğan abimiz, önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek bu etapta. Siz soruyu soracaksınız, isteyeceksiniz, sorunuzu okuyacağım. Butonları devreye aldığımız dakika en hızlı basan yarışmacımız da cevap hakkını yakalayacak. Her doğru yanıtınız da 10 puan değerinde olacak. Ve diyorum ki kaç numaralı soruyu açalım? Önce bir tablomuz gelsin. 43 soru içinden istediğiniz her soruyu açabilirsiniz. Bakın, dağınık yarışmak durumundasınız. Hatta birazcık da zorundasınız. Çünkü şifre harfleri yakalamanız gerekiyor diyorum. Sireyi sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
1: 33.
0: 33 numaralı soru. Gidelim bakalım 33'te ne soruyoruz. Hazır mıyız? Sorunuzu okuyorum. Bir foto soru. Harika. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Bir tahminimiz var mı bununla ilgili? Bence gölge kısmı değil ama sanırım şu sağımızda bulunan güzel delikli bir kalburla ilgili soru gelecek. Hazır mıyız? Var mı fikrimiz?
2: Yok.
0: Peki. Sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Efendim, büyük delikli kalbur soruyoruz. Süreyi başlattık. Fotoğrafını da gördüğünüz kalbur bu. Acaba ne olabilir bu kalburun adı? Elimiz butonlara gitmedi bile diyoruz. Bir harf desteğimizi lütfen kabul edin. İlk harfimiz S. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Kim acaba butonunu kullanacak? Yanıt hakkı, cevap hakkı isteyecek. Buyurun Doğan Bey.
1: Sepet.
0: Sepet değil ama sepetin çağrıştıran bir finali var diyeyim. İkinci harfimiz A. Çok bilinen bir şey değil. Birazcık da dipte kalmış, haklısınız. Süreyi biz başlatalım. Bir tane, buyurun.
2: Salet.
0: Salet değil ama çok yakın. Peki. Üçüncü harfi de verelim. Bir desteğimiz daha geldi. Sar. Sara bir ek yeterli olacak. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Saret.
0: Et değil.
2: Sarel. Sarek. Sarem. Saren.
0: Peki, bir

0: Bir daha dedik ve tekrar ihtiyacımız var. Butonu kim kullanacak? Açtım.
1: Buyurun. Sarat. Sarat.
0: At mı?
1: Sarak.
0: Sarat mı dedin?
1: Sarat dedim.
0: Doğru dediniz tabii ki. Sarat doğru yanıtıydı. Lütfen daha kuvvetli, güçlü kelimeler ve harflerin vurgularını önemli rica ediyorum sizden. T harfiydi doğru. Sarat efendim, delikli kalburun karşılığı Sarat olacaktı. Buraya sakladığımız kelimemiz ve tebrik ediyorum. 49 bitimi 33'ün son harfi T'yi de yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 47.
0: 47'ye gidiyorum. Hemen 47 gelsin bakalım. 47. Bakın çok rahat bileceksiniz. Butonu iyi kullanın. Yazı yazmaya, çizim yapmaya ve fikirleri kağıda dökmeye yarayan bir araç soruyoruz. Butonu açtık. Buyurun Doğan Bey.
1: Kalem.
0: Kalem yanıtı geldi. 10 puan daha aldı Doğan abimiz. Doğan abimizi çok kızdırmışsınız. Sevgili Caner kardeşimiz, benden söylemesi, abimiz gerçekten çok hırslı yarışıyor. Kalem yanıtını da aldık. Bir de şifre harf açtınız, tebrik ediyorum. E harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 45.
0: 45'e gidiyorum. 45, 45, 45. Çapraz, eğik veya köşeden köşeye uzanan yönü anlatan sözü soruyoruz. Süre başladı. Kim basacak? Böyle şeyine derler. Enine değil de böyle... Olmadı mı? İlk harfi verelim, belki oradan bir desteğimiz olur. Geldi ilk harfimiz. Süreyi başlatacağım. Süre baş... Buyurun Doğan Bey.
1: Viraj.
0: Viraj değil. Bakın, çapraz, eğik veya köşeden köşeye. Böyle. Belki son harfi de versek mi yarışmacılarımıza? Bakalım soru ekibimiz veriyor mu? Tuğrul Beyciğim. Verdi tabii ki, Tuğrul'a sevgiler ve süreyi başlattık.
1: Verev.
0: Verev. 10 puan geldi. Arkadaşlarımıza teşekkür ettik. İkinci V'de yakaladınız zaten değil mi? Evet. V'ydi. Köşeden köşeye. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Fark da gittikçe açılıyor Caner Bey.
1: 34.
0: Lütfen butona dikkat.
2: Basacağız inşallah biz de butona.
0: İnşallah bekliyoruz.
1: Bu fark kapanmaz. 34. 34 numara.
0: 34'e gidiyorum. Bu fark biraz açıldı kardeşler arasında. 34. İnsanın karar verme, tercih yapma ve davranışlarını yönlendirme gücü diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Zihin.
0: Değil. Bakın, yönlendirme gücü, neye hakim olmamız gerekir? Pazartesi diyete başlayacağım ben. Çok neliyim?
2: İrade.
0: İrade doğru yanıt geldi. Harikasınız. 10 puan aldık. İrade yanıtı geldi. Bir de şifre harf desteğimizi de yakaladık. Harikasınız. İradeden D harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla devam edebiliriz? Bakın bu arada mesela şifre harflerden 29'u önereceğim size. 29 farklı bir soru kalıbı aynı zamanda. Bakalım bulabilecek misiniz? İster misiniz 29'u?
2: 29 olsun.
0: Soralım mı?
2: Soralım.
0: Peki soralım. 29 numaralı sorumuz geliyor. 29 numarada bir fotoğraf sakladık sizin için. Daha doğrusu bir fotoğrafımızı bozduk. Önce bu fotoğrafa bakacağız. Ben sorunuzu okumayacağım. Fotoğrafınızı gösterdiğim dakika en hızlı butonu kullanıp doğru yanıtı veren yarışmacımız 10 puanı alacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız. Hazırız.
0: Peki. Başlattık sürenizi. Buyurun.
2: Pilav.
0: Pilav doğru yanıt. Harikasınız. 10 puan aldınız. Bakalım resmimiz nasıl açılıyordu. Bir de İ harfini buldunuz. Bekliyoruz. Nereden yakaladınız pilavı?
2: Görüntüden.
0: Görüntüden biraz yakaladınız mı?
2: Çok yediğimden
0: şöyle
2: dolayı.
0: Şöyle bir, sever misiniz pilavı?
2: Severim.
0: Harika. Bu tabi bakalım şöyle güzel, o şehriyeleri de hafif hafif yağda ne olmuş, karartılmış, çok güzel bir şehriyeli pilav seçmiş arkadaşlarımız. Tane tane pirinciyle beraber. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. 10 puan da hanenize yazdınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 31 numara.
0: Okuyorum. Bir hedefe, sonuca veya istenen noktaya ulaşmayı anlatan fiil butonları açtım. Buyurun. Bakın, hedefe, sonuca...

0: değil. Bir şeye ek. Peki. Hani denir ya, bir şeye artık vardım denir diyeyim. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Mek ne mek? Süreyi başlattım. Kim basacak tuna? Ne yaptım? Bir yere büyüdüm, geliştim artık.
1: Yoksa.
0: Peki var, çok da iyi biliyorsunuz. Bir harf desteğimizi kabul edin. En baştan ikinci harfimiz de geldi. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Ermek.
0: Ermek tabii ki. Bir seviyeye, değil mi? Yükselmek, ermek, yetişmek, tip. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruya açalım?
2: 35 olsun.
0: 35 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 35 numaralı soru. Hazır. Yine zor bir soru buldunuz ama güzel açalım. Şık bir kelime, hep beraber izleyenlerimizle hatırlayalım kelimemizi. Eski dilde olsa bile veya farz edelim ki anlamında kullanılan bir bağlaç süreyi başlattık. Buyurun Caner.
2: Velev.
0: Velev tabii ki. 10 puan daha geldi hanenize. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Bu sefer inşallah kolay gelir. 50.
0: 50. Bakalım kolay gelecek mi? Çok güzel gidiyorsunuz ama. Gelecek.
2: Alıştım. Hazır mıyız? Biraz oyna.
0: Süper. Solfej sisteminde do ile mi arasında yer alan müzik notasını soruyoruz. Size süre başladı. Buyurun Doğan Bey.
1: Re.
0: Re yanıtını buradan aldım Doğan Bey. 10 puanı kaptınız. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sakın bırakmayın Caner Bey. Çok iyi yarışıyorsunuz. Buyurun.
1: 49.
0: 49'a gidiyorum. 49. Zor bir kelime seçtiniz ama bulacağız beraber. Bir düşüncenin başka bir düşünceyi zihinde çağrıştırması durumunu anlatan kelime. Bir düşünce başka bir düşünceyi zihinde çağrıştırıyor efendim. Süreyi başlattım. Butonlardan ses alamadım. Normal çünkü kelime biraz zor. Peki, üçüncü harf belki yarışmacılarımıza güzel bir destek olabilir. Ted geldi, süreyi başlatalım. Zihinde çağrıştırma durumu. Başka bir anlatıyor bu, bir düşünceyi zihinde. Peki, biz bir harf desteği, dördüncü harfimizde açacağız. Tek ince sesli harf desteği alacaksınız diyorum. Süreyi başlatıyorum butonu. Buyurun.
1: Tedai.
0: Tedai. Doğru yanıtı. Caner Bey bir 10 puan daha abimize gitti. Ve sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açacağız? Bu arada yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Size harfler konusunda önerilerde bulunmak istiyorum. Çünkü artık harf açmanız lazım. 51'i önereceğim burada.
1: 51 olur. 51. Zaten 51 diyecektim.
0: Gerçekten. 51 kalp kalbe diyeyim. Karşıymış. Peki o zaman sorunuzu okuyorum. Bankacılıkta bir hesaptan diğer hesaba para aktarma işlemini soruyoruz size. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Vadeli.
0: Bakın aktarma. Ne yapıyorsun? V ile başlıyor ama bir. Peki. Bir harf desteğinde daha bulunuyoruz ve butonunuzu kim önce basacak? Butonları açtım. Ne olabilir? Bir hesaptan diğer hesaba para aktarma işlemini soruyoruz. Peki. Üçüncü harfi açtığımız zaman çok hızlı hatırlayacaksınız. Açtık, süreyi başlattık, butonları açtık. Vir.
1: Bilimin ucunda ya.
0: Ne yaptı? Vir. Vir. Vir. Ah ah ah. Peki dördüncü harf de gelsin, belki çağrıştıracak. Dördüncü harfimiz neymiş? Aa, beşinci harf geldi. Vir. Butonları açtık.

0: Buyur Doğan Bey.
1: Virman.
0: Virman yanıtını aldık. Caner Bey yetiştirdi, pişirdi. Ama Doğan Bey butonu kullanarak virman olacaktı efendim. Hesaptan para aktarma, transfer işlemi, virman yapma olacaktı. Buranın kelimesi. Evet, sizle devam ediyoruz. Son sorulara yaklaşıyorum artık. Son iki soru daha açacağım. Ve yarışmamızın üçüncü etabını da tamamlayacağım. Kaç no'lu iki soruyu açalım?
2: 21.
0: 21. Gelsin 21 numaralı sorumuz, bakalım 21'de ne soruyoruz. Hazır, okuyorum. Kebabıyla dünyaca tanınan Akdeniz bölgesinin önemli şehirlerinden biri süre başladı. Açtık butonu. Buyurun.
1: Adana.
0: Adana geldi. Güzel Adana acılı bir kebap size 10 puan kazandırdı. Son sorumuzu açıyorsunuz. Sürenizi başlatmadan önce sorunuzu istiyorum. Kaç numaralı soruyu okuyayım size?
2: 41.
0: Ham maddeleri işleyerek yeni ürünler ortaya çıkarma sürecini soruyoruz. Süreyi başlattım. Buyurun Doğan Bey.
2: İmal.
0: İmal. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 30 numaram. Efendim, tarihte bir devletin hüküm ve koruması altında bulunan halkı anlatan kelimeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Devletin hükmünün, bunlar bizim neyimiz?
2: Kanun.
0: Toprak. Devlet korumasında olan halk. Denir ya, peki ilk harfi açsak acaba bulabilecek miyiz? T. Ne denir? Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Teba.
0: Teba, doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Üçüncü etabı da tamamladık. Tamam mıyız?
2: Tamamız, bir sorun yok.
0: Peki. Küçük bir fark var. 195'e 110. Birinci etapta başa baş geçen mücadele ikinci etapta küçük bir fark açtı. Üçüncü etapta butonların desteğiyle Caner kardeşimiz 110 puandayken abimiz Doğan ikinci 195 puanla etabı tamamladı. Fakat geldik şifre kelimeye. Bakın, kazandığınız yarışma buradan gidebilir. Nasıl gidebileceğini anlatayım mı? Şimdi burada tek seferde doğru harflerle doğru kelimeyi bulmanız ve tek bir seferde tek bir hakkınız var. Bir harfi yanlış söylerseniz yarışma kayar. İkinci cevap hakkı olan Caner Bey'e geçer. Onun için lütfen dikkatli düşünün. İstediğiniz kadar zamanınız var. Doğru harfleri seçmeye dikkat edin. Önce kelimeyi net bir şekilde, arkasından da kullandığınız iki harfi net bir şekilde vurgulayarak söylemenizi rica ediyorum. Buyurun.

0: kullanmayacak mısınız bir yanıt?
1: Yok.
0: Peki, durdurduk. Caner Bey'e dönüyorum. Kurallarımız gereği siz cevap hakkınızı kullanacak mısınız?
2: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız.
2: Evet.
0: Peki. Müsaadenizle bu tarafa geçiyorum ve yanıtınızı dinliyorum. Bakın, tek seferde doğru harfleri vurgulamanız gerekiyor. Buyurun.
2: Mütereodit.
0: Hangi harfleri kullanıyoruz?
2: E ile O. Müte.
0: E ve O. Önce E, sonra O mu diyoruz? Mütereodit dediniz.
2: Evet.
0: Doğru mu?
2: Doğru.
0: Mütereodit. Acaba bu etabın sır küpünün bu bölümünün şifre kelimesi mi diyeceğim? Üzülerek söylüyorum ki yanlış cevap, mütereodit değil. Peki ne yapıyoruz? Hemen bir soru daha açacağız ve sorumuza doğru yanıt veren yarışmacımızla tekrar tahmine geçeceğiz. Efendim, şifre desteğinde bulunacağım ve soru numarası söyleyeceğim. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Peki. 46 numaralı soruyu öneriyorum. Şifre harfimiz 46'da saklı. Açalım mı?
3: 46'yı açalım.
0: Peki. Önce geliyor. İyice heyecanlar yükseldi fark ettiyseniz. Bilen yarışmacımız birinci tahmin hakkınız sahibi olacak. Hazır mıyız kardeşler?
3: Hazırız.
0: Peki. Dikkatin, ışığın ya da etkinin toplandığı merkez, nokta. Süre başladı.
2: Odak.
0: Odak doğru yanıtını aldım. Şifre harfi de aldım. Şifre harf geldi. Nedir efendim şifre harf?
2: D.
0: D. Neresiydi D? Bakalım. Mütreditmiş. Şimdi geçiyorum. Tekrar tek seferde tahmininizi alacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Caner Bey, yanıtınızı alalım. Ne olabilir?
2: Mütereddit.
0: Mütereddit.
2: Evet.
0: E harfiyle destek alıyorsunuz. Mütereddit dediniz. Ve tabii ki doğru cevap verdiniz. Mütereddit olacaktı. Mütereodit nereden çıktı bilmiyorum. Mütereddit olacaktı. Buradaki yanıtımız neydi efendim mütereddit? Kararsız, tereddüt eden, bir konuda kesin karar veremeyendi. Böylece 3. etabın sonuna geldik. Gönülden tebrik ediyoruz.
4: Teşekkürler. Sağ olun.

0: Evet efendim, geldik Sır Küpü'nün finaline ve mütereddit yanıtımızla beraber sevgili ikinci ailesinin yarışmasını burada tamamladık. Hemen ben dönüyorum yarışmacılarımıza. Önce Doğan Bey'in değerlendirmesini alayım. Nasıl geçti Doğan Bey?
1: Çok iyi geçti. Açık ara kazanacağım yarışı sonunda şansla kaybettik. Yani son soruyu da biliyordum. Sadece butona yetişemedik.
0: Harika yarıştınız. Çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Güzel bir arada farkı açtınız. Evet Caner Bey, sizin için nasıl geçti yarışma?
2: İyi geçti ama sadece butonlarda biraz sıkıntı yaşadım. Ama 2 avans 3'te biter misali. Son soruda.
0: Son soruda yakaladınız. Ama arabaya bayağı bir açıldı şimdi. Evet. Doğan Bey'in de hakkını yemeyelim. Çok güzel yarışma çıkarttı. Kendisi çok iyi bir mücadele gösterdi. Son tek soruda da kendisi tek harfle yanıtı size ikram etmiş oldu diyelim. Harika yarıştınız. Ne iyi yaptınız. Geldiniz. Sizi tanımış olmaktan, sizi burada misafir etmekten de çok mutluluk duyduk. A Para Kütüphanesi'nden bugünün anısına sayfalar araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle size küçük birer hediyemiz var. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız için diyoruz. Şu şekilde veriyoruz. Teşekkür ederiz. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nde bir bölümü daha tamamladık. Siz de buraya gelip bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişiniz ve bilgiyle beraber yatacağınız mesaj sonucunda sizi de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Program'ın bu haftaki konukları kruvaziyer ve denizcilik sektörü yöneticisi Ahmet Yazıcı ve uluslararası liderlik ve takım koçu Duygu Alptekin Gürsu. Her şeyi konuşalım cumartesi 17'de Ağbara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
2: Herkesin içinde gururumla oynamak ne demekmiş? Görecek o Timur. Bunu yanına bırakmayacağım. Ben onun canını kurtarayım, o beni rezil etsin.
3: Haklısınız prenses.
2: Evet, ben bir prensesim. Kimse bana bir hiçmişim gibi davranamaz. Kimse bana köleymişim gibi davranamaz, hiç kimse. Bu sarayı başına yıkacağım Timur. Hepinizin başına yıkacağım.
4: Neden baba, neden? Neden? Neden tacı verdin ona? Neden yine olayca yaptın? Neden güvenirsin ona?
5: Bazen işbirliği yapmak için güven gerekmez. Vaktiyle Çin'le, indi de Rus fareklerle anlaşma içerisindeyiz. Güvenir miyim? Asla. Ama devlet böyle yönetilir.
3: Alpaguan. Alpaguan. Vera Hatun'a güvendiğin kadar soydaşlarına güvenmedin.
2: Şimdi birbirimize düşme vakti değildir. Alpaguan bir oyun kurduysa destek olmak gerekir.
5: O vakit gün doğduğunda nefsleri olduğu yerden alıp düzenin kurulması gerek. Onun için hazırlıklar başlasın.
2: Buyruk senindir Han. Nefsleri önce güvenli bir yere yerleştirip sonra düzeni kurmak daha doğru gelir.
5: Öyle yapın daha iyi.
4: Prensesimiz Beijing de kendisine yapılanlardan sebep Türklerden intikam almak için önemli bir haber getirmem istedi. Prensesimizin dediğine göre Alpaguan it barakların kökünü kazmak için Rus baraklardan çok fazla neft almış.
6: Ne dersin sen?
4: Türklerle Rus varekler it barakların soyunu ateşlere yakmak için birlik olmuşlar.

0: var mı yaptı? Bana sakın yalan söyleme Barsuk. Ben Barak Ağa'nın torunuyum. Her şeyi duyar, her şeyi bilirim.
1: Doğru duymuşsunuz Prenses Zeyna. O bar yaptı.
0: Tam da düşündüğüm gibi. Gerçek bir han kendi başarısızlıklarının cezasını asla başkasına çektirmez. Ve o bar atan Barak Han'ın tahtına yaraşır bir han değil.

0: Ebu Halil'in soluk soluğa kalmışsınız.
1: Defteri yerleştirirken ilk baraklar geldi, son anda çıktık.
2: Bak kız haklı çıktı. Gelebileceklerini söylemişti.
0: Bak kız gelirlerse engel olmayın, girsinler demeseydi hepsinin kanını akıtırdım ya.
2: Sen doğru olanı yaptın Yaman. Gerçek sandıkların Nefter'in ellerinde olmaları bizim oyunumuza yarar.
3: Madem Nefter'in çalınacağından

0: korkarız? Neden sadece yerlerini değiştirmeyiz? Neden sahtelerini koyarız?
1: Çünkü kardeşim, düşmanı ancak onları da yönetirsek yenebiliriz. Bununla düşmana büyük bir darbe vurmuş olacağız.
2: Öncelikle beni dinleyesiniz beyler. Geçmişte yaşanılanların savunulacak bir tarafı yoktur, bunu bilirim. Ancak tüm beylerin desteğine ihtiyacımız vardır. İtbarak illeti kapımızda. Şimdi bir şey yapmazsak hiçbirimizin kellesi yerinde durmaz.
3: Düşmanla savaşırken aynı anda içimize yerleştirdikleri dostlarını da bulmalıyız.
0: Kim söylemiş olabilir o itlere? Bunu öğrenmek gerek.
4: Biz Türkler sırtlan yatağına devlet kurmaktan korkmamış. Nice budunla devletle savaşıp varlık göstermişiz de kendi içimizdeki hainlerle baş edememişiz.
5: Herkesi bilmem. Ama benim hakkımda tek bir kişi vardır, Alpaguan.
4: Kimdir?
5: Vera Hatun.
0: Tamam. Eğer Ruslara ait bir iz yoksa o yapmıştır.
1: Hain başkasıdır.
3: Senin ne işin var burada? Batı gökten çıktığını, buraya geldiğini gören oldu mu?
6: Yok, kimse görmedi. Size bu kadar önemli bir bilgiyi Didik'le gönderemezdim. İt barakların bizden çaldığı nefler. Onların yerine o bara Çin elçisi söylemiş.
0: Nasıl yaparsın bunu?
5: Neyi?
0: Bilmezmiş gibi davranma. Çin elçisine haber veren sensin.
3: Sen ne dersin Temur? Evde şimdi neyle suçlarsın?
4: Mecin, oyun oynamayı bırak. İtbaraklara haberi sen uçurmadın mı?
7: Keşke sen yapsaydın prenses. Keşke sen yapsaydın. Ama sen kim olduğunu, neden burada olduğunu unuttun. Türklerle oynamak için geldiğin bu sarayda Türklerin oyuncağı oldun. Keşke elçiye haber uçuran ben değil de sen olsaydın. Ben onurumla öleceğim. Sense onursuz yaşamaya devam edeceksin.
4: Gökmenler! Gelin atın şunu zindara!
7: Ben gururumla soylu bir kino olarak öleceğim. Sizse it barakta yenilip acından silineceksiniz. Tek bir Çin künesi bile bütün Türkleri öldürmeye yeter. Bırakın.
0: Herkesi kandırabilirsin Çinli. Ama beni kandıramazsın.
2: Türk'ün geleceği tehlikedeyken öfkesine kapılanlar Oğuz atamın soyundan olduğunu söylemez.
8: Kendine gel Tengiz.
6: Ne yaparsın sen?
9: Demek birlikten söz edersin. Birlik olmak indim aklınıza geldi.
8: Çek şu hançeri.
9: Alpaguan babam ve diğer beklerin kellesini alırken birlik yoktu da. Şimdi kelleniz tehlikeye düşünce mi birlik aklınıza geldi ha?
8: Kendine gel Tengiz. Misafire hançer çekmek ne demek? Törede mi bilmezsin?
9: Alpaguan töre bilir mi ki ben töre bileceğim?
4: Şimdi gidesin. Alçına diyesin ki bütün söylediklerimi yapsın.
6: Buyruk senindir ağam.
3: Yeni bir oyun kurmamız gerek demiştin hanım. Nedir?
4: Aklımdakini yapmaya başladım bile. Çaşının Alçın sayesinde it barakların elindeki sahte neftle oyunumuzu kuracağız. Böylece istediğimiz zaman, istediğimiz yerde savaşı başlatacağız.
3: Sahte neftleri bunun için oraya koydurtmuştum.
9: O sebeple kimsenin sözünü dinlemem.
7: Özben Begin sözünü de mi dinlemezsin?
8: Sen, çabuk damadımın boynundan o hançeri çek. Buyurun Özben Bek.
10: Buyururum Kubat Bek. Ancak sana değil, şu kendini ve töreleri bilmez olan Albıza buyururum. O hançeri damadımın boğazından çek.
5: Dediklerinin hiçbiri işe yaramaz. Düşmanını çok hafife alırsın.
4: Dediklerim işe yaramasaydı, İmdi Batı gök topraklarında olamazdın. Topraklarımızı Türklerin elinden geri alan benim.
5: Savaşarak, oyunlar oynayarak almadın. Ayağına kadar geldi Batı gök. Bu savaşta oynayacağımız oyunları ben söyleyeceğim. Sen ve it baraklarda uygulayacaksınız.
4: Sen ne dersin? Prenses. Olmaz öyle şey. İt barakları bugüne ben getirdim.
5: O vakit onlar gelince onlara soralım. Kimin yanında olmak istiyorlarsa ona karar kılsınlar.

0: bu çıktığımız yol, Oğuz atamızın bile zamanında yenildiği tek budunun soyunu kurutmaya giden yoldur. Siz ki bu toprakların gördüğü en yiğit, en yağız, en korkusuz savaşçılarsınız. Temurşad, Yasavulumuz, senin üreğin en büyük komutanlardan bile daha fazla savaş aşkıyla yanıp tutuşur. Varlığın bu savaş için çok değerlidir. Batuga bu savaş için topraktan yeniden doğdu. Akkız bu savaş için bunca vakit pençelik etti. Hanlığınıza olan bağlılığınızın, üreklerinizdeki ateş sayesinde bu it barakların soyunu sonsuza kadar kurutacağından hiç şüphem yoktur. Kılıçlarınız düşman kanına doysun. Gök orda Acun var oldukça yaşasın.
1: Daha çabuk, daha çabuk, daha çabuk.

0: Gök Orda'ya kadar yorulmayalım diye kendi ayaklarıyla geldi.
1: Alpago! Hoş geldin! Yine beni mutlu ettin!
2: Şunların haline bak.
3: İt kurda savaş açarsa olacağı budur.

0: getirin işi.
1: Düşündüğümü mü yapar bunlar?
2: Evet Han.
3: Gökmenler! Buyruğumla yola çıkın.

0: oldu, neye yanmaz bu?
1: Bilmeyiz yüce obar.
2: Alçın sayesinde bütün itbaraklar buraya gelecek. Biz de nefleri yerin altına gömeriz.

Ah!

so much!

0: Savaşı kazandık. İt barakları bu topraklardan sildik. Hurra!
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Gök Tengri'ye alkışlar olsun. Kılıç tutan elleriniz sağ olsun. Türk budunu var olsun. Hurra!

0: Gelsinler. Karşılarında dağ gibi bekleyen bir ordu görecekler. Gelsinler. Sel olup her şeyi önüne katan gökmenleri görecekler. Gelsinler. Yanan dağları anımsatan Türk'ün gücünü görsünler.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Gökmenler, Türk'ün büyük gücü. Oğuz Ata'dan bu yana tuğumuzun taşıyıcıları, toprağına göz dikmiş düşmanı, toprağa gömmeye hazır mısın?
1: Hazırız!
0: Hazır mısınız?
1: Hazırız!
0: Sizi Acun'dan yok etmeye gelen it barakları, toprağa gömmeye var mısınız?
1: Varız!
0: Ey düşman! Ey toprağımıza göz koyan, varlığımıza kargış kusan, bu eşittiğin ses gökmenlerin sesidir. Türk'ün ordusunun sesidir. Seni Acun'dan silmeye ant içmiş gökmenlerin kükreyişidir.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Ulu Türk ordusu! Gökmenlerim! İndi hedefiniz Batı gök ordadır. Haydi! Gök Tengri sizinle olsun!
1: Hurra!

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Acil. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Yani şimdi patronuz, önce işçiydik, şimdi patron olduk.
3: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
4: Evet, paralar erkeklerde, kadınlar erkekler geline bakıyorlar.
5: Çok uygun olmayacağını düşünürdü açıkçası köy hayatında.
4: Kadınlar da olmalı tarımda.
3: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
5: Tarlaya girmeye başladım.
3: Traktör sürmeme.
6: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
2: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde.

0: Bankası.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Hız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
2: Yaptım bile.
1: Ama bir dur. Dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Öyle de. Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
2: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
1: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah, yine başlıyoruz. Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
2: Geldik, geldik.
1: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman.

0: İşi kaçırma.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Ajet. Vakıf katılımla günün kazananı kor.

0: alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini Her Şeyi Konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları kruvaziyer ve denizcilik sektörü yöneticisi Ahmet Yazıcı ve uluslararası liderlik ve takım koçu Duygu Alptekin Gürsun. Her Şeyi Konuşalım cumartesi 17'de Ağbara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Söyledikleri kadar varlar. Çok fazlalar.
1: Daha da çok olacaklar. Acun'un her yanındaki it baraklar burada toplanıp buradan da Batı Göğe gidecek. Biraz daha yakına gidelim. Ne kadar olduklarını daha iyi anlarız. Olmaz. Fark edilirsek oyunumuz bozulur. İşte her şey o vakit biter.
0: Burada toplanacaklarını nereden bilirsin ha kız?
1: Altına barçurdu. Bu it baraklar için ölüm kalım savaşı. Son it barak gelene kadar orada bekleyecekler. Çağlar sonra bizi yok etmek için geldiler. Ama onlara öyle bir yenilgiye uğratacağız ki Acun var oldukça ayağa kalkamayacaklar.
2: Kimse ateş yakmayacak dedim size. Bu şekilde düşmana yerimizi belli edersiniz. Herkes söndürsün hemen. Bir daha buyruğumu çiğneyen olursa kellesini alırım. Şimdi herkes hazır olsun. Gün ağarınca Batı Göğe yola çıkacağız.
3: Geldiğim yerde bir tehlike yoktur. Kimseyi görmedim.
2: Güzel. Hemen bir kişiyi o bara gönder. Hazırlıklara başlasın. Yarın Türkleri yok etmek için yola çıkacağız.

0: Haydi haydi.
1: Eğer biri pusuyu fark ederse bunca çaba boşa gider. Kimse herhangi bir şeyin gömülü olduğunu fark etmeyecek.
0: Üstüne çok dökmeden ateş almayacaktır. Fıçıları gömdüğümüz yere dökün ki oklar atıldığı zaman ateş alıp yayılsın.
2: Bir hafta ihbarat gelir. Bırak gitsinler. Haydi.

0: gücü var. Ulu Bilge'yi çağırtmıştınız ama.
1: Söyle Kamaz. Ne oldu Kamaz? Konuş Kamaz. Durma Kamaz.
0: Ulu Bilge yok Yüce Obar. Bulamadık.
1: Ne demek Bilge yoktur? Nerede bu hatun? Ne edeceğiz şimdi? Bana Bilge gerek. Çok şey mi istedim Kamaz?
0: Yok.
1: Madem ki Bilge yoktur, o vakit sen bilgelik edeceksin.
0: Ben mi? Yüce Obar, ben nasıl bilge edeyim? Edeyim, bilgelik edeyim. Sen ne buyurursan ben onu yaparım Yüce Obar. Buyur aslında.
1: Ve hele Bilge. Neden olmaz? Tuttuğum dal elimde kalır. Tuttuğum yol çıkmaza varır. Neden her defasında Türklere yenilirim? De hele Bilge.
0: Belki de biz yanlış yaparız. Belki de Tanrı Çora'yı kızdırırız. Biz yanlış yapmışsak doğru olanı onunla bulmalıyız. Eğer Tanrı Çora'yı kızdırdıysak ona kendimizi affettirmeliyiz.

0: Bende yanlış olmaz Bilge. Sen de hele Tanrı Çora'ya kendimizi nasıl affettireceğiz?
1: Tanrı Çora için kan akıtarak...

0: akıtılacak kanın ne kan olduğu belli değilse hemen kanını akıtacak bir şey buluruz Zubar. Değil mi Kamaz?
1: Bu bir başkasının kanı olmaz Yüce Zubar. Han kimse akıtılacak kan onun olmalı.

강조라. 이스터딘 강사 가늠세는들 이스터딘 장사 가늠세는들

Yeter ki bizi bir başımıza bırakma. Yeter ki öfkeni kusma. Eğer öfkeni dindirmeye benim kanım yetmezse daha nicelerini akıtırım.

0: Büyük Obar, Muşlu'la haber getirdim. İt baraklar gün ağarınca burada olacaklar.
1: Güzel, çok güzel.
2: Hanım, vakit gelmek üzeredir.
3: Geçti Akkız. Çoktan geçti. Düşmanlarımız acının değiştiğini fark edip insanlığa hükmederken biz vakti yakalayamadık. Tam uyandık derken bizi eldivenleriyle oyalarlar.
2: Obar'ın kulağına fısıldandığını belirttim. Ama bunu dinlendirmek yine düşman kazanmaktı.
3: İt barakları yendikten sonra dillendirmeyeceğiz. Obar'ın sahipleriyle ticari savaş vereceğiz. Adalet savaşı vereceğiz. Acun'un her tarafında yaşanılan bir devlet olduğumuzu ispatlayıp inşaları, tüccarları bu topraklara çekeceğiz.
2: Keşke tüm bunları daha önce yapsaydık. Han. Keşke her kararınızı yargıyla verseydiniz. Şimdi benim sevdiklerim de sizin sevdikleriniz de yaşıyor olurdu. Suçsuz yere öldürüldüler.
3: Ölmek ve öldürmek. İkisi o kadar tanıdık gelir ki bana. Savaşlarda, vuruşlarda, yarlık verdiğim durumlarda çok insan öldürdüm Akkız. Senin ne demeye çalıştığını anlarım. Savaşta öldürdüklerinin neredeyse tamamını tanımazsın. Göze göz, dişe diş bir vuruşma olur. Kanını döktüğün her kişi senin gücüne güç katar gibi olur. Ancak sevdiğini öldürmek başkadır. O vakit öldürdüğün kişiyle sen de biraz ölürsün. Senin de bir parçan onunla birlikte kurgana gömülür.
2: O acıyı bilirim. Çok sevdiğimi, babamı gömdüm.

Ölen sevdiğini gömmekle öldürdüğün sevdiğini gömmek aynı şey değildir Akkız. Sevdiğine pusat vurduğunda acıyı sen hissedersin. Ama ölen o olur. O bir kere ölür. Sense her gün ölmekten beter olursun.

0: ben de burada seninle birlikte öleyim, olur mu? Başımıza gelen her şey belki dediğin gibi sevdiklerimizin canını aldığımız için Göktingri'nin bize bir cezasıdır. Baharlardır. Bu acıyla yaşarım, bak kız. Ama sanki bu acıyı çekmem yetmezmiş gibi yazgının da bana çektireceği acılar varmış bu hayatta.
1: Hangi acılar han?
0: Ölen sevdiklerimi gömdüm. Öldürdüğüm sevdiklerimi gömdüm. Bu acılar zaten bildiğim acılardı. Ama vaktiyle öldürdüğüm birinin, sevdiğim birinin yakınının olması. Bu acıyı yeni öğrendim Hakkı. Bu da çok büyük bir acı. Bilmeni isterim ki seni her gördüğümde bu acıyı yeniden hissederim.

0: Şimdiden zaferimiz kutlu olsun kandaşım.
1: Kutlu olsun kandaşım.
0: Batı Gök bir süredir Gök Ordalı'na ayrı kalmıştı. Ancak bu topraklar her daim Gök Ordu'nundur, Gök Hanlığı'nındır bilirsin. Kendi topraklarımız yeniden ait olduğu bu durumdur. Aynı sen ben Temur gibi. Birbirimize mesafe koymuş, ayrı kalmış olsak da ben senin hep aynı kandan, aynı candanım Batuga. Bu hep böyleydi, imdiden sonra da böyle olacak. Nice kötü günler yaşandı. Kavgalar ettik, küstük. Yeri geldi birbirimize pusat bile çektik. Ama imdi. Senle burada kandaşım. Omuz omuza. Düşmana karşı savaşırız.
1: Doğru dersin. Topraklarımıza el uzatan düşmanla vuruşmaktan daha kutlu tek bir şey varsa.
0: O da kandaşlarına sırt sırta verip vuruşmaktır.
1: Ve evet. Batı Gök yakında yeniden bizim olacak. Ama unutmayasın ki önemli olan zaten bizim olanları yitirmemektir.
0: Bitirmeyeceğiz. Omuz omuzdayız Batuga. Geçmişte ne yaşandıysa artık beraberiz.

0: Hazır olduğumuzda yerin altına koyduğumuz nefteri patlatacağız.
1: Gelsinler. Gelsinler, istediğimiz yere gelsinler, başlarız.

0: Hayda babam, intizam vakti.
1: Tam olarak nefleri gömdüğümüz yere gelmeden nöbetler.
2: Kızı bek. Yok, benden hazır mı?
1: Evet, hesabı.
2: İyi. İyi. Hala geliyorlar.
3: Gelsinler. Gelsinler bakalım.
2: İstediğimiz yerdeler, kız.

0: Alpago. Madem ki saklanıp oyun oynarsın, o vakit ateş hangimizi yakacak göreceğiz. Omar! Omar! Omar! Alpago ordusuyla gelir. Kapıyı kapatın hemen. Kapat! Kapat! Kapatın! Acun'un diğer yerlerinden gelen itbaraklardan haber yok mudur? Nerede kaldılar?
1: Gelirler Omar. Yaklaşırlar.
0: Kapıya arabayı koyun hemen. Girmelerini engelleyin. Yağları hazırlayın. Onlar buraya girmeye çalışırken yağları üstüne dökeceksiniz.
1: Emredersiniz Hüce Omar.
0: Ölün! Canınızı verin! Ama Türkleri buraya sokmayın! Kutsal toprağımıza girerlerse onları çıkartamayız! Ölecek! Bedeninizle set olacaksınız! Yeter ki onları buraya sokmayın! Hadi!

atalarımız tuğumuza gök ararken biz düşlere daldık. Düşman topraklarımıza girip göğü başımıza yıktı. Dedelerimiz dağları eritip çağlara hükmederken biz ovalarımızda yaşayamaz günlere kaldık. Oğuz atan it barakları acından sürüp zalimliklerine son verirken biz uyuduk. İt baraklar sel gibi bizi önüne kattı. Yurdumuza yerleşince aklımız başımıza geldi. Kaybolduğumuz düşlerden çıktık. Daldığımız uykulardan uyandık. Tek yumruk olduk, düşmanı topraklarımızdan atmaya ant içtik. Bekle ey düşman. Bekle ki Türk'ün toprağına göz koyanın, gözünün çıktığını tüm Acun görsün, işitsin.

0: Yetmez yetmez. Daha da sağlamlaştırın. Yükseltin. Tek bir Türk girmeyecek. Kızgın yağ hazır mı?
1: Hazır Yüce Obar.
0: Haydi hemen yukarı çıkarın. Haydi.
2: Haydi yukarı. Haydi.
3: Türklerin buna direnemeyeceklerini mi sanırsın?
1: Bana bak prenses. Kararlarımı sorgulama. Ya dediğimi yap ya da git çadırına otur belbette.
3: Sen benimle nasıl böyle konuşursun?
1: Ne yaparsın? Beni it baraklara mı şikayet edersin?
0: Türkler kapımıza dayanmış. He? Hadi git konuş onlarla. Hizmetimizin sorumlusu benim de. Anlatayım mı onlara? He? Hadi.
2: Gelirler. Alpakoy'un ordusu göründü. Gelirler.
0: Daha çabuk, daha çabuk.
2: Haydi.
3: Hazır olun. Buyruk verdiğimde kapıdaki gökbenler kuledeki it barakları öldürecek.
4: Hazırız.
3: Diğer gökbenlerle kapıdaki arabayı çeksin.
0: Daha çabuk, daha çabuk.
2: Haydi.

Listen to this.

0: Geri çekilin! Geri çekilin! Orman öldü! Geri çekilin!
1: Düşündüğüm gibi. Çin elçi seni burada tutarlarmış. Gökmenler, Batı Gökkandı'ndaki bütün çadırlara, her yere bakın. O elçiyi bulmamız lazım. Haydi!

Temurşah, Çin elçisini hiçbir yerde bulamadık.

Gökmenlerim, zafer bizimdir!

0: Koşkuran yiğit budunu. Yüzü kavruk, yüreği yurduyla taşan gök ordalılar. Çok dağlar açtık. Çok vuruşmalar gördük. Çok ok attık. Çok mızrak attık. Düşmanı ağlattık, dostu güldürdük. Bugün yine öyle bir gün yaşarız. Sevinç bize kahırlar, düşmana pay oldu. Baharlar bize düştü, karayeller düşmana düştü. Bugün ip barakların karşısına birlik olup dikilen Türklerin kutlu günüdür. Bu savaş birlik olduğumuz sürece, kimseye baş eğmeyeceğimizi, boyunduruk altına girmeyeceğimizi göstermiştir. Sizler bugün bir destan yazdınız. Aklıyla, bileğiyle en büyük paya sahip Akkız'ın, Batuka Tegin'in, Temur Yasavul'un, Kayat Tegin'in, Çolpan Han ve yandaşlarının ve en büyük paya sahip gökmenlerimizin sizlere armağanıdır. Uğurlar! Düşmanı bu topraklardan söküp attık. Şimdi Batı göğü yeniden almamız kutlanacaktır. Bu kutlamalara Akkız ve Batuga'nın düğün toyu da eşlik edecektir.
1: Düğün toyu muştusu için var olasın hanım. Ama artık it barak belasını topraklarımızdan def ettiğimize göre Ulu Yargun'un yeniden toplanma vakti gelmiştir. Düğün toyumuzdan sonra Ulu Yargu toplansın. Hak eden de bir an önce cezasını bulsun. Böylelikle sevinç içinde geçsin toyumuz.
2: Hanım, elbet biliriz. İt barak belası yüzünden yargıyı ertelediniz. Ancak adaleti bekletip incitmemek gerekir. Eğer yargı olursa bizim de düğün toyumuzda içimiz rahat olur.
3: Gök Tengri'ye andım olsun ki sizin düğün toyunuzdan sonra Ulu Yargı'yı kuracağım. Çalayır.
4: Hanım.
3: Düğün toyu hazırlıkları başlasın.
4: Buyurun başım üstüne.

0: Sizin yaşınızdayken babam beni karşısına almış. Oğul, bir hanın yüklendiğini dağlar omuzlasa dayanamaz çöker. Denizler alsa acına sığmaz taşar. Gök kaldırmaya çalışsa dayanamaz yerlere çöker demişti.
1: Hanlar buna nasıl dayanır han babam?
0: Her han buna dayanamaz oğul. Zaten hanlar buna dayanamadığı için devletler yıkılır, yerine yeni devletler kurulurmuş.
1: Peki dayanabilen hanların sırrı neymiş?
0: Bu ülke dayanabilen hanların sırrı töresine bağlı olmak, kandaşlarıyla birlik içinde yaşamak ve budununa açık olmaktan geçer. Oğul, benim de atamın ödüne kulak tıkadığım zamanlar oldu. Birçok şeye göz yumdum. Töreyi ihmal ettiğim zamanlar da oldu. Kimi vakit sarayıma kapanıp budunumdan ayrı düştüm. Yaptıklarında gök tengiri öfkelendirdi. İt baraklarım karşımıza çıkmasını da buna bağlarım.
2: İt barakları bir daha karşımıza çıkamayacak şekilde yerini kanmamam.
0: Yok oğul, öyle değil. Asıl düşman it baraklar değil. Gerçek düşmanın elini kirletmemek için tuttuğu bir maşa.
1: İt baraklar kimin maşası amma?
0: Çin'in oğul. Onları üstümüze Çin sürdü. Ancak it barakları yenmemiz onların oyununu bozdu. Şimdi artık kendisi karşımıza çıkacak.
1: Gelsinler. İtlerin nasıl geldikleri yere geri gönderdiysek sahiplerini de göndeririz.
2: Madem ki Çin oyunlar kurarak varlığımızı tehdit eder, onlar bizim karşımıza çıkmadan biz onların karşısına çıkalım.
1: Anlamam. Buyruk ver, ordumuzu Çin'e karşı hazırlayayım. O hal biz Çin'in karşısına çıkıp yaptıklarını ödetelim onlara.
0: Oğullarım, budunumun muştuları, Çin kolay bir düşman değildir. O başkalarının kurduğu oyunlarda oynamaz. Oyunu kendisi kurup başkalarını oynatır. Yapılacak her hamleyi önceden öğrenir. Ona göre düzen alır ve en beklenmedik anda gelip vurur.
1: O halde onları yenmenin yolu nedir han babam?
0: Onları yenmenin yolu vaktiyle babamın verdiği öğüde kulak vermektir. Ben Alpago Han olarak ne olursa olsun töreden ayrılmayacağım. İşte bunun kanıtı oğlum Kaya ve Vera'nın yargılanması için verdiğim buyruktur. Artık bu durumdan ayrı düşmeyeceğim. Onlardan habersiz yaşamayacağım. Tüm dertleriyle ilgilenip hepsiyle alakadar olacağım. Ancak size de düşen çok önemli bir görev vardır. Siz de kandaşlar olarak geçmişte yaşananları, tüm kötülükleri geride bırakacak ve birlik olacaksınız. Birbiri için can veren, can alan, birbirini bırakmayan üç kandaş olacaksınız. Bunları yaparsak, Çin değil, tüm Acun karşımıza çıksa kimse bir şey yapamaz. Şimdi babanız olarak sizden bir söz isterim. Bundan böyle aranızda ayrılık, küslük olmayacak. Bir ve bütün olacaksınız. Eğer yeni savaşımızda yanımda olacaksanız bana söz vermeniz gerekir. Han babanıza bu sözü verebilir misiniz? Ey düşman, ey düşmanlar, indi nerede olursanız olun gelin. Karşınızda bir olmuş, bütün olmuş kandaşlar göreceksiniz. Sizi yenmek için bir olmuş, yürekleri birbiri için atan kandaşlar göreceksiniz.

0: Hoş geldiniz. Düğün toyu hazırlıklarınız başlamadı mı yoksa? Rahat rahat gezersiniz.
1: Hoş bulduk. Daha başlayamadık han.
0: Bir şey mi oldu? Olmuş. Yüzünüze bakılırsa olmuş bir şeyler.
1: Sen benim hanımsın. Odunumun. Atalarımın başısın. Sana bir şey yapan önce karşısında beni bulur. Ancak töreye karşı yargılanman gerekir han.
0: Bir dağlı hatuna yakışan ancak budur. Aksi davransaydın hanun olarak seni cezalandırırdım. Bak kız.
2: Teyzem, Ak kız da ben de elbet çok sevinçliyiz. Düğün toyumuz kurulur diye ama toy biter bitmez ulu yargı toplanacak.
0: Yargı toplanır toplanmaz. Yargıya hesabımı vereceğim. Belki ben de ölüm yarlığımla yüzleşeceğim.

0: 燃えて出さぬす。ベネム、ベレミジェケサーバン、トサエデジェクセカントムヨクトル。Yeter ki uzay cedenen o albıs rızasını bozsun. Ben her türlü sona hazırım.
1: Bu sefer bulacak. Hiç merak etme.
0: Ulukam Arşuray hep ne der? Sadece olacaklar olur. Bizim durmamız da, koşmamız da hiçbir şey değiştirmez.

0: yastık düğün toyunuz için size armağanımdır. Bir yastık da kocayım. Evdeşliğiniz tasasız olsun. Yüreğiniz hep birbiriniz için atsın. Sevdanız ömürlük olsun. Gök Tengrim sizi hep kollasın. Gözetsin.
1: Teyze.

0: Temur'un dolduruşuna gelip o söylediklerinin hiçbirini söylemeseydin, bunlar başımıza gelmezdi. Başkalarının ne dediği değil, ama senin söylediklerin beni çok yıktı. Analar çocuklarını ayırmazlar derler. Ama ben seni her zaman Temur'dan ayrı tuttum.
1: Sen beni işine yararım diye gözetledin, kolladın. Çünkü Temur seni dinlemezdi. Ancak ben sözünden çıkmazdım, buna ikimiz de iyi biliriz.
0: Kaya, neler dersin? Bana yaptıklarını anımsa. Ben seninle ilgili hiçbir yanlış yapmadım.
1: Meijin sana gelip ya suçunu itiraf edersin ya da Kaya ölür demiş. Sen yine de suçunu itiraf etmemişsin. Kendi canın için benim canımı hiçe saymışsın.
0: Senin tahta geçmemen için her şeyi yapacak olanlara mı inanırsın?
1: Bunlara inanmam sana da.
0: Bana inanmaktan başka çaren yok. Ulu yargıda kellemizi kurtarmak istiyorsak yine ikimiz birlikte hareket etmek zorundayız. Eğer birlikte hareket etmezsek ikimizi de yok edecekler.
1: Aklında ne var?
0: Dediklerinin hiçbirinin doğru olmadığını söyleyeceksin. Dağ baskınını ben yapmadım. Temur bacağıma bıçağı sapladığında hayatımı kurtarmak için suçu üstlendim. Anamın hiçbir suçu yoktur diyeceksin.
1: Bunlar yetecek mi? Bu kadar kolay mı kurtaracağız kendimizi?
0: Bu kadar kolay olmayacak tabii ki. Bu sadece bir tarafı. Bizi kurtaracak oyunu kurdum.
1: Nasıl? Nedir oyunun?
0: Sen sadece söylediklerimi yap. Kurduğum oyunu bozacak bir hata yapma. Yeter. Yeter.

0: Ellerinize sağlık Canik. Uzun zamandır güzel bir dağ aşı yememiştik.
1: Ben yaptırdım Akkız. Dağ hanlığının sevilen aşı, geyik söylüğünü yap. Özlemişlerdir dedim. Yoksa aklına gelir mi hiç?
2: Çalayır eğlenir yine. Batuga Tekin.
1: Heh. Soruyordun. Bak, Batuga Tekin'im de geldi.
3: Afiyet olsun. Özlemişsinizdir diye yaptırdım. Gerçi teyzemin yaptığını yerin tutmaz ama.
0: Hoş geldin Batuga. Hoş geldin. Çalayır, Canik. Düğün toyumuz vardır. Ne eğlenirsiniz, ne eğlendirirsiniz. Haydi bakalım, haydi.
1: Onları koy şuraya. Sesimi duymaz mısın? Ulu Ece Vera'ya söylerim, aymaz mısın?
2: Tayanlı naibiymiş. Mutfağın sahibiymiş. Dondurma salebiymiş. Akyanın da kararır.
1: Kapı önünde Canik. Eşiğin altı çürük. Sana sus demedim mi? Boyun devrilsin Canik.
2: Devirmişsin boyumu. Kurutmuşsun suyumu. Ayartmışsın huyumu. Suç işlerken sararır.
1: Mutfakta düşmüş dile. Dermiş küneler bile. Sen sus artık bir hele. Tenin kavrulsun Canik.
2: Çalayır.
1: Canik,

0: Gözümüz aydın olsun Evdeş'im. Düşmanı alt etmişiz.
1: Bize dost, ana, kandaş, Evdeş gibi gözüken düşmanlarımızdan kurtulmadığımız sürece gözümüz aydın olmaz.
0: Bana güvenesin. Kuşkulanmayasın diye canımı tehlikeye attım. Obarın karşısına çıktım. Ama senin derdin başka. Tüm bunların sorumlusu tutkun. Benim yüzüme bakarken bile onun yüzünü gördün. Onun adını söyledin. Ona kavuşamanın cezasını bana çektirdin.
1: Sakın kendini tutkunla birbirleme. Bizim onunla yaşadıklarımız iki devletin değil, iki insanın hisleriydi.
0: Onu kaybetmenin sorumlusu olarak beni görürsün. Bu sebeple öfke kusarsın bana. Ona olan aşkınla beni herkesin gözü önünde küçük düşürdün. Buna bile ses etmedim. Ama yine de güvenini kazanamadım.
1: Necin, bilirsin sana hiç güvenme. Ülken için Gökhanlığına ihanet edeceğini adım gibi bilirim. Ki etmediğin şey değil.
0: Benim ülkem burası Temur. Ben Gökhanlığına ihanet etmedim. Etmem.
1: Batı Gökhanlığına girdiğimizde ilk o Çin elçisini aradım. Bulamadım. Şimdilik. Onu buldum da bütün gerçekleri tek tek anlattıracağım.
0: O elçiyi bulmana en çok ben isterim. Belki o vakit bana inanırsın. Belki o vakit suçsuz olduğumu anlarsın.
1: Ulu yargı yakında toplanacak. Anam Vera Hatun dağ baskınını yapmaktan, Tılsım Bike'yi öldürmekten yargılanacak. Sen de o itlere nefleri yerini söylediğin için yargılanacaksın Meyşin. Bunun için elimden geleni yapacağım. O yüzden imdiden savunmanı hazırlayasın.

0: çabalar boyunca büyüttüğümüz düşler bir anda yok oldu. Bunun için mi gizlendi soyumuz? Aç kaldı. Yersiz yursuz kaldı da ses etmedi. Ne için Kamaz? Ne için? Neden bunca acıya katlandı bizim atalarımız?
1: Doğduğumuz topraklara geri dönebilmek için. Türkleri bu acından silebilmek için.
0: Yok olan kim? Hı? Biz mi? Türkler mi? Şu halimize bak. Nasıl geldik buralara? Nasıl geldik, ne hale döndük?
1: Doğru dersin. Yüzlerce baharı intikam almayı bekledikten sonra yeryüzüne çıktık. Bak, başladığımız yerdeyiz. Yine kaçarız, yine saklanırız.
0: Hepsi obarın yüzünden. Hepsi. Hata yaptıkça daha da yanlışa bulandı. Kurduğu oranların hepsi boşa çıktı. Hepimizi tehlikeye attı. Türkleri acından sileceğiz diye tüm soydaşlarımızı ölüme çağırdı.
1: Hepsi obar yüzünden. Hepsi.
0: Keşke kurtarmayaydık.

0: onların istediklerini yapacağız.
1: Neymiş onların istediği?
0: Havlamasını bilmeyen it sürüye kurt getirilmiş. Sizin gibi. Reçineyi almalarına engel olsaydınız bunlar başımıza gelmezdi.

bunları düşünüp korkularınızı daha da büyütmeyin. Gidip bana hayvan avlayın. Açım. Karnım açken öfkemin azığı siz olursunuz. Ne bakarsınız? Gidip bana yiyecek bir şeyler getirin. Haydi!

0: seni evde eşin olarak görmedim. Günlere gösterdiğin değeri bana göstermedin, ses etmedin. Ancak benim elimi tutup, yüzüme bakıp onun adını sayıklamanı sineye çekemem. Bana evdeşlik bile yapmazken başka bir kadına aşık gözlerle bakmanın hesabını vereceksin Timur. Madem sen benim içimi yaktın, ben de senin içini yakacağım. Gel.
1: Alfogan sizi buyurur.

0: Sağ olasın. Nicedir geyik söylüyor yemezdim. Özlemişim.
1: Bundan gayrı hiçbir şey özlemeyeceksin. Gönlünden ne geçerse, ne istersen bulup getirmek benim boynumun borcudur.
0: Gönlüm yalnız seninle yan yana olmak ister. Arada geyik söylüyor da ister tabii.
1: Söz ağızdan çıktı bir kere. Ne istersen, ne zaman istersen. Hem bak, düğün toyumuz kurulduktan sonra bu aşın nasıl yapıldığını öğreneceğim. Sana kendi ellerimle yedireceğim.
0: Korkarım. Hep derim ama hala düş gibi gelir. Uyanır mıyız?
1: Korkma kız. Bitmek bilmez kabuslardan yeni çıktık biz. Hayatın bize borçlu olduğu mutluluğu yaşayacağız. Hem düş değildir. Düş olsa bilirdim ben. Sen gördüğüm en güzel düşten bile güzelsin.
2: Eğer sen olmasaydın, şimdi burada değil, kurganda olacaktım. Gözlerine bakamıyorum. Ellerini tutamıyor olacaktım.
3: O vakit ben ne yapardım Kaya?
4: Seni yeni bulmuşken, onca bahardan sonra aramızdaki setleri yıkıp birbirimize kavuşmuşken, yüreğime sevdan yuvalanmışken, seni kaybetseydim canıma kıyardım. Senin olmadığın Göksaray bana zindan. Senin yaşamadığın acım bana albuz yurdu olurdu. Sakın beni bırakıp gitme.
2: Bu sadece bizim için değil. Gökordu için de yeni bir başlangıç Evdeş'im. Babanı ikna edip, beklerin yanına getirerek, Evdeş'im olmadan Gökordu'nun geleceğinin

0: olacağını gösterdin. Güzel günler indi başlıyor. Ne ben seni bırakıp giderim, ne de gitmene izin veririm.
1: Babam da seninle bunu konuşmamı istedi.
0: Neyi?
1: Babam der ki, madem Batı Gökkağan'ı geri alındı, daha önceki gibi Yavgulu'yu senin almanı ister.
0: Baban doğru der. Onun da sırası gelecek. Yakında herkes ev dişinin kim olduğunu öğrenecek.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Gelmez şakaya, boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
5: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyon

0: Bankası. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
1: Yaptım bile.
0: Ama bir dur. Dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
1: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
0: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah, yine başlıyoruz. Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
1: Geldik, geldik.
0: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İnsan halinde bu hafta kaygıların psikolojik temelleri konuşuluyor. Neden kaygılanıyoruz? Belirsizlik insanın güven duygusunu mu zedeliyor? Kaygı düşman mı yoksa bir yol arkadaşı mı? Hayatımızdaki sorunların kaynağı narsist kişilikler mi? Kontrol çabası, mükemmeliyetçilik, tahammülsüzlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Zihnimize neden bu kadar inanıyoruz? Erteleme davranışının altında yatan sebepler neler? Psikiyatrist Doktor Semiha Tufan ve psikiyatrist doçent doktor Çağdaş Öykü Meriç kaygıların psikolojik temellerini anlatıyor. Doçent doktor Mehmet Şakiroğlu'yla İnsan Hali yarın 23'te A Para'da.

0: siz Çinliler her işinizde zehri kullanırsınız ama kendiniz zehre karşı çok zayıfsınız. Daha güçlü olmanı beklerdim.
1: Sen ne yaptığını sanırsın? Neredeyim ben? Niye getirdin beni buraya?
0: Kendini yorma. Ulu yargı karşısına güçlü çıkman gerek.
1: Ne dersin sen? Ulu yargıya hesap verecek olan sensin.
0: Eğer söylediklerimi yapmazsan sen de yargılanacaksın. Madem siz hepiniz bir olup beni ateşe attınız, o zaman hep birlikte yanacağız. Tabii bu senin vereceğin karara bağlı. Eğer bana yaptığın suçlamalardan vazgeçersen, ben de seni suçlamak zorunda kalmam. Bu her ikimiz için de çok iyi olur. Ne işin?
1: Benim senin korumana ihtiyacım yok. Beni neyle suçlayacaksın ki? Ben senin gibi arkamda iz bırakmam.

0: Elçi burada olmalı. Elinizi çabuk tutun, haydi.
1: Ne demek olur bu? Ne yapmaya çalışırsın?
2: Eğer söylediklerimi yapmazsan, Çin elçisi Alpaguhan'a gidip ihanet edenin sen olduğunu söyleyecek. Çaresizlik çok zor bir şeydir Meijin. Evdeşinin ve çocuklarının boynunu pusat dayalıyken kimse kolay kolay görevine bağlı kalamaz.

0: Yapma. Bu yöntem ikimiz için de yabancı değil. Sen de aldakçı başına aynı şeyi yapmamış mıydın? Birbirimize ne kadar benziyoruz Meyşin. Ne yapmamı istersin? Öncelikle benim için yaptığın suçlamalardan vazgeçip söylediğin her şeyin tersini yapacaksın.
1: Sen Dağ Hanlığı'nı yok etmekle yargılandın. Bunu nasıl değiştirebilirsin ki?
0: Bazen ölüler dirilerden daha çok işe yarar Meyşin. İkimiz için tek yol bu.

0: Nereye gideriz?
1: Odama.
0: Niye bu kadar hızlı gideriz onu derim.
1: Muşlulu haberler bekletilmeye gelmez.
0: Ne muşlusu?
1: Bir armağan ama muşlulu bir armağan. Kendi gözlerinle gör isterim. Gördüğünde yüzünün alacağı hali merak ederim.
0: Ne gösterirsin desene.
1: Gösterirsem muşlu olmaz.
0: Seni çocuk gibi sevindiren şey ne? Onu merak ederim.
1: Çocukluğundan kalma bir şeydir. O yüzden çocuk gibi sevinirim. Gördüğünde sen de sevin isterim. Gel.
0: Batuga.

0: lambasını o halde görünce çok üzülmüştüm. Sen o kadar üzülünce ben de yıkıldım tabii. Ben de kalan parçaları toplayıp tekrar diktirdim. Birlikte üzüldük. Birlikte mutlu olalım kız.
1: Birlikte çok mutlu olalım.
0: Tabii eskisi kadar sağlam değil ama anlamı çok büyüktür. Benim sana ilk armağanımdı. Parçalandı diye çok üzülmüştüm.
1: İkimizi de mutlu edecek kadar sağlamdır.
0: Peki, sana ilk verdiğim günü hatırlar mısın?
1: Onur'la taşırım.

0: Anamın emanetini benim için taşıyorsun deyip onurlandırmıştın beni. İlk o vakit emin oldum. Yüreklerimizin birliğinden.
1: Ya ben haklısın. Bugün benim en kutlu günümdü. Canını canıma kattığından emin oldum ilk günde o gün.
0: Ya birlikte yaşarız. Ya birlikte ölürüz.
1: Ya birlikte yaşarız. Ya birlikte ölürüz.

Benim sana o gün verdiğim söz hala geçerlidir. Benim nefesim senin nefesine bağlıdır kız. Sen bu cihanda soluk aldıkça ben yaşarım.

0: Ne ararsınız burada? Kim olduğunu unutan, evdeşinin çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen bir prensesle benim işim yok. Ben özümü yitirmedim.
1: Senden daha fazla Çinli. Az daha uğraşsa beni bile inandıracak.
0: Ne olur burada?
1: Oyun oynamana gerek yok Zao. Her şeyi bilirim. Gerekirse prensesini kurtarmak için ölmen gerektiğini bile bilirim. Şimdi beni çok iyi dinleyeceksin.
2: Ula Ece'nin dediklerini iyi dinle Zao.
1: Yapman gereken çok kolay. Yakın zamanda Ulu Yargı yeniden toplanacak. Sen de benim tanığım olarak çağrılacaksın.
0: Tanığın mı?
1: Evet. Nasılsa öleceksin. Ölmeden önce prensesinin hayatını kurtarmak için son bir şey yapman lazım. Eğer yapmazsan o da ölecek. Şimdiye kadar yaptığın her şey boşa çıkacak.
3: Kutsal ateş, arı ateş, bütün ruhları arı kıl. Gecenin baharı ateş, karanlıkları harlı kıl. Ateş de su gibi, hava gibi Gök Tengri'nin bize armağanıdır. Kişi üreye ihtiyaç duyduğunda ateşin başına gelmeyi bilmelidir. Bilirsiniz ki evdeşlik için sevgi gerek. Ancak ürek temiz, ruh pak olmayınca sevgi evdeş olmaya yetmez. Düşman bellediğinizde, yoldaş bildiğinizde bir olmalı. Birbirinize baktığınızda başka yüzler girmemeli bakışlarınızın arasına. Evdeşlik, üreklerin birliğidir özünde. Birbirinize öfke duymasanız da kandaşlarınız için, soydaşlarınız için, içinizden bir öfke, bir kin dahi duysanız ürekleriniz gerçek anlamda birleşmiş olmaz. Şimdi başınızı yerden kaldırın. Bakın birbirinizin gözlerine. Deyin birbirinizin yüzüne. Acunda da, uçmakta da bir olsun mu ürekleriniz? Yoksa ayrı mı düşsün düşleriniz?
4: Ya birlikte yaşarız,
0: ya birlikte ölürüz.
3: Alın bakalım bu ipleri. Şimdi birbirinize, birbirinizin soyundan, kanından, canından olan herkese karşı hissettiğiniz öfkeyi, kini, intikam duygusunu bu ipin düğümleri arasına gizleyin. Sonra onları ateşin yakıp kül etmesine, ruhunuzun rahatlamasına izin verin.

0: Şimdi arındırıp sağlattığınız yürekleriniz sonsuza dek birbirinize sığınak olsun.
1: Var olasın Arçur Ayana.
2: Var olasın Ulukan.

0: Batı Gök'ü yeniden geri alacağız. Türkler bizim bittiğimizi düşünürken biz yine onların mutluluklarını bozacağız. Ancak bu kadarla yetinmeyeceğiz. Gök orduyu da alacağız. Gök sarayda biz yaşayacağız. Hem de hiç vakit kaybetmeden, beklemedikleri bir anda. Ateş görmüş ulu kuş gibi hala ne bakarsınız? Yoksa dediklerimi hala yerine getirmediniz mi? Yaralandığım ilk gün ben size ne dedim? Ağaçlar kesilsin, odunlar toplansın, oklar, mızraklar yapılsın, koşumlar hazırlansın, pusatlar bileylensin, atlar eğerlensin demedim mi? Dedin. O vakit ne yaparsınız?
1: Biz bütün hazırlıkları yaptık Obar. Ama Batı Gök'e saldırmak için değil.
0: Ne demek Batı Gök'e saldırmak için değildir? Buyruğuma karşı mı gelirsin? Öfkemi mi sınarsın yoksa?

0: Amacımız öfkeni sınamak değil Obar.
1: Peki neymiş amacınız?
0: Barak Han'ın torunu Prenses Sayına'yı kurtarmak. İt Baraklar için hiçbir şey Prenses Sayına'yı kurtarmaktan daha öncelikli olmamalı.

0: Sayın Hanım yaşayıp yaşamadığı belli bile değil. Barak Ağa'nın tacını yok eden Türkler Barak Ağa'nın torununu sağ bırakır mı sanırsınız?
1: Ben yaşadığını bilirim Obar. Batı gökten çıkarken gökmenlerden bir tanesi Prenses Sayın'ı öldürmeye kalktı. Çolpanam buna izin vermedi. Yanlalı uzaklaştırdı oradan. Öldürecek olsalardı savaş meydanında canını alırlardı.
0: Belli ki esir tutacaklar. Sen de bilirsin ki Obar, tacın yok olmasıyla Barak Ağa'nımızdan bize kalan son şey Prenses Sayın'adır.
1: Barak Ağa'nın tacını koruyamadık, bari torununu koruyalım.

0: Davul Temur Şad.
1: Çolpanan.
0: Koca orduların komutanısın. Ama yine de burada yalnızsın.
1: Yazgısında yalnızlık olan insan. Neysin çolpanan? Hangi dala tutunsun?
0: Sevdiğini kurgana koyanın tutunacağı tek dal, onunla yaşadığı güzel günler olur Temur Tekin.
1: Doğru dersin. Ama bizim anılarımız o kadar azdı ki hiçbir şeye tutunamam.

0: aklımda bizim analarımız gelecekteydi. Dün ölüme giderken onu düşümde gördüm. Onu görünce ölüme gitmek bile güzel geldi.
1: O da seni sevdi. Görevini unutacak kadar çok sevdi. Öyle ki anını bile dinlemez olmuştu. Sevmenin güzelliğini ben ilk onda fark ettim. Seni sevmesi benim de tüm oyunlarımı bozdu. Sana bir şey olmasın diye ölüme razı gelecek kadar çok sevdi seni.
0: Keşke hiç getirmeseydin onu Gökhan'la. Hiç tanımasaydık birbirimizi. Acının başka yerlerinde yaşayıp ölseydik. Ne ona bir şey olurdu. Ne ben onsuz kalırdım. Hiç sevmemek kavuşamamaktan daha iyidir.
1: İnsanın uçmakta bekleyenin olması acı çekmeye değer, Temur.
0: Ben artık acı çekmiyorum Şolpan'ım. Tutkun benden gittiğinden beri bedenimi bir ceset gibi taşıyorum sadece. Ruhum yamalı. Özlem taşıyor yüreğimden. Öyle anlar geliyor ki yokluğu soluklarımı kesiyor. Sadece onu düşünerek avutuyorum kendimi. Gülüşlerine saklanıp soluklanıyorum. Onun yüzü karanlığa gömülmüş ruhumu aydınlatıyor. Onu düşlerimde görmek için her gece Gök Tengri'ye yalvarıyorum. Ama tüm bu olanlar ona olan özlemimi azaltmıyor. Aksine daha çok biliyor. Tüm bu olanlar daha çok yakıyor yüreğimi.
1: Saltuk gidince yüreğim kendini özen taşlara dönüştü. O vakit daha iyi anladım seni. Tutkunun yerini kimseyle doldurmadın. O imde uçmakta bu yürek yangınlarını görüyordur. Onun da içi senden uzak olduğu için kavruluyordur.

0: Tufka, biz seninle felaket ortasında kalan iki balaydık. Ben o vakit çolak bir hanoğluna hem pusatımı hem üreğimi vermiştim. Senin de üreğin bendeydi. Bilirdim.
1: Ak kız, yazgımın yarısı. Köle bir kızla çolak bir hanoğlunun destanını yazdık biz seninle. Bir yetimle bir öksüz el ele verip düş kurduk. Eksikliğimi görmeden sevdin beni.
0: Yazgımın yarısı. Sen asıl eksikliği insanların üreklerinde olduğunu gösterdin tüm acına. Üreği sağlam olanın, üreği tam olanın her şeyi tamamlayabileceğini gösterdin.

Soyumun görklü beyleri, boyumun kutlu hatunları, erleri. Vur deyince dağları deviren, dur deyince ürekleri durduran gökbenlerim. Gökhan'ın amuşta olan oğlum Batuga'yla, dağ hanlığına muştu olan kızım Akkız'ın toyu için bu hayat ağacının önüne geldik. Budunumuzun varlığı, soyumuzun dirliği, evdeş olacakların birliği için Gök Tengri'ye 40 gün boyunca hıduklar adarız. Kırk gün boyunca sütü sağılmamış sığırlardan, yünü kırpılmamış koyunlardan ve hiç binilmemiş atlardan olacaktır. Oğlumun ve gelinimin evdeşlikleri bu hayat ağacı gibi diri, taze ve uzun ömürlü olsun.

0: Sadıklarımızın toprağa düşen kanları ağaca yürürken gök tengrinin kutu da sizin bedeninize, canınıza yürüsün. Evdeşliğinizle birlikte güçlü bağlar kurasınız. Göklü balalar büyütesiniz. Kutlu ordular yürütesiniz. Uçmak vakti geldiğinde gök tengriye borcunuzu ödeyerek gidesiniz.
1: Var olasın han.
2: Var olsun han.
0: Ateş, hava, su ve ellerimizi arındıran toprak bizi kutlu kılsın.
3: Soyumuzu kuruttular. Şimdi de din toy kurarlar.

0: ne dilersin öyle?
1: Ev dişimi, atasına, töresine bağlı olması için yetiştireceğim evladımın sağlıklı olmasını diledim.
0: Gerçek mi dersin?
1: Evet. Tam kesinleşmeden kimseye söylemek istemedim.
0: Çok güzel haber verdin.
1: Gökten yunus ona da işitti sesini. Sağlıkla kucağınıza alın yavrunuzu.
2: Sen ne dilersin Meijin?
3: Söylemek uğursuzluk getirir derler.

0: gözlerinizdeki parıltıya göre diyecekleriniz vardır. Anlatın hele.
1: Gözlerimizden haber var Yüce Umar. Göksaraylılar düğün toyu kurarlarmış. Bu da demek olur ki onlar düğün toyuyla oyalanırken biz Prenses Sayına'yı kurtarmak için saldırabiliriz.
0: Ona da sıra gelecek. Şimdi daha önemli işlerimiz var.
2: Şimdi Prenses Sayına'yı kurtarmaktan başka önemli bir işimiz olmamalı Yüce Umar.
1: Prenses Sayına bize Barakan'ımızdan kalan son şey Yüce Umar.
0: İyi o vakit. Hazırlıklar yapılsın. Şimdi sizin dediğiniz gibi olsun. Ben sonra yapacağımı bilirim size.

Bizi izlersin Tosun. Bilirim buradasın. Oğlunu sensiz büyüttüm. Sensiz düğünümü yaptım. Ama pişmanlık hiç bugün kadar ağır olmamıştı.

Bizden öncekiler der ki, ateşin üzerinden atlamak kutludur, uğurludur. Kalabalık kenara çekilsin. Çekilsin ki yuduk sahipleri ateşin üzerinden atlasın. Atladıkları ateş kutlu gelsin, içlerini salsın.

0: Her şey istediğimiz gibi olacak. Değil mi Mason?
1: Endişe etme. Ne konuştuysak o olacak.
2: Düğün toyumuz saray avlusunda devam edecektir.

ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin ak kız. Yürüyesin. Korkma. Üstün gelecek olan sensin.

0: aynı kalır. Yolda ne olursa olur. Ama sonunda olacak olanlar olur. Ardından yüreğinizde olanlarla baş başa kalırsınız. Sizin ne olacağınızı belirleyen de budur. Birlikte nice yollardan geçtiniz. Nice düşmanlar biçtiniz. Soğuk sulardan içtiniz. Emre de evdeşlik için ant içeceksiniz. Deyin hele. Evdeşliğiniz ne kadar sürecektir?
1: Yaz yer kızıl bakır olunca,
2: ateşten yeşil çiçek çıkıncaya kadar.
0: Nice sınamalardan geçtiniz. Önünüzde dağ gibi engeller çıktı. Sel gibi dertle uğraştınız. Yılmadınız. Sevginizden vazgeçmediniz. Şimdi evdeşlik bağını bağlamak bana düşer. Gök Tengri evdeşliğinizi kutlu kılsın.

0: Anlaşın Batuga'nın düğün yemeğini yeriz. Bize bu günleri gösterdiği için Gök Tengri'ye ne kadar alkış tutsak azdır. Onlar mutlu olmayı sonuna kadar hak ettiler. Onların mutluluğu bizi de mutlu eder. Var olun. Ocağın mutlu, soyun kutlu olsun kardeşim.
1: Oğlum Batuga, sevdiğiyle evdeş olmakla en büyük armağanını almış olsa da ben onun babası ve hanı olarak ona bir düğün armağanı sunmak isterim. Oğlum Batuga, bundan böyle Batı Gök yavgusudur. Yeni görevin soyumuza ve budunumuza kut getirsin.
2: Batuga'ya kut çok yaşa! Batuga'ya kut çok yaşa! Batuga'ya kut çok yaşa!
3: Bu babamın hiç hoşuna gitmeyecek.
2: Batuga'ya kut çok yaşa!
4: Alpaguan. Hayat ağacına gidildi. Saçılar saçıldı. Kımızlar içildi. Aduklar kesildi. Gök Tengri'ye alkışlar sunuldu. Görülen odur ki düğün toyu tamamlandı. Hem de Batuga ile Akkız'a verdiğin sözü tutacak mısın? Ulu yargıyı kuracak mısın?
1: Sözüm sözdür, Çolpan Han. Danış ata, sözümün gereği yapılsın. Ulu yargı toplansın.
5: Buyruk hanımındır.

Ben Alpagoan. Üste mavi gök, altta yağız yer. Ve ikisinin arasında yaratılmış yüce Türk budununun hanı. Ulu Tengri'nin yeryüzündeki çerilerinin başbuğu. Türk ilini, Türk töresini yaşatmak için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Az budunu çok, yoksul budunu varsıl kılmak için basmadık toprak, varmadık sınır bırakmadım. Hanlığımıza göz dikmiş düşmanı Kızıl Kamu'ya gönderdim. Şimdi de içimizdeki düşmanı temizlemek için verdiğim sözü tutarım. Kaan devleti töreyle yönetir. Ordu Kaan'a töreyle bağlıdır. Ulu yargıda töreyle iş görür. Bütün bunların hepsinin direği Kaan'dır. Gaflet hali Kaan'a yakışmaz. Şimdi suç işleyenler benimle aynı otağdaysa bu beni gafil yapar ki. Böylelikle taraf yapmış olur. Böylece ulu yargıyı ben değil, bugüne kadar töreye sadık kalmış Danışat'ı yönetecektir.

0: Buyruk senindir hanım.
1: Yo, bağışladı. En de buyruk senindir.
0: O vakit ulu yargı başlasın.

0: Yok saraya giden adamlarımızdan haber mi vardır?
1: Merak etme Yüce Ovar. İt baraklarımız gerekeni yapacaktır.
0: Tanrı Çora bana böyle bir huy vermiş. Durup dururken her şeyi merak ederim.
2: Yüce Ovar, Yok Sarayı patlattıktan sonra Prenses Sayına'yı kurtarmazsak kim bilir Tanrı Çora bize daha neler yapacak.
0: Olur Barsuk, olur. Hele bir Gök Sarayı patlatıp istediğimizi alalım. Sonra da seni mutlu etmek için Prenses Sayına'yı kurtarırız.
3: Çolpan Han öne çıksın, kendini savunsun. Yasavul Temurşat suçlamaları sayasın.
4: Tanış adam, ben de Han babamın yaptığı gibi onun yolundan giderim. Sözü sana bırakırım.

Benim erlerim, hatunlarım, balalarım bir gecede katledildi. Yaman ve Sırma'nın düğün toyunu fırsat bilip en zayıf anımızda saldırdılar. Acısını dün gibi yüreğimde hissederim. Halkımdan geriye kimse kalmamıştı. Bu yüzden de öfke doluydum. Suçlunun bulunmasını istedim. Haklıydım da. Ancak amacım halkı ya da orduyu aç bırakarak kıtlıktan öldürmek değildi. Gökhanlığını sıkıştırıp Dağhanlığını katledenin kim olduğunu ortaya çıkarmaktı. Amacım halktan öcümü alıp aç bırakmak olsaydı, it baraklar saldırdığında buğdayların tutulduğu mağaraların yerini söylemezdim. Ama söyledim. O yüzden beni halka aç bırakmaktan değil, buğdayların yerini bir vakit saklamaktan yargılayabilirsiniz. İnsan şaşar, sonradan pişman olacağı şeyler yapar. Ama ulu yargı bilsin ki yaptıklarımdan pişman değilim. Dediğim gibi haklıydım. Yine de cezalandırılacaksan töreye karşı boynum kıldan incedir.

Çolpan Han. Her ne kadar haklı gerekçelerin olsa da budayları sakladığını, Göksaray'ı zorda bırakmak istediğini kendi ağzınla itiraf ettin. Yapmayı düşünmek yapmak kadar büyük bir suç değildir ama bu seni suçsuz da yapmaz. Suçsuz değilsin Çolpan Han.

İşlediğin suçtan kimseye zarar vermeden döndün. Ve Gökhanlı itbarak belasıyla uğraşır iken canla başla Gökhanlı'nın yanında durdun. Savaşı kazanmamızda büyük katkı sundun. Ulu Yargı sana yarlı değil, alkış sunar Çolpan Han.

0: kadar uzun gideceğimizi beklemezdim.
1: Ben de beklemezdim. Yolun çıkacağı yer hakkında kuşku duymaya başladım.
0: Bizim soru sormaya hakkımız yoktur. Bize ne söylediyse onu yapacağız. Yol uzun da olsa, kısa da olsa Ubar'ın ucunu eline getireceğiz. Haydi.
1: Ulu Ecevera, öne çıksın.

Ecevera. Hakkında yapılan suçlamalar oldukça yüklüdür. Öyle ki en bilge kişiler bile hepsini usumda tutamaz.

0: Ulu Ecevere yapılan suçlamalar. Bir, Tılsım Bike'ye tuzak kurup hem Tılsım Bike'nin ölümüne hem de Dağ Hanlığı'yla Gök Hanlığı arasında düşmanlığa sebep olmak. İki, Dağ Hanlığı'nı bastırıp dağlı masumların canını aldırtmak. Ayrıca Temur Şahat'ın gönül verdiği tutkunu ve Alpagoan'ı sağlığına kavuşturan Kün Atan'ın da ölümüne sebep olmak. Üç, kandaşının kimliğini herkesten gizleyip onu önce dağlıların arasına, sonra da Gök Hanlığı'na çaşıt olarak sokmak. Dört, Küneyi Bey'i öldürmek. İşittin mi?
1: İşittim.
0: Ulu Ecevera, savunasın kendini.
1: Bana atılan bütün suçlamalar yalandır.

0: Askarlı. Saraya girdiğimizde birkaç kişiyle birlikte tahta odasına gireceğim. Kalanlar diğer odalara ve sarayın her tarafına dağılacak.
1: Sen hiç merak etme.
0: Hadi.

0: Yapılan suçlamaların yalan olduğunu söylersin ama tanıklar öyle demez. Kaya Tekin, Tılsım Bike'yi senin öldürdüğün ortaya çıkmasın diye bütün oyunlarına ortak olduğunu söyler.
1: Kaya Tekin'in neden böyle bir yalan attığını ben de bilmem Danış Ata. Kendisine yeniden sorulmasını isterim.

0: Try out again. Ulu Ecevera'yı işittin. Yaptığın suçlamaların yalan olduğunu söyler. Nedir diyeceklerin?
1: Ulu Ece'nin dedikleri doğrudur Danjata. Yaptığım suçlamaların hepsi yalandır.

0: Önceden söylediğim sözlerin hepsini kandışım Temur'un tehdidiyle söyledim. Hançeri bacağıma saplayınca o an hayatta kalmak için ne istediyse söyledim. Bacağımda hala yara izi durur. Dediğim gibi ne söylediysem hayatta kalmak için söyledim.
1: Görüldüğü gibi bana atılan suçlamaların hepsi karşılıksız sözlerdir. Hiçbir kanıt yoktur. Ben suçsuzum danışada.
2: Diyelim ki bu söylediklerin doğrudur. Peki Yibey'in öldürülmesindeki suçlamalara ne dersin? Ortadan kaybolmadan önce senin onun odasına girdiğini görenler vardır. Sonrasında ise odasında kanlı bir halıdan başka bir şey bulunmamıştır.
1: Yibek benim künemdir. Onun odasında görünmem kadar doğal bir şey yoktur danışada. Beni Yibek'in odasına girerken görenler çıktığımı da görmüşler midir? Çünkü ben çıkarken Meiji'nin künesi Zao'yu oraya girerken gördüm.

0: eğer hala hayattaysa Zao'nun sorgulanmasını isterim. Söylesin, içeri girdiğinde Yibek yaşar mıymış, yaşamaz mıymış?
1: Gökmenler, Zao getirilsin.
2: Geldik Saylar.
1: Küne Zao. Ula Ecevera, Yibek'in odasından çıktıktan sonra içeri sen girmişsin. Doğru mudur?
0: Doğrudur. Hatta ben odaya giderken yolda Ula Ece ile karşılaştık.
1: Sen içeri girdiğinde Yibek ölmüş müydü?
0: Hayır. Ben içeri girdiğimde yaşardı. Ama çıktığımda ölmüştü.
1: Ne demek istersin? Odaya girdiğinde Yibek yaralı mıydı? O vakit neden kimseye haber etmedin?
0: Haber etmeme gerek yoktu. Çünkü onu ben öldürdüm.

0: çaresizlik. İbe'yi neden öldürdün?
1: Ben de ölmesini istemezdim. Ama mecbur kaldım. İbek en başından beri Çin'in Göksaray'daki çaşıdıydı. Ben de bu yüzden Göksaray'a geldiğimde ilk onunla tanışıp konuştum. Ettiği tüm işlerde ona yardım ettim.
0: İbek ile beraber neler ettiniz? Hangi suçları işlediniz?
1: Tılsım Biken'in ölümü hariç tüm işlerde birlikteydik. Dağ Hanlığı'nın basılmasında ve daha pek çok işte. Sadece Tılsım Biken'in ölümüyle benim bir ilgim yok. O vakit ben zaten sarayda bile değildim.
0: Eğer İbek senin işbirlikçin ise onu neden öldüresin?
1: Suçu Ulu Ece'ye attığı için pişmandı. Gidip ona her şeyi itiraf etmek istedi. Buna izin veremezdim.
0: İbek'i tüm bunları söylemesin diye öldürdüysen şimdi sen niye söylersin?
1: Çünkü kaybedecek bir şeyim yok. Zaten o zindanda kellemin alınacağı günü beklerim. Beni iki kere öldüremezsiniz ya.

0: Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 30, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
6: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
7: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
8: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
7: Kadınlar da olmalı tarımda.
6: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
8: Tarlaya girmeye başladık.
6: Traktör sürmeme.
9: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcılık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
10: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: kaçırma.
1: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly, yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Baraf'la uç uçabildiğin.

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge,
1: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
0: Melis Kızılaslan,
2: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
0: Ve Barış Özdemir'le.
3: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
0: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
4: Evet diyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
0: Ve Yağmur Rıza.
5: Ben bilmem, ben bilmem. Oyun oynama hiç istemem.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Ankara'da.
6: Genel izleyici için uygun.

0: Sensiz de gidiyorsun yabancı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bastı.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Assolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
2: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
1: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ovada Taş Basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: Birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de ölümün kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmedim.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk, Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü, tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: Bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte

Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin, Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmesin. Tanrı istemezse yaprak düşmesmiş. Tanrı istemezse insan ölmesmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısı ile patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

Okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

0: canımdan bir parçasın. Söküp atamıyorum.
1: Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yeah.

dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Doğamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Her şeyi görelim.
1: Siz hep böyle şakacı mısınız?
0: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
1: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
0: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
2: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firar'da ve 2010 yapımı The Dealer. Zaten bir rüya.

Farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

Kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

0: Dağ şarkılarının her daim romantik prensi.
1: Yaşadım en karasını sevdaları.
0: Sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordur.

Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır.

Erdal Evgin, 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınlar.

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi.

0: açtı gözlerim. Mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliği ile başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır.
0: Sormaz

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: şöhretinin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım

0: 2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.
1: Gül

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izleyen

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 34, Kahramanmaraş 35, Hatay 30. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 30, Rize 26, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin ve Siirt 35, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 37 derece.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: İnsan halinde bu hafta kaygıların psikolojik temelleri konuşuluyor. Neden kaygılanıyoruz? Belirsizlik insanın güven duygusunu mu zedeliyor? Kaygı düşman mı yoksa bir yol arkadaşı mı? Hayatımızdaki sorunların kaynağı narsist kişilikler mi? Kontrol çabası, mükemmeliyetçilik, tahammülsüzlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Zihnimize neden bu kadar inanıyoruz? Erteleme davranışının altında yatan sebepler neler? Psikiyatrist Doktor Semiha Tufan ve psikiyatrist doçent doktor Çağdaş Öykü Meriç kaygıların psikolojik temellerini anlatıyor. Doçent doktor Mehmet Şakiroğlu'yla İnsan Hali yarın 23'te Ahbara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpünde yüzlerce minik öğrenciyi kitaplarla buluşturduk. Farklı içerikte birbirinden ilginç kitaplar çocuklarımızın ellerinde farklı dünyalara kapı aralıyor.

0: çarpıştığı, rakiplerin kıyasıya yarıştığı, eğlenceli yarışma sır küpü, bilgi, strateji ve rekabeti bir araya getirmeye devam ediyor.
1: Sivas

0: Efendim bu da çok klas, klas bir kelimeydi. Gönen çayı hangi denize dökülür? Küçük deniz ortada. Küçük, küçük deniz. Olmadı, olmadı. Dinleyelim bakalım neydi bu?
1: Kızı naziktir, el kızı naziktir. Ama küsmeye
0: her maçımıza giderken sar, sara bir ek yeterli olacak. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Sarel.
0: Ek değil.
2: Sarel. Sarek. Saren. Saren.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Bugün stüdyomuzda bir abi kardeşi misafir ediyoruz. Sevgili Ekinci ailesinin iki ferdiyle beraberiz. Harika bir yarışma bizi bekliyor. Hemen dönüyorum. Caner Erkin, Ekinci, hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Ama dönüyorum hemen Doğan Ekinci'ye, abimize. Abimiz, hoş geldiniz Doğan Bey.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olun, iyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım sizi. Doğan Ekinci kimdir? Nasıl katıldı yarışmamıza? Buyurun.
2: İsmim Doğan Ekinci. İstanbul Bağcılar'da yaşıyorum.
0: Evet.
2: 3 boyutlu teknolojiyle uğraşıyoruz. E-ticaret üzerine. Yani
0: 3 boyutlu genel teknoloji, bu bir yazıcı teknolojisi mi?
2: Yazıcı. Bununla dekoratif ürünler üretiyoruz. Yani genel anlamda üretim yapıyoruz. Bu ürettiğimiz ürünlerle ticaret yapıyoruz.
0: Dekoratif ürünler neler mesela? Neler üretiyorsunuz?
2: Mutfak dekorasyonlarına mutfak genelde yönelik. Yani genelde mutfak ve yani ev dekorasyonları diyelim.
0: Anladım. Ve 3D bayağı bir modele giriyorsunuz. Yazıyor ve onların e-ticaret üstünden satışını yapıyorsunuz.
2: Tabii. Plastik üzerine.
0: Peki yarışmayla bağlantı, ilginiz nereden geliyor?
2: Yani zaten kardeşimle yarışacağım. Biz kendi aramızda zaten sürekli yarışıyorduk.
0: Sürekli yarışıyorsunuz.
2: Yani en sonunda dedik hani başvuralım, bir de orada deneyelim.
0: Ne güzel. Evde başvuralım. Televizyon açıyorsunuz. Evet. Akşam yayın sırasında. Nasıl peki? Evde mücadele nasıl geçiyor? Bilen en fazla kim biliyor ailede?
2: Bir onlar bir ben, yani bayağı çekişiyoruz.
0: Bir onlar bir ben derken ailenin başka fertleri de var, biliyoruz.
2: Var.
0: Değil mi?
2: Var.
0: Peki o zaman hemen dönüyorum. Caner Bey, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen. Caner Ekinci.
1: Evet, ben Caner Ekinci, 23 yaşındayım. İstanbul Bağcılar'da yaşıyorum. Yarışmaya abim ve kardeşimle geldim.
0: Harika. Abiniz, kardeşinizle geldiniz. Büyük abinizle de yarışıyorsunuz.
1: Evet.
0: 4 kardeşsiniz.
1: 5 kardeşiz.
0: 5 kardeş. Biz 4 kardeşimizi tanıdık.
1: Evet. Bir tanesi de evde.
0: Bir tane de evde. Evet. O şu anda evden destek veriyor. Ha. Seviyorsunuz, yarışıyorsunuz, değil mi?
1: Evet, evde yarışmayı heyecanla bekliyoruz yani.
0: Fikir kimden çıktı? Hadi gidelim bir de orada yarışalım fikri.
1: Abimden kimden çıktı?
0: Sizden mi çıktı?
1: Ben de.
0: Peki Doğan Bey. Bakalım evde yarışmak kadar keyifli olacak mı? Daha mı keyifli? Ev mi? Burası mı diyeceğiz biraz sonra. O zaman yarışmamızın kurallarını biliyorsunuz. Birinci, ikinci, üçüncü etapımızı biliyorsunuz değil mi?
1: Evet. Biliyorum.
0: O zaman hazırsak yarışmayı başlatayım mı?
1: Hazırım.
2: Hazırız.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Peki. Efendim, ikinci ailesinin fertlerini, abimizi, kardeşimizi tanıdık ve hemen birinci etapımızı başlatıyoruz.

harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmanın sır küpünün birinci etabındayız. Hemen tablomuzu görelim bakalım kaç soru üstünden çengel bulmacamızı tamamlayacağız ve nasıl bir şifre kelime sakladık. Efendim 2, 4.

0: 6, 7, 8, 9, 10 harften oluşan şifre bir kelime bulacağız 3 etabın sonunda. Ve toplamda 43 soruluk bir etap bekliyor bizi. İlk etabımızda 1 ile 25 arasındaki soruları bularak başlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız. Hazır.
0: Peki. O zaman Doğan Bey, size geliyorum. Sizden bir numara seçmenizi rica ediyorum. 1 ile 25 arasında ve sorunuzu sorarak yarışmamızı başlatıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 3 numara.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Bir madde üzerinde yapılan kimyasal işlemler sonucu elde edilen başka bir maddeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Bunun çeşidi de derler. Bunun farklısı da denir. Bunun... Peki... Hemen harf desteğimizi veriyoruz ve sevgili Caner kardeşimize, Caner ikinci için süreyi başlatıyoruz. İlk harfimiz T ne olabilir?
2: Türev.
0: Türev doğru yanıtını aldık. Harikasınız. 5 puan yazdık hanenize. Türevdi. Bir de şifre harf buldunuz. Ü harfini yakaladık. Şifre kelimemizden ikinci harfti. Harika, bu yanıttan sonra sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 20 numara.
0: 20 numaraya gidiyorum. Var mı bir önemi yoksa? Ha, gördüm. İki harfli böyle küçük emniyetli bir yer olsun diye 20. Peki, geliyor. Karşılaştırmalarda üst dereceyi veya ileri düzeyi gösteren kısa ama güçlü sözcüğü soruyoruz. Süre başladı.
2: Ok.
0: Ok değil. En güçlü sözcük denir ya böyle, mesela karşılaştırmalarda harika bir deriz. Ve bir harf desteğiyle size geliyoruz Doğan Bey. Süreyi başlatıyoruz.
1: En.
0: En tabii ki. Harikasınız. Çaktırmayın. Bu arada ben de en güçlü derken küçük bir şekilde, değil mi? Benden kaçmış oldu. Evet. Size hediyemiz olsun diyelim.
3: Teşekkürler.
0: Küçük bir desteğimiz oldu size. Endi buranın doğru yanıtı, güçlü bir sözcüktü. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 16.
0: 16 numaraya gidiyorum. Bakalım, 16. 3 harfli. Peki, sorunuzu okuyorum. Elimizin avuç içi dinlenme alanı diyelim. Süre başladı. 3 harfli. Elimizin avuç içi dinlenme alanı. Böyle bir yer vardır. Orası dinlenir. Böyle küçüklere de, hatta bebeklere de şey derler. Bura böyle çevrik çevrik diye de böyle. Peki, bir harf desteği bizden olsun. Bakalım Caner Bey bulabilecek mi? Sizin için süreyi başlattım. Avuç içinde dinlenme bölgesi diyeyim şöyle elimizin. Neyi denir? Halk arasında çok söylenir bu. Elin, hatta ayakta da vardır. Elin ortası. Yok. Ayağın. Peki. Bir harf desteği de daha geldi. Ne olabilir bu? Süreyi başlattım Doğan Bey. Yok mu? Tek harf istiyorum sizden.
1: Aya.
0: Aya tabii ki. Aya olacaktı. El aya. Ayak ayası. Tam orta bölgesi. Kullanılmayan iç havuz noktasıydı. Aya kısmını sormuştuk size. Elin kullanılmayan, dinlendiren kısmı diye. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11 numara.
0: 11 numaralı soruya gidiyorum. 11 gelsin. Efendim, Anadolu'nun bazı yörelerinde kalın keçe benzeri dokumalar için kullanılan bir at soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Kalın keçe benzeri bir dokuma için kullanılıyor bu. Zor bir soru buldunuz. Bir harf desteğiyle Caner Bey, size geliyoruz. Bakalım bulabilecek misiniz? K harfimizi açtık. Süreyi başlattık. Kalın keçe benzeri. Peki. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. K geldi. Keçe değil ama ne olabilir? Süreyi sizin için başlatalım Doğan Bey.

0: Buyurun.
1: KT diyeceğim.
0: KT değil ama alfabenin baş harflerine gelin lütfen.
1: KB.
0: KB doğru yanıtını aldım. Son saniyede gördüm. KB olacaktı. Buradaki kelimemiz Anadolu'nun bazı yörelerinde kalın keçe benzeri dokumalar için kullanılan bir attı. Kebe yanıtını aldık. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 8 numara.
0: 8 numara. Hazır geliyor 8 numara. Yersiz, gereksiz veya mantığa uygun düşmeyen durumları anlatan bir kelime soruyoruz. Size süreyi başlattık. Caner Bey hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Doğan Bey'den alamadım yanıtı. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Geliyorum size. Ne olabilir? A ve B. A, B. Süreyi başlattım. Aman canım bu da çok A.
2: Abes.
0: Abes tabii ki. Harika. Bir 5 puan yazdı hanenize. Caner Bey abesti. Buranın yanıtı. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 15 numara.
0: 15 numara güzel bir yer açıyorsunuz. Hazır mısınız? Sorunuzu okuyorum.
2: Hazırım.
0: Bir yerden, kişiden ya da durumdan ayrılıp geride bırakma eylemini anlatır. Sürenizi başlattık. Ben ne yaptım sizi? Geride bıraktım. Bay bay. Ne yaptın?
2: Yok.
0: Peki yok mu? Gelmedi.
2: Çıkmadı.
0: Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve Doğan Bey size geliyorum. Hazırsa sürenizi başlatacağım. İlk harfimiz T, ikinci harfimiz E. Sürenizi başlattım.
1: Aklımda bir şey vardı ama o değil.
0: Caner Bey'in aklına geldi galiba.
2: Evet.
0: Geldi mi? Daha değil. O zaman biz bir harf desteği daha verelim Caner Bey. El sallarken hiç gelmedi aklınıza. Bir evet. Saniye yakaladınız. Sürenizi başlattım.
2: Terk. Terk.
0: Terk ettim değil
2: evet.
0: mi?
2: Tabii ki.
0: Terkti. Veda etmişti. Ayrılmıştı. Terk etmişti. Kişiden ya da durumdan ayrılıp geride bıraktığımız bir olayı sormuştuk. Terk etmekti. Buranın kelimesi. Bir de şifre harf buldunuz yine. R harfini buldunuz. Tebrik ediyorum. Beşinci harfi açtınız. Sizle devam ediyorum Caner Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 6 numarada ne yakalıyoruz? Evet, Almanca kökenli bir kelime geliyor. Yine zor bir yer buldunuz ama bakalım bulabilecek misiniz? Şarkı anlamına gelen Almanca kökenli bir isim soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Alet değil.
0: Şarkı.
2: Alet.
0: Alet değil ama belki ilk harfimizden destek alabilir diyeceğim. Doğan Bey için bir harf desteğimizi veriyoruz ve Doğan Bey sizin için süreyi başlatıyoruz. L ve ET ne olabilir?
1: Lüet.
0: Lüet. Lüet de değil, A da değil. Bir ince sesli harf ihtiyacımız var diyeyim burada. Acaba hangi harf olabilir? Süreyi Caner Bey sizin için başlatıyorum.
2: Liet.
0: Liet doğru. Almanca light, liet kökenli. Almanca şarkıdan gelen ve Türkçeleşmiş, Türkçe'ye geçmiş liet kelimesiydi. Bir 5 puan daha yazdınız hanenize. Tebrik ettim. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Caner
2: 12 numaralıyız
0: ve 12 numaralı bir soruya gidiyoruz. 12 numaralı bir kelime arayacağız. Bir yanıt arayacağız. Osmanlıca'dan günümüze geçen, yardım ve destek amacıyla verilen bağışı anlatan kelime. Süreyi başlattım.
2: Hibe.
0: Hibe değil. Ama çok yakın.
2: Hibe.
0: İyiydim. Bakalım ilk harfimizi verdik zaten. İyiydi. Sürenizi başlattık. Doğan Bey sizin için.

0: İhya. İhya değil. İhya. Değil. Bu biraz nasıl tarif edeyim size? Peki tarif etmeyeyim çünkü puanı sonucu etkileyecek. İhya geldi. Ne olabilir sonu? Sürenizi başlattım.
1: Canım. İade.
0: İadeye çok yakın. İadeye çok yakın.
1: İate.
0: Tek harf ihtiyacımız var. Peki son harfi E'yi açalım biz. Bakalım bu ortadaki harfi Doğan Bey bulacak mı? Doğan Bey, tek harf desteği size gelsin. Tek bir harf istiyoruz. Doğan Bey, sürenizi başlattım.
1: Ya be.
0: Doğan.
1: Ya, ya se. Ya de.
0: Doğan.
1: Yani.
0: Yani doğru yanıtını aldım. Bir 5 puan daha desteği bizden geldi size. Doğan Bey'in N'sini aldık. Yani olacaktı. Sizle devam ediyoruz. 5 puan daha yazdınız hanenize. Yaklaşık 5-6 sorumuz daha var. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 10.
0: 10 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım. Olgunluğa ve manevi yüceliğe ulaşmış kimse. Aynı zamanda isim olarak da kullanılır bu. Bir erkek ismidir dediğim. Süreyi başlatayım Doğan Bey.
1: Eren.
0: Eren geldi. 5 puan daha yazdı haneye. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 19.
0: 19'u açalım bakalım 19'a ne sakladık. Efendim, camilerde belirli durumlarda okunan ve halka duyuru niteliği taşıyan dini bir metin soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Sela.
0: Sela tabii ki camilerden okunurdu. Halka da duyuru niteliği taşırdı. Sela. 5 puan daha kazandırdı. 4 harften oluşan bu yanıt size. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 14.
0: 14'e gidiyorum. 14 gelsin. Sporda ve günlük dilde kalitesi ve üstünlüğüyle öne çıkan şeyler için kullanılan bir ifadeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Efendim, bu da çok
1: klas.
0: Klas bir kelimeydi. Klas da bir yanıt oldu. Tebrik ederim Doğan Bey.
1: Teşekkürler.
0: Topladınız 5-5-5. Arayı da gittikçe açıyorsunuz Caner Bey. Tamam. Tekmeli. Abi dediniz, saygı gösterdiniz de bir yere kadar artık. Hadi siz de yavaş yavaş dahil olun diyorum. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: Şifreli harfleri de bulacağız. 23.
0: 23. Peki. Geliyor 23 numaralı sorunuz. Efendim, erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattım. Erişmiş.
1: Nail. Nail.
0: Nail doğru yanıtı geldi son saniyede. 1-5 puan daha gitti. Ah Caner Bey. Ama hiç merak etmeyin, diğer bölümlerde onar onar gideceğiz. Son sorumuzu açıyorsunuz Doğan Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 18.
0: 18'e gidiyorum. Bir şeye bağlı olan, ona özgü veya onun malı durumunda bulunanı anlatan sözü soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: Arayı atacağız. Ait.
0: Ait. Doğru. 1-5 puan daha yazdık. Arayı da açtık mı bakalım? Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. T harfini bulacağım demiştiniz.
1: Teşekkürler.
0: Buldunuz. Çok da bilerek yarışıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bakalım puan tablosu nasıl oldu? Birinci etabı tamamladık burada. Efendim, Caner ikinci. Şu ana kadar 4 doğru yanıt verdi ve 20 puanda kendisi. Doğan ikinci ise 9 doğru yanıt verdi ve 45 puanda. Sevgili kardeşimiz Caner ikinci bizden önce, yarışmadan önce evde erken konuşmuş. Demiş ki abi ben seni ezeceğim demiş. Ama şu anda ikinci etabı, ilk etabı Doğan Bey önde küçük bir farkla tamamladı. Hemen şunu hatırlatıyorum. 25 puan hiçbir şey değil. Çünkü diğer etaplarda 2 soru, her soru 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız ikinci etaba?
1: Hazır.
2: Hazırız.
0: O zaman ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız, her yanıtımızın da 10 puan olduğu etaptayız.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her yanıtımızda 10 puan değerinde. Hemen dönüyorum. Ve Doğan ikinciye diyorum ki, Doğan Bey, ilk etabı önde bitirdiğiniz için sizinle ikinci etaba başlıyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hemen kuralları hatırlatıyorum. 120 saniye süreniz var. 10 tane soru yönlendireceğim. Bilemediğiniz her soruya istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularımızda istediğiniz kadar dinleyebilir, izleyebilir, düşünebilirsiniz. Sürenizi durduracağım. Kuralları anlattıktan sonra hazırsanız 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki, geliyor efendim sorunuz. 2002'de Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 3. yapan teknik direktörümüzdür.
2: Şenol Güneş.
0: Yazdık 10 puan. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın lakabıdır.
2: Filenin Sultanları.
0: Harika, sultanlar gelsin. Filenin Sultanları tabii ki. Gönülden tebrik ediyoruz. Hemen bir sesimiz var, dinleyelim. Bıraktım

0: Ama milli kadın voleybol takımı için özdeşenin şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: APO.
0: APO harikasınız, bir 10 puan daha geldi. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesinin adıdır.
1: Pas.
0: Pas peki geldi. Gürcistan, Ardahan, Erzurum, Rize ve Karadeniz'de çevrili ilimizdir.
1: Erzincan.
0: Değil. Gürcistan, Ardahan.
1: Artvin.
0: Artvin geldi, 10 puan daha. Hemen bir görüntümüz var, izleyelim.

0: Allah'ın emri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kavliyle kızınız nefesi kardeşim Tahir'e istiyorum.
1: ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncu kimdir soruyoruz. Pas dedik. Goryot Baba en bilinen eseridir.
2: Pas.
1: Peki. Hemen dinliyoruz, bir sesimiz var yine.

0: Dinlediğiniz Sen Oyna şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Kibariye.
0: Harika. A milli kadın voleybol takımının 1.97'lik orta oyuncusudur.
1: Zehra Güneş.
0: Zehra Güneş geldi bir 10 puan daha. Sarı renkli, iri çiçekli, güneşe doğru dönmesiyle bilinen...
1: Ayçiçek.
0: Ayçiçek geldi. Hemen gidiyorum. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesidir. İlk vuruş.
1: Pas.
0: Peki, gidiyorum hemen. Geliyorum, nereye gidiyorum? ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncuyu sormuştum.
1: Pas.
0: Peki, hemen gidiyorum. Goryot dedim ve süremiz bitti. Hemen bakalım. Çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Doğru yanıtlarımızı verdiniz. Şenol Güneş, Sultanlar, Filenin Sultanları. Harika. Bir 4 numaralı sorumuz vardı. Neydi 4 numaralı soru? Hemen hatırlıyoruz. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesi. Servis değil.
1: Dilimin ucundaydı.
0: Dilimin ucundaydı. Hatta ben de buradan size bayağı bir servis attım ama siz maalesef yakalayamadınız. Sağlık olsun diyorum. ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncu Sinan Tuzcu olacaktı. Yanıtı Sinan Tuzcu'ydu. Goryot Baba en bilinen eseriydi.

0: Balzac olacaktı. Balzac'tı. Buranın da yanıtı. Harika bir 120 saniye geçirdiniz. Size de bir ipucu oldu. Nasıl yarışacağımız, nasıl geçeceği. Evet. Değil mi Caner Bey?
1: Evet, biraz daha deneme imkanım oldu.
0: Güzel, deneyimlediniz, gördünüz, takip ettiniz. Aynı şekilde size de çok benzer kalıplarda, çok paralel sorular gelecek. Yine sesli ve video sorular olacak. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağım. İstediğiniz kadar pasleme hakkınız var. Başlayalım mı?
1: Hazırım.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Peki, geliyor sorularınız. Dikkat edin, her yanıtınız 10 puan değerinde. Süreyi başlattım. Voleybol Milletler Ligi'nde 2021-23 şampiyonu olan ülkedir.
1: Japonya.
0: Değil, dikkat edin. Voleybol Milletler Ligi'nde 2023 şampiyonu olan ülkedir. Çok tanıdık bir ülke.
1: Türkiye.
0: Türkiye tabii ki. Gönen çayı hangi denize dökülür? Gönen çayı.
1: Akdeniz.
0: Değil, küçük bir deniz böyle.
1: Pas.
0: Peki. Voleybolda topa yukarıdan sert vurarak rakip sahaya göndermekti.
1: Smaç.
0: Aldık 10 puan daha. Hemen bir sesimiz var. Gelsin.

0: Sevdiğiniz bir Gülcin isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pinhani.
0: Değil.
1: O zaman pas.
0: Peki pas dedik. Suriye, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ile çevrilen ilimizdir.
1: Hakkari.
0: Değil. Suriye, Şırnak, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa.
1: Bingöl.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki. Meyvelerin şekerle kaynatılarak saklanmasıdır.
2: Sabah kahvaltıda da böyle. Kaymağın üzerine de
1: bal.
0: Bu meyveler.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz.
3: Anlat bakalım.
4: Şişi ben aldım savcım. İçeride kendimi korumam lazımdı. Cezaevinde can güvenliğim yok.
5: Bunlar içeride yasak. Kim nasıl temin etmiş? Hepsi araştırılacak sayın savcım.
4: Efendim ben avukatım. Neyin yasak olduğunu da kendi haklarımı da gayet iyi biliyorum. İçeriden ya da dışarıdan ölüm emri verildiyse kendimi korumak için ne bulduysam alırım. Yani sonuçta ben cezaevine bu suç aletini ben sokmadım. Sizin yasak dediğiniz şey benim sadece yaşama hakkımı koruma çabamdır.
3: Kanıtın var mı?
4: Savcım bu şiş... El değmeden laboratuvara, parmak izine, hatta tutanaklara ismen geçirirsin. Eğer temizlik adı altında bir silme yapılırsa da bunu kabul etmiyorum.
0: 2025 yılında ATV'de yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde avukat Selim rolünü canlandıran oyuncu.
1: Barış Arduç.
0: Harika 10 puan. Vişne Bahçesi ve Vanya Dayı adlı eserleriyle bilinir.
1: Pas.
0: Peki. Türkiye'nin komşu olduğu kaç ülke vardır?
1: 8.
0: Harikasınız 10 puan. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz.

0: Ömer Bey.
1: Geliyor.
0: Geliyor mu?
1: Geliyor.
0: O zaman sorunuzu gönderiyorum. Ömer Faruk Bostan'dan dinlediğiniz türkünün adı?
1: Misket.
0: Hop. Eri. Neydi bu? Ne dinledin?
1: Çifte telli.
0: Ah. Başka? Çabuk.
1: Pas.
0: Peki hemen döneyim. Ah ah. Gönen çayı hangi denize dökülür? Küçük deniz. Ortada. Küçücük. Küçük deniz. Beah. Olmadı. Olmadı. Peki. Bakalım nasıl bir etap çıkarttık. 1, 3, 7 ve 9 numaralı sorularımıza doğru yanıtlarımızı aldık. Peki ipucu vermeye çalıştığım sorularımız nelerdi hemen hatırlayalım. Efendim Gönen çayı hangi denize dökülür? İçeride küçücük bir deniz dedim. Türkiye haritasını canlandırın. Hangi denizimiz var ortadaki denizimiz?
1: Marmara.
0: Marmara tabii ki. Marmara 10 puanı verecekti. Bir Güldün isimli şarkımız vardı. Nasıldı şarkımızı hatırlıyoruz? Artık gizleme benden. Seviyorsun sen de benim gibi göster. Bak ben ezelden. Bir Güldün isimli şarkı Emre Fel olacaktı. Doğru yanıtımız. Hemen gidiyorum. Efendim Suriye, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ile çevrili bölgemiz neresiydi?
1: Mardin.
0: Mardin olacaktı. Sabah dedim ki ne güzel kaymak da ekmeğin üzerine kaymağı sürdük. Meyvelerden de güzel yaptılar, şekerle kaynattılar. Ne yaptılar efendim bize?
1: Reçel.
0: Reçel yaptılar, güzel çeşitli meyvelerden yiyecektik sabah kahvaltısında. Ah ah. Vişne bahçesi ve Vanya dayı dedik. Kim olacaktı? Anton Çehov olacaktı yanıtımız. Ve ah Caner Bey ah nasıl da dinleyelim bakalım neydi bu? Yok.

0: Erik dalı desem Erik size ah bir 10 puan da buradan gitti diyoruz. Harika bir 10 puanı da burada bulamadık. Sağlık olsun. Hemen dönüyorum. İkinci etap sonunda bakalım. Sevgili kardeşlerimizden Caner ikinci ve Doğan ikinci kardeşler nasıl bir yarışma çıkarttılar? Nasıl bir ikinci etap tamamladılar? İkinci etapın sonunda puan durumu nasıl oldu? Evet, küçük bir fark olmaya başladı. 115'e 60 puan oldu. Caner ikinci 60 puanda ve Doğan ikinci abimiz de 115 puana geldi kendisi şu anda. Evet, hazır mıyız? Artık birazcık daha hazır. Mücadeleyi arttırıyoruz. Devreye neler giriyor? Butonlar devreye giriyor ve 3. etaba gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız Caner Bey? Hazırız. Şöyle silkelenin, kendinize gelin. Bakın son artık etaba gidiyoruz.
1: Hazırız.
0: Efendim 3. etaba geçiyoruz. Butonların karar verdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği etap diyoruz. 3. etaptayız.

0: Harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır küpünde birinci ve ikinci etabı tamamladık. Sevgili ikinci ailesini misafir ediyoruz. Abi kardeşin rekabetine beraber, rekabetini beraber seyrediyoruz. Hemen dönüyorum. Doğan abimiz, önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek bu etapta. Siz soruyu soracaksınız, isteyeceksiniz. Sorunuzu okuyacağım. Butonları devreye aldığımız dakika en hızlı basan yarışmacımız da cevap hakkını yakalayacak. Her doğru yanıtınız da 10 puan değerinde olacak. Ve diyorum ki kaç numaralı soruyu açalım. Önce bir tablomuz gelsin. 43 soru içinden istediğiniz her soruyu açabilirsiniz. Bakın, dağınık yarışmak durumundasınız. Hatta birazcık da zorundasınız. Çünkü şifre harfleri yakalamanız gerekiyor diyorum. Sırayı sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
1: 33.
0: 33 numaralı soru. Gidelim bakalım 33'te ne soruyoruz. Hazır mıyız? Sorunuzu okuyorum. Aa, bir foto soru. Harika. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Bir tahminimiz var mı bununla ilgili? Bence gölge kısmı değil ama sanırım şu sağımızda bulunan güzel delikli bir kalburla ilgili soru gelecek. Hazır mıyız? Var mı fikrimiz?
2: Yok.
0: Peki. Sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Efendim, büyük delikli kalbur soruyoruz. Süreyi başlattık. Fotoğrafını da gördüğünüz kalbur bu. Acaba ne olabilir bu kalburun adı? Elimiz butonlara gitmedi bile diyoruz. Bir harf desteğimizi lütfen kabul edin. İlk harfimiz S. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Kim acaba butonunu kullanacak? Yanıt hakkı, cevap hakkı isteyecek. Buyurun Doğan Bey.
1: Sepet.
0: Sepet değil ama sepetin çağrıştıran bir finali var diyeyim. İkinci harfimiz A. Çok bilinen bir şey değil. Birazcık da dipte kalmış. Haklısın.

0: Sarat, Sarat,
1: At mı?
0: Sarak,
1: Sarat mı dediniz?
0: Sarat dedim.
1: Doğru dediniz tabii ki. Sarat doğru yanıtıydı. Lütfen daha kuvvetli, güçlü kelimeler ve harflerin vurgularını önemli rica ediyorum sizden. T harfiydi, doğru. Sarat efendim, delikli kalburun karşılığı Sarat olacaktı. Buraya sakladığımız kelimemiz ve tebrik ediyorum. 49 bitimi, 33'ün son harfi T'yi de yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 47.
1: 47'ye gidiyorum. Hemen 47 gelsin bakalım. 47. Bakın çok rahat bileceksiniz. Butonu iyi kullanın. Yazı yazmaya, çizim yapmaya ve fikirleri kağıda dökmeye yarayan bir araç soruyoruz. Butonu açtık. Buyurun Doğan Bey.
0: Kalem.
1: Kalem yanıtı geldi. 10 puan daha aldı Doğan abimiz. Doğan abimizi çok kızdırmışsınız. Sevgili Caner kardeşimiz, benden söylemesi. Abimiz gerçekten çok hırslı yarışıyor. Kalem yanıtını da aldık. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyorum. E harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 45.
1: 45'e gidiyorum. 45, 45, 45. Çapraz, eğik veya köşeden köşeye uzanan yönü anlatan sözü soruyoruz. Süre başladı. Kim basacak? Böyle şeyine derler. Enine değil de böyle... Olmadı mı? İlk harfi verelim, belki oradan bir desteğimiz olur. Geldi ilk harfimiz. Süreyi başlatacağım. Süre baş... Buyurun Doğan Bey.
2: Viraj.
1: Viraj değil. Bakın, çapraz, eğik veya köşeden köşeye. Böyle. Belki son harfi de versek mi yarışmacılarımıza? Bakalım soru ekibimiz veriyor mu? Tuğrul Beyciğim. Verdi tabii ki. Tuğrul'a sevgiler ve süreyi başlattık.
2: Verev.
1: Verev. 10 puan geldi. Arkadaşlarımıza teşekkür ettik. İkinci V'de yakaladınız zaten değil mi? Evet. V'ydi. Köşeden köşeye. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Fark da gittikçe açılıyor. Caner Bey,
2: 34.
1: Lütfen butona dikkat.
3: Basacağız inşallah biz de butona.
1: İnşallah bekliyoruz.
2: Bu fark kapanmaz. 34. 34 numara.
1: 34'e gidiyorum. Bu fark biraz açıldı kardeşler arasında. 34. İnsanın karar verme, tercih yapma ve davranışlarını yönlendirme gücü diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
3: Zihin.
1: Değil. Bakın, yönlendirme gücü, neye hakim olmamız gerekir? Pazartesi diyete başlayacağım ben. Çok deliyim.
3: İrade.
1: İrade doğru yanıt geldi. Harikasınız. 10 puan aldık. İrade yanıtı geldi. Bir de şifre harf desteğimizi de yakaladık. Harikasınız. İradeden D harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla devam edebiliriz? Bakın bu arada mesela şifre harflerden 29'u önereceğim size. 29 farklı bir soru kalıbı aynı zamanda. Bakalım bulabilecek misiniz? İster misiniz 29'u?
3: 29 olsun.
1: Soralım mı?
3: Soralım.
1: Peki soralım. 29 numaralı sorumuz geliyor. 29 numarada bir fotoğraf sakladık sizin için. Daha doğrusu bir fotoğrafımızı bozduk. Önce bu fotoğrafa bakacağız. Ben sorunuzu okumayacağım. Fotoğrafınızı gösterdiğim dakika en hızlı butonu kullanıp doğru yanıtı veren yarışmacımız 10 puanı alacak. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
2: Hazırız.
1: Peki. Başlattık sürenizi. Buyurun.
3: Pilav.
1: Pilav doğru yanıt. Harikasınız. 10 puan aldınız. Bakalım resmimiz nasıl açılıyordu. Bir de İ harfini buldunuz. Bekliyoruz. Nereden yakaladınız pilavı?
3: Görüntüden.
1: Görüntüden biraz yakaladınız mı?
3: Çok yediğimden
1: şöyle
3: dolayı.
1: Bir sever misiniz pilavı?
3: Severim.
1: Harika. Bu tabii bakalım şöyle güzel. Oo, şehriyeleri de hafif hafif yağda ne olmuş? Karartılmış. Çok güzel bir şehriyeli pilav seçmiş arkadaşlarımız. Tane tane pirinciyle beraber bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. 10 puan da hanenize yazdınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 31 numara.
1: Okuyorum. Bir hedefe, sonuca veya istenen noktaya ulaşmayı anlatan fiil butonları açtım. Buyurun. Bakın, hedefe, sonuca, istenen noktaya ulaşmayı anlatan fiil. Bir şeye geç.

0: Hani denir ya, bir şeye artık vardım denir diyeyim. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Mek, ne mek? Süreyi başlattım. Kim basacak buna? Ne yaptım? Bir yere büyüdüm, geliştim artık.
1: Yoksa.
0: Peki var, çok da iyi biliyorsunuz. Bir harf desteğimizi kabul edin. En baştan ikinci harfimiz de geldi. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Ermek.
0: Ermek tabii ki. Bir seviyeye, değil mi? Yükselmek, ermek, yetişmek, tip. Siz de devam ediyorum. Kaç numaralı soruya açalım?
1: 35 olsun.
0: 35 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 35 numaralı soru. Hazır. Yine zor bir soru buldunuz ama güzel açalım. Şık bir kelime hep beraber izleyenlerimiz de hatırlayalım kelimemizi. Eski dilde olsa bile veya farz edelim ki anlamında kullanılan bir bağlaç süreyi başlattık. Buyurun Caner.
1: Velev.
0: Velev tabii ki. 10 puan daha geldi hanenize. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Bu sefer inşallah kolay gelir. 50.
0: 50. Bakalım kolay gelecek mi? Çok güzel gidiyorsunuz ama. Gelecek. Hazır
1: Alıştım
0: mıyız?
1: biraz oyuna.
0: Süper. Solfej sisteminde Do ile Mi arasında yer alan müzik notasını soruyoruz. Size süre başladı. Buyurun Doğan Bey.
1: Re.
0: Re yanıtını buradan aldım Doğan Bey. 10 puanı kaptınız. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sakın bırakmayın Caner Bey. Çok iyi yarışıyorsunuz. Buyurun.
1: 49.
0: 49'a gidiyorum. 49. Zor bir kelime seçtiniz ama bulacağız beraber. Bir düşüncenin başka bir düşünceyi zihinde çağrıştırması durumunu anlatan kelime. Bir düşünce başka bir düşünceyi zihinde çağrıştırıyor efendim. Süreyi başlattım. Butonlardan ses alamadım. Normal çünkü kelime biraz zor. Peki, üçüncü harf belki yarışmacılarımıza güzel bir destek olabilir. Ted geldi. Süreyi başlatalım. Zihinde çağrıştırma durumu. Başka bir anlatıyor bu, bir düşünceyi zihinde. Peki, biz bir harf desteği dördüncü harfimizde açacağız. Tek ince sesli harf desteği alacaksınız diyorum. Süreyi başlatıyorum butonu. Buyurun.
1: Tedai.
0: Tedai. Doğru yanıtı. Caner Bey bir 10 puan daha abimize gitti. Ve sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açacağız? Bu arada yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Size harfler konusunda önerilerde bulunmak istiyorum. Çünkü artık harf açmanız lazım. 51'i önereceğim burada.
1: 51 olur, 51. Zaten 51 diyecektim.
0: Gerçekten
1: 51
0: kalp kalbe
1: diyecektim.
0: karşıymış. Peki, o zaman sorunuzu okuyorum. Bankacılıkta bir hesaptan diğer hesaba para aktarma işlemini soruyoruz size. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Vadeli.
0: Bakın aktarma. Ne yapıyorsun? V ile başlıyor ama bir. Peki. Bir harf desteğinde daha bulunuyoruz ve butonunuzu kim önce basacak? Butonları açtım. Ne olabilir? Bir hesaptan diğer hesaba para aktarma işlemini soruyoruz. Peki. Üçüncü harfi açtığımız zaman çok hızlı hatırlayacaksınız. Açtık, süreyi başlattık, butonları açtık.
1: Dilimin ucunda ya.
0: Vir. Ne yaptı? Vir. Ah. Peki dördüncü harf de gelsin belki çağrıştıracak. Dördüncü harfimiz neymiş? Aa, beşinci harf geldi. Vir. Butonları açtık. Buyur Doğan Bey.
1: Virman.
0: Bir man yanıtımı aldık.

0: Caner Bey yetiştirdi, pişirdi ama Doğan Bey butonu kullanarak virman olacaktı efendim. Hesaptan para aktarma, transfer işlemi, virman yapma olacaktı. Buranın kelimesi. Evet, sizle devam ediyoruz. Son sorulara yaklaşıyorum artık. Son iki soru daha açacağım ve yarışmamızın üçüncü etabını da tamamlayacağım. Kaç no'lu iki soruyu açalım?
1: 21.
0: Gelsin 21 numaralı sorumuz, bakalım 21'de ne soruyoruz. Hazır, okuyorum. Kebabıyla dünyaca tanınan Akdeniz bölgesinin önemli şehirlerinden biri süre başladı. Açtık butonu. Buyurun.
2: Adana.
0: Adana geldi. Güzel Adana acılı bir kebap size 10 puan kazandırdı. Son sorumuzu açıyorsunuz. Sürenizi başlatmadan önce sorunuzu istiyorum. Kaç numaralı soruyu okuyayım size?
1: 41.
0: Ham maddeleri işleyerek yeni ürünler ortaya çıkarma sürecini soruyoruz. Süreyi başlattım. Buyurun Doğan Bey.
1: İmal.
0: İmal. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 30 numara. Efendim, tarihte bir devletin hüküm ve koruması altında bulunan halkı anlatan kelimeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Devletin hükmünün, bunlar bizim neyimiz?
1: Kanun.
0: Toprak. Devlet korumasında olan halk. Denir ya, peki ilk harfi açsak acaba bulabilecek miyiz? T. Ne denir? Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Teba.
0: Teba, doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Üçüncü etabı da tamamladık. Tamam mıyız?
1: Tamamız, bir sorun yok.
0: Peki. Küçük bir fark var. 195'e 110. Birinci etapta başa baş geçen mücadele ikinci etapta küçük bir fark açtı. Üçüncü etapta butonların desteğiyle Caner kardeşimiz 110 puandayken abimiz Doğan ikinci 195 puanla etabı tamamladı. Fakat geldik şifre kelimeye. Bakın, kazandığınız yarışma buradan gidebilir. Nasıl gidebileceğini anlatayım mı? Şimdi burada tek seferde doğru harflerle doğru kelimeyi bulmanız ve tek bir seferde tek bir hakkınız var. Bir harfi yanlış söylerseniz yarışma kayar. İkinci cevap hakkı olan Caner Bey'e geçer. Onun için lütfen dikkatli düşünün. İstediğiniz kadar zamanınız var. Doğru harfleri seçmeye dikkat edin. Önce kelimeyi net bir şekilde, arkasından da kullandığınız iki harfi net bir şekilde vurgulayarak söylemenizi rica ediyorum. Buyurun.

0: Kullanmayacak mısınız bir yanıt?
1: Yok.
0: Peki, durdurduk. Caner Bey'e dönüyorum. Kurallarımız gereği siz cevap hakkınızı kullanacak mısınız?
2: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız.
2: Evet.
0: Peki. Müsaadenizle bu tarafa geçiyorum ve yanıtınızı dinliyorum. Bakın, tek seferde doğru harfleri vurgulamanız gerekiyor. Buyurun.
2: Mütereodit.
0: Hangi harfleri kullanıyoruz?
2: E ile O. Müte.
0: E ve O. Önce E, sonra O mu diyoruz? Mütereodit dediniz.
2: Evet.
0: Doğru mu?
2: Doğru.
0: Mütereodit. Acaba bu etabın, sır küpünün, bu bölümünün şifre kelimesi mi diyeceğim? Üzülerek söylüyorum ki yanlış cevap, mütereodit değil. Peki ne yapıyoruz? Hemen bir soru daha açacağız ve sorumuza doğru yanıt veren yarışmacımızla tekrar tahmine geçeceğiz. Efendim, şifre desteğinde bulunacağım ve soru numarası söyleyeceğim. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Peki. 46 numaralı soruyu öneriyorum. Şifre harfimiz 46'da saklı. Açalım mı?
3: 46'yı açalım.
0: Peki. Önce geliyor. İyice heyecanlar yükseldi fark ettiyseniz. Bilen yarışmacımız birinci tahmin hakkınız sahibi olacak. Hazır mıyız kardeşler?
3: Hazırız.
0: Peki. Dikkatin, ışığın ya da etkinin toplandığı merkez, nokta. Süre başladı.
2: Odak.
0: Odak doğru yanıtını aldım. Şifre harfi de aldım. Şifre harf geldi. Nedir efendim şifre harf?
2: D.
0: D. Neresiydi D? Bakalım. Mütreditmiş. Şimdi geçiyorum. Tekrar. Tek seferde tahmininizi alacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Caner Bey. Yanıtınızı alalım. Ne olabilir?
2: Mütereddit.
0: Mütereddit.
2: Evet.
0: E harfiyle destek alıyorsunuz. Mütereddit dediniz. Ve tabii ki doğru cevap verdiniz. Mütereddit olacaktı. Mütereodit nereden çıktı bilmiyorum. Mütereddit olacaktı. Buradaki yanıtımız neydi efendim mütereddit? Kararsız, tereddüt eden, bir konuda kesin karar veremeyendi. Böylece 3. etabın sonuna geldik. Gönülden tebrik ediyoruz.
4: Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.

0: Evet efendim, geldik sır küpünün finaline ve mütereddit yanıtımızla beraber sevgili ikinci ailesinin yarışmasını burada tamamladık. Hemen ben dönüyorum yarışmacılarımıza. Önce Doğan Bey'in değerlendirmesini alayım. Nasıl geçti Doğan Bey?
1: Çok iyi geçti. Açık ara kazanacağım yarışı sonunda şansla kaybettik. Yani son soruyu da biliyordum. Sadece butona yetişemedik.
0: Harika yarıştınız. Çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Güzel bir arada farkı açtınız. Evet Caner Bey, sizin için nasıl geçti yarışma?
2: İyi geçti ama sadece butonlarda biraz sıkıntı yaşadım. Ama 2 avans 3'te biter misali. Son soruda
0: yakaladınız. Ama araba bayağı bir açıldı şimdi. Evet. Doğan Bey'in de hakkını yemeyelim. Çok güzel yarışma çıkarttı. Kendisi çok iyi bir mücadele gösterdi. Son tek soruda da kendisi tek harfle yanıtı size ikram etmiş oldu diyelim. Harika yarıştınız. Ne iyi yaptınız. Geldiniz. Sizi tanımış olmaktan, sizi burada misafir etmekten de çok mutluluk duyduk. A Para Kütüphanesi'nden bugünün anısına sayfalar araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle size küçük birer hediyemiz var. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız için diyoruz. Şu şekilde veriyoruz. Teşekkür ederiz. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma sır küpünde bir bölümü daha tamamladık. Siz de buraya gelip bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişiniz ve bilgiyle beraber yatacağınız mesaj sonucunda sizi de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini Her Şeyi Konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları kruvaziyer ve denizcilik sektörü yöneticisi Ahmet Yazıcı ve uluslararası liderlik ve takım koçu Duygu Alptekin Gürsun. Her Şeyi Konuşalım yarın 17'de Ağbara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Söyledikleri kadar varlar. Çok fazlalar.
1: Daha da çok olacaklar. Acun'un her yanındaki it baraklar burada toplanıp buradan da Batı Göğe gidecek.
2: Biraz daha yakına gidelim. Ne kadar olduklarını daha iyi anlarız.
1: Olmaz. Fark edilirsek oyunumuz bozulur. İşte her şey o vakit biter.
0: Burada toplanacaklarını nereden bilirsin ha kız?
1: Altına barçurdu. Bu it baraklar için ölüm kalım savaşı. Son it barak gelene kadar orada bekleyecekler. Çağlar sonra bizi yok etmek için geldiler. Ama onlara öyle bir yenilgiye uğratacağız ki Acun var oldukça ayağa kalkamayacaklar.
3: Kimse ateş yakmayacak dedim size. Bu şekilde düşmana yerimizi belli edersiniz. Herkes söndürsün hemen. Bir daha buyruğumu çiğneyen olursa kellesini alırım. Şimdi herkes hazır olsun. Gün ağarınca Batı Göğe yola çıkacağız.
0: Geldiğim yerde bir tehlike yoktur. Kimseyi görmedim.
3: Güzel. Hemen bir kişiyi o bara gönder. Hazırlıklara başlasın. Yarın Türkleri yok etmek için yola çıkacağız.

0: Haydi haydi.
1: Eğer biri pusuyu fark ederse bunca çaba boşa gider. Kimse herhangi bir şeyin gömülü olduğunu fark etmeyecek.
0: Üstüne çok dökmeden ateş almayacaktır. Fıçıları gömdüğümüz yere dökün ki oklar atıldığı zaman ateş alıp yayılsın.
2: Bir hafta ihbarat gelir. Bırak gitsinler. Haydi.

0: Yüce Umar, Ulu Bilge'yi çağırtmıştınız ama.
1: Söyle Kamaz, ne oldu Kamaz? Konuş Kamaz, durma Kamaz!
0: Ulu Bilge yok Yüce Umar, bulamadık.
1: Ne demek Bilge yoktur? Nerede bu hatun? Ne edeceğiz şimdi? Bana Bilge gerek. Çok şey mi istedim Kamaz?
0: Yoo.
1: Madem ki Bilge yoktur, o vakit sen bilgelik edeceksin.
0: Ben mi? Yüce Obar, ben nasıl bilge? Edeyim bilgelik edeyim. Sen ne buyurursan ben onu yaparım Yüce Obar. Buyur aslında.
1: De hele Bilge. Neden olmaz? Tuttuğum dal elimde kalır. Tuttuğum yol çıkmaza varır. Neden her defasında Türklere yenilirim? De hele Bilge.
0: Belki de biz yanlış yaparız. Belki de Tanrı Çora'yı kızdırırız. Biz yanlış yapmışsak, doğru olanı onunla bulmalıyız. Eğer Tanrı Çora'yı kızdırdıysak, ona kendimizi affettirmeliyiz.

0: Ben de yanlış olmaz Bilge. Sen de hele. Tanrı Çora'ya kendimizi nasıl affettireceğiz?
1: Tanrı Çora için kan akıtarak.

0: atılacak kanın ne kan olduğu belli değilse hemen kanını akıtacak bir şey buluruz Ubar. Değil mi Kamaz?
1: Bu bir başkasının kanı olmaz Yüce Ubar. Han kimse, akıtılacak kan onun olmalı.

강조라. 미스터 딘 강사 가늠새는들 미스터 딘 장사 가늠새는들

0: Yeter ki bizi bir başımıza bırakma. Yeter ki öfkeni kusma.
1: Eğer öfkeni dindirmeye benim kanım yetmezse
0: daha nicelerini akıtırım.

0: Büyük Obar, Muşlu'la haber getirdim. İt baraklar gün ağarınca burada olacaklar.
1: Güzel, çok güzel.
2: Hanım, vakit gelmek üzeredir.
3: Geçti Akkız. Çoktan geçti. Düşmanlarımız acının değiştiğini fark edip insanlığa hükmederken biz vakti yakalayamadık. Tam uyandık derken bizi eldivenleriyle oyalarlar.
2: Obar'ın kulağına fısıldandığını bilirdim. Ama bunu dinlendirmek yeni düşman kazanmaktı.
3: İt barakları yendikten sonra dillendirmeyeceğiz. Obar'ın sahipleriyle ticari savaş vereceğiz. Adalet savaşı vereceğiz. Acun'un her tarafında yaşanılan bir devlet olduğumuzu ispatlayıp inşaları, tüccarları bu topraklara çekeceğiz.
2: Keşke tüm bunları daha önce yapsaydık. Han, keşke her kararınızı yargıyla verseydiniz. Şimdi benim sevdiklerim de sizin sevdikleriniz de yaşıyor olurdu. Suçsuz yere öldürüldüler.
3: Ölmek ve öldürmek. İkisi o kadar tanıdık gelir ki bana. Savaşlarda, vuruşlarda, yarlık verdiğim durumlarda çok insan öldürdüm Akkız. Senin ne demeye çalıştığını anlarım. Savaşta öldürdüklerinin neredeyse tamamını tanımazsın. Göze göz, dişe diş bir vuruşma olur. Kanını döktüğün her kişi senin gücüne güç katar gibi olur. Ancak sevdiğini öldürmek başkadır. O vakit öldürdüğün kişiyle sen de biraz ölürsün. Senin de bir parçan onunla birlikte kurgana gömülür.
2: O acıyı bilirim. Çok sevdiğimi, babamı gömdüm.

Ölen sevdiğini gömmekle öldürdüğün sevdiğini gömmek aynı şey değildir Akkız. Sevdiğine pusat vurduğunda acıyı sen hissedersin. Ama ölen o olur. O bir kere ölür. Sense her gün ölmekten beter olursun.

0: Ben de burada seninle birlikte öleyim, olur mu? Başımıza gelen her şey belki dediğin gibi. Sevdiklerimizin canını aldığımız için Göktingri'nin bize bir cezasıdır. Baharlardır. Bu acıyla yaşarım, bak kız. Ama sanki bu acıyı çekmem yetmezmiş gibi Yazgın'ın da bana çektireceği acılar varmış bu hayatta.
1: Hangi acılar Han?
0: Ölen sevdiklerimi gömdüm. Öldürdüğüm sevdiklerimi gömdüm. Bu acılar zaten bildiğim acılardı. Ama vaktiyle öldürdüğüm birinin, sevdiğim birinin yakınının olması. Bu acıyı yeni öğrendim Hakkız. Bu da çok büyük bir acı. Bilmeni isterim ki seni her gördüğümde bu acıyı yeniden hissederim.

0: Şimdiden zaferimiz kutlu olsun kandaşım.
1: Kutlu olsun kandaşım.
0: Batıgök bir süredir Gökordu'dan ayrı kalmıştı. Ancak bu topraklar her daim Gökordu'nundur, Gökhanlığınındır bilirsin. Kendi topraklarımız yeniden ait olduğu bu durumdur. Aynı sen ben Temur gibi. Birbirimize mesafe koymuş, ayrı kalmış olsak da ben senin hep aynı kandan, aynı candanım Batuga. Bu hep böyleydi, imdiden sonra da böyle olacak. Nice kötü günler yaşandı. Kavgalar ettik, küstük. Yeri geldi birbirimize pusat bile çektik. Ama şimdi senle burada kandaşım, omuz omuza, düşmana karşı savaşırız.
1: Doğru dersin. Topraklarımıza el uzatan düşmanla vuruşmaktan daha kutlu tek bir şey varsa.
0: O da kandaşlarına sırt sırta verip vuruşmaktır.
1: Ve evet, Batıgök yakında yeniden bizim olacak. Ama unutmayasın ki önemli olan zaten bizim olanları yitirmemektir.
0: Bitirmeyeceğiz. Omuz omuzdayız Batuga. Geçmişte ne yaşandıysa artık beraberiz.
1: Kandaşım.

0: Hazır olduğumuzda yerin altına koyduğumuz nefteri patlatacağız.
1: Gelsinler. Gelsinler, istediğimiz yere gelsinler, başlarız.

0: Ayda mı bak? İntizam vakti.
1: Tam olarak nefleri gömdüğümüz yere gelmelerini bekler.
2: Kuzu bek. Yok benden hazır mı?
1: Evet hesabı.
2: İyi. İyi. Hala geliyorlar.
3: Gelsinler. Gelsinler bakalım.
2: İstediğimiz yerden er, Hakkı'sı.

Hugo. Madem ki saklanıp oyun oynarsın, o vakit ateşi hangimizi yakacak göreceğiz.

0: konusuyla gelir.
1: Kapıyı kapatın hemen.
0: Kapat! Kapat! Kapatın!
1: Acun'un diğer yerlerinden gelen itbaraklardan haber yok mudur? Nerede kaldılar?
0: Gelirler Obar. Yaklaşırlar.
1: Kapıya arabayı koyun hemen. Girmelerini engelleyin. Yağları hazırlayın. Onlar buraya girmeye çalışırken yağları üstüne dökeceksiniz.
0: Emredersiniz Hüce Umar.
1: Ölün! Canınızı verin!
0: Ama Türkleri buraya sokmayın! Kutsal toprağımıza girerlerse onları çıkartamayız! Ölecek, bedeninizle sert olacaksınız.

atalarımız tuğumuza gök ararken biz düşlere daldık. Düşman topraklarımıza girip göğü başımıza yıktı. Dedelerimiz dağları eritip çağlara hükmederken biz ovalarımızda yaşayamaz günlere kaldık. Oğuz atam it barakları acından sürüp zalimliklerine son verirken biz uyuduk. İt baraklar sel gibi bizi önüne kattı. Yurdumuza yerleşince aklımız başımıza geldi. Kaybolduğumuz düşlerden çıktık. Daldığımız uykulardan uyandık. Tek yumruk olduk, düşmanı topraklarımızdan atmaya ant içtik. Bekle ey düşman. Bekle ki Türk'ün toprağına göz koyanın, gözünün çıktığını tüm Acun görsün, işitsin.

0: Yetmez yetmez. Daha da sağlamlaştırın. Yükseltin. Tek bir Türk girmeyecek. Kızgın yağ hazır mı?
1: Hazır Yüce Obar.
0: Haydi hemen yukarı çıkarın. Haydi.
2: Hadi yukarı. Haydi.
3: Türklerin buna direnemeyeceklerini mi sanırsın?
1: Bana bak prenses. Kararlarımı sorgulama. Ya dediğimi yap ya da git çadırına otur belbette.
3: Sen benimle nasıl böyle konuşursun?
1: Ne yaparsın? Beni it baraklara mı şikayet edersin?
0: Türkler kapımıza dayanmış. He? Hadi git konuş onlarla. Hezimetimizin sorumlusu benim de. Anlatayım mı onlara? He?
2: Hadi. Gelirler. Alpakoyun ordusu göründü. Gelirler.
0: Daha çabuk, daha çabuk.
2: Haydi.
3: Hazır olun. Buyruk verdiğim bir kapıdaki gökbenler kuledeki it barakları öldürecek.
4: Hazırız.
3: Diğer gökbenlerle kapıdaki arabayı çeksin.
0: Daha çabuk, daha çabuk.
2: Haydi.

Listen, it's

düşündüğüm gibi. Çin elçisini burada tutarlarmış. Gökmenler, Batı Gökkandı'ndaki bütün çadırlara, her yere bakın. O elçiyi bulmamız lazım. Haydi!

Temurşat, Çin elçisini hiçbir yerde bulamadık.

Ökmenlerim, zafer bizimdir!

Bozkır'ın yiğit budunu. Yüzü kavruk, yüreği yurduyla taşan gök ordalılar. Çok dağlar açtık. Çok vuruşmalar gördük. Çok ok attık. Çok mızrak attık. Düşmanı ağlattık, dostu güldürdük. Bugün yine öyle bir gün yaşarız. Sevinç bize kahırlar, düşmana pay oldu. Baharlar bize düştü, karayeller düşmana düştü. Bugün it barakları karşısına birlik olup dikilen Türklerin kutlu günüdür. Bu savaş birlik olduğumuz sürece kimseye baş eğmeyeceğimizi, boyunduruk altına girmeyeceğimizi göstermiştir. Sizler bugün bir destan yazdınız. Aklıyla, bileğiyle en büyük paya sahip Akkız'ın, Batuga Tegin'in, Temur Yasavul'un, Kaya Tegin'in, Çolpan Han ve yandaşlarının ve en büyük paya sahip gökmenlerimizin sizlere armağanıdır. Urha! Düşmanı bu topraklardan söküp attık. Şimdi Batıgöy'ü yeniden almamız kutlanacaktır. Bu kutlamalara Akkız ve Batuga'nın düğün toyu da eşlik edecektir.

0: Hanım. Elbet biliriz. İkbarak belası yüzünden yargıyı ertelediniz. Ancak adaleti bekletip incitmemek gerekir. Eğer yargı olursa bizim de düğün toyumuzda içimiz rahat olur.
1: Göktengri'ye andım olsun ki sizin düğün toyunuzdan sonra ulu yargıyı kuracağım. Çalayır.
2: Hanım.
1: Düğün toyu hazırlıkları başlasın.
2: Buyurun başım üstüne.

0: sizin yaşınızdayken babam beni karşısına almış. Oğul, bir hanın yüklendiğini dağlar omuzlasa dayanamaz çöker. Denizler alsa acına sığmaz taşar. Gök kaldırmaya çalışsa dayanamaz yerlere çöker demişti.
1: Hanlar buna nasıl dayanır han babam?
0: Her han buna dayanamaz oğul. Zaten hanlar buna dayanamadığı için devletler yıkılır, yerine yeni devletler kurulurmuş.
1: Peki dayanabilen hanların sırrı neymiş?
0: Bu ülke dayanabilen hanların sırrı töresine bağlı olmak, kandaşlarıyla birlik içinde yaşamak ve budununa açık olmaktan geçer. Oğul, benim de atamın ödüne kulak tıkadığım zamanlar oldu. Birçok şeye göz yumdum. Töreyi ihmal ettiğim zamanlar da oldu. Kimi vakit sarayıma kapanıp budunumdan ayrı düştüm. Yaptıklarım da gök tengiri öfkelendirdi. İtbarakların karşımıza çıkmasını da buna bağlarım.
2: İtbaraklara bir daha karşımıza çıkamayacak şekilde yenik al babam.
0: Yok oğul, öyle değil. Asıl düşman itbaraklar değil. Gerçek düşmanın elini kirletmemek için tuttuğu bir maşa.
1: İtbaraklar kimin maşası han babam?
0: Çin'in oğul. Onları üstümüze Çin sürdü. Ancak itbarakları yenmemiz onların oyununu bozdu. Şimdi artık kendisi karşımıza çıkacak.
1: Gelsinler. İtlerin nasıl geldikleri yere geri gönderdiysek sahiplerini de göndeririz.
2: Madem ki Çin oyunlar kurarak varlığımızı tehdit eder, onlar bizim karşımıza çıkmadan biz onların karşısına çıkalım.
1: Anlamam. Buyruk ver, ordumuzu Çin'e karşı hazırlayayım. O halbuki Çin'in karşısına çıkıp yaptıklarını ödetelim onlara.
0: Oğullarım, budunumun muştuları. Çin kolay bir düşman değildir. O başkalarının kurduğu oyunlarda oynamaz. Oyunu kendisi kurup başkalarını oynatır. Yapılacak her hamleyi önceden öğrenir. Ona göre düzen alır ve en beklenmedik anda gelip vurur.
1: O halde onları yenmenin yolu nedir han babam?
0: Onları yenmenin yolu vaktiyle babamın verdiği öğüde kulak vermektir. Ben Alpago Han olarak ne olursa olsun töreden ayrılmayacağım. İşte bunun kanıtı oğlum Kaya ve Vera'nın yargılanması için verdiğim buyruktur. Artık bu durumdan ayrı düşmeyeceğim. Onlardan habersiz yaşamayacağım. Tüm dertleriyle ilgilenip hepsiyle alakadar olacağım. Ancak size de düşen çok önemli bir görev vardır. Siz de kandaşlar olarak geçmişte yaşananları, tüm kötülükleri geride bırakacak ve birlik olacaksınız. Birbiri için can veren, can alan, birbirini bırakmayan üç kandaş olacaksınız. Bunları yaparsak Çin değil, tüm Acun karşımıza çıksa kimse bir şey yapamaz. Şimdi babanız olarak sizden bir söz isterim.

Bundan böyle aranızda ayrılık, küslük olmayacak. Bir ve bütün olacaksınız. Eğer yeni savaşımızda yanımda olacaksanız bana söz vermeniz gerekir. Han babanıza bu sözü verebilir misiniz?

Ey düşman, ey düşmanlar, indi nerede olursanız olun gelin. Karşınızda bir olmuş, bütün olmuş kandaşlar göreceksiniz. Sizi yenmek için bir olmuş, yürekleri birbiri için atan kandaşlar göreceksiniz.

0: geldiniz. Düğün toyu hazırlıklarınız başlamadı mı yoksa? Rahat rahat gezersiniz.
1: Hoş bulduk. Daha başlayamadık han.
0: Bir şey mi oldu? Olmuş. Yüzünüze bakılırsa olmuş bir şeyler.
1: Sen benim hanımsın. Odunumun. Atalarımın başısın. Sana bir şey yapan önce karşısında beni bulur. Ancak töreye karşı yargılanman gerekir han.
0: Bir dağlı hatuna yakışan ancak budur. Aksi davransaydın hanun olarak seni cezalandırırdım. Bak kız.
2: Teyzem, bak kız da ben de elbet çok sevinçliyiz. Düğün toyumuz kurulur diye ama toy biter bitmez ulu yargı toplanacak.
0: Yargı toplanır toplanmaz. Yargıya hesabımı vereceğim. Belki ben de ölüm yarlığımla yüzleşeceğim.

0: Namoyu tutasanız. Benim veremeyecek hesabım. Tasa edecek sıkıntım yoktur. Yeter ki Ulu Ece denen o albıs rızasını bulsun. Ben her türlü sona hazırım.
1: Bu sefer bulacak. Hiç merak etme.
0: Ulukam Aşuray hep ne der? Sadece olacaklar olur. Bizim durmamız da, koşmamız da hiçbir şey değiştirmez.

yastık düğün toyunuz için size armağanımdır. Bir yastık da kocayım. Evdeşliğiniz tasasız olsun. Yüreğiniz hep birbiriniz için atsın. Sevdanız ömürlük olsun. Gök Tengrim sizi hep kollasın. Gözetsin.

0: Temur'un dolduruşuna gelip o söylediklerinin hiçbirini söylemeseydin, bunlar başımıza gelmezdi. Başkalarının ne dediği değil, ama senin söylediklerin beni çok yıktı. Analar çocuklarını ayırmazlar derler. Ama ben seni her zaman Temur'dan ayrı tuttum.
1: Sen beni işine yararım diye gözetledin, kolladın. Çünkü Temur seni dinlemezdi. Ancak ben sözünden çıkmazdım, bunu ikimiz de iyi biliriz.
0: Kaya, neler dersin? Bana yaptıklarını anımsa. Ben seninle ilgili hiçbir yanlış yapmadım.
1: Meijin sana gelip ya suçunu itiraf edersin ya da Kaya ölür demiş. Sen yine de suçunu itiraf etmemişsin. Kendi canın için benim canımı hiçe saymışsın.
0: Senin tahta geçmemen için her şeyi yapacak olanlara mı inanırsın?
1: Bunlara da inanmam sana da.
0: Bana inanmaktan başka çaren yok. Ulu Yargı'da kellemizi kurtarmak istiyorsak yine ikimiz birlikte hareket etmek zorundayız. Eğer birlikte hareket etmezsek ikimizi de yok edecekler.
1: Aklında ne var?
0: Dediklerinin hiçbirinin doğru olmadığını söyleyeceksin. Dağ baskınını ben yapmadım. Temur bacağıma bıçağı sapladığında hayatımı kurtarmak için suçu üstlendim. Anamın hiçbir suçu yoktur diyeceksin.
1: Bunlar yetecek mi? Bu kadar kolay mı kurtaracağız kellemizi?
0: Bu kadar kolay olmayacak tabii ki. Bu sadece bir tarafı. Bizi kurtaracak oyunu kurdum.
1: Nasıl? Nedir oyunun?
0: Sen sadece söylediklerimi yap. Kurduğum oyunu bozacak bir hata yapma. Yeter. Yeter.

0: Ellerinize sağlık canım. Uzun zamandır güzel bir dağ aşı yememiştik.
1: Ben yaptırdım Akkız. Dağ hanlığının sevilen aşı, geyik söylüğünü yap. Özlemişlerdir dedim. Yoksa aklına gelir mi hiç?
2: Çalayır eğlenir yine. Batu Gategin?
1: Soruyordun. Bak, Batu Gategin'im de geldi.
3: Afiyet olsun. Özlemişsinizdir diye yaptırdım. Gerçi teyzemin yaptığını yerim tutmaz ama.
4: Hoş geldin Batuga. Hoş geldin. Çalayır, Canik. Düğün toyumuz vardır. Ne eğlenirsiniz, ne eğlendirirsiniz. Haydi bakalım, haydi.
1: Onları koy şuraya. Sesimi duymaz mısın? Ulu Ece Vera'ya söylerim, aymaz mısın?
2: Tayanlı naibiymiş. Mutfağın sahibiymiş. Dondurma salebiymiş. Akyanın da kararır.
1: Kapı önünde Canik. Eşiğin altı çürük. Sana sus demedim mi? Boyun devrilsin Canik.
2: Devirmişsin boyumu. Kurutmuşsun suyumu. Ayartmışsın huyumu. Suç işlerken sararır.
1: Mutfakta düşmüş dile. Dermiş küneler bile. Sen sus artık bir hele. Kenin kavrulsun Canik.
2: Çalayır.
1: Canik.

0: Gözümüz aydın olsun Erdeş'im. Düşmanı alt etmişiz.
1: Bize dost, ana, kandaş, evdeş gibi gözüken düşmanlarımızdan kurtulmadığımız sürece gözümüz aydın olmaz.
0: Bana güvenesin, kuşkulanmayasın diye canımı tehlikeye attım. Obarın karşısına çıktım. Ama senin derdin başka. Tüm bunların sorumlusu

0: Benim yüzüme bakarken bile onun yüzünü gördün. Onun adını söyledin. Ona kavuşamanın cezasını bana çektirdin.
1: Sakın kendini tutkunla birbirleme. Bizim onunla yaşadıklarımız iki devletin değil, iki insanın hisleriydi.
0: Onu kaybetmenin sorumlusu olarak beni görürsün. Bu sebeple öfke kusarsın bana. Ona olan aşkınla beni herkesin gözü önünde küçük düşürdün. Buna bile ses etmedim. Ama yine de güvenini kazanamadım.
1: Necin, bilirsin sana hiç güvenmem. Ülken için Gökhanlığına ihanet edeceğini adım gibi bilirim. Ki etmediğin şey değil.
0: Benim ülkem burası Temur. Ben Gökhanlığına ihanet etmedim. Etmem.
1: Batı Gökhanlığına girdiğimizde ilk o Çin elçisini aradım. Bulamadım. Şimdilik. Onu buldum da bütün gerçekleri tek tek anlattıracağım.
0: O elçiyi bulmana en çok ben isterim. Belki o vakit bana inanırsın. Belki o vakit suçsuz olduğumu anlarsın.
1: Ulu yargı yakında toplanacak. Anam Vera Hatun dağ baskınını yapmaktan, Tılsım Bike'yi öldürmekten yargılanacak. Sen de o itlere nefleri yerini söylediğin için yargılanacaksın Meijin. Bunun için elimden geleni yapacağım. O yüzden imdiden savunmanı hazırlayasın.

0: çabalar boyunca büyüttüğümüz düşler bir anda yok oldu. Bunun için mi gizlendi soyumuz? Aç kaldı. Yersiz yursuz kaldı da ses etmedi. Ne için Kamaz? Ne için? Neden bunca acıya katlandı bizim atalarımız?
1: Doğduğumuz topraklara geri dönebilmek için. Türkleri bu acından silebilmek için.
0: Yok olan kim? Hı? Biz mi? Türkler mi? Şu halimize bak. Nasıl geldik buralara? Nasıl geldik, ne hale döndük?
1: Doğru dersin. Yüzlerce baharı intikam almayı bekledikten sonra yeryüzüne çıktık. Bak, başladığımız yerdeyiz. Yine kaçarız. Yine saklanırız.
0: Hepsi o barın yüzünden. Hepsi. Hata yaptıkça daha da yanlışa bulandı. Kurduğu oranların hepsi boşa çıktı. Hepimizi tehlikeye attı. Türkleri acından sileceğiz diye tüm soldaşlarımızı ölüme çağırdı.
1: Hepsi o bar yüzünden. Hepsi.
0: Keşke kurtarmayaydık.

0: Nedir bu haliniz? Kendinize gelin. Bu ne ilk yenilgimiz ne de son olacak. Türkler ne yendik diye destan yazacaklar, ne de biz kaybettik diye oturup ağlayacağız.
1: Ne yapacağız çocuğu var?
0: Onların istediklerini yapacağız.
2: Neymiş onların istediği?
0: Havlamasını bilmeyen it sürüye kurt getirilmiş. Sizin gibi. Reçineyi almalarına engel olsaydınız bunlar başımıza gelmezdi.

Bunları düşünüp korkularınızı daha da büyütmeyin. Gidip bana hayvan avlayın. Açım. Karnım açken öfkemin azığı siz olursunuz. Ne bakarsınız? Gidip bana yiyecek bir şeyler getirin. Haydi!

0: seni evde eşin olarak görmedim. Günlere gösterdiğin değeri bana göstermedin, ses etmedim. Ancak benim elimi tutup yüzüme bakıp onun adını sayıklamanı sineye çekemem. Bana evdeşlik bile yapmazken başka bir kadına aşık gözlerle bakmanın hesabını vereceksin Timur. Madem sen benim içimi yaktın, ben de senin içini yakacağım. Gel.
1: Alfogan sizi buyurur.

0: Sağ olasın. Nicedir geyik söylüyor yemezdim. Özlemişim.
1: Bundan gayrı hiçbir şey özlemeyeceksin. Gönlünden ne geçerse, ne istersen bulup getirmek benim boynumun borcudur.
0: Gönlüm yalnız seninle yan yana olmak ister. Arada geyik söylüyor da ister tabii.
1: Söz ağızdan çıktı bir kere. Ne istersen, ne zaman istersen. Hem bak, düğün toyumuz kurulduktan sonra bu aşın nasıl yapıldığını öğreneceğim. Sana kendi ellerimle yedireceğim.
0: Korkarım. Hep derim ama hala düş gibi gelir. Uyanır mıyız?
1: Korkma kız. Bitmek bilmez kabuslardan yeni çıktık biz. Hayatın bize borçlu olduğu mutluluğu yaşayacağız. Hem düş değildir. Düş olsa bilirdim ben. Sen gördüğüm en güzel düşten bile güzelsin.
2: Eğer sen olmasaydın, şimdi burada değil, kurganda olacaktım. Gözlerine bakamıyorum. Ellerini tutamıyor olacaktım.
3: O vakit ben ne yapardım Kaya?
4: Seni yeni bulmuşken, onca bahardan sonra aramızdaki setleri yıkıp birbirimize kavuşmuşken, yüreğime sevdan yuvalanmışken, seni kaybetseydim canıma kıyardım. Senin olmadığın Göksaray bana zindan. Senin yaşamadığın acın bana albuz yurdu olurdu. Sakın beni bırakıp gitme.
2: Bu sadece bizim için değil. Gökordu için de yeni bir başlangıç Evdeş'im. Babanı ikna edip, beklerin yanına getirerek, Evdeş'im olmadan Gökordu'nun geleceğinin olmayacağını gösterdin. Güzel günler indi başlıyor. Ne ben seni bırakıp giderim, ne de gitmene izin veririm.
4: Babam da seninle bunu konuşmamı istedi.
2: Neyi?
4: Babam der ki, madem Batı Gökhanı

0: geri alındı. Daha önceki gibi Yavgulu'yu senin almanı ister.
1: Baban doğru der. Onun da sırası gelecek. Yakında herkes ev dişinin kim olduğunu öğrenecek.

0: Anca uyanabildin. Siz Çinliler her işinizde zehri kullanırsınız ama kendiniz zehre karşı çok zayıfsınız. Daha güçlü olmanı beklerdim.
1: Sen ne yaptığını sanırsın? Neredeyim ben? Niye getirdin beni buraya?
0: Kendini yorma. Ulu yargı karşısına güçlü çıkman gerek.
1: Ne dersin sen? Ulu yargıya hesap verecek olan sensin.
0: Eğer söylediklerimi yapmazsan sen de yargılanacaksın. Madem siz hepiniz bir olup beni ateşe attınız, o zaman hep birlikte yanacağız. Tabii bu senin vereceğin karara bağlı. Eğer bana yaptığın suçlamalardan vazgeçersen ben de seni suçlamak zorunda kalmam. Bu her ikimiz için de çok iyi olur. Ne işin?
1: Benim senin korumana ihtiyacım yok. Beni neyle suçlayacaksın ki? Ben senin gibi arkamda iz bırakmam.
0: Sen öyle san.

0: Elçi burada olmalı. Elinizi çabuk tutun, haydi.
1: Ne demek olur bu? Ne yapmaya çalışırsın?
2: Eğer söylediklerimi yapmazsan, Çin elçisi Alpaguhan'a gidip ihanet edenin sen olduğunu söyleyecek. Çaresizlik çok zor bir şeydir Meijin. Evdeşinin ve çocuklarının boynuna pusat dayalıyken kimse kolay kolay görevine bağlı kalamaz.

0: Yapma. Bu yöntem ikimiz için de yabancı değil. Sen de aldakçı başına aynı şeyi yapmamış mıydın? Birbirimize ne kadar benziyoruz Beyşin.
1: Ne yapmamı istersin?
0: Öncelikle benim için yaptığın suçlamalardan vazgeçip söylediğin her şeyin tersini yapacaksın.
1: Sen daha hanlığını yok etmekle yargılandın. Bunu nasıl değiştirebilirsin ki?
0: Bazen ölüler dirilerden daha çok işe yarar Meyşin. İkimiz için tek yol bu.

0: Nereye gideriz?
1: Odama.
0: Niye bu kadar hızlı gideriz onu derim.
1: Muştulu haberler bekletilmeye gelmez.
0: Ne muştusu?
1: Bir armağan ama muştulu bir armağan. Kendi gözlerinde gör isterim. Gördüğünde yüzünün alacağı hali merak ederim.
0: Ne gösterirsin desene.
1: Gösterirsem muştu olmaz.

0: Seni çocuk gibi sevindiren şey ne? Onu merak ederim.
1: Çocukluğumdan kalma bir şeydir. O yüzden çocuk gibi sevinirim. Gördüğünde sen de sevin isterim. Gel.
0: Fatuga.

0: lambasını o halde görünce çok üzülmüştüm. Sen o kadar üzülünce ben de yıkıldım tabii. Ben de kalan parçaları toplayıp tekrar diktirdim. Birlikte üzüldük. Birlikte mutlu olalım kız.
1: Birlikte çok mutlu olalım.
0: Tabii eskisi kadar sağlam değil ama anlamı çok büyüktür. Benim sana ilk armağanımdı. Parçalandı diye çok üzülmüştüm.
1: İkimizi de mutlu edecek kadar sağlamdır.
0: Peki, sana ilk verdiğim günü hatırlar mısın? Anamın emanetini.
1: Onurla taşı.

0: Anamın emanetini benim için taşımışsın deyip onurlandırmışsın beni. İlk o vakit emin oldum. Yüreklerimizin birliğinden.
1: Ya ben Akkız? Bugün benim en kutlu günümdü. Canını canıma kattığından emin oldum ilk günde o gün.
0: Ya birlikte yaşarız. Ya birlikte ölürüz.
1: Ya birlikte yaşarız. Ya birlikte ölürüz.

sana o gün verdiğim söz hala geçerlidir. Benim nefesim senin nefesine bağlıdır kız. Sen bu cihanda soluk aldıkça ben yaşarım.

0: ararsınız burada? Kim olduğunu unutan, evdeşinin çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen bir prensesle benim işim yok. Ben özümü yitirmedim.
1: O senden daha fazla Çinli. Az daha uğraşsa beni bile inandıracak.
0: Ne olur burada?
1: Oyun oynamana gerek yok Zao. Her şeyi bilirim. Gerekirse prensesini kurtarmak için ölmen gerektiğini bile bilirim. Şimdi beni çok iyi dinleyeceksin.
2: Ulayacağın dediklerini iyi dinle Zao.
1: Yapman gereken çok kolay. Yakın zamanda Ulu Yargı yeniden toplanacak. Sen de benim tanığım olarak çağrılacaksın.
0: Tanığın mı?
1: Evet. Nasılsa öleceksin. Ölmeden önce prensesinin hayatını kurtarmak için son bir şey yapman lazım. Eğer yapmazsan o da ölecek. Şimdiye kadar yaptığın her şey boşa çıkacak.
3: Kutsal ateş, arı ateş, bütün ruhları arı kıl. Gecenin baharı ateş, karanlıkları harlı kıl. Ateş de su gibi, hava gibi Gök Tengri'nin bize armağanıdır. Kişi üreye ihtiyaç duyduğunda ateşin başına gelmeyi bilmelidir. Bilirsiniz ki evdeşlik için sevgi gerek. Ancak ürek temiz, ruh pak olmayınca sevgi evdeş olmaya yetmez. Düşman bellediğinizde, yoldaş bildiğinizde bir olmalı. Birbirinize baktığınızda başka yüzler girmemeli bakışlarınızın arasına. Evdeşlik, üreklerin birliğidir özünde. Birbirinize öfke duymasanız da kandaşlarınız için, soydaşlarınız için içinizden bir öfke, bir kin dahi duysanız ürekleriniz gerçek anlamda birleşmiş olmaz. Şimdi başınızı yerden kaldırın. Bakın birbirinizin gözlerine. Deyin birbirinizin yüzüne. Acunda da, uçmakta da bir olsun mu ürekleriniz? Yoksa ayrı mı düşsün düşleriniz?
4: Ya birlikte yaşarız,
0: ya birlikte ölürüz.
3: Alın bakalım bu ipleri. Şimdi birbirinize, birbirinizin soyundan, kanından, canından olan herkese karşı hissettiğiniz öfkeyi, kini, intikam duygusunu bu ipin düğümleri arasına gizleyin. Sonra onları ateşin yakıp kül etmesine, ruhunuzun rahatlamasına izin verin.

0: Şimdi arındırıp sağlattığınız ürekleriniz sonsuza dek birbirinize sığınak olsun.
1: Var olasın Arçur Ayana.
2: Var olasın Ulukan.

0: Batı Gök'ü yeniden geri alacağız. Türkler bizim bittiğimizi düşünürken biz yine onların mutluluklarını bozacağız. Ancak bu kadarla yetinmeyeceğiz. Gök orduyu da alacağız. Gök sarayda biz yaşayacağız. Hem de hiç vakit kaybetmeden, beklemedikleri bir anda. Ateş görmüş ulu kuş gibi hala ne bakarsınız? Yoksa dediklerimi hala yerine getirmediniz mi? Yaralandığım ilk gün ben size ne dedim? Ağaçlar kesilsin, odunlar toplansın, oklar, mızraklar yapılsın. Koşumlar hazırlansın, pusatlar bileylensin, atlar eğerlensin demedim mi? Dedin. O vakit ne yaparsınız?
1: Biz bütün hazırlıkları yaptık Obar. Ama Batı Gök'e saldırmak için değil.
0: Ne demek Batı Gök'e saldırmak için değildir? Buyruğuma karşı mı gelirsin? Öfkemi mi sınarsın yoksa?

0: Amacımız öfkeni sınamak değil Obar.
1: Peki neymiş amacınız?
0: Barak Han'ın torunu Prenses Sayına'yı kurtarmak. İt baraklar için hiçbir şey Prenses Sayına'yı kurtarmaktan daha öncelikli olmamalı.

0: Kayınanın yaşayıp yaşamadığı belli bile değil. Barakah'ın tacını yok eden Türkler, Barakah'ın torununu sağ bırakır mı sanırsınız?
1: Ben yaşadığını bilirim Obar. Batı gökten çıkarken gökmenlerden bir tanesi Prenses Sayın'ı öldürmeye kalktı. Çolpanan buna izin vermedi. Yanmalı uzaklaştırdı oradan. Öldürecek olsalardı savaş meydanında canını alırlardı.
0: Belli ki esir tutacaklar. Sen de bilirsin ki Obar, tacın yok olmasıyla Barakah'ımızdan bize kalan son şey Prenses Sayın'adır.
1: Barakah'ın tacını koruyamadık, bari torununu koruyalım.

0: Lasă Vulțe Murșat.
1: Ce-o spune?
0: Koca orduların komutanısın. Ama yine de burada yalnızsın.
1: Yazgısında yalnızlık olan insan. Neysin çolpanım? Hangi dala tutunsun?
0: Sevdiğini kurgana koyanın tutunacağı tek dal. Onunla yaşadığı güzel günler olur. Temur Tekin.
1: Doğru dersin. Ama bizim anılarımız o kadar azdı ki. Hiçbir şeye tutunamam. Tutkunla bizim anılarımız gelecekteydi. Dün ölüme giderken onu düşümde gördüm. Onu görünce ölüme gitmek bile güzel geldi. Hı.
0: O da seni sevdi. Görevini unutacak kadar çok sevdi. Öyle ki anını bile dinlemez olmuştu. Sevmenin güzelliğini ben ilk onda fark ettim. Seni sevmesi benim de tüm oyunlarımı bozdu. Sana bir şey olmasın diye ölüme razı gelecek kadar çok sevdi seni.
1: Keşke hiç getirmeseydin onu Gökhan'la. Hiç tanımasaydık birbirimizi. Acun'un başka yerlerinde yaşayıp ölseydik. Ne ona bir şey olurdu. Ve ben onsuz kalırdım. Hiç sevmemek kavuşamamaktan daha iyidir.
0: İnsanın uçmakta bekleyenin olmasa acı çekmeye değer, Temur.
1: Ben artık acı çekmiyorum çolpanım. Tutkun benden gittiğinden beri bedenimi bir ceset gibi taşıyorum sadece. Ruhum yamalı. Özlem taşıyor yüreğimden. Öyle anlar geliyor ki yokluğu soluklarımı kesiyor. Sadece onu düşünerek avutuyorum kendimi. Gülüşlerine saklanıp soluklanıyorum. Onun yüzü karanlığa gömülmüş ruhumu aydınlatıyor. Onu düşlerimde görmek için her gece Gök Tengri'ye yalvarıyorum. Ama tüm bu olanlar ona olan özlemimi azaltmıyor. Aksine daha çok biliyor. Tüm bu olanlar daha çok yakıyor yüreğimi.
0: Saltık gidince yüreğim kendini özen taşlara dönüştü. O vakit daha iyi anladım seni. Tutkunun yerini kimseyle doldurmadın. O imdi uçmakta. Bu yürek yangınlarını görüyordur. Onun da içi senden uzak olduğu için kavruluyordur.

0: Patuga, biz seninle felaket ortasında kalan iki balaydık. Ben o vakit çolak bir han oğluna hem pusatımı hem üreğimi vermiştim. Senin de üreğin bendeydi. Bilirdim.
1: Ak kız, yazgımın yarısı. Köle bir kızla

0: Çolak bir Hanoğlu'nun destanını yazdık biz seninle. Bir yetimle bir öksüz el ele verip düş kurduk. Eksikliğimi görmeden sevdin beni.
1: Yazgımın yarısı. Sen asıl eksikliği insanların yüreklerinde olduğunu gösterdin tüm acına. Yüreği sağlam olanın, yüreği tam olanın her şeyi tamamlayabileceğini gösterdin.

Soyumun görklü begleri, boyumun kutlu hatunları, erleri. Vur deyince dağları deviren, dur deyince ürekleri durduran gökmenlerim. Gökhan'ına muştu olan oğlum Batuga'yla, dağ hanlığına muştu olan kızım Akkız'ın toyu için bu hayat ağacının önüne geldik. Budunumuzun varlığı, soyumuzun dirliği, evdeş olacakların birliği için Gök Tengri'ye 40 gün boyunca ıdıklar adarız. Gün boyunca sütü sağılmamış sığırlardan, yünü kırpılmamış koyunlardan ve hiç binilmemiş atlardan olacaktır. Oğlumun ve gelinimin evdeşlikleri bu hayat ağacı gibi diri, taze ve uzun ömürlü olsun.

0: Irklarımızın toprağa düşen kanları ağaca yürürken Gök Tengri'nin kutu da sizin bedeninize, canınıza yürüsün. Evdeşliğinizle birlikte güçlü bağlar kurasınız. Göklü balalar büyütesiniz. Kutlu ordular yürütesiniz. Uçmak vakti geldiğinde Gök Tengri'ye borcunuzu ödeyerek giresiniz.
1: Var olasın han.
2: Var olsun han.
0: Ateş, hava, su ve ellerimizi arındıran toprak bizi kutlu kılsın.
3: Soyumuzu kuruttular. Şimdi de din toy kurarlar.

0: Mutlu mutlu ne dilersin öyle? Evdeşimi, atasına, töresine bağlı olması için yetiştireceğim evladımın sağlıklı olmasını diledim. Gerçek mi dersin?
1: Evet.
0: Tam kesinleşmeden kimseye söylemek istemedim. Çok güzel haber verdin. Gökten'in sonu da işitti sesini. Sağlıkla kucağınıza alın yavrunuzu. Sen ne dilersin Meijin?
1: Söylemek uğursuzluk getirir derler.
0: Haydi.
1: Bu kez sofra çok iyi konusu. Hiçbir eksik olmaz.
2: Buyurun, başım.

0: gözlerinizdeki parıltıya göre diyecekleriniz vardır. Anlatın hele.
1: Gözlerimizden haber var Yüce Ovar. Göksaraylılar düğün toyu kurarlarmış. Bu da demek olur ki onlar düğün toyuyla oyalanırken biz Prenses Sayına'yı kurtarmak için saldırabiliriz.
0: Ona da sıra gelecek. Şimdi daha önemli işlerimiz var.
2: Şimdi Prenses Sayına'yı kurtarmaktan başka önemli bir işimiz olmamalı Yüce Ovar.
1: Prenses Sayına bize Barakan'ımızdan kalan son şey Yüce Ovar.
0: İyi o vakit. Hazırlıklar yapılsın. Şimdi sizin dediğiniz gibi olsun. Ben sonra yapacağımı bilirim size.

Bilirim bizi izlersin Tosun. Bilirim buradasın. Oğlunu sensiz büyüttüm. Sensiz düğünümü yaptım. Ama pişmanlık hiç bugün kadar ağır olmamıştı.

Bizden öncekiler der ki, ateşin üzerinden atlamak kutludur, uğurludur. Kalabalık kenara çekilsin. Çekilsin ki yuduk sahipleri ateşin üzerinden atlasın. Atladıkları ateş kutlu gelsin, içlerini salsın.

0: Her şey istediğimiz gibi olacak. Değil mi Mason?
1: Endişe etme. Ne konuştuysak o olacak.
2: Düğün toyumuz saray avlusunda devam edecektir. Haydi.

0: oraya varılır. Gidilen yol değişse de varılacak yer aynı kalır. Yolda ne olursa olur ama sonunda olacak olanlar olur. Ardından yüreğinizde olanlarla baş başa kalırsınız. Sizin ne olacağınızı belirleyen de budur. Birlikte nice yollardan geçtiniz. Nice düşmanlar biçtiniz. Soğuk sulardan içtiniz. Şimdi de evdeşlik için ant içeceksiniz. Deyin hele. Evdeşliğiniz ne kadar sürecektir?
1: Yaz yer kızıl bakır olunca,
2: ateşten yeşil çiçek çıkıncaya kadar.
0: Nice sınamalardan geçtiniz. Önünüzde dağ gibi engeller çıktı. Sel gibi dertle uğraştınız. Yılmadınız. Sevginizden vazgeçmediniz. Şimdi evdeşlik bağını bağlamak bana düşer. Gök Tengri evdeşliğinizi kutlu kılsın.

0: Anlaşın Batuhan'ın düğün yemeğini yeriz. Bize bugünleri gösterdiği için Gök Tengri'ye ne kadar alkış tutsak azdır. Onlar mutlu olmayı sonuna kadar hak ettiler. Onların mutluluğu bizi de mutlu eder. Var olun. Ocağın mutlu, soyun kutlu olsun kardeşim.
1: Oğlum Batuga, sevdiğiyle evdeş olmakla en büyük armağanını almış olsa da ben onun babası ve hanı olarak ona bir düğün armağanı sunmak isterim. Oğlum Batuga, bundan böyle Batı Gök yavgusudur. Yeni görevin soyumuza ve budunumuza kut getirsin.
2: Batuhan bu çok yaşa. Batuhan bu çok yaşa. Batuhan bu çok yaşa.
3: Bu babamın hiç hoşuna gitmeyecek.
2: Batuhan bu çok yaşa.
4: Alpaguan. Hayat ağacına gidildi. Saçılar saçıldı. Kımızlar içildi. Adıklar kesildi. Gök Tengri'ye alkışlar sunuldu. Görülen odur ki düğün toyu tamamlandı. Hem de Batuga ile Akkız'a verdiğin sözü tutacak mısın? Ulu yargıyı kuracak mısın?
1: Sözüm sözdür Çolpan Hanım. Danış ata, sözümün gereği yapılsın. Ulu yargı toplansın.
5: Buyruk hanımındır.

Ben Alpagoan. Üste mavi gök, altta yağız yer. Ve ikisinin arasında yaratılmış yüce Türk budununun hanı. Ulu Tengri'nin yeryüzündeki çerilerinin başbuğu. Türk ilini, Türk töresini yaşatmak için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Az budunu çok, yoksul budunu varsıl kılmak için basmadık toprak, varmadık sınır bırakmadım. Hanlığımıza göz dikmiş düşmanı Kızıl Kamu'ya gönderdim. Şimdi de içimizdeki düşmanı temizlemek için verdiğim sözü tutarım. Kaan devleti töreyle yönetir. Ordu Kaan'a töreyle bağlıdır. Ulu yargıda töreyle iş görür. Bütün bunların hepsinin direği Kaan'dır. Gaflet hali Kaan'a yakışmaz. Şimdi suç işleyenler benimle aynı otağdaysa bu beni gafil yapar ki. Böylelikle taraf yapmış olur. Böylece ulu yargıyı ben değil, bugüne kadar töreye sadık kalmış danışata yönetecektir.

0: Buyruk senindir hanım.
1: Yo, bana şu da. İn de buyruk senindir.
0: O vakit ulu yargı başlasın.

0: Yok saraya giden adamlarımızdan haber mi vardır?
1: Merak etme Yüce Ovar. İt baraklarımız gerekeni yapacaktır.
0: Tanrı Çora bana böyle bir huy vermiş. Durup dururken her şeyi merak ederim.
2: Yüce Ovar, Yok Sarayı patlattıktan sonra Prenses Sayınay'ı kurtarmazsak kim bilir Tanrı Çora bize daha neler yapacak.
0: Olur Barsuk, olur. Hele bir Gök Sarayı patlatıp istediğimizi alalım. Sonra da seni mutlu etmek için Prenses Sayınay'ı kurtarırız.
3: Çolpan Han öne çıksın, kendini savunsun. Yasavul Temurşat suçlamaları sayasın.
4: Danışatam, ben de Han babamın yaptığı gibi onun yolundan giderim. Sözü sana bırakırım.

0: Çoban Han, Gök Hanlığı'nın budununu ve savaşa hazırlanan ordusunu aç bırakmak suçuyla yargılanırsın. İşittin mi?
1: İşittim.
0: Savunasın kendini.
1: Ben Çolpan Han, İmdi olmayan Dağ Hanlığı'nın hanı. Benim erlerim, hatunlarım, balalarım bir gecede katledildi. Yaman ve Sırma'nın düğün toyunu fırsat bilip en zayıf anımızda saldırdılar. Acısını dün gibi yüreğimde hissederim. Halkımdan geriye kimse kalmamıştı. Bu yüzden de öfke doluydum. Suçlunun bulunmasını istedim. Haklıydım da. Ancak amacım halkı ya da orduyu aç bırakarak kıtlıktan öldürmek değildi. Gök Hanlığı'nı sıkıştırıp Dağ Hanlığı'nı katledenin kim olduğunu ortaya çıkarmaktı. Amacım halktan özümü alıp aç bırakmak olsaydı, itbaraklar saldırdığında buğdayların tutulduğu mağaraların yerini söylemezdim. Ama söyledim. O yüzden beni halka aç bırakmaktan değil, buğdayların yerini bir vakit saklamaktan yargılayabilirsiniz. İnsan şaşar, sonradan pişman olacağı şeyler yapar. Ama ulu yargı bilsin ki yaptıklarımdan pişman değilim. Dediğim gibi haklıydım. Yine de cezalandırılacaksan töreye karşı boynum kıldan incedir.

Rolvan Han. Her ne kadar haklı gerekçelerin olsa da budayları sakladığını, Göksaray'ı zorda bırakmak istediğini kendi ağzınla itiraf ettin. Yapmayı düşünmek yapmak kadar büyük bir suç değildir ama bu seni suçsuz da yapmaz. Suçsuz değilsin Çolpan Han.

İşlediğin suçtan kimseye zarar vermeden döndün. Ve Gökhanlı itbarak belasıyla uğraşır iken canla başla Gökhanlı'nın yanında durdun. Savaşı kazanmamızda büyük katkı sundun. Ulu Yargı sana yarlı değil, alkış sunar Çolpan Han.

0: kadar uzun gideceğimizi beklemezdim.
1: Ben de beklemezdim. Yolun çıkacağı yer hakkında kuşku duymaya başladım.
0: Bizim soru sormaya hakkımız yoktur. Bize ne söylediyse onu yapacağız. Yol uzun da olsa, kısa da olsa obarın ucunu yerine getireceğiz. Hadi.
2: Ulu Ecevera, öne çıksın, kendini savunsun.

Ulu Ecevera, hakkında yapılan suçlamalar oldukça yüklüdür. Öyle ki en bilge kişiler bile hepsini usumda tutamaz.

0: Ulu Ecevere yapılan suçlamalar. Bir, Tılsım Bike'ye tuzak kurup hem Tılsım Bike'nin ölümüne hem de Dağ Hanlığı'yla Gök Hanlığı arasında düşmanlığa sebep olmak. İki, Dağ Hanlığı'nı bastırıp dağlı masumların canını aldırtmak. Ayrıca Temur Şahat'ın gönül verdiği tutkunu ve Alpagoan'ı sağlığına kavuşturan Kün Atan'ın da ölümüne sebep olmak. Üç, kandaşının kimliğini herkesten gizleyip onu önce dağlıların arasına, sonra da Gök Hanlığı'na çaşıt olarak sokmak. Dört, Küneyi Bey'i öldürmek. İşittin mi?
1: İşittim.
0: Ulu Ecevera, savunasın kendini.
1: Bana atılan bütün suçlamalar yalandır.

0: Askerler. Saraya girdiğimizde birkaç kişiyle birlikte tahta odasına gireceğim. Kalanlar diğer odalara ve sarayın her tarafına dağılacak.
1: Sen hiç merak etme.
0: Hadi.

0: Yapılan suçlamaların yalan olduğunu söylersin ama tanıklar öyle demez. Kaya Tekin, Tılsım Bike'yi senin öldürdüğün ortaya çıkmasın diye bütün oyunlarına ortak olduğunu söyler.
1: Kaya Tekin'in neden böyle bir yalan attığını ben de bilmem Danış Ata. Kendisine yeniden sorulmasını isterim.